0: under my skin.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, gündem dışından merhaba herkese. Bugün zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha müşahede etmiş oldum. Çünkü şimdiki konuğumla biz daha önce de program yapmıştık. Ne zamandı diye düşündüğümüz zaman benden hafızası çok daha kuvvetli bir insan olduğu için 2020 dedi. Baktım, arattım, gerçekten de 2020 yılında program yapmışız. Bu defa aradan geçen yıllar sonra yeni konuğum. Hoş geldiniz Haluk Özdil.
2: Merhaba sevgili Serhat Bey. Yani tabii ki sizinle program yapmak çok keyifliydi, hiç unutmadım. Yani yüzlerce programa çıktım, evet. Televizyon, radyo falan, evet. Ama şimdi tabii dolu bir insanla konuşmak çok daha farklı oluyor. Yanlış anlaşılmasın medyada, yani herkes dolu da kendine, evet. Göre ama

0: Tabii sizin çok daha farklı yaklaşımınız olayı çok canlandırıyor, enerjiyi yükseltiyor. Bu da çok güzel.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi Haluk Özdil'in YouTube kanalında yüz binlerce takipçisi var.
0: Evet, 351 bin.
1: Evet, sosyal medya hesaplarında yine bir o kadar takipçileri evet. var. İnsanlar neden Haluk Özdil'i bu kadar ilgiyle takip ediyorlar? Çünkü aslında o da anlatılmayanı anlatıyor. Jeopolitik analizleri, istihbarat okumaları, küresel güç dengeleri ve resmi anlatımların arkasındaki aktörleri sorgulayan yorumlarıyla ilgi odağı oldu. Değil mi? Eksiği varsa lütfen tamamlayın.
0: Eksiği
1: vardır illaki.
0: Bana kızanlar var. Komplo teorisyeni derler. Ben memnuniyet ediyorum. Komplo teorisyeni olmak analitik zeka gerektirir. Kusura bakmasınlar. Yani bizler 2017'den beri bu dünya düzenine haber verirken bize gülenler şimdi bizim 5-6 yıl önce anlattıklarımızı ekranlarda anlatıyorlar. En komiği de şey tabii ki söyleyeyim. Yani biz dedik ki İsrail'in Davut Yolu projesi var dediğimizde şöyle bir şey dendi bize. Ya uyduruyorsunuz, Davut Yolu'na gider mi koskoca ülke? Gitti. Kendisi direkt Netanyahu'dan duydunuz. Kızıldüvey'i kesecekler bak dedik bunlar ezoterik yapılanma. Alay ettiler, sonra bir baktılar bu. Yani inanılmaz tabii bir yıkım yaşanıyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Aslında sadece bu değişim hani tek bir alanda değil, dijitalizm geldi yerleşti. Nasıl yerleşti? Hayır, zihinler yıkılıyor, meslekler yıkılıyor ve maalesef ülkeler yıkılıyor. Yeni bir yapılanma geliyor. Şimdi bunu devlet başkanları biliyor musunuz? Benim canımı sıkan bu. Halka niye anlatmıyorsunuz? Yani Türkiye'den örnek vereyim.
1: Devlet başkanları derken kaçı? Mesela G7'den mi bahsediyorsunuz yoksa birkaçından mı bahsediyorsunuz?
0: Ben Türkiye'den, Rusya'dan, Çin'den bahsediyorum. Dedim. Hepsi biliyordu. Yani bu üç ülke biliyordu. Ötekilere bahsetmiyorum. Onlar havada uçtu. Şu an çok rezil durumdalar. Kusura bakmasınlar. Yani sert konuşacağım. Şimdi bakın. Türkiye'de 2001 Dışişleri Bakanlığı'nın bir dergisi var o dönem. Kapandı şimdi yok. Orada yeni dünya düzeni diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Devletlerin yerine ulus devletlerin yıkımı ardından şirket teroksi denen yani demokrasinin yerini alacak şirketler demokrasisi ve büyük şirketlerin global şirketlerin tek dünya hedefi gerçekleşecek diyor. Bakın bunu ben bir Türk dergisinde okudum ve çok şaşırdım. Dışişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan orada yayın yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani demek ki Türk devlet yapısı biliyor. Bir örnek daha Serhat Bey. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki dünya düzeni değişiyor, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanlar bunu kahve sohbeti sanıyor. Hakan Fidan daha sert konuştu. Dedi ki şu an birçok insan, unutmayalım ünlü bir televizyon kanalında canlı, birçok insan mesleğini kaybetti ama farkında değil. Bakın bunların hepsi devletin her şeyi bildiğini, devletlerin. Bir diğer taraftan Putin'in açıklamalarına baktığımızda bir Putin'in 2045 projesine inanılmaz destek verdiği bir dijital uygulama var. Yani Moskova yakınlarında devasa bir yerleşke ve giremezsiniz. Yani çok böyle güvenlikli bir yer. Bunlar boşuna kurulmadı. Yani o 2045'e ben baktığım zaman mesela Rusya'daki o proje biraz korktum. Çünkü son aşamada insanlar evet ölümsüzlüğe doğru bir adım atılırken dijital bir ölümsüzlükten söz ediyoruz bilinçaltılarımı. Yani bunlar hazır olmalıyız. Evet. Bakın
1: son peki, Rusya kendini buna hazırlıyor diyorsunuz. Dolayısıyla bunun altyapısını yaptı. Türkiye önce bunu söylemişti diyorsunuz evet. 2011 yılında. Peki evet. madde madde bakacak olursak bizi neler bekleyecek?
0: Ya şimdi şuradan girelim. Sağlık konusunda insanlar umutlu olabilir. Çünkü insan yaşamı ömrü uzuyor. Dolayısıyla zihinsel anlamda da bedensel anlamda da daha farklı bir insan yapısına gideceğiz. Eskiden 40 yaşlarında insanlar ölürken ki benim çocukluğum öyleydi onu söyleyeyim. Şimdi insanlar 80 yani Türkiye'den bahsediyorum. Yabancı ülkelerde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı. Bunun sebebi tabii ki insanların enfeksiyon hastalıklarından çok can kaybı oluyordu. Bunun engellenmesi. Bir takım basit hastalıkların yani ne diyelim kalp damarı tıkanıkken eskiden çok büyük ameliyat ve %100-%90 ölüm olurken şimdi çok basit bir anjiyo dediğimiz olayla hani, tabii insanlar çok rahat hayatlarına devam ediyor. Dolayısıyla buradan umutlanalım. Gelecekte, onda ben doktor çok tanıdığım insanlar var, profesör bu konuda araştırma yapan. Kök hücre tedavisi yayılacak, Alzheimer'da birçok hastalık tarihe karışacak. Onu söyleyeyim, yani kök hücre birçok sorunu çözecek. mRNA dediğimiz, bizim bir dönem benim şiddetle karşı çıktığım, direkt yani bakanlığa da karşı çıktığım, aşıyı reddettiğim bir insanım ben. mRNA'yı reddettim, yanlış anlaşılmasın. Yani öteki aşılara tamam demiştim ama burayı reddettim, haklı olduğumuz ortaya çıktı. Çünkü sonuçlarını bilmeden korkuyla yapılan bir olaydı bu. Bütün dünyada ya salgın ya da bunun riskini biz göze alamayız korkusuyla böyle bir proje aldı başını gitti. Bunun getirdiği sıkıntılar ne yazık ki gençlerin, yaşlıların üzerinde çok feci durumda görüyoruz ve mahkemelikte oldular. Ama geleceğin teknoloji mRNA ve tabii ki gen teknolojisi, yani genle hani ona ne dedi,
1: aşıya dedi, yine karşısınız yani mRNA açısına ama mRNA teknolojisine değilsiniz değil mi?
0: Şimdi
1: aradaki
0: şöyle.
1: Fark bu ya da yanlış mı yaptım diyorsunuz mRNA ile ilgili.
0: Hayır,
1: aşıdaki tespitinizi ya da seçiminizi sürdürüyorsunuz.
0: Çok doğru.
1: Ama mRNA teknolojisine olan saygınız ve geleceğine olan bakış açısından söz ediyorsunuz.
0: Gelecekte etkili olacak ama bunun için
1: kanserin çözümü ya da diğer hastalıkların çözümünde yardımcı olacak diyor. Hem peki bu olacak. Çelişki değil mi? Yani sonuç olarak COVID'i tedavi ediyorsa ve siz buna karşıysanız nasıl oluyor da süreç içerisinde mRNA'ya saygı duyacağız?
0: Çok üzgünüm, COVID'i tedavi etmedi. Bakın bunu çok açık konuşacağım buradan. Peki. Nasıl, isimlerini vermiyorum. Ağlayarak gelen benim kendi arkadaşım da vardı. Ağladı. Dedi ki ben dedi zorunlu yaptırdım. Beni mecbur tuttular. Bu dedi hiçbir işe yaramıyor. Yani şimdi Sinovac aldık biz Çin'den, biliyorsunuz. O da bir işe yaramıyordu. Ama Sinovac zararsızdı. Yaptırın geçin gidin. Pıhtı atmıyordu. mRNA pıhtı attırdı. Ondan sonra içinde eser miktarda işte grafenden söz ediyorsun. Şimdi biz bir iki profesörle de mahkeme aşamasına geldi. Beni mahkemeye verdiler. Ne oldu sonra düştü dava. Neden düştü? Çünkü Amerika'da bu işin başındaki kişi yargılanıyor. Bu bir. Yani FDA'nın başındaki kişi. Şimdi neden? Bu pıhtı atmalarının hiçbirinin raporu yok şu an yani. Var da açıklanmıyor ama dünya çapında görüyoruz. Dünya çapında bir kaos var. Dolayısıyla
1: haklısınız,
0: çok
1: görünür biçimde arttı ama arttı. Doktorlar eskiden de böyleydi. Sadece görünür değildi diye açıklamada bulunuyorlar. Ama bakıyoruz sayılara çok da öyle değil gibi.
0: Hiç öyle değil, kusura bakmayacaklar. Ben gerçekleri biliyorum. 3-4 tane profesör arkadaşımızı işinden etti bu görüşlerinden dolayı. İşlerinden oldular, mesleklerinden oldular. Hatta bir tanesi Rusya'da çalışmak zorunda kaldı. Eskişehir'de hayatını kaybetti trafik kazasında. Genç bir doktorumuzdu ya, bunları unutmadım ben. Şimdi burada 8 trilyonluk bir pazar var. Aşı pazarı. Olay bu. Yani fırsatını buldular ve bir anda olayı patlattılar. Şimdi bu olay gelene kadar 2015'te unutmayalım, Bill Gates zaten dedi ki öyle bir salgın gelecek, dünya kırılacak, grip işte ona şey diyorlardı hani, o soydan gelen bir hastalık dedi. Hani bir şeyler anlattı böyle, millet güldü. 2020 artık sezmiştik yani bunların geleceğini. Bir aynı anda da Bill Gates bir şey yaptı. ID 2020 diye bir program çıkardı. Bu benim Twitter'da önüme düştü. Bu nedir dedim. Bir okudum, şu: dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, isterseniz kaçakçı olun, bakın kaçakçı suç, yani suçlu olun, isterseniz göçmen olun, size dijital kimlik çıkaracağız, bütün dünyada geçerli olacak. Hedef 2020. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olamaz. Yani tek dünya devletine doğru yürürken mRNA da bir araç olarak kullanıldı. Yani burada ne oldu? Bakın, kırılmayı insanlar bir türlü anlamıyor. Hayatımda ne değişti? Hayatınız baştan sona değişti. Farkında değilsiniz. Bakın 2020'den sonra yaşlıların arasında, çünkü yaşlılara çok şey atıldı o zaman maalesef. Hani sebebi buymuş gibi, onlarmış gibi. Ve dolayısıyla büyük bir kuşaklar arasında uçurum yaratıldı. Aile bağları kasıtlı olarak zayıflatıldı. Bilinçli yapıldı bunlar. Ve bunların tek yapılma sebebi insanların eve kapatılması ve insanların korkutulmasından kaynaklandı. Yani insan ilişkilerinden olabildiğinize kaçın, kendinizi soyutlayın, sağlığınızı koruyun. Doğrudur, ben de hiç hoşlanmam kalabalığa girmekten. Ama bu böyle değildi. Buradaki amaç bambaşkaydı. Yeni dünya düzenini hazırladılar. Şu anda Z kuşağı ve daha küçük olan kuşaklar, en son kuşağa kadar, bunların hepsi şu anda yeni dünya düzenine hazır. Ve bunlar da bireysellik çok üst düzeyde. O arada körüklenen bir de şey var, propaganda var. Dünyanın merkezinde sen varsın, dünya senin önünde dönüyor. Bakın, bunların hepsi New Age akınların etkisi, rastlantı oldu. Yeni dünya düzenine hazırlık anlamında gidiyor. Dışişleri Bakanı ölmüştü biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Henry Kissinger. Onun son kitabı bende var. 800 sayfalık bir şey, devasa. Ne yazıyor biliyor musunuz? Eğer diyor dünya 8 milyarın üzerine çıkarsa Amerika kontrolü kaybeder. Ve şu anda kontrolü kaybetti çünkü 8 milyarın üzerindeyiz. Öncelikle nüfus azaltılacak. Bunun için gerekiyorsa salgın, gerekiyorsa başka şeyler kullanılacak. Bundan daha başka bir şey olamaz. Yani bir şey bağıra bağıra gelirken her şeyin sonunda bakın böyle tek bir hedef var. Dünya devleti. Peki siz sorsanız sen hazır mısın dünya devletine? Şimdi şöyle, eninde sonunda dünya tek devlet olacak. Neden olacak biliyor musunuz? Dünya dışından büyük bir saldırı gelecek.
1: Dünya dışında.
0: Yani gelecek. Günün birinde gelecek. Mutlaka gelecek. Ha bu meteor olma ihtimali kadar başka varlıkların saldırı ihtimali de var. Bunu bilemeyiz. Yani şimdi çok uç noktada görünebilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Biz koskoca 2-3 trilyon art ne kadar, yani trilyonlarca gezegenin olduğu bir evrende biz yalnız mıyız? Biz nokta bile değiliz. Nokta bile değiliz. Bizim ömrümüz evren yaşına, hani evrenin geneline baktığımızda 1 dakika. Yani biz bütün bu evrende tek canlı türü olamayız.
1: Hollywood da hazırlıyor sanki insanları bir şeye. Çünkü Steven Spielberg Bölgün son filmi ifşa gününde de sizin de söylediğiniz benzer diyaloglar vardı. Orada da rahibe Tanrı bütün bir gezegeni sadece bizim için yaratmış olamaz ifadesini alıntılamış olalım. Hazırlıyor mu Hollywood bizi?
0: Hollywood bizi fazlasıyla hazırlıyor. Yani Hollywood bizi hazırlıyor derken biz hazırlanmıyoruz. Biz karşı olanlarız ama ne işler ne dümenler çevirdiklerini biliyoruz. Şimdi bakın. Olay nereye kadar gidiyor? Olay gene geliyor, dayanıyor Anadolu topraklarına ve Hollywood'a bağlayacağım işi. Bakın, Sümer tabletleri çok önemli. 50 bin tane de 500 bin tabletin 50 bin tanesi Anunnakilerle ilgili. Şimdi Anunnakiler Sümer tabletlerinde Tanrı diye geçiyor. Ve kanatlı devasa insanlar. 3-4 metre boyunda tasvir edilmiş. Doğru ama kanatları yok. Kanat sembolik anladım. Gökyüzünden geldiler diyor. Kollarında saat var. Bakın, bütün şeye bakın, interneti açın lütfen beni dinleyenler. Anunnaki Sümer tableti deyin, Sümerlerin yapmış olduğu şeyde bildiğimiz bu saatin benzeri var. Üstelik de onlar saat dediği çok gelişmiş iletişim aygıtları ya da benzeri bir şey. İnanamıyorum, kimse sormuyor bu adamların kolunda saat nasıl var, Sümerler saati nasıl bilir? Böyle bir şey olabilir mi? Ellerinde telsiz benzeri şeyler var. Yani anlatmak istediğim şu, zaten gelmişler ama sömürmüşler gitmişler. Anadolu toprakları o açıdan çok önemli. Yeraltı şehirlerine gidiyorsun, geliyorsun, Romalılara dayıyorsun. Romalıların ilgisi yok. Oraya kaçan Hristiyanlar oraları bulup saklanmışlar. Ama yeraltı şehirlerin tarihi 10 bin, 20 bin yıl önceye ait. Çünkü çok büyük.
1: Yazılı insanlık tarihinden önceye ait
0: çok
1: diyorsunuz.
0: Çok önceye ait. Bütün dünya yeraltı şehirleriyle dolu. Bakın yani bağlantılıymış bunlar. Depremler, doğal olaylar nedeniyle kopmuş. Olay şu. O zaman şunu düşünelim. Büyük bir saldırı oldu ki insanlar yer altında yaşadı. Derin kuyuda 25 bin kişilik yeri niye yaparsın? Ve orada yaşam alanları var biliyorsunuz. Hayvan otlatma yerleri var, bilmem ne var. Orada bir üretimi yap. Yıllar boyu kalmışlar. Neden korktular? Kim korkuttu onları? İşte olay bu. Yerin altında saklanan ve orada kurulan bir hayat söz konusu. Bu birincisi. Hollywood bunları biliyor. Ve bunu bildiği halde Hollywood'da kimse Anunnakilerle ilgili film yapamıyor. Bir kişi yapmaya kalktı. 2004 bile oralarda, yanlış olabilir tarih, öldü. Trafik kazasında garip biçimde yönetmen öldü. Film yarım kaldı. Hollywood'un girişindeki o iki tane hani şey var, sütun var. O sütun direkt olarak Anunnaki sütunu. Anunnakileri koymuşlar oraya. Biliyorlar. Ama insanların bilmesini istemiyorlar. Ve diyorlar ki şöyle. Biz sadece bu dünyadayız. Bu dünya bize ait, başka da bir yaşam yok evrende. İşinize bakın. Halile'yi hatırlatıyorlar bana. Ne demişti? Hani dünya güneşin et. Adam sonra dedi tamam dedi, dönmüyor. Bilmiyormuşum ben. Ya bu kadar basit öldürüleceği zaman. Ya bu kadar basit, yani aynı duruma düşürüyorlar ama artık bilgi her yerde. Şimdi dijitalizm aynı zamanda büyük bir yıkım getirdi eğitim anlamında da. Şimdi bakın, yaşınız kaç olursa olsun artık önünüzde bir bilgi yığını var. Buradaki sorun şu: doğru bilgiye nasıl erişirim? Dijital okuryazarlık devreye giriyor. Onun haricinde artık kimse üzülmesin. Babam beni okutmadı, paramız yoktu diyorlar ya. Tamam, bitti o devir, kapandı. Al önünde. Önünde. Biz Ahmet, hani Ahmet ne yapmış, Ayşe ne yapmışı bırak magazini, gir bilgiye. Boğulursun. Muhteşem bilgiler var. Ve daha da ilerleyen durumda artık herkes, ben Elon Musk'tan çok hoşlanmam. Yani yaklaşımı insani değil, dünya düzeni değişsin, tek dünya düzenine gitsin, biz dünyayı yönetelim. Aslında yeni dünya tanrıları olmaya çalışıyor bunlar ve dolayısıyla tanrılaşma yolunda kuantum bilgisayarla da bunu başarmaya çalışacaklar. Yani bir üzülerek söylüyorum ben bunu, sizin o zaman konuştuğum Dijit Pınak kitabında yazmıştım. Yeni bir tanrı geliyor diye. Yani bizim tanrımız değil o, yanlış anlaşılmasın. Hani, ama maalesef bir şey, yeni çocuklar için korkunç bir şey geliyor. Şimdi ne dedi Elon Musk? Diplomalar çöp olacak. Herkes aa dedi, gene uçtu. Hayır, uçmadı. Zaten çipi takan insanlara taktı. Deneme de başarılı da oldu. Enfeksiyonu giderdikleri takdirde. O da çok artık işin basit kısmı. Ne olacak biliyor musunuz? Elon Musk'ın söylediği şey olacak. Bilgi beyne inecek. Beyin arayüz olarak kullanılacak. Peki burada en korkunç şey ne? Evet, bilgi olacak. Ne diyor biliyor musun? Parayı verene verdiği ölçüde bilgi vereceğiz. Bilgiye biz karar vereceğiz. Bakın, bütün kitlelere size bir haftada dil öğreteceğim diyor. Öyle yıllarca uğraşacaksın. Her dil için bir hafta vereceğim.
1: Nasıl mümkün olacak?
0: İndiriyorum. Beynimize bilgiyi indireceğim. Bakın, bilgi beynimize inecek. Biz çalışmayacağız. Hani gözümüze bakıp alıyoruz ya, bitti o. Direkt indirecek. Şimdi yükleyecek mi? Yükleme yapacak. Peki tıpkı bilgisayar gibi. Bize hacklediği zaman ne yapacağız? Hackleyebilecek. Alıcı ve verici olduk. Hatta ben daha uç noktada bir şey söyleyeyim. 2018 yılında Rockefeller insanlara hani bir şekilde bu grafen...
1: Burada bir şey söylemek istiyorum Rockefeller'dan önce. Tabii bilgiye erişen kişi sayısı o zaman aynı olmayacak diyorsunuz ya. Üzülmeyin, eğitim almadığınız ha, için artık ulaşılabilir. Şu an için. Evet. Çünkü herkes de değil mi onu upload edemeyecek sanki.
0: Şimdi gelecekle bugün arasında bir atlama taşı var. Fırsatı değerlendirin. Şu an değerlendirin. Bakın ileride bu iş çok pahalı bir şey olacak. Ve yani öyle bir iki grup olacak dünyada. Bir alttakiler, üsttekiler. Ve dünya, hani ileri 2060 hedefleniyor. 2060 sonrası tek dünya devleti olduğunda maalesef Hollywood filmleri gerçek olacak. Devletler birbiriyle savaşmayacak. Alttakiler üsttekilerle savaşacak. Çok net konuşuyorum ve alttakilerin durumu korkunç olacak.
1: Yani bilgiyi indirme hakkı olmayanlarla o bilgiyi indirebilen ve teknolojinin bütün hizmetlerinden faydalanabilir aslında.
0: Tabii ki. Yani şimdi bütün zaten hani otomasyona geçtikten sonra bütün işte artık her şeyi yapay zekayı devretmeye başladık bile. Hayatımızı kolaylaştırdı mı? Kolaylaştır. Şimdi ben yaşlı bir insan olarak şunu söyleyeyim. Benim zamanımda insanlar su paraları beklerken ölüyordu. Su parası yatırırken. Elektrik sırasında ölüyordu. Maaş alırken ölüyordu yaşlılar. Şu anda öyle bir derdim var mı? Kimse gitmiyor, bankaları bomboş. Neden? Her şey burada tek tuşla halloluyor. Şimdi o kadar büyük bir kolaylık yapıldı ki vazgeçemezsiniz. Şimdi birileri çıkmış Türk medyasında, orayı kapatın, burayı kapatın. Kardeşim hiçbir şeyi kapatamazsınız. Şaka mısınız siz? Ya devlet adapte olmuş, devletler girmiş bu işin içine. Yani düşünün, gençlere teşvik veriyor mesela Türkiye Cumhuriyeti, 3 milyon dolara kadar teşvik veriyorum buradan diyor, yürü. Daha yeni açıklandı, büyük teşvikler bunlar, ticareti buradan yap diyor, dükkanı falan yapma. Yani gelecekte dükkan olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Ha şunlar olacak, onlar rahat olsun, sosyalleşmek ya da bir şeyler içmek, kafeler kalır. Onun dışında giysi, ayakkabı, bilmem ne, her şeyi tek tuşta buradan alacaksınız ki şu an bile yapmaya başladık. Neden? 20 tane mağazaya bir dakika içinde girip çıkabiliyorum. İstediğim modeli beğeniyorum, getir eve diyorum, bitti. Bu kadar. Yani bu dünyaya hazır olmamız lazım ve şu an büyük bir fırsat var. bilgi elimizin altındayken lütfen öğrenin. Şimdi hani belki şu an orta yaş kuşağı kurtarırkendir ama gelecekte gençler için bu bilgi tamamen sınırlı olacak. Yasak bilgiye ulaşanlar da ölüm cezasına çarptırılacak. Bunu söyleyeyim, yasak bilgiler olacak.
1: Neyi kapsayacak bu yasak bilgiler?
0: Galiba onların istemediği bir takım bilgiler var. Özellikle şu an konuştuklarımız gelecekte yasak olacak. Sen yönetim aleyhine konuşamayacaksın. Zaten konuşamayacaksın çünkü her yerde her şekilde izlendiğin için. Tamam mı? Bu evdeki bütün aletler şu anda bizi de dinliyor. Yani bir kredi...
1: George Orwell'ın romanı da gerçek olacak o zaman bir süre sonra.
0: Ya George Orwell...
1: İzlenme kısmıyla ilgili
0: söyle. O tamam, gerçek olacak ama George Orwell faşistti. Daha önce gene yaptığım için kıyamet koptu. Gene tekrarlıyorum, faşistti.
1: Peki.
0: Yani şöyle anlatayım. Asyalılardan, Hintlilerden nefret eder, Türklerden nefret ederdi. Türkiye'de olduğum için söyleyeyim ama en büyük nefreti Hintlilerden, esmer tenlilerden. Parasız kaldı kumar yüzünden. Parasız kaldığı için İngiltere Derin Devleti Savunma Bakanlığı bunu buldu. Bize şu kez al sana para dediler. İki tane kitap yazdı.
1: 1984
0: bir de Hayvan Çiftliği.
1: Evet.
0: Bu ikisiyle paçayı kurtardı. Kumar oynamaya devam etti. Yani George Orwell'ın sanki gelecekte, biliyorsunuz o kitaplar da o dönemin Sovyetler Birliği'nin komünist sistemini küçümsemek ya da soğutmak amacıyla yazılmıştı. Geldi gitti kapitalizme vurdu. Yani şeytan şeytanı vurdu. Şeytanlık yaptı. İngiltere Derin Devleti kendini vurdu. Ama şimdi ne oluyor? George Orwell bugünleri yazdıya çevirdiler. Ya bu kapitalizm korkunç bir şey.
1: Bu arada bir mesaj geldi. Melih Akay diyor ki Haluk Bey, dünya dışı saldırı olacak diyor. Ya kendisinin de benim de işlediğim bir konu var. Amerikalı bir amiralin Biden Antarktika'daki doğaüstü olaya dayanarak anlattığı gibi insanlığı kurtarmak için olmayacak mı?
0: Ya sevgili Melih Akay, size de konuk olmuştu. Yazar kendisi dostumdur.
1: Sevgiler gönderiyorum.
0: Sevgilerimle. Amiral Byrd'den bahsediyor. Amiral Byrd 1947 yılında bildiğiniz amiral bir kutup harekatına katıldı. Bakın bu çok ilginçtir. Kutup harekatına katıldığında 5000 denizci ve çok yüklü şeyle gitti. Orayı ele geçirmek için, Güney Kutbu'nu. O zaman Sovyetlerle yarış halindeler. Yani 30'un üzerinde savaş gemisi. Ve bu uçakla onları kontrol ediyor, adaya inecek. Fakat orada bir şey oldu. Uçağı durduruluyor. Bu kendi anılarında olan bir şey. Yani şehir efsanesi değil. Daha sonra yerin altına indiriliyor. Güneşten bahsediyor. Oradaki doğadan bahsediyor. Şu an söyledikleri hep çıktı. Antarktika'nın altında bunlar var. Güneş yok da. Yani bütün yeşillikler çıktı biliyorsunuz. Bilim insanları. Beni dedi sarı saçlı uzun boylu insanlar karşıladı. Ve başkana, Amerikan başkanına şu mesajı ilet demişler. Söylenen mesaj da şu: bir kez nükleer silah kullanmanıza izin verdik. Bundan sonra kullanmanıza izin vermeyeceğiz. Bu dünya size ait değil. Şimdi adam bunları söylüyor. O zaman Truman başkan Truman'a rapor veriyor. Akıl hastanesine yatırıldı. 3 yıl. Ailesi dava açtı. Normal olduğu ortaya çıktı. Daha sonra işte oradan serbest bırakıldı. Sonra öldü. 4-5 gün sonra öldü. Ölümü de çok şüpheli. Yani kalp krizi, ama nasıl bir kalp krizi olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü adamda kalp yoktu. Çocuğu çok mücadele etti, başaramadı. Yani bakın, orada bile farkında olunmayan birçok şey kapatılıyor. Bir Philadelphia deneyi de var Amerika'nın bu konuda. O Hitler'in, bakın o kaçan suçlu mühendisleri, bilim insanları hep Amerika'ya getirildi. Hiçbirini öldürmediler. Hiçbirini.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bir Mengele'yi yakalayamadılar. Ölüm beleği derler ya, hani şeytan doktor Mengele'yi. O da çok akıllı olduğundan gerçekten kaçmayı başardı. Biliyorsunuz ölümü Brezilya'da öldüğünde bir veteriner öldü. Meğerse oymuş. O da 79 yılında mı? Tam hatırlamıyorum ölüm yılını. Orada yaşamış, bir de yaşadığı yerde inekler ve kadınlar sürekli ikiz doğurmuş. Orada da deneylerine devam etmiş. Yani o kendini kurtardı. Onu da alacaklar, kullanacaklardı ama o işte kaçtı. Diğerlerini hep kullandılar. Ve dolayısıyla mesela Hitler'in Aldebaran gezegeninden geldiğini iddia edilen iki tane şeyi var, kadını var. Yani Tanrı'nın kızı Sigmund deniyor. Bakın Bunu Google'a girin. Çünkü FBI, KGB, yani bir de CIA yıllarca bunları aradılar o savaş sonrası. Kadınlar kayıp. Bunlar her hafta sonu Hitler ve iki general ile birlikte Fransa'daki o şatoda bağlantı kuruyorlardı. Yani aldıkları bağlantı da şu, silah sistemlerini oradan alıyorlar. Hani şunu yap, bunu yap, bunu yap, biliyorsunuz. En son kıtalar arası bu balistik füzelerin babası Hitler'dir. İngiltere'ye attı biliyorsun ama hani şimdiki gibi hatasız değil, çünkü şey yoktu o zaman, uydu yoktu. Hı-hı. Hani navigasyon cihazları. Fakat odur. Onun dışında yuvarlak uçağında ayrımsı cisim bulundu, uçurmayı başaramamış. Yani ömrü yetmedi. Hı-hı. O savaş nedeniyle. Bunların hepsi Amerika'ya transfer edildi, bir kısmı başka ülkelere de transfer edildi biliyoruz. Çalışmalar sürüyor. Yani anlayacağınız şey, hani sevgili Melih Hanım'ın söylediği, dünyada hiçbir şey gördüğümüz gibi değil. Bize bir şeyler gösteriliyor, biz gördüğümüzü sanıyoruz. Aslında gördüğümüzü, sandıklarımızı bize gösterilenler gerçekler, gerçek nedir? Onu tartışmaya açmak lazım.
1: Şimdi siz altın, enerji, dolar ve savaşlar arasında sıkı ilişkiler kurduğunuz yayınlar yaptınız. Hatta öyle ki altının fiyatının çok yükseleceğini söylediğinizden kısa bir süre sonra da tam sizin belirttiğiniz tarihte de yükselmiş oldu. Tabii bu bir ekonomi programı olmadığı için Haluk Bey'in ağzından çıkan mesela tekrar yükselecek, tekrar düşecek gibi şeyler bir yatırım tavsiyesi değil. Sevgili dinleyenler, yani eğer bir söyleşi programına yani bu anlamda ekonomik olarak itimat ederek pazartesi koşa koşa gidip böyle bir yatırım yapacaksanız zaten kendinizi sorgulamak durumundasınız. Biz başka bir şey konuşuyoruz çünkü burada. Bu altın, enerji, dolar ve savaşlar arasındaki ilişkiye ilişkin ne söyleyeceksiniz?
0: Şimdi size şöyle anlatayım. Şimdi bakın, o altın birden yükseliş 300 liraydı, hatırlıyorum. Dedim ki altın yükselecek. Çünkü ekranlara çıkıp konuşan ekonomistlere çok kızmıştım. Ben ekonomist değilim. Ama dediğim gibi bilgi her yerde. Sen burada konuştuğunda ben Amerika'daki Goldman Sachs'tan başlarım. İşte diğer hani Bank of America'ya kadar girerim. Onların bütün altın yatırım tahminlerini okum. Oradaki doları Türk parasına bölerim ve yıl sonunu hesaplarım. Savaş olmadığı takdirde. Böyle yaptım. Aman Allah'ım dedim. Altın 300 lira olmayacak, 1000 lira olacak. Büyük risk. Ama aynı şeyi tekrarladım. Ekonomist değilim, yatırım da değil. Görüşümü açıklıyorum dedim. Çok teşekkür aldım. Büyük risk. Konuşma, bir daha da öyle konuşmadım. Açık konuşayım. Hatta bir de komik bir şey anlatayım. Yani zaten en çok korkutan o oldu. Bir kitap imzalama günümüz var. İki tane köylü, birisi hanımı bir de kendisi. Elinde de bir çuval var, bunu sana getirdik dedi. Ya şimdi kitap okur olmadığını biliyorum dedim. Hocam hayırdır? Ya dedi, sizi dinledik, tarlayı sattım, altına yatırdım. 3 kat kazandım, şimdi o tarladan 4 tane aldım, bir de yatırımım var. Bir anda başımdan aşağı kaynar su döküldü. Haluk ne yaptın dedim yani.
1: Tabii tam tersi de olabilirdi. Abi, böyle bir durumda neyle gelecekti sizi karşılamaya değil yani, mi? Kayıplarının telafisi.
0: Dedim ki bak hocam. Aman dedim, ben sadece fikrimi anlattım. Bunlar politik görüşlerle birleştirilmiş fikirlerdir falan anlattım. Sonra arkadaşlara da şey yaptım. Altınla ilgili kızdığım insanlar var. Maalesef bakın.
1: Bir manipülasyon mu var bununla ilgili olarak?
0: Bazı
1: tam
0: kişiler,
1: olarak bizi ilgilendiğimiz şey aslında bu.
0: Bazı kişiler manipülasyon yapıyor bu ülkede. Şimdi bakın, altın olayı şu. Şu an var olan mevduat hesapları, altın mevduat hesapları var. Belki sizin de vardır. Ya var olmayan bir altını satılıyor. Şimdi borsada spekülasyon yapamazsınız, içeri atarlar, hapse girersiniz. Ama altında yaparsın. Altında yüzlerce, binlerce mevduat hesabı açarsın. Yüklü alımlar yaparsın. Bir anda otomatikman hiç ortada olmayan altını yükseltirsin. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi bunu dünya genelinde korkunç vurgunlar yapılıyor. Bu 3 yıl önceye kadar yapılmıyordu. Ama son 3 yılda o kadar garantili bir şey oldu ki, çünkü kanun değeri yok. Yani altında spekülasyon yok. Bu kadar basit yani. Ben şimdi atarım, benim altın mevduat hesabına 1 milyar lira yatır, 1 milyarlık altını bir çekerim, 10-15 lira yükseltirim onu. Bu kadar basit yani. İnsanlar da paniğe başlatırım, ona bir satarım, tekrar düşürür, tekrar alırım. Şu anda Trump ekibi bunu yapıyor. Amerika'nın borcunun yani 1/3 değil. onda biri falan erimiştir. Onu söyleyeyim. Yani inanılmaz vurgunu yapıyor. Ha Trump Amerika için yapmıyor. Trump'ın çevresi trilyonlar oldu. Trump'ı da dün çok komik bir parayla suçladılar. 1,5 milyar dolar altından para kazanmış. Onun dişinin kovuğuna girmez o para. Yani o kadar büyük vurgun yapıldı ki Trump açıklama yapmadan önce bu savaş sırasında.
1: Bu arada açıklamalarına da bakalım. Saymıştı NBC 35 farklı açıklama birbirini yalanlıyor. İşte İran'a gireceğiz sonra anlaştık. Tabii bunların her açıklamada borsa yükseliyor.
0: Ve düşüyor.
1: Ardından düşüyor. Topyekün savaşa gireceğiz. İşte yok topyekün savaştan vazgeçtikten böyle birbirini.
0: Petrolün varili gidiyor.
1: Evet. Açıklamalarından dolayı çok ciddi birileri kazanç sağladı ve kaybetti diye NBC'nin ve diğer kanalların tespiti vardı tabii.
0: Trump kazandı. Trump ve çevresindekiler korkunç vurgun yaptı ama bakın bunlar büyük global şirketler. Bir dönem 323 trilyon dolar dönüyor dünyada. Amerika'nın borcu 30 trilyon dolar. Söyleyeyim yani 323 trilyon dolar para yok dünyada ama dönüyor sanalda. Yani dönüyor para şey üzerinde var öyle bir para. Onun üzerine çok yüklü mesela İran konusunda açıklama yapıyor. Hürmüz'ü kapattık. Hepsini bombalayacağız diyor. Bir bakıyorsunuz
1: borsa düşmüş.
0: Borsa düşüyor.
1: Altın yükseliyor. Evet.
0: Altın da biraz düşüyor. Sonra tabii. Barış olacak diyor. O düşüyor altın çıkmaya başlıyor. Şimdi baktım nerede Asya borsalarında korkunç alımlar. Devasa ama bunu biz yapamayız. Mesela Türkiye'de hiçbir banka sana izin vermez öyle bir işlem. Ama global şirketlere izin var. Global şirketler yapar. Büyük vurgun dönüyor. Olan kim oluyor? Küçük yatırımcıya. Ben her defa bunu söylüyorum. Altınız varsa, hani yastık altı diyorsunuz ya, yastık altında tutun. Tutun, önemli değil. Kalsın orada. Çünkü altın uzun vadeli, savaş dönemi yatırımıdır. Yani bizim dedelerimiz, ninelerimiz bunun için tuttu. Hani ben bununla günlük kazanayım diye bir şey olamaz. O benim dediğim dönemde oldu. Çünkü orada bir sahtekarlık dönüyordu, yakaladım. Ama şimdi gene dönüyor ama global şirketlerin halkı soyma faslına geçtik. Artık yani küçük yatırımcı buradan hani o köylününki gibi ev araba alamaz. Onu söyleyeyim. Yani ne olur?
1: Birden çıkamayacak diyorsunuz.
0: Birden çıkmaz. Bir yıl, iki yıl, üç yıl lütfen bekleyin yani. Kar edeceksin, zarar etmezsiniz. Altın zarar ettirmez, mümkün değil.
1: Peki, ekonomik değil ama tamamen jeopolitik okumalarınızla soruyorum. Dolayısıyla bir yatırım tavsiyesi olarak değil. Sizin altınla ilgili beklentiniz ne peki?
0: Şu, maalesef bu savaş bitmeyecek. Orası artık şeye döndü. Bizim kuzeyimizdeki, yani bitmeyecek bir savaşa, yıpratma savaşına döndü. İran'da bu işe artık gönüllü çünkü İran'daki mollalar da biliyor ki bu savaş biterse ekonomik anlamda halkın hiçbir ihtiyacını karşılayamayacakları için sonuna kadar gidecekler. Dolayısıyla Amerika hayatının hatasını yaptı Trump yüzünden. Oraya yani o savaşa girdi, itibarını kaybetti. Güç anlatıldığı güç hani şeyi böyle ne derler zirvesinde gücün zirvesinde olan bir devlet değil de gücü yetmeyen bir devlet olduğu ortaya çıktı. Yani bugün İran istediği kadar bombalasın. Bombaladıkça başına bomba yiyor. Ve İran bir şeyi bu savaş diğer devletlere de bir örnek oldu. Küçük yani orta güçlü devletlere, ulus devletlere şey dediler. İran bunu yapıyorsa biz de yaparız. Yani çok itibar kaybetti ve artık Amerika'nın çok açık konuşuyorum. Çöküş yok. Yani birden çökmeyecek. Ama uzun vadede göreceksiniz yani. Nereden ne? Avrupa'nın da aynı. Yani Avrupa'nın da içi boş artık paslanmış bir teneke olduğu ortaya çıktı. Ve çökecek.
1: Yani, kimin yükselişine şahit olacak peki dünya?
0: Asya'daki ülkeler yükselecek. Çin, Rusya, Türkiye bir kere. Yani çok net. Bakın o kadar önümüz kesildi şu oldu bu oldu Türkiye üzerinden konuşalım. Ne yaparlarsa yapsınlar yükseliş de devam ediyor ama bunlar sancılı yükselişler. Hani bu yükselişte uçacağız kaçacağız naraları atamayız. Neden? Çünkü bu tür kırılma ve yükselme dönemlerinde maalesef bir kuşak çok acı çeker. Yani çok acı çekerken tabii ki savaşta savaşta kayıplar diğer taraftan ekonomik anlamda çok sıkıntı çekerler. Çünkü her yükselişin bedeli vardır. Ama yükseliş başladı. Yani çok ciddi biçimde başladı ve durdurulamaz. Onu çok net konuşuyorum. Yani o kadar açık görünüyor ki bugün hala hani bakıyorum ekranlarda Amerika diye konuşan ve eski gücünde kavuşacak diye konuşan bir ton insan var. Bunların hepsi birer şehir efsanesi. İmkansız.
1: Evet, hem YouTube kanalınızdaki konuşmalarınızdan hem de ulusal televizyon kanalındaki davetlerden ve katılımlarınızdan dolayı soruyorum. Sık sık görünen sebep başka, gerçek sebep başka.
0: Tabii ki.
1: Vurgunuzu görüyoruz. Peki bunun doğrulanabilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? Hangi noktada varsayım üretmeyi bırakıp kanaat oluşturuyorsunuz?
0: Şimdi şöyle... Hani burada artık analitik zeka dediğimiz, yani bu övgü değil yanlış anlamayın. Onu çok kullanmaya çalıştığımız için, hı hı, hani biz 4-5 kişiyiz. Yani onlar da hepsi aynı şeyi yapar. Çok ciddi analizler yapıyoruz. Hı hı. Oradan çıkarım yapıyoruz. Hı hı. Hani biraz önce anlattığım altın gibi. Şimdi devlet başkanlarının konuşmalarının her birinin anlattıkları, söylediklerinin altında başka bir şey de yatıyor. Onu görmek önemli. Yani bugün diyorsak ki, hani zamanında dedik inanmadılar, şimdi kendileri tekrarlıyor. Ezoterik yaklaşımı var İsrail'in. Onlar için buralar vaat edilmiş topraklar dediğimizde karşı çıkanlar
1: nereye kadar anlatıyor. Anadolu'nun neresine kadar?
0: Güney Anadolu'yu alıyor, Doğu Anadolu'yu alıyor, Kayseri'ye kadar dayanıp İran'a gidiyor. şimdi şöyle bir şey diyeceğim de demeyeceğim. Yani şimdi Dink işte bir Tevrat üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Amelekler denen bir şey. Amelek, şöyle anlatayım bilmeyenlere. Yani bazı arkadaşlar bilmeyebilir. Bu bir dönem işte göç sırasında, o büyük göç sırasında bir grup şey talancı bunlara saldırıyor. Yani ne oldu? Deniz insanları deniyor bunlar. Hani Filistinlileri de onlardan kabul ediyorlar. Filistinler deniz insanları. Yani sonradan gelip Orta Doğu'da kan döken vahşiler. Bunlar büyük bir kırım yapıyorlar. Yani Musa'nın şeyin döneminde. Dolayısıyla bir Tevrat'ta işte böyle bir emir yazmış. Orada da şey diyor Tevrat. Hani bunların çoluğunu, çocuğunu, her şeyi öldürün. Hani var ya o iğrenç bir tanım. Fakat bunlar şimdi o amelekleri aldılar. Bunları bütün Orta Doğu'yu kaptı. Türkleri de koydular. Araya İran'ı da koydular, eklediler. Kendileri yeni baştan bir Tevrat yazdı. Yani o, anlatmak istediğim o. Yani dini bile hani bir şekilde gelip, çünkü kitleleri uydura çok kolaylıkla manipüle edebiliyorsunuz. Yani yönetim kadrosunda. Neden? Çünkü Hitler bunu kolaylıkla yaptı. Yani Hitler'in büyük yalan teorisini unutmayalım. Hitler'in değil aslında, tabii ki Göbers'in de o. Bir yalan söylersiniz, alt seviyeden tekrarlanır. Kimse önemsemez ama kulak dolgunluğu olur. Daha sonra bir yetkili söyler, daha etkili olur. En sonunda ülke başkanı konuştuğunda o yalanı çıkartan bile bu yalanın gerçek olduğuna inanır. Yani altyapıyı hazırlarsınız. Demin dediniz ya Hollywood. Demin dedik ya işte medya. Zaten bunlar bunun için var. Bakın yani Hitler'in tekrar araştırılması lazım. Çok olağanüstü zeki insanlar bunun çevresinde nasıl... O zaman da gidiyoruz, sizin dediğiniz gibi bunları nereden buluyorsunuz diyorsunuz ya, o ailelere gidiyoruz. Yani dünyayı yöneten 13 aile. Bir de şimdi sizin sorunuzu kaçırmadım, onu anlatacağım. Nereden çıkarıyoruz? 1843 yılında Birliğin Oğulları diye bir şey kuruldu New York'ta.
1: Küçük Birliğin kafede. Oğulları.
0: Birliğin Oğulları, Binayı Berait, Binayit mi öyle bir şey, şey İbranicesi. Bunlar dünyanın her yerindeki Yahudilere, ezilmiş Yahudilere yardım etmek amacıyla kurulmuşlar. Ama bir bildirgeleri var. Aytunç Altındalı yayınladı bunu. Bilinmeyen Hitler kitabında. 10 madde. Bakın diyor ki kraliyet, ulus devletlerden, o zaman krallıklar var. Kraliyetler yıkılacak. Ekonomi dünyanın tek merkezinde toplanacak. Dünya yönetimi tek merkezde toplanacak. Bunun için gereken bütün harcamalar yapılacak. Bunu 10 tane... İşte o dönemin Yahudisi yapmadı. Ya orada da bir akıl devreye girdi. Ve bu 10 kişi şu anki Rothschild, Rockefeller benzeri aileler tarafından finanse edildi. Bakın dünyalar değişti. Devletler yıkıldı, devletler kuruldu. Aileler hiç değişmedi. Ülkeler değişti. Bakın bunların ülkeleri değişir. Şu anda City of London dediğimiz yeri kim yönetiyor? Rothschild ailesi. Devlet içinde devlet. Yahudilerin girişinin yasak olduğu bir yere, ta 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Öyle bir giriş yaptı ki kraliyet ailesine, artık kraliyet ailesine direkt yönetir vaziyete geldi ve adını sanını duymazsınız, ortaya çıkmadılar. Rockefeller de öyle. Ve bütün bu salgınların, biraz önce anlattığım savaşların, şu an yürüyen savaşın da Amerika'nın yaptığı savaşın ardında aslında hani enerji savaşı diyoruz ama sadece enerji savaşı değil ki, jeopolitik bir savaş bu. Oraya hakim olamazsan dünyaya hakim olamazsın. Türkiye'yi ele geçiremezsen Avrupa Asya geçişini nasıl kontrol edeceksin? Türkiye'yi yıkman gerekiyor. Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmazsan sen nasıl başarılı olacaksın? Ya da Çin'in arasını. Uğraşıyorlar. Anlatmak istediğim o. Analizi yapıyoruz. Bunları çıkartıyoruz. Bunlar uzun vadeli analizler. İlk başta şöyle tepkiler geliyor. Hani bir şey olmadı ertesi gün. Bir günde olmadı doğru yani. Kızıyorum tabii.
1: Bu arada Rockefeller'larla ilgili bir şey söyleyecektiniz. Tam araya soru girdi. Eğer bu esnada tabii aktarmadıysanız kulağımız sizde.
0: Şöyle, Rockefeller Enstitüsü, daha doğrusu üniversitesi var New York'ta. Bu 2020'de, bakın bunu ben Amerikan medyasından aldım. Direkt elimde belgesi de var, şu an bulamam, binlerce şey yani evde var ama ne aldı biliyor musunuz? Uzaktan kontrol mekanizması, insanları uzaktan iyileştirme, daha doğrusu bu nasıl bir şey, lisansını almışlar, artık siz o patenti alamazsınız. Olay şu, diyor ki biz insanları doktora gitmeden evinde iyileştireceğiz. Bakın bu Elon Musk'la birleşik bir proje. Altından neden? Bir probleminiz olma, biz bunu görebilme yeteneğine sahip olacağız diyor. Yani işte teknik anlamda. Peki bunu nasıl sağlayacaklarını açıklamışlar. İnsanların bünyesindeki nanoteknolojik parçacıkları kullanacağız. Nanoteknolojik parça mı var bizim vücudumuzda? İki türlü yerleştirirsin. Ya zorla aşıyla yerleştirirsin. mRNA bunun için mi yapıldı diye bir soru sorarsın. Çünkü grafen var mRNA'nın içinde. Hiçbir şekilde vücuttan atılamıyor. İnşaat malzemesi aslında. Çok tehlikeli bir şey. Eser ölçüde diyor. İki, yediği besinlerle insanlara farkında olmadan bir takım bu ağır metalleri yüklersin. Bunlardan dolaşır sizin kanınızda. Şu küçücük parçalar. Onları harekete geçirerek istedikleri yere yönlendirip orada iyileşme yapacaklarmış frekans sistemiyle. Yani oraya gönderdiği frekanslar iyileştirir. Frekansları iyileştirir. Bu doğu bilimidir. Yani binlerce yıldır bilinir. Hani bu sesle iyileştirme. Hatta Osmanlı'da da biliyorsunuz ney sesiyle Alzheimer hastalarının sakinleşmesi sağlanırdı. Bunu unutmayalım. Yani akıl hastalarını müzikle şey yaparlardı. Şeyde Çin kültüründe ve Asya'da zaten frekanslar çok önemli. Anlayacağınız, adamlar bunu da aldı. Rockefeller patentini aldı. Hala bu iş yok diyor. Hala eski sistemle gitmeye çalışanlara duyurulur. Yani bunların hepsinin görülmesi şart. Yoksa çok geride kalırız. Sanırım zaman mı bitiyor?
1: Gözüm yönetmende 3 dakika var.
0: Şöyle anlatayım. Harari'yi biliyorsunuz, ünlü yazar. Hiç hoşlanmam kendinden. Yani fikirlerinden dolayı Davos'un. Yani bu 13 ailenin seslendiricisi o. 2019'da bir şey söyledi. Dedi ki öyle bir dünya geliyor ki verileri kullanamayan devletler çöp olacak. Veri çöplüğüne dönecek ve koloni olacaklar. İnsanlar da, kullanamayan insanlar da çöp olacak. Biz bunu daha sonra defalarca duyduk. En son Elon Musk'ta duyduk. Yani anlayacağınız, bağıra bağıra geliyor. Ya hani bak gene söylüyorum, devletler biliyor. Ya, Türkiye'de dahil, Rusya'da dahil, Çin'de dahil, Amerika dahil. Olay şu, güç kimin eline geçecek? Ve George Orwell dedik ya, bundan sonra hazır olun izlenmeye, dinlenmeye hazır olun. Person of Interest diye bir dizi vardı.
1: Person of Interest değil mi?
0: Evet. Şeyde, Netflix'te. Ben ona hastaydım. Çünkü 2015'te ne yapacaklarını, 2015-2016 versiyonunda bugünden fazlasını anlattı.
1: Simpsonlar.
0: Ya hadi ona ekleme yaptılar. Bu direkt ama. Bakın direkt Amerikan hükümetini suçlayarak başlayan ve izlendiğine nasıl, yani o kadar fazla ki 135 bölüm seyretmişim. Yani beynim ombali oldu ama anlatmışlar. Yani Hollywood diyorsunuz ya, işte Hollywood. Ya da o tür Netflix kimin? Rothschild ailesinin. Yapacaklarını söylüyorlar, ilan ediyorlar. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Neden sonra öğrenmiyoruz da bunu bize söylüyorlar?
0: Alıştırıyorlar şimdi. Bir bela gelmeden evvel ya da yeni bir sistem getirmeden evvel alıştırmamız lazım. Yani şimdi uzaylılar konusunda Trump önce alay ediyordu. Ne dedi? İşte bilgileri şey yapacağım artık, hani belgeleyeceğim. Bunu niçin yaptı biliyor musun? Saçma sapan belgeleri açıklıyor. Hazırlıyorlar. Şu an hani öyle bir dönem gelecek ki, ne var bunda, biz zaten biliyorduk havasına giren insanları gördüm ölüyor. Hepsini alıştırıyorlar.
1: Haluk Özdil'in tabii kitapları, özellikle bu komplo teorilerini anlattığı çok ve stratejik derinlikleri olan kitapları çok.
0: Teşekkür ederim.
1: Fakat belli bir aşamadan sonra artık yazmıyorsunuz. Nedir?
0: Yani
1: YouTube daha mı kolay geldi ya da nedir cezbeden şey? Cevabını biliyorum da.
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Evet. Şöyle YouTube'da konuşuyorum.
1: Hı-hı.
0: Şimdi kitabın hazırlanması, baskısı, şuyu buyu tabii uzun sürüyor ve kitap benim hayalimdi, biliyor musunuz? Yani kitap yazarak o dünyadan gideyim, öleyim dedim. Yani ilerleyen zamanda. Fakat maalesef şu dijitalizm kitap okuma alışkanlığını gençlerde, Z kuşağı ve sonrasında çok aşırı düşürdü. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.
1: Biz üzgünüm. Yine de Haluk Özdil'den yeni metinlerde beklediğimizi söyleyerek bu bölümü finalize edelim. Teşekkürler. Su gibi aktı sizin stratejik incelemeleriniz ve teorilerinizle. Size Cevat Turan'ın Mary kitabını vermek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yani dijitalizmden ve diğer bütün her şeyden soyutlayarak belki kırık bir ada hikayesine göz atmak istersiniz.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci yarısındayız. İkinci yarısında yönümüzü biraz edebiyat, biraz tiyatro, biraz sinemaya kaydıracağız. Şahin Hayri Üren bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: İlk orta lise öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa Şehir Tiyatroları'nda 2 yıl boyunca konservatuvar eğitimi aldı. Ve 4 sezon boyunca da çeşitli tiyatrolarda Bursa'da oynadı. Oyunculuktan sonra yönetmen yardımcısı. Yapımcılığına, yönetmenliğe, yapımcılığa geçti ve senaryoda yazdı. Aslında tiyatronun, sinemanın birçok alanında çalıştınız, değil mi? Bütün bunları karşılaştırdığımız zaman en sizi mutlu eden koltuk hangisiydi?
3: Yani bu yolculuğu şöyle anlatabilirim. Yani ilk etaplardan.
1: Evet, dinliyorum, kulağım sizde.
3: Tatlı bir macerayla başladı. Yani hiç aklımda yokken bir tesadüf eseri tiyatroyla yolum kesişti. Şunu düzeltmek isterim. Ben başladığımda Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tiyatrosuydu. Daha sonrasında şehir tiyatrosu oldu. Orada mükemmel insanlardan çok tatlı eğitimler aldım.
1: Ne güzel bir başlangıç olmuş o zaman.
3: Harikulade oldu. Bursa bu konuda çok güzel bir yer. Aktif bir yer. Benim yani yönelmem için gayet iyi etkili oldu. Daha sonrasında hani hangisini sevdiniz diye söylüyorsanız hepsi benim bebeklerim gibi.
1: Peki.
3: Yani bu noktaya beni getiren

0: Hatta bu beş mezarın şu anda önümüzde olmasının sebebi bence bu farklı disiplinlerin hepsinden besleniyor olmak.
1: Evet. Şimdi oyunculuğu aslında önce şehir tiyatrolarında, daha doğrusu adı Turizm Vakfı, Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu olan yerde aldıktan sonra ve oynadıktan sonra aslında İstanbul Üniversitesi'nde de oyunculuk eğitimi aldığınızı
0: İstanbul,
1: görüyoruz.
0: Beykent'siz. Oyunculuk eğitimi aldım. Ama dediğim gibi benim maceram genellikle böyle bir arı gibi oldu. Yani çeşitli disiplinlerde, çeşitli güzel yerlerde ve güzel insanlarla çok tatlı ballandım diyebilirim.
1: Evet. Şimdi o balının damlalarını dinleyicilerimiz şahit olacak değil mi buna?
0: Umarım.
1: Öyle olacak, şüphem yok. 2021 yılında da bir yapım şirketinin Pulse Yapım şirketinin kurucu ortaklarından biri olduğunuzu görüyoruz ki 2023 yılında konuğum ilk kişisel uzun metraj sinema senaryosu olan Soğuk Cüzdan'ı kaleme aldı.
0: Evet, aynı zamanda da proje tasarımında yürüttüm. Şöyle,
1: hem mezar hem de bu bahsettiğim Soğuk Cüzdan'da bir soğukluk var aslında yazar. Nasıl bir ruh haliyle oturuyorsunuz bilgisayarın başına?
0: Yani bilgisayarın başına oturmuyorum. Önce onu söyleyeyim. Ben o konuda biraz yazmam gerektiğini düşünüyorum. Elimin ayağımın oynaması gerekiyor. Biraz öyle bir hiperaktif var. En son bilgisayarı düzenliyorum. Bu pandemiyle başlayabilirim. Pandemi yolculuğu mükemmeldi. Biliyorsunuz bütün dünya bir ilk önce ne oluyoruz oldu.
1: Tabii.
0: Ama ben çok şükür ki o şanslardan bir tanesiyim. Ben pandemiyle beraber içeriye kapanınca biraz içeriye de kapanmış oldum galiba. Yorucu da bir süreç geçmişti. Yani hayatıma dair ne oluyor, nereye gidiyor, ne bitiyor gibi sorularım varken birden yazarken buldum kendimi. Sonra tatlı tesadüfler diyeyim ben ona. Tesadüflere çok inanmam ama birden yol beni buraya doğru getirdi. Sevgili şimdiki ortağım Melis Dumantepe ile bir, o zaman kendisi de bir film çekecekti. Bir danışmanlık verirken ne yaptığımı sordu. Ben de o zaman Soğuk Cüzdan'ı yazmıştım. Soğuk Cüzdan'la enteresan bir hikayesi vardı. Bir gassal, bir tellak ve bir düğün çığırtkanının küçücük bir şehirde kendilerini kocaman hissetmeleriyle alakalı tatlı bir karı komediydi. Melis okudu, dedi ki gel beraber yapalım. Öyle mi öyle? Ben birden tası tarağı tekrar toplayıp İstanbul'a geldim. O zaman Bursa'daydım. Veraç başladı. Biz 2023'te Merzifon'da bunu çektik. Ve ben o anda anladım. Evet, ben
1: olmam gereken yeri.
0: Evet. Buralar, çünkü oyunculuğu yaparken tek bir şey var, tek bir rolün peşindesin. İşte yönetmenlik ya da yönetmen yardımcılığı yaparken yine bir konseptin içerisindesin ama proje tasarım, üretim veya bir yapımın içerisine girince büyük resimle daha çok kendimi ifade edebildiğimi fark edince böyle bir yol oldu. Ve birikenler en sonunda bir kitap olarak, beş mezar olarak önümde üç boyutlu hale geldi diyebilirim.
1: Evet, ilk bağımsız roman diyebiliriz sanıyorum değil mi? Beş mezarla edebiyat alanındaki üretimlerine de adım atmış oldu. Bağımsızlıktan kastımız bir sinemaya bağlı bir metin değil, yok, bir senaryo değil, bir roman olarak bunu yayınlamış oldu. Şimdi klasik bir polisiye ya da başka bir şey olarak adlandırmayız. Sinematografik dili güçlü, sahne sahne ilerleyen, görselliği yüksek bir roman karşımızda. Şahin Hay Üren'in senaryoculuk refleksi belirgin bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bölümler adeta çekim planlar gibi kurulmuş. Romanın merkezinde ise yalnızca bir intikam hikayesi değil, ölümün içinde büyüyen bir insanın hayata ilk kez anlam verme çabası var. İlk sayfalarda, hatta ilk 70 sayfada bunu rahat bir biçimde görüyoruz. Şimdi kitabın özetine bakalım, şöyle bir kısaca kendi özetime. Romanın merkezinde Musab isimli bir karakter bulunuyor. Musab henüz çocukken mevsimlik işçi kamyonunun yaptığı kazada ailesini kaybediyor ve bir yetişkin yurdunda yurduna gönderiliyor diyelim, orada yaşıyor. Yetimhane onun için koruyan değil, hafızayı silmeye çalışan bir mekan. Burada öğrenmesi gereken ilk şey konuşmak değil, susmak oluyor. Sessizlik onun hayatta kalma yöntemi haline geliyor.
0: Ne güzel özetlediniz.
1: Evet, 9 yaşındayken Adem isimli gizemli bir adam tarafından yurttan alınıyor. Yeni hayatı ise resmi kayıtlarda neredeyse görünmeyen, yasa dışı işlerin döndüğü bir mezarlıkta başlıyor. Çocukluğu mezar kazan, ceset yıkayan, kefen hazırlayan biri olarak geçiyor. Ölüm onun için olağan, hayatsa yabancı bir kavrama dönüşüyor. Roman boyunca mezarlık yalnızca bir mekan değil, Türkiye'nin görünmeyen yüzünü temsil eden bir metafor olarak kullanılıyor diyebilirim ki mafya üyeleri, siyasetçiler, suç örgütleri, isimsiz insanlar, kimsesizler aynı toprağa geliyor. Musab'sa bütün bu karanlığın sessiz tarihi oluyor. Hayatındaki tek sıcaklıksa Zeynep. Karakterleri biraz sonra konuşabiliriz belki. Fakat Musab sevgiyi bile konuşarak değil sessizce yaşamayı biliyor. Derken Musab'ın beyninde ameliyat edilemeyen ölümcül bir tümör olduğu ortaya çıkıyor ki yaklaşık 5 aylık ömrü kaldığını öğreniyoruz. Ancak bu bilgi kendisine açıkça söylenmiyor. Konuşmaları duyarak gerçeği kendisi keşfediyor. Tam bu dönemde mezarlığa getirilen kimliği belirsiz bitin üzerinde 4 isim yazılı bir not çıkıyor. Rabbim intikamını almadan beni yanına alma. Bu not Musab'ın bütün hayatını değiştiriyor. Çünkü ilk kez kendisini bir amaç uğruna yaşayabilecek biri gibi hissetmeye başlıyor. Böylece roman ölümün içindeki bir adamın intikam yolculuğuna dönüşüyor diyebiliriz ya da işte bu şekilde devam edebiliriz. Buyurun, buradan sözü size bırakmış olalım. Beş mezar.
0: Önce çok güzel yerler yakalanmış. Ben de romanı yazdıktan sonra fark ettiğim birçok şey var. Hı-hı. Yani roman üzerine konuşmaktansa bu romanın tabii onu da isterim. Ama hani romanı nasıl bu tarafa doğru geldiğimi ben de yazdıktan sonra fark Hı-hı. ettim. Bir kere Türkiye gerçeğiyle indirgemeyelim. Öyle bir hikaye oldu ki bunu Macaristan, Norveç, uyduruyorum, hmm. Almanya, İran hiç fark etmez. Bir yere koyduğumuzda tamamen gerçek karakterler ve gerçek hikayeler, gerçek hissettiren şeyler olması üzerine çok kafa patlattık. Hmm. Ama Musab evet merkezinde. Benim yazım ya da çekerken de senaryoda da dilim şöyle... Bir ana karakter olmak zorunda değil bence. Birilerinin bir şeyi ya da birinin bir şeyi başlatması ve o çekilen ipten sonra o sökülmeyi şahit olmak benim hoşuma gidiyor. Hı-hı. Beş mezar, evet bir kimsesizler mezarlığı kisvesi altında çalıştırılan birçok insanın bildiği ama bunu imtina ettiği söylemekten enteresan bir orta dünya, ara dünya. Bir hı hı. ilginç bir yer ve Musab hayatını ve çocukluğunu ölümle geçirmiş ama ölümü defalarca görmüş, ellemiş, o ölüme hizmet etmiş biri olarak ilk defa öleceğini anladığı zamanki minik bir sorgulamasıyla başlıyor ve yine aynı metaforu söyleyebilirim, gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Yazma biçimine gelince evet ilk okurlardan ve ilk böyle okuma gruplarında vesaire de bu geri dönüşü çok aldım.
1: Sinematografik dilden bahsediyoruz
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet. Şöyle bir şey, ben de yine bunu yazdıktan sonra fark ettim. Biraz kamera omzumda gibi yazıyorum. Çünkü şöyle bir disiplin ister istemez bir alışkanlık olmuş. Şimdi tiyatro tekstlerinde ve senaryo tekstlerinde biliyorsunuz sol taraf vardır. Hı hı. İşte sol tarafta genellikle ufak şeyler, ne denir onu, reji notları, karaktere dair yazarın ya da yönetmenin fikirleri vesaireleri ya da hareketler vardır. Ben seyircinin de okuyucunun da çok gereksiz bir biçimde kafasının meşgul edilmesini istemiyorum. Ya da kendini o karakterin yerine koysun da istemiyorum. Ben yaptığımız filmlerde de ya da yazdığım bu romanda da öyle şahitlik istiyorum. Bunun farkına vardım biraz daha. Yani Musab olmasın, Adem olmasın, Zeynep olmasın. Onun yanında onunla beraber aynı nefesi solusun istiyorum. Burada yayın evinde de çok teşekkür etmem gerekiyor. Özellikle Destek Yayınların ve Kara Karga Sayın Yelda Hanım, Yelda Cumaoğlu ve Kara Karga'nın başındaki Kaan Cumaoğlu'na çok teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü okudukları zaman bunun onlarda da bir ilk önce bir saniye niye burada böyle bir şey oluyor vesaire dedikleri zaman çok güzel bir şekilde anlaşabildik. Çünkü cidden kamera biraz omzumda gibi yazıyorum. O anda görmek, kadrajı sıkılaştırmak, o nefesi hissetmek.
1: Destek grubu içinde Kara Karga da çok farklı bir yerdedir nitelikli edebiyat kitaplarını
0: yayınlama anlamında. Ben çok şanslıyım o konuda. Evet. Çok şanslıyım. Çünkü çok tatlı inanmadığım tesadüflerle, yani bence Allah'ın bana bir lütfu diyebilirim bunun için.
1: Kader ağlarını ördüm.
0: Evet, ama ben de hazırdım. Bu kitap çünkü büyük bir ihtimal bizim şeyden çıktı. Bir fikirle, biz oturalım bir kitap yazalımla çıkmadı. Biz bir yapım şirketiyiz ve herkes herkese senaryolarını yolluyor, biliyorsunuz. Sürekli bir senaryo var. Hı hı. Biz Türkiye'de bu konuda, üretim konusunda çok iyi bir noktada. O kadar çok üretim yapılıyor ki, evet, şimdi yayınlananların üzerinden
1: İhtiyaç fazlası.
0: Evet, yayınlananların üzerinden yargılamak evet kolay gibi görüyor ama çok nitelikli işler, evet. Çok fazla senaryo var ve yapımcıların ya da bu işi üretecek olan insanların zamanı yok. Hı-hı. Hepsi 300 kilometre hızla gidiyor. Hı-hı. Yani sizi görmüyorlar bile.
1: Böyle bir endişeye kapıldınız mı? Çünkü size gönderilen senaryolardan da eminim okuyamadığınız yahut işte okuyup eski çok eser vardır. Bu anlamda bir metin yazacağım ama acaba yine on başkalarının başına gelen ve başında benim olduğum bir yerdeyken acaba aynısı da benim başıma gelir endişesi taşıdınız mı yazarken?
0: Ya endişesinden daha çok şimdi artık kendimiz bir şeyler yapabildiğimiz için onun güveni vardı. Hmm. Ben bunu bir şekilde yapabilirim düşüncesi. Evet. Ama şunun da bir gerçekliğiyle yüzleşmek gerekiyor. Hayallerim çok pahalı. Hmm. Yani bunları tek başına yüklenebilecek delilik olmalı ve inandığınız ve güzel olduğunu bildiğiniz ya da düşündüğünüz bir işi partnerlerle yapmak ve bu işin profesyonelleriyle yapmak bence daha konforlu ve daha mantıklı bir hareket. Ve ne yapabiliriz diye düşündük ve sevgili Melis'le, Melis Dumantepe'li ortağımla şuna karar verdik. Ya dedim ki bence bunu evet bir kitap yapalım. Biz kendimiz 100 tane bastıralım. Hı. Ve yapımcıların eline senaryo vermektense kitabı verelim. Hem çok farklı bir biçimde okusunlar. Hı hı. Hem daha tatlı bir yöntem gibi geldi. Hı hı. Ve biz bu şekilde başladım. Kitap çıktı. Daha sonrasında o güzel vesileler, ilk önce kitabın yüzünden bahsetmek isterim. Hı. Kitabın kapağını Kutlukan Perker çizdi. Bu benim için zaten mükemmel bir başlangıçtı.
1: Fotoğraf gibi algılamıştım başta ama bir çizim değil mi? Evet.
0: Ünlü çizerimiz Kutlukan Perker çizdi. Yani Kutlukan abinin benim zaten bu kapıyı açmasıyla, bu kapağı açmasıyla ve daha sonrasında Kara Karga ekibi, yine isimlerinden zevkle bahsetmek istediğim Yelda Hanım ve Kaan Bey ve sevgili ekibiyle çok sahip çıktılar ve çok hızlı bir süreçte bu noktaya gelindi.
1: Atakan Bey değil mi? Kaan Bey dediniz. Bir de Atakan, evet. Bey var, Cumalıoğlu. Kaan Bey de daha
0: Kara Karga'nın.
1: Kara Karga'da. Evet,
0: evet. Kara Karga'nın başında. Ve şey, ne denir ona, bu hale geldi. Hı-hı. Ve şu anda da oturduk, zaten senaryosu vesairesi hazır bir biçimde, şu anda minik minik işte partner görüşmelerine başlıyoruz ve kitap cidden bunu hızlandırdı.
1: Evet. Şimdi ben kitapla ilgili özellikle şeyi sormak istiyorum size. Musab karakteri öyle kolay yaratılacak bir karakter değil gibi duruyor. Yani çünkü sizin çevrenizdeki insanlar, yani var mıdır bilmiyorum, mezar kazan birisi. Nasıl hazırlandınız? Kitabın yazımına nasıl beslendiniz? Çünkü ne yapıyorlar, nasıl kazıyorlar değil mi? Nasıl bir ruh halinde, o susmasını anlatıyor oluşunuz vesaire. Bütün bunlar dikkate alındığında Musab karakteri nasıl yaratıldı?
0: Ya birden çıktı diyemem ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bursa'da büyümek yine. Çünkü her tarafın camiler, türbeler, mezarlıklar olduğu bir yerde büyümenin. Hatta şöyle şeyler hatırlıyorum.
1: Tabii Bursa'da olması değil mi bir avantaj? Evet,
0: Bursa'daki işte cami bahçesinde top oynarken iki musalla taşını kale yapmakla başlayan ölümle ilk tanışmamız ya oyunla oluyordu. Daha sonrasında hani bu benim ilgimi çok fazla çekmeye başladı. Soğuk Cüzdan ilk senaryomda da bir gassal yine vardı. Zaten oradan başladı minik minik. Bir saniye, kara komedide böyle bir şey var. Niye böyle olmasa, niye böyle şöyle olmasa derken birden çıktı. Sessizlik de büyük bir ihtimal benim anti şeyim. Çünkü ben
1: konuşmayı severim.
0: Çok sesliydim. Çok sesliydim. Sessiz birini yazıyor olmak ya da yönetiyor olmak iyi de geldi. Bir de hani karakter olmak karakterin yerine koymaktansa onunla beraber düşünüyor olmak daha keyifli bir hale geldi. Tabii şimdi bu konuda da yaptığım çeşitli çalışmalar oldu. Mesela çok gizli bir biçimde bu suç mu bilmiyorum ama aradan 2-3 sene geçti, rahatlıkla anlatabilirim. Kimsesizler mezarlığına gizlice girip orada bazı şeylere gözlemlemişliğim var. Hmm. Yani 2-3 gün gitmişliğim, 4. gün birader sen bir gelir misin denildiği zaman da.
1: Ne yaptınız o kimsesizler mezarına? Arabayla gidip nasıl konuyor cesetler?
0: Kilos tarafında Türkiye'nin ya da Avrupa'nın olması gerekiyor. Bu çok üzücü bir şey olacak ama en büyük kimsesizler mezarlığından bir tanesi var. Kimsesizler mezarlığı zaten ismi gibi, yani çok tatsız bir yer. İsimlerin olmadığı, hatta taşların bile olmadığı, sadece rakamların, sayıların olduğu bir yer. Ve orada yapılan şeyler, yani törenini vesairesini tam net, hani burada ben kendi zihnimle anlatmış olurum. İnsanların cidden hani kendi gözleriyle görmesi gereken şeyler. Ağır, çok ağır. Ağır bir duygu. Çünkü ufacık çocuk mezarından sadece bir kolun gömüldüğü, yani enteresan şeylerin yaşandığı. Ki en son yaşadığımız bu göçle alakalı birçok insanın suda boğulup da toplu halde gömüldükleri an. Böyle bir adamın böyle bir süreçte, hikayede nasıl bir yol izleyebileceğini düşünürken çorabın söküğü burada bitti.
1: Roman boyunca ölüm neredeyse sıradanlaşıyor. Okurun ölüm karşısındaki refleksini değiştirmek gibi bir niyetle mi yola çıkmıştınız sıradanlaştırmakta ölümü?
0: Hiç niyetim yok. Yani bunu yazarken herhangi bir iddiam da, niyetim de yoktu. Benim içimden çıkan bir hikaye, bir görüntüyle başlayan bir hikaye oldu. İnsanlar bazen büyük kaosların ortasındayken bile çok sıradan hareketler yapabiliyor. Bunu gözlemliyorum. Öleceğini öğrenen bir adamın o anda su içme refleksi ya da onu bir iki saniyeyle unutabilmek için yaktığı sigara dumanıyla kesişmesi, bakışması bile birçok şey anlatıyor. Yazarken de zaten refleksim benim biraz öyle. Görüntü, belki koku, müzik, en son kelimeler geliyor. Ama hiçbir şeyi sıradanlaştırmak değil. Günümüzde birçok şey sıradanlaşırken biraz burada ölümde kafa bulmuş olabilirim.
1: Yetimhaneyi anlatırken kurduğunuz şu cümle çarpıcı. Bu yer büyütmek için değil, unutturmak için kurulmuş gibiydi.
0: Hikayede bahsettiğim yer öyle bir yer.
1: Bazı kurumlar Türkiye'de gerçekten de insanlara unutmayı mı öğretiyor?
0: Yani Türkiye, yine Türkiye...
1: İndirgemeyelim.
0: Aynen, kurumlar indirgemeyelim. Şimdi dışarıdan hiç bunların tadını almamış, bakmamış bir insan olarak konuşuyor olmak belki de birilerine tatsız gelebilir ama çok nahoş hikayelerin barındırıldığı ya da duyduğumuz, gördüğümüz, şahit olduğumuz, okuduğumuz şeyleri görüyoruz. Hikayedeki yer tıpkı mezarlık gibi orta dünyada, ara dünyada bir yer. Yani belki de bizim vicdanımız. Ben olabildiğince benim fikirlerimi ya da benim karakterlerimi inanmak yerine benim isimlendirdiğim hikayeler ve karakterlerin insanların üzerindeki bıraktığı iz düşümlerle ilgileniyorum. Yani herkes kendi Musab'ını bulmalı. Herkes kendi Zeynep'inin sürecinden bakmalı. O kurumu kendisi nerede gördüyse ya da kendisi nerede hissettiyse oranın adını koymalı. İsimler Türkçe. Evet. Ama Türkiye'de bile geçmiyor olabilir bu hikaye.
1: Mezarlık, tam bahsettik biraz önce. Romanda sadece bir mekan değil, adeta yaşayan bir karakter haline dönüşüyor. Değil mi?
0: Evet. Bunu bilerek yaptım. Sebebi şu. Musab'ın çünkü orası bir Neverland'i. Yani Peter Pan'ı olmayan, ayakları yere ağır basan, kendisi hariç herkesin aşağıda, daha aşağıda uyuduğu, toprağın altında uyuduğu bir mekan. Aslında o mezarlık kimilerinin orada Adem'in vicdanı, Musab'ın içindeki boşluk, Zeynep'in saklamaya çalıştığı geçmişi, Resul'ün görmezden gelmeye çalıştığı aynadaki yansıması ve diğer karakterlerin hepsinin aslında bağırsakları.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Romanda iyilik ve kötülük hiçbir karakterde saf haliyle bulunmuyor. Adem karakterine bakalım söz gelimi. Okurda hem nefret hem hayranlık uyandırabilecek bir karakter. Tam olarak kötü olarak da tasarlamayı uygun bulmamışsınız.
0: Tıpkı gerçek insanlar gibi.
1: Gerçek insanlar gibi.
0: Çünkü hiçbirimiz tam anlamıyla kötü veya tam anlamıyla iyi biri değiliz. En azından kendimden bahsedebilirim. Yani oturup da burada mükemmel biriyim ya da berbat biriyim diye diyemiyorum. Bir sürü geri dönüşlerimiz, bir sürü inişlerimiz, çıkışlarımız oluyor. Buna da özen göstermedim. Çok ciddi anlamda akarken karakterler böyle aktı.
1: Mezarlıkta çalışan herkesin ayrı bir günah hikayesi var.
0: Evet.
1: Sizce insanlar, hem günah hikayesini anlatarak belki başlarsınız soruma cevap vermeye, sizce insanı günah mı şekillendirir yoksa pişmanlıkları mı?
0: İkisi de. Çünkü ilk önce günah işlemeliyiz ki ondan sonra o pişmanlığıyla beraber ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Ya da ne yapacağımız zaten ortaya çıkıyor. Cidden mezarlık ve oradaki insanların çalışma biçimleri gözlemlediğim zaman çok sıradandı. Çok normal bir hareket ediyormuş gibi. Ben orada o şaşkınlığı yaşarken elimi kolumu nereye koyacağımı bilemezken insanlar gayet kazmasına, küreğine, toprağına, kefenine, gül suyuna, artık tabutuna çok rahat hareket edebiliyordu. Biraz da bunun yansıması galiba ya. Böyle diyebilirim yani.
1: Roman başta polisiye gibi başlıyor ama sonra psikolojik bir romana dönüşüyor. Ne demişken Resul karakterine biraz bakalım isterseniz.
0: Ben şimdi şuradan daha iyi toparlarım. Hepsinin bir bagajı var. Tıpkı hepimiz gibi. Hepsinin bir bagajı var. Bunun yapılmasının sebebi de şu, bir evren yaratmak istedim ben. Çünkü bir kitapla bitecek bir şey değil, bunun devamı olacak bir ikinci kitapta değil. Bu karakterlerin hepsinin geçmişlerinde çok tatlı karmaları var. Ve bir şekilde ben her şeyin hesaplaşılabileceği ve her şeyle muhakkak hesaplaşılacağı gibi katı fikirleri olan biri değilim. Bazı şeylerde hesaplaşmadan da gidilebiliyor. Ama olabildiğince insanların bu bagajlarının ağırlığını da hissedelim istedim. Resul karakterine gelirsek, Resul karakteri eskiden polis olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Hatta büyük bir günah var arkasında. Büyük bir yaptığı suç var. Ama o çarkın içerisine girdiği zaman hiç sırıtmıyor. Hiçbiri sırıtmıyor. Çünkü o çarkı döndüren insanların varoluşu bu.
1: Peki. Hangi yönetmenlerin sinema dili bu kitabı yazarken size ilham verdi? Var mı öyle bir ilham?
0: Hiç
1: sinematografik olduğunu da söyleyerek soruyorsunuz.
0: Yani hiç düşünmedim bir yönetmenin var mı diye. Umarım benimdir ya. Tatlı tatlı kendi üslubumu buluyorumdur diye düşünüyorum yani. Umarım benimdir ama muhakkak hani edebiyattan beslendim. Çünkü hikaye çok seviyorum.
1: Tabii.
0: Babaanneyle büyüdüm ben. O da çok tatlı bir hikayeciydi. Ki ismi de Müşerref'tir. Kitapta da, kitapta da birkaç yerde adını görüyoruz. Babaannem ve büyüdüğüm şehrin hikayeci olması ve benim de hikayeleri çok seviyor olmam bunlara sebep oldu diyebilirim. Hikaye anlatmak keyifli bir şey.
1: Şu cümleyi konuşalım birlikte isterseniz. Mezarlık onu öldüren yer değildi. Parça parça koparıp yerine başka şeyler diken bir ustaydı.
0: Bir şey ne kadar uzun süre bakarsanız o şey de size bakar diye şimdi çok toparlayamadım ama öyle bir cümle vardı, bilirsiniz, laf var. Musab hayal mayal sadece bir trafik kazasıyla hatırladığı, belki de tek sahip olduğu annesini ve o kuru ekmekle beraber kendini bir yetiştirme yurdunda hayatta ve ayakta kalma mücadelesi içerisinde bulurken, çok o ufak yaşlarından itibaren zaten silikleşmeye, bu metafor doğru olur mu bilmiyorum ama böcekleşmeye zaten başlıyor.
1: Ölümle büyüyor ama hiç de büyümüyor gibi bir hali var.
0: Büyümüyor çünkü hiçbir zaman odağı kendisinde değil. Sadece dışarıya bağımlı yaşıyor. Ne denirse o yapılıyor. Sürekli bir yönlendirmenin içerisinde kendine ait ne bir hayat, ne bir düşünce, ne de bir refleks var. Ta ki öleceğini fark ettiği ana kadar. O ana kadar tamamen orada. O cümleyi kurarken de şunu anlatmaya çalıştım. Bütün evreni orası olunca, mesela oraya bir cesedi gömmeye gelen insanlardan belki bir kelime görüyor. Hayatında ilk defa bir trans bireyi orada görüyor. Hayatında ilk defa bir ünlü birinin silüetini orada görüyor. Ama televizyon izlemiyor, radyo dinlemiyor. Alınan gazeteler harici okuma yazması var ama eğitimi hakkında fikrimiz yok. Askere gitti mi gitmedi mi fikrimiz yok. Bir kimliği var mı yok mu? Yok, o mezarlıktan çıkıp çıkmadığına dair bile fikrimiz yok. Yani var böyle bir insanlar. 27 yıl boyunca aynı mezarlığın bekçiliğini yapmış biriyle tanıştım.
1: Ve yazmadan önce mi, yazdıktan sonra, yani etkiledi mi sizin metinlerinizi?
0: Büyük bir ihtimal beni etkiledi. Çünkü bunu çocukken, yani 17-18 yaşlarındayken tanışmıştım böyle bir, aynı zamanda da türbedardı kendisi. Çok değişik tipler oluyorlar, çok enteresan insanlar oluyorlar ve hangi şeyde, toprakta yetiştiğiniz çiçek olarak renginizi de kokunuzu da o kadar belirliyor ki bunu görmemek
1: mümkün değil.
0: Olmuyor.
1: Romanın ilerleyen bölümlerinde konuştuğumuz gibi ölümcül hastalık haberini alacaktır Musab. Aslında o gün Musab'ın doğduğunu söyleyebilir miyiz? İddialı mı olur?
0: Yo, doğru. Yani şöyle doğru. Bu da doğru. Çünkü ilk defa hayata dokunmadığını, kendine dokunmadığını ve ilk defa kendiyle bu kadar yüzleşiyor. Aynada gördüğü silüet, başkaları tarafından karşılaştığı ya da geri dönüşler aldığı Musab, bir saniye, ben artık gidiyorum, yok olacağım. Şimdi ne yapabilirim? Ya da ne yapmalıyım? Ki onu bile başkasından emanet alıyor.
1: Evet.
0: Musab'ın o kadar, yani ne yapacağına dair bir fikri yok.
1: Evet. Musab'ın dönüşümüyle ilgili, görece dönüşümüyle ilgili soralım. Ölüm tarihini bilmek insanı daha ahlaklı mı yapar, yoksa daha tehlikeli mi sizce?
0: Heidinger. İnsan öleceğini anladığı andaki o şok. Bence ne zaman öleceğimizi bilmiyor olmak çok iyi. Yani ben buna şükrediyorum.
1: Bilseydik daha mı ahlaklı olurduk? Daha mı tehlikeli olurduk? Sizce?
0: Bu bir kumar oynamak gibi olur ama ne yalan söyleyeyim, bence biraz daha sıkıntılı olabilirdik ya. Biraz daha sıkıntılı ya da biraz daha öfkeli olabilirdik. Daha bencil olabilirdik.
1: Kitapta bir dönüşüm anı var. Cesedin cebinden çıkan not. Değil mi? Kitabın farklı bir yere evrilmesini sağlayan bir süreç diyebilir miyiz buna? O notun öncesi ve sonrasını romanın gelişimi için bize lütfen aktarın.
0: Tabii, yani ilk önce bir mezarlık, Musab, birkaç tane insan ve oraya gelip gidenler ve atmosferi anlıyoruz. Daha sonrasındaki o kırılmayla beraber bambaşka bir pencere açılıyor ve hayatımıza bambaşka isimler, insanlar ve meslekler girmeye başlıyor.
1: Musab da kader işareti olarak algılıyor değil mi bunu adeta?
0: Hepimiz gibi. Çünkü kafamızda bir şeyi çok istediğimiz zaman ya da çok ağır, büyük fikirler, kararlar alacağımız an, sizde ben bazen aradığımı ya da o işaretleri baktığımı kendimde yakalıyorum. Ben bunu çok ciddi yapmıyorum. Yani oturup bana bir işaret geldi gibi düşünmüyorum ama nedense beni çok rahatlatan şeyler oluyor. Musab'a neden olmasın. Bir de geçtim 5 ayı var. Yani onun o şeyi ikna olması bana göre daha kolay.
1: Musab gerçekten bunu alanın hareketi olarak mı görüyor, yoksa hastalığın etkisiyle mi anlam yüklüyor? Yani hasta olmasaydı da onu görseydi roman sizce nasıl değişirdi? Musab nasıl değişirdi?
0: Sanmam. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Çünkü yazarken beyin cerrahlarıyla ve bunda nörologlarla birkaç tane insanla görüştüm. Ortağımın sevgili eşi, abim Mert Umantepe iyi bir kalp cerrahı. Onun ortamıyla beraber, tabip ortamıyla beraber birkaç nörologla ve beyin cerrahıyla görüştüm. Yani dehşete kapılacağım hikayeler duydum. İnsanın kafasındaki urun, insanın karakterindeki dönüşümleri. Yani çok dehşet verici hikayeler. Burada çok konuşmak istemediğim ama bir insanın tamamen Davy Jones'a dönebildiği sanrılar var. Sorunuza gelince hepsi. Musab'ın kesinlikle hastalık sanrısı da var ki belirli bir yerlerde fark etmişsinizdir okurken dil üçüncü tekil biz evet. O onlara doğru dönüyor. Bu da yine tümörün etkisi. Sol tarafında hissettiği aslında ki o uyuşukluğun onun felç geçiriyor olması, yüz felciyle alakalı geçici gelip gidenler o sol tarafla alakalı. Evet, dominant bir etkisi var.
1: İç sesle anlatıcı arasındaki sınırda bir belirsizlik görüyoruz. Bunun özel bir tercih olduğunu anlayacağız.
0: Evet.
1: Özellikle kitabın diline ilişkin olarak sadece bu kadar söyleyeyim. Buradan size bırakayım.
0: Bu tabii ki kesinlikle bilinçli bir tercih. Fotoğraf olarak sinemacı refleksiyle gösteremediğim için nasıl bunu anlatabilirim düşündüğüm anda o karakterin bocalaması, dilinin sürçmesi, zihninin gitmesi, o kafasındaki tümörün baskılanmasıyla beraber, korteksteki baskıyla beraber konuşma, hareket etme ve düşünce sanrıları tamamen birbirlerine geçiyor. Ve o anda kendimi yaşıyor, yaşadığı şeyi bir başkası tarafından mı deneyimleniyor, dışarıdan mı görüyor, her şey birbirine giriyor. Bundan da dolayı.
1: Romanda din de önemli bir yer tutuyor. Fakat didaktikleşmiyor. Bir denge halinde bunu götürmüşsünüz.
0: Bu da dediğim gibi hiç oturup da özenle ya da bilerek yaptığım bir şey değil. Bu benim tamamen bakış açımla alakalı bir şey. Çünkü din de insanı şekillen. Hatta ciddi şekillendiren bir disiplin olduğu için ve buradaki insanlar hiçbir şeyi dini vecibelere ya da dini kurallara göre yapmıyorlar. Tamamen bir bencillik ve dinden daha aykırı, daha uzakta bir kafalarda oldukları için oradaki o denge kendince sağlandı.
1: Tam olarak bu kitaptaki dinin didaktikleşmemesine getirdiğimiz zaman sözü biraz da İmam Nadir karakterinden bahsedelim. Sıra dışı bir karakter. Din üzerinden değil, aslında insan üzerinden bir eleştiri ortaya koyuyorsunuz burada ama biraz da Nadir karakterine bakalım.
0: Çok sevdiğim bir karakter.
1: Sıra dışı olduğu için.
0: Yazarken çok eğlendiğim için olabilir. Onun imamlığı, hahamlığı, papazlığı değil, üstüne giydiği sadece o üniformanın bir insana ne ağırlık, ne ne denir ona, hafiflik değil, bir insan neyse o olduğunun karşılığı bir karakter. Alkol problemleri olan bir imam ve bu yüzden de atılmış. Çok enteresan. Hani kimsesizler mezarlığı işletilen bir yer var. İnsanlar öldürülüyor ve gömülüyor oraya gizlice. Ama Adem'in öyle bir refleksi var ki yine de onların dualarını okutturuyor. Ve bunun için de bir imama ihtiyacı var. Ama bulabildiği imam ya da o şeyin, circle'ın, çemberin içine giren imam da onlardan.
1: Roman boyunca mezarlıkta çalışan herkes aslında bir suçun yükünü taşıyor, fakat Musab'ın bir suçu yok. Evet, onun yalnızca maruz kaldığı bir hayatı görüyoruz ki buna rağmen cezayı en ağır da o çekiyor. Burada bilinçli olarak suçlulukla cezalandırılma arasındaki bağın yazar tarafından koparıldığı notunu almışım.
0: Çok da güzel bir not olmuş. Musab evet hiçbir suçu günahı yokmuş gibi davranıyor ama son tercihi yapan ve o ipi çeken o. Yani istediğimiz kadar suçumuz günahımız olmasın, masanın üzerindeki bir el bombasının pimini kim çektiyse maalesef patlamaya da sebep olan o oluyor.
1: Evet, Beş Mezar romanını konuşuyoruz. Şahin Hayri Üren'le Kara Karga yayınlarından çıkmıştı. Romanın ilk yarısında Musab sürekli ölüleri toprağa teslim ediyorken ikinci yarısından sonra ise artık ölünün vasiyetine teslim oluyor. Yani gömdüğü ilk şey cesetler değil, kendi iradesi oluyor. Bu dönüşümü yazarken nasıl bir düşünce içindeydiniz? Bu metaforu kullandınız mı yani? O zamana kadar yarısında Musab birilerini gömsün ama yarısından sonraysa biz Musab'ın iradesini gömelim gibi bir bakış açısı oldu mu? Kendiliğinden aktı mı yoksa?
0: Kendiliğinden akarken farkındalık oldu. Ve daha sonra biraz daha kenarını köşesini çizdim diyebilirim. Musab evet hikayenin ilk yarısı sorgusuz sualsiz ne gelirse gömüyor. İkinci yarısı ise öldürdüklerini yani ilk yarısında kendi öldürmediği insanları gömerken ikinci yarısında öldürdüğünleri gömmeden uzaklaşıyor.
1: Evet. Önemli bir detay verdiniz diye evet. Okuyucuya dinleyici. Evet.
0: Yani gömmeden uzaklaşıyor. Evet. Çünkü bazı Musab bu günahlarını gömmek istemiyor. Çünkü onun hayata bu şekilde neden olan iz bırakabileceği sanrısının içine giriyor.
1: Romanın intikam listesinde aslında inanmasının nedeni, Musab'ın inanmasının nedeni deliller değil. Hayatında ilk kez bir şeyin anlam bulmuş olması esasında. Dolayısıyla okur da onun haklı olup olmadığını değil, buna neden ihtiyaç duyduğunu sorgulayacak belki de. Roman boyunca Allah beni bu işe, beni bir işe koydu düşüncesiyle beynindeki tümörün ürettiği bir yanılsama ihtimalini de özellikle birbirinden ayırmıyorsunuz. Bu belirsizlik okurun vicdanının yazar olarak aslında sizin vicdanınızdan daha mı çok ilgilendiriyor diye sormuş oluyor. Uzun bir soruydu. Kompozisyon şeklinde sorabilir miyim soruyu?
0: Yok yok. Sadece toparlamak istediğim için öyle baktım size.
1: Peki.
0: Şunu söyleyebilirim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Benim içimden bu çıktı.
1: Evet.
0: Ve tek istediğim şey insanların kendini herhangi bir karakterin peşine düşerek bu hikayeyi takip etmemesi. Her karakterin yanında onun soluğunu duyarak, onun nefesini duyarak yargılamadan izlemesine en sonunda da kendi vicdanlarında, mahkemelerinde ya da entelektüel birikimlerinde kendi çıkarımlarını yapıp benimle paylaşmalarını talep ediyorum ve istiyorum. Çünkü ben de birçok şeyi mesela okuyucu geri dönüşlerinden alıyorum. Bir okuyucu kitabı izledim dedi. Bu benim için en büyük övgülerden bir tanesiydi. Çünkü istediğim şey oydu. Hatta şöyle çok tatlı bir dil sürçmesi yaşadık. Birkaç sayfayı tekrar izledim dedi. Aha. Dönüp dönüp.
1: Evet.
0: Yani bu benim için zaten güzeldi. Bazıları ya şiir gibi ama çok güzel akıyor dedi dili döndüğünce. Benim için de yeni bir macera. Ben de şu anda hem yazar olarak hem bunu yaratıcı bir insan tarafı olarak ben de bu yolculuğu biraz da dışarıdan insanlarla beraber gözlemliyorum diyebilirim.
1: Evet. Şimdi biz Musab'a özellikle odaklandık. Kitap boyunca toprağın kokusunun, sesinin ve ağırlığının da sürekli anlatıldığını söylemiş olalım. Mezarların üzerindeki isimler neredeyse hiç gözükmüyor ya da karşımıza çıkmıyor diyelim. Anlatılmıyor. Bilinçli bir tercih ama onun yerine işte doğayı, toprağı kokluyoruz. Sanıyorum sizin okuyucularınızın bu şekilde dönüş yapması ve izledim diye bir şey bunu söylemiş olması bununla ilgili herhalde. Evet, devam ettiğimiz zaman programın süresinde de kalan zamana bakayım şöyle bir. Romanın sonunda okur Musab'ın haklı olmasını istemeye başlıyor ama aynı zamanda yaptığı şeylerden de rahatsız oluyor gibi. Etik olarak da ikiye bölmek aslında yazar olarak kitabın sonlarına doğru yaptığınız önemli bir seçimdi.
0: Yine aynı soruyu cevapla karşılayacağım size. Bu yine yazdıktan sonra farkına vardım. Hikayenin sonunda farkına vardım bir şey. Ve zaten böyle değil midir? Hep bir ikilem, bir dualite ve ikilik üzerinden kurulan bir dünyada herkes kendi süzgecinden, kendi beş mezarını ve musabını çıkaracağına eminim ya.
1: Evet. Yönetmen beş işareti yaptı. Beş mezarı mı işaret ediyor yoksa dakikayı mı işaret ediyor? Ona karar vermeye çalışacağım. Roman boyunca toprağa gömülen yalnızca insanlar değil, sırlar, vicdanlar, çocuklar ve hakikatler de gömülmüş oluyor ki beş mezar başlığı. Bu soruyu okuyucuya soruyorum. Okuduktan sonra bana yazın. Sizce gerçekten beş mezarı mı anlatıyor yoksa insanın içinde taşıdığı beş farklı gömüyü mü diyelim?
0: Siz de bana sonra bunu muhakkak iletin.
1: Peki, tamam. Kitabı bitirdiğinizde aklınızda kalan sevgilenler acaba ne olacak? Musab değil muhtemelen ya da o olabilir. Ama şu duygu olabilir. Bazı insanlar ölmeden çok önce gömülüyor. Siz bu romanı yazarken bir intikam hikayesi mi anlatıyordunuz yoksa yaşayan ölülerin romanı mı? Son soru. Yani bu belki beş mezarla ilgili son soru olsun.
0: Tamam. Buna şöyle söyleyeyim. Bu hem yaşadığını zanneden ölülerin hem de öldüğünü düşünüp görünmediğini düşünen cap canlı insanların hikayesi. Yanımızdan kimin geçtiğine ya da kiminle sohbet ettiğimize ya da konuşurken insanların hal ve hareketlerine bence biraz daha dikkat kesilmeliyiz.
1: Peki.
0: Altıncı mezar biz olmayalım diye değil tabii.
1: Değil mi? Doğru. Peki sinematografik dilinden dolayı da sormuş olayım. Bu kitabın bir sonraki aşamasında ne olması sizi mutlu eder?
0: Zaten onun üzerine çalışıyoruz. Umarım nasip olacak. Allah'ın izniyle çok güzel bir festivalden çok güzel bir ödülle dönen güzel bir film olacak.
1: Filme dönüşecek.
0: Dönüşecek. Peki. Zaten bir film hikayesiyle başlayıp romana dönüştü. Evet. Şimdi bu metaformozdan alıp buradan alıp tekrar filme iade edeceğiz.
1: O halde mutlu edecek olan şey filmdeki değil mi başarı, film başarısı gibi belki diyebiliriz, düşünebiliriz. Tabii ki romanın kendi seyrindeki işte okuyucusunun bol olması, yeni yeni baskılar yapması o zaten bütün yazarların istedir, onu sormaya bile gerek yok.
0: Ben dediğim gibi ilk kitabını yazan biri olarak yazmayı çok sevdim. Bayıldım diyebilirim. Evet. Hatta şu anda aynı evrenin bambaşka bir hikayesine çalışmaya başladık bile.
1: Ne çalıştınız? Ortamla.
0: Temizlik hizmetleri diye bir hikaye geliyor ve buradaki tek bir soru vardı. Zeynep'imiz bir yok oldu ya. Şimdi bambaşka bir perspektiften bambaşka bir hikayeyle biz ufaktan çalışmaya başladık. Ama tabii ki çok istiyorum Beş Mezar çok okunsun. Hikayeler çok insana dokunsun. Çocukları ayırmıyorum ya. Filmini de çekelim, kitabını da yapalım. Oyun bahçeleri bunlar.
1: Peki,
0: benim için.
1: Peki gönlünüzden kim geçer? Musab'ı kim canlandırsa, ete kemiğe bürünse sizi mutlu eder?
0: Yorum yok. O Musab beni bulacak.
1: Peki.
0: Beni bulacak o.
1: Peki beni bul. Acaba kim olabilir diye ben de düşünüyorum. Şöyle bir Musab karakterine uygun, onutsuz sessizliğini anlatacak bir karakter. Mesela kaç yaşında bir oyuncu ya da bir oyuncu kaç yaşında Musab'ı canlandırıyor olması gerekir?
0: Musab gelecek ya.
1: Peki.
0: Onun bir yaşı şey yok. O gelecek yani.
1: Peki. Sana ihtiyacın var. Nazlı Yiğit Büyüksoy'un Mona Kitap'tan çıkan bir kitabıymış. Yayın evlerinin gönderdiği kitapları eğer programımıza konuk olmuyorlarsa ya da alamıyorsak bir şekilde dilimleri belli olduğundan ayda 8 sadece dilime imkan tanındığından bu kitapları yazarların da kulağını çınlatarak konuğumuza hediye ediyoruz. Bugün en çok ilgi çeken hikayeler, hayatı bir anda değiştirenlerin, büyük sırları bulanların, olağanüstü deneyimler yaşayanların hikayeleri. Peki ya sıradan hayatların içinde farkındalık arayanlar? Işığı görmeden, sadece varlığına inanarak onu bulmaya çalışanlar. Sana ihtiyacın var, büyük kırılmaların değil, gündelik hayatın içinde sessizce biriken duyguların ve sorunların kitabıymış. Bunu
0: çok
1: size
0: teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye. Biz de giderken size bırakalım. Bizden sonrakine.
1: Peki.
0: Hediyemiz
1: tamam,
0: olsun.
1: Peki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Programı bitirdik. Gündem dışından bugün bu kadar. Hoşçakalın.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Suriye, İsrail'le tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu. ABD'li özel temsilci Tom Barak, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmakla eleştirdi. Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Beştepe'de yapacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Suriye, İsrail'in 18 Ağustos'ta Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Havaalanı pisti ve depolama tesisine 8 kez hava saldırısı düzenlemesinin ardından İsrail'le tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temaslar kesildi, İsrail'e güvenmiyoruz açıklamasında bulundu. ABD'li özel temsilci Barak, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırı için gösterdiği Türk askeri varlığı iddiasını yalanladı. Barak, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmakla eleştirdi. İşgal altındaki Golan Tepelerinin Suriye toprağı olduğunu söyledi. İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a sağlanan istihbarat akışını tamamen durdurma kararı aldı. Kararın arkasında diplomatın İsrail karşıtı tutumu ve Tel Aviv'in güvenlik politikalarıyla çelişen adımları yer alıyor. İç gündemle devam edelim. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını bugün Beştepe'de yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirecek toplantıda alt kurulların oluşturulması ve sahadaki doğrulama süreci masaya yatırılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yönetime gelmesinin ardından tüm il başkanlarıyla ilk kez yarın toplantı yapacak. Toplantıyla kongre takviminin yanı sıra partinin yol haritasının ve örgüt çalışmaları değerlendirilecek. Teknofest Mavi Vatan sona erdi. 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan Türkiye Türkiye'nin denizcilik, su altı teknolojileri ve savunma sanayindeki farklı kabiliyetleri araya getirdi. 4 gün süren etkinlikte Teknofest Mavi Vatan'ı 343 bin kişi ziyaret etti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar bu coşkunun 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu buluşmasına taşınacağını anımsattı. Spor. A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. A-Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. A-Yıldızlar bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Slovenya ise ilk yenilgisini aldı. Milliler 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bugün Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem

0: spor salonunda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Ve futbol diyelim, önce düne döneceğiz. Trabzonspor 3 puanı Salah'la aldı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında Papara Park'ta ağırladığı İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavilerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Dün oynanan günün diğer maçında ise Beşiktaş deplasmanda Korendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla siyah beyazların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Süper Lig'de dün oynanan diğer iki maçta alınan sonuçları da hatırlatalım. Eyüpspor 0, Sentef-FK 1, Göztepe 0, Gençler Birliği 1. İkinci hafta bu akşam saat 21.30'da oynanacak. Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetler mücadelesiyle kapanış yapacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 32, Antalya 36 derece. İzmir az bulutlu ve açık 39. Trabzonspor parçalı, zamanla çok bulutlu. Trabzon parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Gaziantep 39, Diyarbakır 41 derece. Van az bulutlu 31 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk iş gününde bu dakikalarda İstanbulları %31'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine D100'de Haramidere Ambarlı yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güganla Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...24 Ağustos 2026... Pazartesi, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.11'i gösterirken ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim ondan önce izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X, Instagram, Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle yazarsanız söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok önemli için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattına da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Çok konu var, çok başlık var sizlerle paylaşacağım. O başlıklardan bir tanesi herhalde bu aralar, son yıllar, son 5-6 yıl itibariyle en çok ekonomi başlıklarına, ekonomi konusunda sizlere anlattıklarımıza ya da daha önemlisi, bizim anlattığımız çok önemli değil de sizin yaşadığınızla ilgili başlıklar dikkatinizi çekiyor diye düşünüyorum. Gökhan Günaydın hafta sonu bir açıklamada bulundu. Daha doğrusu bir iddiada. Aslında yeni bir konu değil. Ben de daha önce, bundan birkaç ay önce yanlış hatırlamıyorsam, bu konu böyle hafif hafif ısıtılıyor demiştim. Neden bahsediyorum? Yeni Parti, tam titrini söyleyeyim. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, yeni bir iktidarın yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalıştığını iddia etti. Onu söyleyeyim, iddia etti, ama dediğim gibi sadece Gökhan Günaydın'ı baz alarak söylemiyorum bunu. Daha önce de farklı isimler tarafından dile getirilmişti bu. Konu ne? Bölgesel asgari ücret açıklaması geldi. Bu yönde bir hükümetin çalışma yürüttüğüne yönelik bir iddia ya da bu yönde bir savunma diyebiliriz. Ben de size soruyorum, ülkede tablo ortadayken, hadi yönlendirmeyeyim çok fazla, orada hata yapmayayım. Sizin bölgesel asgari ücret konusundaki düşüncenizi merak ediyorum. Önemli. Neden? Çünkü zaten hepimiz, değil mi, asgari ücret, daha doğrusu %50 çalışanların neredeyse yarısı, hatta yarısından fazlası olduğu da belirtiliyor. Asgari ücret ya da işte bir tık üstü 2000-3000 liralık, işte 30 bin lira örneğin maaşlarla çalışıldığını biliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bölgesel asgari ücret modeli ülkede yaşanan bu tablo ortadayken derde deva olur mu diye de size soruyorum. Varsa eğer, hani bu konuda şöyle sıkıntılar ortaya çıkabilir ya da tam tersi, evet çok doğru bir yaklaşım olur eğer uygulanırsa, şu dertlere deva olur diye düşünüyorsanız, bunu savunuyorsanız ya da eleştiriyorsanız, gönderin, burada beraber düşünelim, beraber konuşalım. WhatsApp hattımızı bir kez daha, WhatsApp numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Nereden başlayalım? Nereden? Elbette bu açılım süreci, buna dair adımlar, atılan adımlar. Şimdi somut adımlarda biliyorsunuz o çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı, resmi gazetede yayınlanması ve yürürlüğe girmesi. Tabii hayata geçirilmesi için o şartı unutmamak gerekiyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun, MGK'nın bir onayı önemli. Gelen bilgiler Eylül-Ekim aylarında. Eylül-Ekim, yani çok şunun şurasında ne kaldı ki, bir buçuk ay sonra bu yasanın da devreye girebileceği yönünde. İşte biz o zaman göreceğiz terör örgütü üyelerinin silah bırakma süreci nasıl ilerleyecek. Biliyorsunuz o konuda da yine DEM Parti'den açıklamalar gelmişti. Nedir? İşte yaklaşık 3500-4000 tutuklu ya da hükümlünün bu çerçeve yasanın sağladığı imkanlardan yararlanacağı yönünde. İlk toplantıda gerçekleştirilecek. Nedir o ilk toplantı? Şöyle söyleyelim, çerçeve yasayla oluşturulan bir kurul. Silahsızlanma ve siyasallaşma alt kurulu. Bu kurul toplanacak. Bu kurulda dikkat çeken başlık ne? Yani konusu şu, toplanma nedeni takip, koordinasyon ve uygulama kurulunda öngörülen bakanlıklar var. Katılması öngörülen bakanlıklar var. Bu kurulda terör örgütü lideri Öcalan'ın da taahhüt eden, tırnak içinde kullanıyorum bunu, taahhüt eden konumuyla ya da sıfatıyla bu kurulda yer alacağı yönünde bir bilgi yine var. Bugün toplanacak efendim bu kurul. Pervin Buldan DEM Parti İmralı Heyet üyesi, Van Milletvekili, o ilk olarak söylemişti. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısından da bu bilgiye bir doğrulama gelmişti. Onu söyleyelim. Kimler görev alacak silahsızlanma ve siyasallaşma alt kurulunda? Beştepe'de efendim gerçekleşecekmiş bu toplantı. Adalet Bakanlığı'ndan bir hakim ve savcı örneğin, Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçi düzeyinde bir diplomat, İçişleri Bakanlığı'ndan bir vali, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir general ve albay düzeyinde bir kurmay katılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden de üst düzey bir yöneticinin ve tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da bir temsilcinin bu toplantıya, bugün gerçekleşecek toplantıya katılacak canı biz açık kaynaklardan da öğrendik. Bakalım bu ilk toplantı sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Cevdet Yılmaz bu bilgileri vermişti. Kimlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu katılacak kişilerle ilgili olarak işte adli işlemler nasıl ilerleyecek? Sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci nasıl ilerleyecek? Ne olacak, ne bitecek? Bu merak ediliyor. Tabii en çok hepimizin merak ettiği, hani Öcalan'ın da katılacağı ya da bu kurulda yer alacağı bilgileri vardı ya, ya da bu kurullardan birinde yer bilgisi vardı ya, somut olarak nasıl olacak, o fotoğraf karşımızda nasıl duracak ya da neler konuşulacak, doğrusu bunu şu an itibariyle tam olarak öngörebilmek mümkün değil ama göreceğiz, hep beraber takip edeceğiz bu süreçleri. Bütün bunlar yaşanırken işte toplantının Beştepe'de bugün gerçekleşeceğini söylemiştim. Beştepe'den de sürece dair benim dikkatimi çeken bir açıklama. Hani nasıl ilerler? Eğer bir sorun çıkarsa ne olur bu süreçte? Açılım süreci ya da işte terörsüz bir Türkiye süreci olarak tanımlanıyor ya. İşte tam olarak da bu. Başdanışman, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yine bir yazı kalemi aldı. Yine Anadolu Ajansı bu yazıyı aboneleriyle ya da işte takipçileriyle paylaştı. Şu dikkat çekici çerçeve, çok uzun, çok detaylı bir metinden bahsediyorum ama böyle bir satırını sadece söyleyeceğim size. Devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Terör örgütünü kastederek bunu söylüyor Mehmet Uçum. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir ifadesi. Hani bundan sonraki süreçte bir yol kazası, bir terslik olursa işin nereye varabileceğinin ipucu. Net bir ifade değil, evet biliyorum, hani biz net ifadeler bekliyoruz elbette bürokrasiden ya da siyasetten, ki o net ifadeler ya da yanlış ifadeler kullanıldığında nelere mal olabileceğini de biraz sonra konuşuruz onun başlıklarında. Mehmet Uçum, bir de Devlet Bahçeli göndermesi vardı Mehmet Uçum'un yazısında. Dedi ki Mehmet, Devlet Bahçeli cesur çıkışlarla pratik sürecin önünü açtı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi bu açıklamalar. Şimdi geçtiğimiz hafta biz bir şey konuşmuştuk. Bir konuyu konuşmuştuk. Neydi o? Terör örgütü lideri Öcalan'la İmralı'da yapılan görüş, biliyorsunuz ailesi ve işte hukukçularla ya da DEM heyetiyle de bir araya gelmişti. Bir iki kere son dönem itibariyle bu yasa meselesi gündeme geldikten sonra araya gelmişti Öcalan. O Öcalan'ın görüşmeleriyle ilgili olarak bazı notlar kamuoyuyla paylaşıldı. Hatta işte Özgür Özel'e başarılar diliyor vesaire ya da işte farklı ifadeleri vardı Özgür Özel'le ilgili olarak, değil mi? Demokrasinin yolu nereden geçiyordu, nereden geçmiyordu Öcalan'a göre? Silivri'den geçmiyordu mesela. Biz de demiştik ki o zaman niye meclisi değil de İmralı'yı işaret ediyor ki Öcalan, demiştik biz de. Ya da Beştepe'yi işaret etmiyor. Neyse, bu tartışmalar yapılırken ki 4-5 gün geçti o tutanakların kamuoyuna yansımasının üzerinden, ne oldu biliyor musunuz? Şu oldu: DEM Parti o tutanaklara itiraz etti. Nasıl bir itiraz biliyor musunuz? Şöyle dendi: ekleme ve çıkarmalar yapılmış o tutanaklarda. Öcalan'ın ifadelerinin doğrusu da paylaşılmadı. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Bunlar demin açıklaması üzerinden aktarıyorum. DEM Parti heyeti ve devlet yetkilileriyle görüşmeleri tabii ki sır sonuçta, son tahlilde, ama bunlar da bir şekilde kamuoyuna yansımıştı. Şimdi şöyle söyleyelim, şöyle bir yok değil mi benim görebildiğim kadarıyla? Hani şimdi Öcalan'la görüşmeler, tutanaklar, ki biz bunu 2013 sürecinden de hatırlıyoruz. Bu bilgiler dışarı sızdığında hani nelerin yaşanabileceğini de tanıklık etmiştik o süreçlerde. Bir gizlilik olması anlaşılabilir bir durum. Buna da itirazımız yok. Tamamdır, ama asıl burada tartışılması gereken Öcalan'ın söylediklerinin doğru ya da yanlış aktarılmasından daha çok bu görüşmelere ilişkin tutanakların dışarıya sızması. Asıl mesele, asıl tartışılması gereken mesele de bu değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin en sıkı korunan cezaevinden bahsediyoruz. Herhangi birilerinin izni olmadan, herhangi bir cümlenin izni de demeyelim de, ya da işte bir şekilde oluru olmadan ya da gizliyse de, her neyse, bir sözcüğün, bir cümlenin, bir satırın sızması dışarıya nasıl mümkün olabiliyor? Asıl bunun konuşulması ya da neden sızıyor, değil mi? İşimiz soru sormak ve bu sorulara yanıt bulmaya çalışmak. Şimdilik bu soruların yanıtı yok. Önümüzdeki dönem itibariyle de bu soruların yanıtını da hep beraber göreceğiz. Hep beraber bu sorulara da yanıtlarının nelere mal olabileceğine de tanıklık edeceğiz hep beraber. İki konu burada benim dikkatimi çeken iki konu. Dün hafta sonu meydana gelen bir olay: Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerine yönelik bir saldırı. Bu bir ki bu konuda mesela bakıyorum, şöyle Akın Gürlek Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. Bir adli soruşturmanın başlatıldığını belirtiyor Adalet Bakanı. Münferit bir hadise olarak değerlendiriliyor bakanın ifadelerinden ya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama üzerinden söylüyorum bunu. O tarım işçilerine yönelik saldırı sonrasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukukun gereği de yapılacaktır ifadesini kullanıyor. Zaten yapılmalı, ona da söylenecek bir şey yok. Bir bu olayı bir kenarda tutun. Bir de MHP Genel Başkan Yardımcısı kimdir? Doğru ifade edeyim, Yaşar Yıldırım'ın bir konuşmasından bahsedeceğim size. Aslında o konuşmayı vereyim mi vermeyeyim mi, o ses olarak paylaşayım mı paylaşmayayım mı diye de yayından önce düşündüm. Yani aktarmakta fayda var, çünkü gerçekten hani hep söylüyoruz bunu. Önce ne dedi onu söyleyeyim. Bu süreci eleştirenlere yönelik olarak bir eleştiride bulundu, ama o eleştirinin dozu o kadar dikkat çekiciydi ki ne yeri ne de zamanı diyebiliriz. O kişileri eleştirirken süreci eleştirebilir herkes, değil mi? Bu tartışılacak. Yani savunan da var, eleştiren de var. Şimdi mesele bu değil. Mesele şu: dedi ki şehit o eleştirenlere yönelik olarak, şimdi de dedi daha önce şöyle kullandı, daha doğrusu daha önce seçimlerden önce işte şehir ittifakı, kent ittifakı biliyorsunuz meselesi gündeme gelmişti CHP açısından. Hani onu o dönemde yapanlar şimdi şehit ve gazi seviciliğine başladılar gibi oldukça, bence benim kişisel görüşüm, yanlış ve tuhaf bir açıklama yaptı. Hele bir de Ankara'da gazilerimiz şu an itibariyle ve şehit ailesi yakınlarımız günlerdir, haftalardır eylemdeler ki 43. günü bugün, onu da konuşuruz, ama tam bu süreçler yaşanırken bir isim tarafından, bir siyasetçi tarafından bu ifadelerin kullanılmış olması oldukça, nasıl tanımlayalım, sıkıntılı. Şöyle, neden? İlk günden beri bunu aktarıyorum size. Çok ciddi bir sosyal ya da siyasal iletişim sorunu sorunu var. Bu iş bu süreç başladığından beri işte bunun nelere mal olabileceğini, siyasilerin ifadelerinin de nelere karşılık geldiğini görmek açısından çok önemli. Bu konuda siyasilerimizin özellikle kendisine bir çeki düzen vermesi gerektiğini de düşünüyorum. Bu iki olay, bu bir açıklama ve fakta mevsimlik tarım işçilerine yönelik o saldırı gerçekten söylediğim gibi bu sürecin iletişim boyutunun hiç doğru yönü, ki size de sormuştum bunu, konuşmuştuk ve sizden onlarca yanıt gelmişti. O tamamı neredeyse bu süreç doğru yönetilmiyor, bilgilendirilmiyoruz, ne olduğunu ne bittiğini bilmiyoruz ifadeleriyle doluydu o mesajlar. İşte tam olarak da bunun nelere mal olabileceğinin de bir göstergesi olarak ben görüyorum, okuyorum, onu söyleyeyim. Belli ki bu konuyu daha konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu sürece dair açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye süreci, böyle tanımlanıyor değil mi? Başlıklar, dikkat çekici başlıklar bunlar. Geçelim şu cemaatlere yönelik operasyonlar. Bir tanesi o Furkancılar, bir diğeri de Süleymancılara yönelik operasyonlar. Hani ilk günde konuştuk, belli ki çok fazla ayrıntı çıkacak ve çok konuşacağız biz bu konuyu demiştik. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda bir açıklama yaptı. Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen o soruşturmada 4 ilde, İstanbul, Ankara ve Muğla'da yeni bir operasyon yine söz konusu cemaate ya da işte Alihan Kuriş suç örgütü. Böyle tanımlıyor savcılık. Hadi biz de öyle diyelim. Ama son tahlilde Süleymancılar cemaatinin de lideri bu kişi. Zaten bu sıfatıyla ne yaptıysa yaptı ya da iddialar. Hadi öyle yine böyle masumiyet karinesi diyoruz. İddialar bu yönde. Parantez içerisinde. O ikinci operasyonda da 13 şüpheli hakkında yakalama talebi oldu savcılığın. Gelen bilgiler şu dakikaya kadar 12 kişinin söz konusu ikinci dalga operasyonda yakalandığı yönünde bir bilgi, bir ayrıntı, bir detay var. Ve tabii eski lideri, cemaatin eski lideri ve aynı zamanda kendisi kimdi? Eski ulaşlanı Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilgili iddialar. 2016'daki şüpheli ölümü. Daha ilk konu, ilk bu operasyonun yapıldığı gün demiştik ki bu konu çok tartışılacak. 2016'da Deniz Ongun'un ölümü şüpheli bir ölümdü. Cemaat içerisinde, Süleymancılar içerisinde bu mesele çok konuşulmuştu ve çok tartışılmıştı. Hani ülke kamuoyunda ne kadar yer aldı almadı ama biz tabii işimiz gereği takip ettiğimiz için hafızamız o konuda sürekli yenilendiği için de hafızamızdaydı. Bu Süleymancılara yönelik olarak gerçekleşen ilk operasyonun ilk dakikalarında demiştik ki bu 2016'daki ölüm çok konuşulacak. Biliyorsunuz bir Fethi Kabir kararı çıkmıştı. Örnekler alındı. Kendisine işte Deniz Ongun'un cenazesinden kalanlardan örnekler alındı. Bu konuda Adli Tıp Kurumu'nun çalışmaları devam ediyor. Ama orada bir tartışma vardı. Görüntüler. Neden bahsediyorum? Ahmet Deniz Ongun'un otopsi görüntüleri, yani 2016 yılında hayatını kaybettiğinde yapılan otopsinin görüntüleri. Bir parantez neden önemli? Çünkü o otopside yer alan isimlerden bir tanesi doktor, yani bilim insanlarından bir tanesi, daha sonrasında FETÖ nedeniyle yargılanmıştı, suçlanmıştı, meslekten ihraç edilmişti. Onu bir hatırlayalım. Görüntüler kayıptı. 10. yılda nasıl oluyorsa Deniz Ongun'un mezarının açıldığı 19 Ağustos günü savcılığa ulaştı bir şekilde. İlginç değil mi? Enteresan bir bilgi, enteresan, dikkat çekici bir detay. O kenarda dursun. Bakalım adli tıptan nasıl, hangi sonuçlar gelecek? Çünkü kendisinin bir cinayet sonrasında hayatını kaybettiğine dair iddialar o günde gündemdeydi. Son dönem operasyon sonrasında bir kez daha gündeme getirildi. İşte boğulma ihtimali, işte ağır metaller var mı yok mu o toprak kalıntılarında. Şu an itibariyle Adli Tıp Kurumu da buna bakıyorlar. Bu arada hani dedim ya, bu Alihan Kuriş işte operasyon düzenlendi. Zaten Süleymancıların lideri olması sıfatıyla bu kadar şeyi de yaptığı görülüyor. Bakın, enteresan, MASAK'ın bir raporundan bahsedeceğim size. Akıl alır gibi değil. Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişi, yani babaannesi, babası, eşi ve bir kişi daha var. Bir isim daha var. Şöyle söyleyeyim, annesi. Doğrusunu ifade edeyim. Bu 4 isim adına tapu işlemi. Kaç tapu varmış biliyor musunuz? 1818 tapudan bahsediyoruz. Bu dört isim üzerinde 1818 tapu olduğunu öğreniyoruz. Hani bu cemaatler ve işte para ilişkisi hep konuşuyoruz ya, yıllardır bir anlatıyoruz. İşte bunun hani elle tutulur, gözle görülür hali olduğuna da tanıklık ediyoruz hep beraber. Bir detay daha, hani hiçbir şey saklı değil, hiçbir şey saklı değil şeklinde savunmalar yapılıyor savcılıkta, poliste. Bakın bir ayrıntı, bu soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattıyla ilgili bir ayrıntı, bir detay. Neden sorusunu herhalde yanıtlayacaklardır kendisine. Kendisi Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu, o GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden ve dikkat, %50 oranında zihinsel engelli raporu bulunan AK isimli bir kişi olduğunu biz yine bu soruşturmalar kapsamında öğreniyoruz. Hani hiçbir şey gizli saklı değildi ya da siz biz değil mi, sıradan insanlar, ben hep bunu söylüyorum, hani bu haberleri konuşuyoruz, bu haberleri anlatıyoruz, bu haberlerdeki öznelere bakarak mutsuz oluyoruz ya, dünya bu kadar mı kötü diye. İnanın değil, öyle değil. Yani mesele şu, sizin ya da bizim hayatlarımız normal, sıradan hayat. Bu anlattıklarımız, bu konuştuğumuz haberlerin öznelerin hayatları bir tuhaf. Bunu da aklınızın bir kenarında tutun. Hani çok da böyle umutsuzluğa kapılmamak lazım. Ne diyordu Çetin Altan, değil mi? Enseyi bu anlamda çok karartmamak gerekiyor. Ama şunları da konuşacağız elbette. Şimdi geçelim Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon. Burada da ilginç iddialar, ilginç detaylar var. Çok sayıda kişi, 32 kişi biliyorsunuz tutuklanmıştı o operasyon kapsamında. İlk gün de konuştuk burada, yani söz konusu cemaatin sosyal medyayı çok iyi kullandığını aktarmıştım sizlere, ki 400'e yakın sosyal medya hesabı da kapatılmıştı, onu söyleyelim. Yani bu cemaatle ilişkili olduğu düşünülen, yani bakıyorum gerçekten inanılmaz bir propaganda süreci de bir yandan sosyal medya savaşı, tırnak içinde kullanıyorum bunu, yürütülüyor. Bu da dikkat çekici. Ama bir FETÖ iddiası ya da bir irtibat, FETÖ ile irtibat iddiası benim dikkatimi çekti. Hafta sonu itibariyle medyaya yansıyan haberler üzerinden. Şimdi Alparslan Kuytul suç örgütü olarak tanımlıyor savcılık, biliyorsunuz bu yapıyı, yapılanmayı. Örgütün iddia bu yönde, 9 sorumlusunun bağlantılarında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24'lü kişi olduğu da görülüyor. Bu dikkat çekici. Yani bu 9 kişi Kuytul suç örgütü, Alparslan Kuytul suç örgütü olarak savcılık böyle tanımlıyor ya. Bu 9 kişi 24 farklı FETÖ üyesiyle ya da haklarında işlem yapılmış FETÖ'cüyle irtibat kurmuş geçmiş dönem itibariyle, işte internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe vesaire, bu kayıtlar bir şekilde takip edilmiş. Şimdi işte örgütün varlığı iddia edilen örgütün farklı adreslerine yapılan baskınlarda ele geçirilen hard disklerde bu kapsamda, bu önemli, benim dikkatimi çeken, bir de bu kapsamda inceleniyor. Bu önemli, bu dikkat çekici. Şimdi bir yandan da şunu konuşmak önemli. Tabii bu işin siyasi boyutu nedir, ne değildir, bunlar çok konuşuluyor ya. Şimdi şunu da unutmamak gerekiyor. Döneceğim şu Alihan Kuriş meselesine. Olayın kendisini anlatan, hani ona dair başlıkları size aktardım. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, biliyorsunuz yurt dışına kaçma çabası içerisindeyken zannediyorum Muğla'da ya da işte Ege sahilinde bir yerde yakalandı ve kullandığı aracın tahsisli olduğu, kime tahsisli olduğu ortaya çıktı. Eski bakan İdris Naim Şahin'e kendi üzerine kayıtlı işte bir araç olduğu tespit edildi. Şimdi kendisinin bir yanıtı var. Elbette onu da sizlerle paylaşacağım. Ama farklı tabii iddialar da var bu sürece dair. Yani o aracın kiralandığı, mesela şirketin sahibi kişinin de sicilinin oldukça geçmiş dönem itibariyle kabarık olduğunu, mesela FETÖ'den işlem kaydı olduğu yönünde bazı bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii sadece bu değil, onun üzerinden de tartışmak, onun üzerinden de konuşmak gerekiyor ama yani İdris Naim Şahin'den nasıl bir açıklama geldi buna, onu da söyleyelim. O hemen, onu da aktarmak gerekiyor elbette. Aracı bu kişilerin kullandığını basından öğrendiğini söyledi. Araç kiralama şirketi sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İlginç bir açıklama değil mi? Benim çok dikkatimi çeken bir açıklama, en azından aklınızın bir kenarında dursun. Hani siyaset bu işin neresinde diye tartışılırken yıllar sonra konuşulduğu zaman bu meselenin de gündeme geleceğini ya da hafızalarda kalacağını da söylemek gerekiyor. Onu da hatırlatmak gerekiyor ki o araç kaçarken, hani gerçekten ilginç, o araçla kaçılırken çok ciddi böyle nasıl tanımlanır, istihbarat örgütlerinin de kullandığı taktiklerini, cep telefonlarının işte konum belli edilmesin diye cep telefonlarının kapatılması vesaire, çok böyle teknik detayında yine yer aldığını da o süreç içerisinde hatırlatmakta fayda var. İdris Naim Şahin'in de açıklamasını elbette paylaşacağız. Ama bütün bunları konuşuyoruz işte, Kuytulcular, Süleymancılar. Yani şunları da unutmamak gerekiyor. Yani 100 milyar liralardan bahsediliyor mesela Süleymancılar açısından bakıldığı zaman. Yurt dışına, Almanya'ya 100 milyar dolar lira gönderdiler diye. İşte kayyum atanan firmalar ortada. 200 kilogram külçe altın değil mi? Nerelerden? Kasalardan, gizli kasalardan çıktı vesaire. Yani şunlara da bir bakmak gerekiyor. Holdingleşen cemaatler meselesinin sadece bunlar üzerinden değil, diğer cemaatler üzerinden de bir tartışmak, bir konuşmak gerekiyor. Bunların üzerinden tartışmak gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam hala şu an itibariyle de cemaatlerin ya da tarikatların yasaklayan maddeler hala yürürlükte değil mi? Ben doğru hatırlıyorum. Peki son bir not sizlerle paylaşacağım. Arkasından da bir kısa araya gideceğim. Rasim Ozan Kütahyalı biliyorsunuz serbest bırakılmıştı. Fatayla'nın Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili iddiaları devam ediyor. Rasim Ozan Kütahyalı da salıverilmişti biliyorsunuz. Dedi ki Fatih Altaylı, bakalım yanıt gelecek mi Rasim Ozan Kütahyalı kanadından. 3 kişinin diyor adını verdi. Bunlardan ikisi zaten tutuklu. Diğerinin de adı konuşuldu ama tutuklanmadı şeklinde de bir iddiası var. O itirafçılık iddiasını, Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olduğuna dair iddiayı daha önce de gündeme getirmişti Fatih Altaylı. Bir kez daha bu konuyu, bu meseleyi gündemine alıyor. Hani avukatı nın bir itirazı vardı Fatih Altaylı'nın bu iddialarına, Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatının. Fatih Altaylı da şöyle bir tırnak içinde değişiklik yaptı cümlelerinde. İtirafçılık değil, ispiyonculuk olabilir şeklinde de bir ifadesi oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılmasını dinleyicilerine aktarırken Fatih Altaylı. Göreceğiz bakalım, enteresan bir soruşturma süreci orada da ilerliyor. Hadi bir kısa ara verelim, siyasetin günlüğüne bakacağız sonra.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güç Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Ben Güçlü Özgan. Gönderdiğiniz mesajlara baktım. Müzik arasına. Müzik demiş de söyleyeyim. Sevgili Ozi hazırladı bugünkü listemizi de. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bir de bir sorum var buradan Ozi'ye. Sana bir kargo göndermiştim. O kargoyu aldın mı almadın mı? Bana bir yanıt gönderirsen çok mutlu olurum. Aldım yazsan yeterlidir. Sevgilerimi tekrar gönderiyorum buradan. Sevgili Ozi. Ne sormuştum sizlere? Gökhan Günaydın. Yeni partili Gökhan Günaydın'ın bir iddiası. İktidar kulislerinde bölgesel asgari ücret sistemi hazırlanıyor. Asgari ücret sisteminde daha doğrusu bir değişikliğe gidilmesi yönünde bir hazırlık var dedi. Yeni bir tartışma değil bu. Onu yani programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz daha önce de farklı boyutlarıyla bu meselenin gündeme getirildiğini ve bizim de bunu sizlerle paylaştığımızı, aktardığımı da hatırlayacaklardır. Ben de size sordum, bir derde deva olur mu bölgesel asgari ücret uygulaması diye sordum. Hani destekleyebilirsiniz. Yok hayır, şöyle sorunlara neden olabilir de diyebilirsiniz. Gerçekten de her iki düşüncede de mesajlar, her iki düşünceyi de savunan mesajlar da geldi. Tekrar hatırlatayım size. Hani mesajlarınızı atarken, gönderirken isminiz ve şehri de yazarsanız zor olmayacaksa sizler için, bizim için daha pratik oluyor. Dönüp tekrar isme bakmak vesaire yayının akışı içerisinde bizler için biraz işimizi zorlaştıran bir durum. Dediğim gibi adınızı ve istiyorsanız elbette böyle bir isteğiniz varsa adınızı ve yazdığınız şehri de ya da ilçeyi de gönderirseniz biz de mutlu oluruz. İşimiz kolaylaşır. Günaydın diyor dinleyicimiz. Asgari ücret, bölgesel asgari ücret düşünüyorlar da peki bölgesel gıda fiyatlarını düşünüyorlar mı? Zaten gıda sektörü 3 harfli marketlerin eline geçmiş durumda. Bir yoğurt 200 lira, ülkenin en ücra köşesinde de 200 lira. Nasıl olacak iş diye de soruyor. Aslında bakılırsa haklısınız. Güldüğüme bakmayın. Sinir bozukluğundan gülüyorum. Neden? Çünkü bütün anlattığımız hikayeler, yani haberlerden bahsediyoruz. Bütün bu öyküler, bütün bu başlıklar aslında sizin bu kullandığınız son cümleyi anlatıyor. Daha doğrusu onu yanıtlamak için nasıl olacak bu iş? Aslında o kadar doğru bir ifade ki Ali Ekber Ergen diyor ki asgari ücretin tatmin edecek bir şekilde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Asgari ücreti, İstanbul'dan yazmış dinleyicimiz, asgari ücreti iki katına da çıkarsalar ekonomi bu şekilde ve bu zihniyetteki kişilerin olduğu sürece değişen bir şey olmayacak yanıtını vermiş. İyi haftalar dileklerini de göndermiş. Biz de buradan iyi ve sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere. Şöyle diyor dinleyicimiz, bir başka dinleyicimiz, doğru bulmam bu uygulamayı, böyle bir uygulama hayata geçilirse doğru bulmam. Hani ülkenin doğusunda kira artış oranı, yeniden değerlendirme oranı aynı batıyla. Çözüm size büyük şehirlerde bir veya iki konuttan fazla kişinin sahibi, bir ya da ikiden fazla konut sahibi olmaması gerekiyor. Doğru bir ifade şu, doğru diyor ki dün toprak ağaları toprak reformu istemedi, o toprak ağaları imara açılan topraklarda konut ağası oldu, şimdi de konut reformu istemiyorlar. Oysa ki diyor en önemli konulardan birine dikkat çekmiş dinleyicimiz, bir konut reformu şart şeklinde bir ifadesi var. Şöyle, sorun sistem değil, paranın az olması, verilen paranın, ödenen ücretlerin az olması, dengeli bir düzenleme, zam yapılırsa alım gücümüz ancak o şekilde düzelir. Bu sistemle kafaları karıştırıp yeni bir şey gibi, yeni bir şeymiş gibi seçim çalışması yapıyorlar ifadesini kullanıyor. Dikkat çekici. Bakın Nezir Aykaç'ta diyor ki bölgesel asgari ücret Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla olacaksa, yani bu ücret o bölgelerde daha yüksek olacaksa onaylıyorum, bence onaylıyor olacağım diyor. Bu sayede büyük şehirlerden Anadolu'ya dönüş de başlayabilir. Elbette teşvikleri de tabii dikkat çekiyor burada. Yatırımcılar da o bölgeye, yatırımcıları teşviklerle o bölgeye yönlendirmek de gerekir diyor. Eşitsizliği arttırır diyor Suadiye'den. Koray Bey yazmış, asgari ücret, bölgesel asgari ücret iç göçü tetikler ve ucuz iş gücü tuzağı yaratır yorumu dikkat çekici. Şöyle bakıyorum, yani bir dinleyicimiz diyor ki ÖTV, KDV her yerde aynı olunca nasıl olacak bölgesel asgari ücret nasıl olacak şeklinde de bir ifadesi olmuş. Benim dikkatimi çektiği kadarıyla o zide mesaj göndermiş, kargoya almış, güle güle kullan kardeşim. Peki devam edelim biz şimdi siyasetin başlıklarıyla. Simge, sendeyiz.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Gelecek Partisi resmen feshedildi. Siyasi faaliyetlerine ton verdi. Şöyle benim aklımda doğrusunu söylemek gerekirse benim eksikliğim, benim hatamı eksiklik diye tanımlayalım olabilir ama ben Gelecek Partisi'nde Sayın Davutoğlu'nun dışında diğer vekillere de elbette bir hani söyleyeceğimiz söz yok da bir figür şöyle genel olarak hani taradığımda hafızamı ya da herhangi bir soruna dair somut bir net bir öneri vesaire kafamda doğrusu oluşmuyor. Benim görebildiğim, benim hatırlayabildiğim kadarıyla bilmiyorum sizin aklınızda var mı ama neler var aklımızda onu söyleyeceğim. Partiden bir açıklama yapıldı. Onu da aktarayım. Gelecek partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz. Bugün aldığımız kararla bu karar bir vazgeçiş değil. İnandığımız değerler ve siyasetin ahlaki zeminini koruma iradesidir. O zaman niye varlık yok edildi? Yani siyasi varlığı partinin madem böyle bir kaygı var, ahlaki zemini koruma, inandığımız değerler değil mi? Herhalde başka bir mecrada mücadele edilecek. Benim görebildiğim kadarıyla belki mecra derken başka bir siyasi oluşumdan bahsediyorum. Benim görebildiğim kadarıyla ama sorularımız var mı? Elbette var. Bunlardan bir tanesi mesela 14 Mayıs 2023 seçimleri Millet İttifakı bünyesinde o seçime katılmıştı Gelecek Partisi. Kaç vekil meclise girmişti? Toplamda 10 milletvekiliyle mecliste temsil hakkı kazanmıştı. CHP listelerinden biliyorsunuz o vekiller girmişti. O vekillerden sadece dün hafta sonu itibariyle parti varlığını sonlandırdı ya. İşte sadece 2 vekil kalmıştı. Sema Silkin Ün ve Kani Torun. Bu iki isim diğer partilere geçmedi. Bu 8 isimden sadece Doğan Demir CHP'ye geçti. Diğer isimlerde nerede? 6 isim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Bir isim de şu an şimdilik bağımsız olarak milletvekilliğini devam ettiriyor. Mesela benim aklımda Gelecek Partisi denince bu detaylar, bu ayrıntılar var. Bir de soru, işimiz soru sormak. Bu sorunun yanıtını şu an görebilmemize, bilebilmemize imkan yok. Süreç bunu gösterecektir. Hani şu Öcalan'ın itiraz edilen ifadeleri vardı ya, tutanaklar değil de işte görüşme notları, öyle tanımlıyorum, tutanak değil tabi. Görüşme notları dışarıya sızdı, işte DEM Parti'nin itirazları vardı. Orada çağrı yapan, gelsin görüşelim denilen isimlerden bir tanesi de kimdi? Ahmet Davutoğlu'ydu mesela. Hani acaba bu süreçte o sürecin, çünkü Davutoğlu sık sık hani devletim görev verirse işte şunu yaparım, bunu yaparım değil mi? Bu konularda hani o yaklaşımını, o samimi olduğunu da düşünüyorum bu arada. Hani burada bir samimiyetsizlik sezmiyorum. Yani bir eleştiri olarak söylemiyorum bunu. Acaba bu çağrılarla, bu söylentilerle, öyle söyleyelim, bu sürecin bir ilişkisi var mı? Ne yapacağız? Her zamanki gibi profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak süreci hep beraber takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta bir haber paylaşmıştık. Kimin açıklaması üzerinden? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasını. Ne demişti MHP lideri? Yeni bir seçim sistemi gerekiyor ülkeye. Hatta işte sisteme dair bazı yenilemeler yapılması gerekiyor demiştik. Hatta şöyle yorumlanmıştı ama hayır doğru değildir şeklinde de bir analizim olmuştu naçizane. Hani başkanlık sisteminden vazgeçilmesi, parlamenter sisteme dönülmesi, işte 51-50+1 sisteminden vazgeçilmesi yönünde bir değişiklik mi olacak, olmayacak bu tartışmalar. Biz de demiştik ki burada hayır, Bahçeli, bugüne kadar Bahçeli'nin söylemlerine bakılırsa parlamenter sisteme dönüş konusunda bir irade beyanı olmaz. Devlet Bahçe'nin ya da 50 artı birden de vazgeçmez. Benim okuyabildiğim kadarıyla böyle bir gerçeklik var demiştim. Şöyle bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Tam da Bahçeli sisteme dair eleştirilerini ya da işte bazı şeyleri düzeltmek gerekiyor açıklamalarını yaptıktan sonra medya Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberi, emeğe saygı, onu da söyleyelim. Seçim sisteminde bir değişikliğe gidileceği yönünde, gidilmesi için daha doğrusu AK Parti içerisinde ya da şöyle söyleyelim Cumhur İttifakı içerisinde bir tür hazırlık yapıldığına dair bir bilgi, bir ayrıntı. İşte mesela resmi ittifak sisteminin korunacak olması, işte şimdi Cumhur İttifakı var mesela, şimdi karşıda bir ittifak yok. Milliyetçi kanatta bir ittifak süreci de bir yandan ilerliyor. Onu da konuşuruz zamanımız kalırsa, ama resmi ittifak sisteminin korunmasına yönelik bazı düzenlemeler ya da ortak listeler, biliyorsunuz farklı partilere mensup adayların tek bir partinin listesinden seçime girmesi. İşte az önce neydi? Gelecek Parti, çabuk unuttuk ya. Gelecek Partisi'nin kendisini feshetmesiyle ilgili süreci anlatırken de dile getirmiştim. Mesela ortak listeye bir sınırlama ya da seçime girme koşullarının, partilerin seçime girme koşullarının bir parça daha zorlaştırılması. Tırnak içinde kullanıyorum. Küçük parti olarak tanımlanıyor ya bazı siyasi, oy oranı itibariyle elbette. O küçük partilerin sisteme, seçime girişleriyle ilgili bazı süreçlerin zorlaştırılması. Yani neden bahsediyorum? Teşkilatlanma koşullarının ağırlaştırılması mesela. İl ilçe örgütlenmesine ilişkin yeni ölçütlerin getirilmesi ya da hazine yardımı için aranan oy oranının değiştirilmesi gibi başlıklarında iktidar kanadında seçim sistemi değişikliği başlığı altında iktidarın gündeminde olduğunu da yine emeğe saygı bir kez daha tekrarlayayım. Cumhuriyet Gazetesi'nden Merve Kılıç'ın haberinden sizlere aktardım. Bu yönde bir çalışma olduğunu da okuyucularıyla paylaşmış Cumhuriyet Gazetesi. Dedim ya, milliyetçi kanatta bir yeni bir oluşum olur mu olmaz mı, ortaya çıkar mı çıkmaz mı? Şöyle söyleyeyim, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti Genel Başkanları Ankara'da hafta sonunda bir restoranda yemek yediler. Şu beşli masa ve o restoran, yemek, menüde ne var tartışmalarını hatırlıyor musunuz? Yani o zamanlar çok konuşuyorduk. Kendi aramızda da, gazeteciler olarak da konuşuyorduk. Hani o yemeklerin servis edilmesi, partiler tarafından o yemeklere anlamlar yüklenmesi, kimin memleketinden hangi tatlı geldi, hangi meyve geldi. Yani son tahlilde ortaya çıkan tabloyu bir an hatırladım da. Tuhaf bir durumdu o günler. Neyse, neler yaşadık, neler geçirdik. İttifak meselesi, ittifak başlığı altında bir şekilde bir araya gelirler mi bu partiler, bu beş parti tartışmasında, bu buluşma, Ankara'da gerçekleşen bu buluşmada bu soruları akla getirdi. Gerçi şöyle söyleyeyim, Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı örneğin dedi ki bir ittifak başlığıyla burada bir toplantıya katılmadık dedi, ama Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da yeni bir ittifak ihtimali var mı yok mu diye sordu gazeteci arkadaşlarımız. Evet, evet dedi. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Yani siyasi parti liderleri yoksa niye bir araya gelsinler ki? Yani çok eski dost değillerse, ki geçmişte elbette dostlukları, arkadaşları var, arkadaşlıkları vardır da, hani o dostluğu, eski günleri yad etmek için bir araya gelmediklerine göre siyasi partiler, belli ki bu süreçlerin de konuşulduğunu biz görüyoruz. Ama mesela bir itiraz da var buna. Nereden var? Yine yelpaze, milliyetçi, yani siyaset yelpazesinin sağında yer alan İyi Parti'den mesela bir itiraz var. Hem bu Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi tartışmaları gündemde, hem de işte bahsettiğim bu ittifak tartışmaları gündemde. Ama mesela İyi Parti de diyor ki, yani bütün bu tartışmalara bakılınca yapılan açıklamalar, onun üzerinden konuşursak, yani stratejinizi rakiplerinize önceden açıklarsanız onlar da buna göre tedbir alırlar, hele diye de şöyle saptamada bulunuluyor, hele devletin bütün imkanları elindeyken rakibinize böyle bir imkan vermemek gerekiyor şeklinde bütün bu görüşmelere, bütün bu toplantılara bir itiraz. Hani diyeceksiniz ki Güçlü, bu açıklamayı kim yaptı? Yani şöyle, İyi Parti'den bu partiler tabii aralarında bir temas sonuçta geçmiş dönem itibariyle de ilişkiler devam ediyor. Böyle bir uyarı gittiğine yönelik yönetimlerinden, yönetimler arasında böyle bir mesajın taşındığı yönünde de bir bilgi. Son simgede uyarıyor, son 3 dakikam. Hani bunu 3 dakikaya mı sığdırsam? Hadi hızlanayım biraz. CHP'den istifa eden Ümit Dikbayır dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bir video bir paylaşım. Çok siyasette alışkın olduğumuz türden bir paylaşım değildi. Erdoğan'ın kendisine transfer teklifi, yani AK Parti'ye gel teklifinde bulunduğunu söyledi. Arkasından da ekledi. Ama dedi, buna Meral Akşener itiraz etti, Cumhurbaşkanı ile görüşerek itiraz etti ve bu süreç durdu şekilde cümleleriyle anlattı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda. Ama çok daha detay, çok daha ayrıntı var. Hani çok uzun bir video, 5-6 dakikalık bir video paylaştı ama enteresandı. Hani mesela Erdoğan'ın bu teklifine nasıl bir yanıt verdiğini söylemedi mesela Sayın Dikbayır. Böyle bir yanıtın ne olduğunu, yanıtının daha doğrusu ne olduğunu açıkçası aktarmadı ya da işte seçmenlere yönelik açıkladığı bu mesajda buna dair çok da fazla bir şey söylemedi. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi bu transferden ya da işte bu geçişten tam olarak neden vazgeçti, gerekçeler neydi mesela, bunun üzerinden bir ifadesi, bir açıklaması olmadı. Benim dikkatimi çeken konu bu. Tabii burada şöyle bir durum da var. Hani seçmenleri, Ümit Dikbayır'ın seçmenlerinin herhalde buna dair soruları vardır ve bu sorulara daha net, daha açık belki bir yanıt vermeliydi. En önemli yanıtı, en merakla beklenen yanıtı da bu karar kendisine aitse neden böyle bir yönde?

tartışma aslında bakılırsa anayasa değişikliği hep. Neyse, bitirelim ilk bölümü. Haber merkezine bir gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş bir öğrenelim. Mesajlarınız da geliyor. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Başkentte ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alihan Kuriş'in ailesinden 4 ismin 1818 tapu işlemi kaydı çıktı. Üniversite kayıt süreci başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Başkentte ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Ankara'nın ilçesinde Hüseyin Gazi Türbe yolundaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangın ekiplerin 8 saate aşkın müdahalesiyle söndürüldü. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. İzmir'de 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. İzmir'in Urla ilçesinde Birgi mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi. Aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 16 şişe ve bidonlar içinde 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in aile ve yakın çevresinin mali profili ayrıntılı şekilde incelendi. MASAK tarafından 20 Ağustos 2026 tarihindeki raporda en dikkat çekici tablo aile fertlerinin takbis kayıtlarında ortaya çıktı. Buna göre Alihan Kuriş'in ailesinden 4 ismin 1818 tapu işlemiyle milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi görüldü. Alihan Kuriş'in annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207, Seda Kuriş'in babası adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Bitlis'teki programlara devlet protokolü tam kadro katılacak. Kabine toplantısı da 3. kez Ahlat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye sürecinin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor. Üniversite kayıt süreci başlıyor. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. Adaylar şimdi kayıt sürecine hazırlanıyor. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıtlar bugün başlayacak ve 26 Ağustos'a kadar sürecek. Yüz yüze kayıtlar da bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
2: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024-2025 döneminde kamuda 484 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elde edilen tasarrufun 6 bakanlığın 26 yılı toplam bütçesini aştığını ifade etti. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemede son haftaya girildi. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
2: Hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul,

0: ve Antalya parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 32, Antalya 36 derece. İzmir az bulutlu ve açık 39. Trabzon parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 39, Diyarbakır 41 derece ve Van az bulutlu 31 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk iş gününde bu dakikalarda İstanbul'daki yoğunluk %53'e ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu söyleyelim. O3 Bayrampaşa Vatan Günü'nde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Sahil yolunda ise Ataköy-Bakırköy yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Şöyle bir saati geride bıraktık. İşte yapılan operasyonlar, açılım sürecine dair başlıklar, siyasetin günlüğünde, siyaset günlüğünde ne var ne yok, bunları konuştuk. Ben size bir soru yöneltmiştim. O soruma da oldukça fazla yanıt geldi. Teşekkür ediyorum şimdiden. Neydi sorum? Biraz birkaç dinleyici yorumunda paylaşmak istiyorum. Yine CHP diyecektim. Yeni partili Gökhan Günaydın bir iddiası hükümetin bölgesel asgari ücret uygulamasına dair bir tür hazırlık içerisinde olduğunu iddia etti ya da bu konuda bir görüş bildirdi. Size sordum, gerçekten bu bir derde deva olur mu ya da yani eleştiriyorsanız neden ya da hayır olmalı, evet böyle bir uygulama hayata geçirmeyi diyorsanız da bunun nedenlerini yazmanızı rica ettim. Dediğim gibi çok sayıda mesaj geldi, birkaçını paylaşacağım. WhatsApp hattımızı hatırlatayım: 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan yazarsanız söylediğim gibi doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. İzmir'den Hakan Bey diyor ki, Hakan Candan, bölgesel asgari ücret çalışması günü kurtarmak ve oy devşirmek için beyhude bir çabadır. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Ayşe Celep her sabah bizimle. Selamlar Ayşe Hanım. Diyor ki bölgeler arası ayrım bir hatırlatma yapmış. Biz de aslında bakılırsa her gün yapıyoruz bu hatırlatmayı. Kendisi tekrarlamış. Anayasaya aykırı değil mi? Eşit işe eşit ücret uygulaması o zaman ne olacak diye de sormuş. Çok makul bir ifade, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum, hedef saptırmaya dönük bir konu gibi geliyor bana demiş bir dinleyici. İstanbul'da 25 sene çalışıp maaş primleri üzerinden emekli olan birisi Urfa'da yaşarsa ne olacak? Tüm işçiler asgari ücretin yüksek olduğu bölgelere gitmez mi, kaymaz mı diye de sormuş. Yine bir dinleyici, milletvekilleri maaşları da bölgesel olmalıdır diyor dinleyicimiz. Bu da önemli, bu da dikkat çekici bir öneri. Ben milletvekili maaşı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben daha radikal bakıyorum bu konuya. Yani sonuçta siyaset profesyonel bir iş değil, öyleymiş gibi algılanıyor bizim ülkemizde, ama böyle ya da işte daha makul bir ödeme olabilir hani milletvekillerine, en azından eşit, yani nasıl söyleyelim, vicdani olarak bizi rahatlatacak bir miktar olabilir. Nursin İnci diyor ki İzmir'den selamlar. Ümitlik Bayır'dan bahsetmiştik, hatırlayınız. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak hani bu işte geçiş olduysa, olacaksa da eğer AK Parti'ye bunu engellediğine yönelik, ya da engellemedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Meral Akşener diyor. Ama mesela Ümitlik Bayır kendi kararının ne olduğunu söylemiyor orada açıklamasında. Buna dair bir açıklaması var. Ümit Bey evet demiştir diyor Nursin İnci, ama Meral Hanım ona itiraz etmiştir. Hayır deseydi niye arasın ki Cumhurbaşkanını Meral Akşener diye de sormuş. Bu da benim dikkatimi çeken mesajlardan şöyle bir bakıyorum birkaçı. Hadi Simge, devam edelim mi?
3: Dünya hızla değişiyor, o bizimin üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Madencilerimiz 15 gündür Ankara'da hak arayışında. Oraya geleceğiz. Bir açıklamaları var. Yeni bir protesto şekli benimseyebilirler. Yapabiliriz. Eğer Enerji Bakanlığı daha fazla bizi muhatap almamaya devam ederse yeni bir süreç başlatabiliriz dediler. Ama oradan önce bir cezaevi günlüğü, onu hatırlatalım. Komedyen Deniz Göktaş 51, Merdan Yanardağ gazeteci Merdan Yanardağ 301, Tayfun Kahraman 1585, Mine Özer'den 1585, Ali Çağatay, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay bir tweet'i paylaşımı nedeniyle biliyorsunuz tutuklanmıştı. Sevgili Ali Çağatay da 58 gündür cezaevinde bulunuyor. Hatırlatayım, soruyorsunuz, çok sayıda mesaj geliyor Ali Çağatay ile ilgili olarak. Bu mesajlar iletiliyor kendisine ve ailesine elbette. Şunu da söyleyelim, hani 5 yıl hapis cezası talep edildi. Bekliyoruz efendim. Yani mahkemenin iddianameyi kabul etmesini ve bir gün, duruşma günü belirlemesini bekliyoruz. Ali Çağatay'ın da isteği, beklentisi bu yöndeydi. Biz de hatırlatmaya devam edeceğiz elbette. Buradan kendisine de sevgilerimizi, selamlarımızı ve elbette saygılarımızı da gönderelim. Madenciler 15 gün oldu. 15 gün çok daha öncesi var da bu son eylemleri açısından kendine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle 15 gündür Ankara'da bir hak arayışındalar. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Enerji Bakanlığı önündeki eylemlerine devam ediyorlar. Dediler ki dün yaptıkları açıklamada salı gününe kadar, yani yarını işaret ettiler. Eğer salı gününe kadar bir adım gelmezse sözler, bize verilen sözler, üstelik o sözlere de bakanlıklar da neydi? Kefil olmuşlardı. O sözler yerine getirilmezse ne yapacaklar? Cumhurbaşkanlığına yürüyeceğiz şeklinde bir ifadeler oldu. 24 saat nöbet protesto devam ediyor. Bunu da hatırlatalım. Onu da aktarmış olalım. Şimdi tabii şunu da aktarmak, şunu da söylemek gerekiyor. Madenciler demişken yine Ankara, bu kez Beypazarı. Yine bir iş cinayeti, bir işçinin hayatını kaybettiği, 12 işçinin yaralandığı maden ocağındaki göçük. O göçükle ilgili olarak 9 kişi gözaltına alınmıştı. Onu da hemen hatırlatalım, madenciler dedik. O 9 kişiden 4'ünün tutuklandığını da hatırlatmak istiyorum. Çayıran kömür işletmelerine ait bir maden ocağıydı o. Tavan bölümü çökmüştü. Tavan bölümünün çökmesi sonucu özür dilerim bir göçük meydana gelmişti. Sonrasında Erdi Kahveci, maden işçisi Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 işçimiz de yaralanmıştı. Şu an tedavileri devam ediyor işçilerimizin. 4'ünün durumunun da ağır olduğu bilgisi de elimizde. Erdi Kahveci, maden işçisi, 33 yaşındaydı. 33 yaşındaydı. Bartınlıydı ve Bartın'da toprağa verildi. Rahmet dileyelim. Ailesine de sabırlar dileyelim. Halkımızı biraz görelim diyoruz ya. Halkımızı biraz görelim. Ne konuşuluyor bu çözüm süreci içerisinde? İşte bir kısmi af var mı yok mu, o yasal düzenlemeler sonrasında 4000 tutuklu ya da hükümlüyle ilgili bir karar alınacak, bir iradede bulunacak biliyorsunuz. Bir genel af beklentisi de yok mu? Genel af beklentisi her zaman var. Cezaevlerinde çokça dinlendiğimizi de biliyorum. Bu haberleri aktarırken de dikkatli bir dil kullanmaya çaba gösteriyorum. Sadece tartışılan konuları sizlerle paylaşıyorum. Burada bir umut tacirliği yapmanın da anlamı yok diye düşünüyorum. Hem cezaevinde bulunanlar açısından elbette, hem de aileleri açısından bunu da bir aktarmak istedim. Yeni bir böyle bir af yasası. Yani detayları çok belli olmamakla birlikte bu infazda eşitliğin sağlanması amacıyla işte 10 yıl hapis almış hükümlülerden cezasının yarısını çekenlere tahliye olabileceği yönünde bilgiler. Tekrar ediyorum, bunlar somut bilgiler değildir. Sadece tartışıldığı için ben de sizlere bunu aktarıyorum. Mecliste gündeme gelecek mi gelmeyecek mi? Söylenen şu: AK Partili hukukçu isimler bu meseleyi, bu düzenlemeyi meclis gündemine getirecekler. Ağır suçlara bir tahliye, hayır. İşte kadın, çocuk, anne, baba, kardeş katilleri örneğin, taciz, tecavüzcüler, bunlara yönelik hiçbir indirim, hiçbir tahliye olmayacak. Ama gelen bilgi özellikle bu iyi hal indirimi olarak tanımlanabilir. 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün mesela 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin olacağı yönünde. Hatta şöyle detaylar da var. Şartlı salıverme ya da kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olanların da takibine yönelik bazı adımlar atılacağı, hukuki adımlar atılacağı yönünde de işte ıslah, mesleki eğitim desteği gibi kastettiğimiz bunlar ya da onların iş bulmasını kolaylaştıracak bir adım olarak ortaya çıkıyor. Tabii bu genel af ya da olarak değerlendirilebilir mi? Bilmiyorum. Hani bu bir genel af değil benim görebildiğim kadarıyla. Hani geçmiş yıllardaki aflar hatırlanınca, afların boyutu hatırlanınca, işte mesela Rahşan affı değil mi? Çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılmıştı devlete karşı işlenen suçlar. Bunun dışında bırakılmıştı, onu da hatırlayalım. O diğer suçlara da bir erteleme kararı vardı. Orada gerçekten cezaevleri 70 bin kişiydi o zaman cezaevlerinin kapasitesi, ne 40 bine kadar gerilemişti. Şimdi çok daha, yani %140'lık bir kapasite aşımı var. Bu bilgiyi de, hani bu tartışmaları yaparken bu bilgiyi de aklımızın bir kenarında tutmak önemli. Ama sonrasında ne oldu? Bir yandan da bu önemli. Yani sonraki süreçleri de hatırlamak gerekiyor. Evet, 70 bin cezaevlerinde 40 bine düşmüştü nüfus. Ama 3 yılda o affı takip eden 3 yıl içerisinde 20 bin kişi yine cezaevine girmişti. Yani yola çıkılan noktaya geri dönülmüştü. Hani bunu da bir hatırlatmak istedim sizlere. Hani bir çare olur mu, olmaz mı, bundan sonraki süreç nasıl ilerler, göreceğiz hep beraber. Sadece dediğim gibi böyle bir tartışma var, o tartışmayı ben sizlerle paylaştım. Simge, devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin bir dava biliyorsunuz. O davada bugün bir karar bekleniyor. 200 tutuklu var. Düzeltiyorum. 200 sanığın yargılandığı bir davadan bahsediyorum. 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da yine bu dava kapsamında yargılanıyor. İlk operasyon bu suçlamayla ilişkin, suçlamaya ilişkin ilk operasyon Ocak 25'te yapılmıştı. 13 Ocak 2025 işte yakalanmıştı. Şöyle söyleyeyim, Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 42 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma, 4 farklı fiilden edinim ifasına fesat karıştırma gibi böyle uzun bir liste var. İşte rüşvet verme vesaire gibi suçlamalar var. 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor kendisi, ama tutuksuz yargılanıyor. Bunu da hatırlatalım. Bunu da bir hatırlatmak gerekiyor. İşte diğer isimler: Esenyurt Belediye Başkanlığı döneminde Ahmet Özer, işte Utku Caner, Avcılar Belediye Başkanı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeyden Karalar yine aynı şekilde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gibi isimler de yine bu dava kapsamında yargılanıyorlar. İşte bugün son savunmalar alınacak, gelen bilgi bu yönde. Daha doğrusu mahkeme heyeti böyle bir açıklamada bulunmuştu. İşte bugün itibariyle Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında da kararın açıklanması bekleniyor. Yarın bu karar açıklanır ise yarın sizlerle paylaşacağız. Gün içerisinde bunu takip edeceğiz. Simge, devam edelim hadi.
5: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Tam olarak 43 gün oldu. Neden bahsediyorum? Gazilerimiz ve er şehit yakınlarımızdan bahsediyorum. Er gaziler ve er şehit yakınları özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara'daki eylemlerine de devam ediyorlar. bunu da bir unutmadığımızı anlatabilmek adına unutmamamız gerektiği için bir kez daha hatırlatıyorum. İki hatırlatmam daha olacak tam bu konuyla ilgili olarak. Anayasa madde 41 diyor ki devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Anayasal görevi bu. Hükümetin, devletin, bizlerin üzerine yüklenen bir sorumluluktur bu. Anayasa madde 61'i hatırlatmak istedim. Bu geride kalan 43 günde bu unutulmuş gibi görünüyor. Yine bu konuyla ilgili olarak hani ne yapabilirim diye düşünüyorsanız bunu hatırlatmaya devam edeceğim. Her gün change.org'da bir imza kampanyası başlattı. 43 günü geride bırakan gazilerimiz ve şehit aileleri diyor ki özlük haklarımız için mücadele ediyoruz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için vücutlarından bir uzvunu kaybetmiş olan gazilerimize borcumuzu ödeme vakti. Sen de imza vererek gazilerimize destek olabilirsin deniyor. Siz de söylediğim gibi hani ne yapabilirim diye düşünüyorsanız sadece o eylemleri takip televizyon kanallarında ya da işte bizim aktardığımız haberlerle takiple yetinmek istemiyorum, bir destek vermek istiyorum diyorsanız da bu imza kampanyasına katılabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bir karar yine yani bir çözüm olarak gündeme getirildi ama yani çözümden daha çok soru işaretlerinin olacağı bir uygulama. Şimdi okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak, biliyorsunuz işte buna dair bir açıklama da geldi. Şartları da netleşti. Şöyle birkaç başlık var. Onları sizlerle izninizle paylaşayım. Arkasından da hani benim aklıma gelen sorular var bu uygulamaya yönelik olarak. Nedir şartlar? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, İşkur'a kayıtlı, işsiz olmak, emekli veya malullük aylığı almak, örgün eğitim öğrencisi olmamak. Açık öğretim hariç deniyor burada. Aynı adreste yaşayanlardan yalnızca bir kişi bu programa başvuruda bulunabiliyor. 2026 yılı için hane geliri net asgari ücretin 1,5 katı, yani 42.113 lirayı geçmiyor olması gerekiyor. Bu tutar deniyor. Aynı adreste yaşayan eş, çocuklar ve diğer hane bireylerinin toplam geliri olmalı. Ayrıca da böyle bir hatırlatma var. Şimdi hani okul bahçelerinde olası bir acil duruma karşı teyakkuz halinde olacak bu kişiler. Risklerin önlenmesi için okul idaresinin çizdiği rota doğrultusunda, sınırlar doğrultusunda hareket edecek. Başka ne yapacaklar? Okul bahçeleriyle giriş çıkış alanlarının gözetimini sağlayacaklar. Karakollarla sürekli temas halinde olacaklar. Acil bir durumda en yakın karakola ihbarda bulunacaklar. Şimdi buraya kadar hani her şey normal, yani makul olarak görülebilir. Ama şimdi akıllara tabii başka sorular da geliyor. Başka soru işaretleri de geliyor ki sormak da bizim işimiz. Benim aklıma gelenleri sıralamak da benim işim. Mesela en temel konu güvenlik. Şimdi bu kişiler günün 8 saatini çocuklarla geçirecekler, değil mi? Şimdi aklımıza bu geliyor. Aynı bahçeyi, aynı koridorları, işte okul yönetimlerinin çizeceği o sınır dahilinde paylaşacaklar. Peki mesela bu alımlarda 30 bin kişiden bahsediyoruz. Bu alımlarda nasıl bir güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması uygulanacak? Yani şöyle söyleyeyim, sadece adli sicil kaydı, yani sabıka kaydı olarak biliyoruz ya biz bunu. Sadece adli sicil kaydının temiz olması mesela yeterli olacak mı? Çünkü biliyoruz ki günlük hayatın içerisinde de görüyoruz, işte hepimiz tanıklık da ediyoruz. Adli sicil kaydına yansımamış ya da henüz dava aşamasında olan pek çok durum olabilir. Davalar biliyorsunuz netleştikten sonra adli sicile kaydediliyor suçlar. Değil mi? Çocuklarla birebir temas halinde olacak kişilerin, aynı ortamda bulunacak kişilerle ilgili bir mesela bir psikolojik değerlendirme ve benim işte o aklıma ilk gelen soru, detaylı bir güvenlik soruşturması yapılacak mı? Bu sorular bizim aklımızda. Yoksa hani okul çatısı altında, değil mi, neler yaşanıyor görüyoruz, işte geçmiş dönemde de maalesef tanıklık ettik. Tabii sadece bu değil. İlk akta gelen elbette güvenlik, çocuklarımızın güvenliği ve öğretmenlerimizin güvenliği tabii ki. Bir yandan da istihdam modeli ya da süreklilik mesela burada, değil mi? Çünkü bu kişilerle 9 aylık yanlış bilmiyorsam sözleşmeler imzalanacak. Tabii şimdi kısa süreli sözleşmelerden bahsediyoruz burada. Sürekli personel sirkülasyonu yaşanacak okullarda. Yani bu sene bitecek, gelecek sene bir 30 bin, bir 30 bin, o nasıl olacak? Bunun bir bunu bir anlamak gerekiyor. Eğitim eksikliği, bu kişiler okul çatısı altında olan herkesten bahsediyorum. Yani sadece öğretmenler, işte yöneticiler, güvenlik personeli, kantinde çalışanlardan tutun da temizlik görevlilerine kadar. Yani çocuklarla iletişim, iş sağlığı güvenliği, okul içi acil durum yönetimi gibi konularda mesela benim aklıma gelenler, özel bir eğitimden geçirilecek mi bu kişiler, değil mi? Yani yoksa okul bahçeleri, yani bir park ya da sıradan bir kamu binasının bahçesi değil ki. Yani çocuk pedagojisi diye bir şey var. Buna uygun davranmayı öğrenebilecekler mi? Öğrensinler eğer böyle bir şey olacaksa. Soru 3. Bir güvenlik dedik, istihdam modeli dedik, değil mi? Bir de denetim mekanizması. Yani idarelerinin üzerindeki yükü biliyoruz. Şimdi hele bu kayıt dönemi vesaire biraz daha da artacak. Özellikle mali sıkıntıların ne olduğunu da biliyoruz. Bu kadar büyük bir personel kitlesi için yöneticiler örneğin nasıl bir mesai harcayacaklar? Tutumlarını, davranışlarını nasıl denetleyecekler, değil mi? Bunu da görmek, bunu da anlamak, bu soruları daha doğrusu sormak mecburiyetindeyiz. Eminim ki Milli Eğitim Bakanlığımızdan da hani sadece istihdam sağladık, işte okullarda 30 bin kişi görevlendirdik denilerek yetinilmeyecektir. Bizim bu dile getirdiğimiz sorularda bir şekilde yanıtlanacaktır diye de düşünüyorum. Hadi bir müzik arası verelim. O aradan sonra diğer başlıklarla devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı, bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın, daha ergenlik dönemine geldiği çocukların da beslenme, sebze meyve salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanın son bölümüne hoş geldiniz. Mesajlarınıza da bakıyorum bir yandan ki o haberi konuşmuştuk. Gökhan Günaydın'ın, yeni partili Gökhan Günaydın'ın bir iddiası, bölgesel asgari ücret hazırlığı var iddiası. Siz ne düşünüyorsunuz demiştim. Gerçekten çokça mesajınız geldi. Ali abiyle de ilgili, Ali Çağatay'la ilgili mesajlarınız da, destek mesajlarınız da geliyor. Sizin hani yine soranlarınız var. Bir kez daha söyleyeyim. Sağlığı saatiyle ilgili olarak hani bir sorun yok. Tabii ki cezaevi koşulları, hani bu çok rahat, çok keyifli diyecek halimiz yok elbette ama o şartlar dahilinde olabilen en iyi durumda. Bu mesajlarınız da kendisine iletiliyor. Bekliyor kendisi de hani mahkemenin iddianameyi kabulü ve ilk duruşma tarihinin belirlenmesi, bu kararı bekliyor sevgili Ali Çağatay. İzmir'den yazan bir dinleyicimiz diyor ki bölgesel asgari ücret sağlıklı koşullarda, yani diyor üretimin arttırıldığı, bölgesel kalkınmanın hedeflendiği durumlarda iyi bir fikir olabilir. Ama şu anda bu konuya kesinlikle güvenle bakamıyorum. Üretime, istihdama, eğitime yönelik proje olmadan bölgesel asgari ücreti neden diyoruz? Bölgesel asgari ücret bölgelerdeki ağların ağzına bir parmak bal çalmaktır. Mevcut şartlarda, mevcut durumda ifadesini kullanıyor. Katılıyorum. Burada mesela başka bir dinleyicimiz Bahattin Şeker Bursa'dan yazmış. Bursa'ya da selamlar olsun. Yani bu da sınırların nasıl çizileceği çok önemli. Eğer böyle bir uygulama hayata geçirilecekse, bölgesel asgari ücret gibi uygulama, sınırlarının doğru çizilmesi gerekir diyor. Burada en çok Doğu Anadolu bölgesi kastediliyorsa, o da tıpkı bir önce İzmir'den yazan dinleyicimiz gibi, demek ki herkes benzer şeyler düşünüyor. Önce oradaki feodal yapının kaldırılması, toprak reformunun yapılması gerekir ifadesini kullanıyor. Biliyor musunuz? Doğru. Yani bu çok konuşulmuyor. Konuşuluyor demek isterdim ama konuşulmuyor. Hani işte demokrasi, açılım, süreç, değil mi? Bunlar konuşuluyor. En önemli sorunlardan bir tanesi. Yani Cumhuriyet'in ilanından beri devam eden bir sorundan öncesi de hatta da vardı. Hani devam eden bir sorun. Oradaki o bölgedeki feodal yapının bir şekilde çözülmesini sağlayacak adımların atılması hiç konuşulmuyor. Tıpkı o feodal ağlar gibi siyasetin ağları da, ki bazen hani aynı koltukta da oturuyor bazıları, yine bu süreçte bakıyoruz önde giden isimler haline gelebiliyor. Nasıl olacak, hani bir dinleyicimiz sormuştu ya, nasıl olacak bu işler diye sordurtan gelişmeler ya da gelişememeler, bütün bunlar diyebiliriz. Seçim çalışması için yapılıyor bütün bunlar. Bunlar birer reklamdan ibarettir diyen dinleyicimiz var. Eğer genel olarak insan zihniyeti değişmezse, ne yaparsan yap çözüm üretemeyiz, çözüm olmaz diyen dinleyicilerimiz var. Şöyle bakıyorum, az önce konuştuğumuz konuyla ilgili olarak nedir o, işte okullarda 30 bin personelin görevlendirilecek olması, okullara alınacak personelin diyor Ayşe Hanım, pedagoji eğitimi almaları gerekir, çocuk hissiyatı bambaşkadır şeklinde bir yorumu olmuş. Böyle tam hepsini de okuyamayacağım, bazı mesajlar da gelmiş sizlerden. Hani o Rütük nedeniyle okuyamayacağım mesajlar da gelmiş sizlerden. Sizlere her türlü mesajınızı yazın. Dertleşiyoruz burada. Biz burada aktaramıyor olsak da ben ne düşündüğünüzü de görüyorum. Anlıyorum, böylece konuştuklarımız, aktardıklarımızla ilgili de neler, nasıl yorumlar getiriyorsunuz. İnanın bu açıdan da çok önemli. Simge, devam edelim mi?
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Programın başından beri konuşuyoruz. Bu Gökhan Günaydın'ın asgari ücretle ilgili düşünce ya da açıklaması. Orada benim dikkatimi çeken konu, yani şimdiye kadar söylemedim bunu, özellikle sakladığım için değil, yeri ve zamanı geldiğinde söylerim diye. Burada dikkat çeken konu, mesela İstanbul'da yaşayan bir işçi 28 bin lira alsın, çünkü İstanbul pahalı, daha ucuz illerdekiler bunun daha altında alabilir şeklinde bir yaklaşım olduğunu da, bu düzenlemede böyle bir yaklaşım olduğunu da iddia ediyor Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Yani şu olabilir, elimizdekinden de olabiliriz eğer gerçekten böyle bir düzenleme olursa. Asıl sorun da zaten burada ortaya çıkıyor. Bir dinleyicimiz de İnce Mehmet boşuna mı yazıldı diye de benim az önce o toprak ağları vesaire bununla ilgili yaptığım yoruma çok yerinde bir hatırlatma yaparak karşılık vermiş. Devam edelim ekonomiye dair başlıklara. Asgari ücret demişken, yani Hakiş'ten bir açıklama geldi. Almanya modeli önerisi var. Mahmut Arslan, Hakiş'in başında olan isimden bir öneri var burada. Orada diyor ki, o öneride şöyle bir ifadesi var. Hani Almanya'da asgari ücret belirlenirken, yani gerçi karşılaştırma yapılırken, yani nitelik karşılaştırması mı yapmalıyız, nicelik karşılaştırması mı yapmalıyız, doğrusu benim kafam karışık, siz karar verin. Yani orada patronlar ve işçiler karşılıklı otururlar, hani bir ortak karara varırlar, sadece açıklamayı hükümet yapar. Biz de Almanya tipi bir sistemi öneriyoruz diyor da, yani bugüne kadar yapılan asgari ücret pazarlıklarını işte burada sadece bu programda bile, yani Sputnik'te, Yeri ve Zamanda bile yıllardır konuşuyoruz. Daha hepimiz de biliyoruz, o pazarlık masasına oturulduğu zaman hükümetin dediği olacaktır burada. Hani bütün bu tartışmalar vesaire, değil mi? Yıllardır bunları aktarıyoruz, aktarmaya çaba gösteriyoruz size. Sendikaların ne kadar yetersiz kaldığını da hep beraber görüyoruz burada. Yani benim görebildiğim kadarıyla, hani bir kere şu bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Yani sendikalarla iktidar, bakın sendikanın ismi önemli değil, İktidarda hangi partinin olduğunun önemi yok. İdeolojik ve sosyolojik bir paralellik varsa, yani çatışmadan, çatışma derken mücadeleden bahsediyorum, sendikal hak mücadelesinden bahsediyorum, hak alma ya da sosyal diyalog gibi başlıkları önde tutulursa eğer bir anlamda, nasıl olacak hak mücadelesi diye de soruyorum. Yani herkes böyle karşılıklı birbirlerini ağırlayıp kurabiyeler, çaylar vesaire, sonra da el sıkışıp masadan kalkıyor, değil mi? Yıllardır biz buna tanıklık ediyoruz. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim gerçeklik en azından bu. Ekonomi demişken, bakın hiç böyle rakamlar, asgari ücret, işte enflasyon verileri, TÜİK ne dedi, ENAG ne söyledi, hiç oraya git. Ne mevsimindeyiz biz? Sosluk domates mevsimindeyiz, turşu mevsimindeyiz, değil mi? Kışa hazırlık mevsimindeyiz. Gerçekten şartların ne kadar ağırlaştığını bize gösteriyor. Üstelik size haberi nereden aktarıyorum biliyor musunuz? Türkiye Gazetesi'nden, emeğe saygı, Türkiye Gazetesi'nden aktarıyorum. Yani bakın, bu sosluk domates hepimiz için, bu topraklar için çok önemli, turşu, sosluk domates ya da diğer ürünler. Yani fiyatlar bir anda 12 liradan 25 liraya kadar, 19-25 liraya kadar nasıl çıkabiliyor ki? Nasıl çıkabiliyor? Ya da bu hazırlıklar başladığı andaki bunun bir dönemi var. Ben de onu şuradan anlıyorum. Marketlere gittiğim zaman boş kavanoz ve kavanoz kapaklarını gördüğüm zaman heh diyorum, tamam, bunun mevsimi gelmiş herhalde, bu yönde hazırlıklar da yapılıyor. Ama işte hani bunu fırsata çevirmek ne kadar vicdanlı. İşte biber, kap yapı biber 45 lira. Geçen sene mesela 45 lirayken bu sene 100 liraya kadar çıkmış durumda. Geçen sene sivri biber 40-60 lirayken 110 liraya çıkmış durumda. Türkiye Gazetesi böyle çok yerinde bir karşılaştırma yapmış. İşte kavanoz, tuz vesaire diyorum ya. Yani kaya tuzunun kilogramı geçen yıl 80 ile 130 lira aralığındayken bugün 140 lirayla 220 lira arasında. Cam kavanoz, boş cam kavanoz. Allah'ın kavanozu. Yani 15-45 lirayken 60 liraya kadar çıkmış olması, yani akıl alır gibi değil. Pazarlarla marketler arasındaki fiyat farkına girmeyeceğim bile. Yalara girersek hiç çıkamayız ama yani böyle dönemlerde bir şekilde bunun fırsata, tırnak içinde kullanıyorum bunu tabii, esnaf lehine bir, tamam onların da haklı olduğu yerler var. Diyecekler ki vergiler, kiralar işte vesaire, akaryakıt, tamam da. Yani bir yandan da hepimiz buna tanıklık ediyoruz. O fiyatlar bu mevsimlerde nasıl yükseliyor, kabul edilebilir bir şey değil. Yani ekonomiye dair çok başlığım var aktarabileceğim ama biraz şöyle dünyada neler olup bitiyor kısaca onu da özetleyeyim. İyi haberlere de iyi, çok güzel, çok keyifli bir insan hikayesi. Aslı, özü bu zaten anlatmaya çalıştığımız şeyin. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama şöyle dünyada neler olup bitiyor kısaca böyle çok hızlıca aktarayım. Suriye'de Sana Haber Ajansı, resmi devlet haber ajansı, geçiş dönemi yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin bir açıklamasını duyurdu. Ürdün'de İsrail istihbaratı, daha doğrusu bu yönde bir haber var Sana'da. Ürdün'de İsrail istihbaratı Mossad'ın başkanı Roman Goffman'la görüştüğünü belirtti Suriye devlet ajansı Sana. Başka bir açıklama daha gelmişti. Bu iki açıklama birbiriyle çelişiyor gibi geliyor bana. Havaalanı saldırısından sonra, biliyorsunuz ki çok konuştuk o Suriye'deki İsrail'in gerçekleştirdiği havaalanı saldırısı. O saldırıdan sonra da İsrail'le bütün ilişkili kestik şeklinde, Ebu Zuhur havaalanından bahsediyorum tabii ki, kestik açıklaması da gelmişti. Yani dediğim gibi birbiriyle çelişen açıklamalar ya da birbiriyle çelişen gelişmeler. İran-Amerika geriliminde ne oluyor? Şöyle, Pezeşkiyan'dan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan bir açıklama var. Bizi Venezuela'ya benzetmeye çalıştı Amerika Birleşik Devletleri ya da böyle olacağını düşündü ama İran bu saldırılar sonrasında diz çökmedi ve gücünü de giderek arttırdı, arttırmaya da devam ediyor açıklaması yine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan. Tam da hani müzakereler ne oldu, ne bitti, bir tür güç gösterisi tabii bu, o müzakere süreci içerisinde öyle değerlendirilebilir. Böyle bir açıklama da İran'dan, en üst düzeyden gelmiş durumda. Zelenski, Ukrayna lideri, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, daha öncesinde seçim yapılır mı yapılmaz mı ülkede, buna dair tartışmalar yapılıyordu. O tartışmalara kapıyı kapattı ki Rusya ile başlayan o süreç biliyorsunuz 2022'de başlamıştı. O süreçte Ukrayna'da bir sıkı yönetim ilanı vardı. 2019'da Zelenski devlet başkanı seçilmişti. Normal görev süresi sona erdi. Hatta Trump ve hatta Putin tarafından da sık sık meşruiyet tartışmaları, Zelenski'nin meşruiyet tartışmaları tam da bu seçimle ilgili olarak, seçim meselesiyle ilgili olarak gündeme getiriliyordu. Vallahi dedi ki Zelenski, bu şartlarda yasalarda bizim seçim yapmamıza izin vermiyor. Zaten seçimlerin yapmamıza imkan yok. Seçimsiz devam ediyor ülkeyi yönetmeye. Ülkesinin kaderiyle ilgili kararlar alabiliyor. Zelenski'den bahsediyorum ve tekrar edeceğim bunu. Hem Trump hem Putin tarafından da eleştiriliyordu meşruiyet zeminini kaybettiği nedeniyle. Tabii farklı eleştiriler de var. Seçimlerin yapılabilmesi için bir yol bulunabilir diyenler de var. Kim mesela? Zelenski'nin daha önce görevinden aldığı Savunma Bakanı Mihail Fedorov'dan bu konuda bir açıklama var. Yani bir yol bulunur. Pratikte evet zor olabilir, gerilim çatışma ortamında, ama istenirse bir yol bulunabilir açıklaması geldi. Ukrayna'nın eski savunma bakanı Fedorov'dan bu açıklama. Son bölüm spor, kadın voleybol milli takımı söylüyorum istikrarlı bir şekilde bizleri sevindirmeye devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı voleybolcularımız. Dün de Slovenya'yı 3-1 yendiler ve dediğim gibi 2'de 2 yapmış oldular. Bugünkü karşılaşmaya bakarsak Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak bu karşılaşma. Voleybol milli takımımızın tüm maçları saat 19'da. Dediğim gibi bugün 24 Ağustos pazartesi saat 19 Macaristan, 26 Ağustos çarşamba Almanya ve 28 Ağustos cuma günü Polonya ile oynayacak kadın voleybol milli takımımız. Ben hiç tereddütüm yok yani 5'te 5 yapacaklarından hiç dediğim gibi hiçbir tereddütüm yok. Sizin var mı bilmiyorum ama kadın voleybol milli takımımız buradan bu şampiyonadan en az final kesin zaten. Neyse nazarla değdirmiş olmayayım bir yandan da ama ben kupayı da rahatlıkla kazanabileceklerini de düşünüyorum burada. Son özür dilerim. Son 5 dakikam. İyi haber yok mu güçlü? Vallahi 2 tane iyi haberim var. Bu 2 hikaye. 2 Anadolu öyküsü, Anadolu insanı öyküsü. Gerçekten istenince neler yapılabiliyor. Bunu anlatan 2 öykü. Bugün zannediyorum 4 dakikam var. Zannediyorum birini aktarabileceğim. Diğerini de yarına. Isparta, Eğirdir ilçesine bağlı Balkırık köyünde yaşayan bir kadın girişimci Hilal Çevik. Pazarlanamadığı için görüyor bir üretim sorunu ve pazarlama sorunu var diyor. Üretim meyvelerden bahsediyorum. İsraf olma riski taşıyan meyveleri ne yapıyor biliyor musunuz? Geleneksel yöntemlerle kurutuyor ve ki bizim ülke olarak en önemli sorunlarımızdan bir tanesi ki mesela fındıkta biz bunu yaşıyoruz değil mi? Başka ürünlerde de yaşıyoruz. Bunları katma değerli ürünlere dönüştürüyor. 2018 yılında İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden bir proje var. Müdürlüğünün yürüttüğü bir proje var. Tarımda genç kadın girişimciler güçleniyor projesi. Buraya başvuruyor, bir yarışma düzenliyor il müdürlüğü ve üçüncü oluyor ve sonrasında da bir ödül alıyor. Sonrasında reklamında ne olacak ki bir kadın girişimcinin reklamı. Hilal'in kuru meyveleri markasını oluşturuyor. Üretimini her geçen sezon geliştirerek yörede pazarlanamayan yani halle gitmeyen meyveleri ekonomiye kazandırmaya başlıyor. Cennet hurması, elma, vişne, erik, şeftali gibi ürünlerden bahsediyoruz burada. Yaklaşık 2 kilo meyveden 1 kilo kuru meyve elde ettiklerini söylüyor. Asıl amacım diyor, asıl amacım gıda israfının önüne geçmek. Yani tüccar tarafından görünümü nedeniyle tercih edilmeyen ama tüketilebilir durumdaki meyveleri de değerlendirmek istiyorum ben diyor. Hani burada tüccarın vazgeçtiği dediğim gibi ürünler üzerinden kendi üretimini sürdürüyor. Sadece meyveyi mi? Hayır. Ekonomiye, kendi ekonomisine katkı sağlıyor. Meyveyi değil mesela kabuklarını da aynı şekilde sirke yaparak değerlendiriyor. Gerçekten bakın maddi imkansızlıklar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle eğitim hayatını sürdüremediğini söylüyor. Buna rağmen üretim yapmaya da kendi ayakları üzerinde durma hayalinden hiç vazgeçmemiş kendisi ve şöyle söyleyeyim 5 kilogramlık bir ürünle sadece Hilal Çevik'in hikayesinden bahsediyorum. Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırık köyündeki bir kadının hikayesi, bir başarı hikayesi. İşte Hilal Çevik okuyamadım diyor. Ne yapayım? Yapacak bir şey de yok. Şartlar da bu. Anadolu'da kadının kaderi ve ilk dönemlerde ürünlerin sadece çevremdeki insanlara işte müşteri bulmaya çalışarak satmaya başladım ama daha sonrasında gerçekten büyük başarı da elde etmiş böyle söylüyor. İnsanların diyor güvenini kazanmamın bu başarımda etkisi büyük oldu ve şimdi ülkenin pek çok kentine ülkenin pek çok kentine ürünler gönderiyor ve diyor ki hedefim yurt dışı. Helal olsun buradan Hilal Çelik'e de Isparta'ya, Eğirdir'e, Eğirdir'in Balkırık köyüne de buradan selamlarımızı gönderelim diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 24 Ağustos 2026 pazartesinin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, ilk masada Simge Erten, editörlerim İrem Başköy, İknir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi...

Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Özetler. Suriye ve İsrail heyetleri ABD öncülüğünde görüştü. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Suriye, ABD arabuluculuğunda Ürdün'ün ev sahipliğinde İsrail'le üst düzey bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme son İsrail hava saldırısının ardından Suriye topraklarındaki gerilimin tırmanmasını azaltmak ve Suriye ile bölgedeki istikrarı desteklemek amacıyla yapıldı. Müzakere yolunun canlandırılmasıyla daha kapsamlı bir gelecek anlaşmasının temelini oluşturabilecek bir güvenlik anlaşmasına varılmasının amaçlandığı ifade edildi. Suriye'nin işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğu yönündeki tutumunun görüşmede yinelendiği, Golan'ın nihai statüsünün tartışılması için henüz erken olduğunun belirtildiği, doğrudan önceliğin İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesi, 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi ve tam olarak uygulanması olduğu bildirildi. Rusya'nın Kras kentinde bir Ukrayna İHA'sına ait enkaz özel bir çocuk merkezine düştü. İki çocuk hayatını kaybetti, 7 çocuk yaralandı. Ayrıca iki yetişkinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı. Saldırı dalgası bölgedeki lojistik altyapısını da hedef aldı. Saldırı dalgasında e-ticaret devi Ozon'a ait depolarda dahil olmak üzere geniş çaplı altyapı hasarı meydana geldi. E-ticaret şirketi Ozon, Krasnodar'daki lojistik merkezinin vurulduğunu ve çıkan yangının ardından tesisin tamamen boşaltıldığını duyurdu. Şirket buradaki personelden yaralanan olmadığını açıkladı. İç gündemle devam edelim. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları katılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri de yer alacak. Toplantının ana gündemi terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar olacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. 60.sı görülecek duruşmada esas hakkındaki mütalaya karşı beyanları alınan 5'i tutuklu 200 sanığın son sözleri dinlenecek. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması öngörülüyor. Mahkeme heyeti başkanı Oğuzhan Gül 29 Temmuz'daki duruşmada 24 Ağustos Pazartesi günü davanın karara bağlanacağını, tüm sanıkların ve avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirtti. 6 ayda yapılan 59 duruşma sonrasında savcılık mütalasında Aziz İhsan Aktaş için 103 yıldan 280 yıla, Baki Nugay için 119 yıldan 328 yıla, Rıza Akpolat için 64 yıl 6 aydan 179 yıla, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, tutuklu sanık Oyetekin ve eşi tutuklu sanık Celal Tekin içinse 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuruş'un aile ve yakın çevresinin mali profili ayrıntılı şekilde incelendi. MASAK tarafından 20 Ağustos 2026 tarihinde hazırlanan rapordaki en dikkatçi tablo aile fertlerinin takbis kayıtlarında ortaya çıktı. Buna göre Alihan Kuruş'un ailesinden 4 ismin 1818 tapu işlemiyle milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi görüldü. Alihan Kuruş'un annesi adına 646, babaannesi adına 539, babası adına 207 ve eşi Seda Kuruş'un babası adına ise 426 gayrimenkul işlem kaydı bulundu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Bitlis'teki programlara devlet protokolü de tam kadro katılacak. Kabine toplantısı da 3. kez Ahlat'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'ın Ahlat'ta yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye sürecinin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor. Üniversite kayıt süreci başlıyor. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. Adaylar şimdi ise kayıt sürecine hazırlanıyor. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıtlar bugün başlayacak. 26 Ağustos'a kadar sürecek. Yüz yüze kayıtlar da bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Bugün Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre Rebül Evvel ayının 12. günü idrak edilen Mevlid Kandili İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. dönümü bu sene peygamberimize güzel ahlak temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yıl Mevlid-i Nebi haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlar bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Milliler 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bugün Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Ve futbol diyelim, önce düne döneceğiz. Trabzonspor 3 puanı Salah'la aldı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Papara Park'ta ağırladı. İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavilerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Dün oynanan günün bir diğer maçında ise Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçta siyah beyazların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Süper Lig'de dün oynanan diğer iki maçta şu sonuçlar alındı. Eyüpspor 0, Gaziantep FK 1, Göztepe 0, Gençlerbirliği 1. İkinci hafta bu akşam saat 21.30'da oynanacak. Kocaelispor Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesiyle kapanış yapacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0,82 değer kazanarak 14.514 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 7 kuruş, euro 56 lira 18 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.160 lira, çeyrek altın 11.678, tam altın 46.531, ata altını ise 47.397 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk 3 gününde İstanbul'ları bu dakikalarda %51'lik bir yoğunluk bekliyor. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktarabiliriz. Basın Ekspres 2 telli Güneşli yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor dedikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun İzmit Doğu Dilovası kavşakları 1-10 kilometrelerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Sürücüler D100 yoluna yönlendiriliyor. Çankırı-Ankara yolunun 4-5 kilometrelerinde Çankırı istikameti trafiğe kapalı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 47-64 kilometrelerindeki 10 tünel ve yaklaşımlarında 28 Ağustos'a kadar 08 ila 17.30 saatleri arasında ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin'in 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Peki AK Parti'nin kurucu kadrosunda yer alan 3 dönem milletvekilliği 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Sputnik editörlerinden Alkan Şahin'in hazırladığı özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Peki AK Parti'nin kurucu kadrosuna yer alan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin, 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yer ettiği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazılmıştı. Şahin'in hafızalara kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Pasinler'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine gelmenize çok sevinim diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim demişti. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i Sayın Bakan bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz diye eleştirmişti.
4: Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bak. Bir oyna bakalım. Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çal bakayım.
3: İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dilenecek yanı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazlarıyla ilgili olmuştu. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in ''Ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor?'' sözlerine ''Beklerim'' diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa 20 dakika geç binmesine manşetlere taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştiri gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz demişti. İçişleri Bakanı İdris Naim, 8 Ağustos 2012'de şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelmiş, o dönem yapılan terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Şahin, hiç istenmese de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var demişti. 19 Ağustos 2012'de ise Şahin taşlı saldırıya uğradı. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp taş attı. Polis olaylara müdahale etti. 24 Eylül 2012'de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek," dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
5: Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına.
3: 19 Ocak 2013'te Bakan Şahin, Uludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara yukarı doğru kayabiliyor musunuz diye sormuştu. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin, korumasına "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu," dedi. Daha sonra Saadet Partisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkan adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, son günlerdeki uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum dedi. Şahin ise yanıt olarak kaset derken benim ordunun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte soluğu Samanyolu TV binasına almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, dönemin Akdi Milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye yargılanan polislere desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti. 19 Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İyi Parti'den Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oyu alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Gaflarla istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri eski bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin'in aracı yurt dışına kaçmayı hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülükle de suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına yakalanan, iki şüphelinin taşımasına kullanılan Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
6: Geri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
7: Profesör Doktor Doğan Yaşar telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
8: Merhaba.
7: İzmir'in karşılaştığı tablonun makul bir açıklaması var mı?
8: Şimdi şöyle diyelim, su demek ekonomi demektir. Dünyadaki tüm ekonomik krizlerin oluş nedeni kuraklıktır, susuzluktur. Asıl tehlikelilik 2020'den sonra geldi zaten. Ne oldu 2007-2008'de? Petrol fiyatları 173 dolara fırladı. Buğday fiyatları 4'e katlandı. Yani su demek aynı zamanda ekonomi demektir. Ekonomik temelini oluşturur.
6: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın farklı ülkelerinde gençler sosyal kaygı ve baskıyla baş edebilmek için internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneliyor. Uzmanlar ise daha sağlıklı ya da daha temiz bir alternatif olarak görülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımının ağır bağımlılığa, aşırı doza ve hayati risklere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Son yıllarda alkolsüz nesil olarak anılmaya başlayan Z kuşağında alkol tüketip alırken bazı gençler sosyalleşirken yaşadıkları kaygıyı bastırmak için reçeteli ilaçları kullanmaya başladı. Özellikle anksiyete, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilerek doktor kontrolü dışında tüketiliyor. Sosyal medyada bu ilaçların alkole göre daha az zararlı olduğu yönündeki paylaşımlar da gençler arasında sahte bir güvenlik algısı oluşturuyor. 20 yaşındaki Çinli bir üniversite öğrencisinin yaşadıkları bağımlılığın ulaşabileceği noktayı ortaya koyuyor. Sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek amacıyla reçeteli bir ilaç ile beta blokeri birlikte kullanmaya başlayan genç artık ilaç olmadan dışarı çıkamadığını söylüyor. Bağımlılık araştırmacıları, gençlerin bu ilaçları alkole kıyasla kalori içermeyen ve vücuda daha az zarar veren, temiz ve güvenli seçenekler olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere Teesside Üniversitesi'nden bağımlılık araştırmacısı Liam Knowles, özellikle internet kontrolsüz biçimde satın alınan maddelerin içeriğinin belirsiz olmasının riski daha da artırdığını belirtiyor. Gençlerin reçeteli ilaçlara yönelmesinin arkasında artan kaygı düzeyinin de bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalar, 10 ila 24 yaş arasındaki gençlerde küresel kaygı bozukluğu vakalarının son yıllarda ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor. Gençlerin alkol alışkanlıklarındaki değişim küresel alkol pazarını da etkilerken uzmanlar yasa dışı reçeteli ilaç kullanımının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Türkiye'de de yeşil reçeteye tabi olan ve dünya genelinde kötüye kullanımı artan bazı ilaçlara yönelik denetimler farklı ülkelerde sıkılaştırılıyor. En büyük tehlikelerden biri ise bağımlılık geliştikten sonra ilaçların kontrolsüz şekilde bırakılması. King's College London'dan psikolog Profesör Emily Jones, tıbbi gözetim olmadan kullanılan bu tür ilaçların kişinin ilaçsız sosyalleşemeyeceğine inanmasına ve ciddi bir bağımlılıkla girmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ilaca erişimin kesilmesi ya da kullanımın aniden bırakılması halinde şiddetli depresyon, uykusuzluk, yoğun anksiyete ve intihar düşünceleri gibi ciddi belirtilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle reçeteli ilaçların alkole güvenli alternatif olarak görülmemesi ve yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Alkol tüketiminden uzaklaşan Z kuşağında bazı gençlerin sosyal kaygıyla baş etmek için internetten yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneldiği belirtiliyor. Uzmanlar kontrolsüz kullanımın ağır bağımlılık, aşırı doz ve ölüm riskine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo 1 ve Evo 2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anla söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak araştırma güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Thomas Inglesby ve Dr. Moritz Hanke, çalışmanın biyolojik güvenlik açısından önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti. İki uzman, hastalık oluşturabilecek yeni virüslerin geliştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Araştırma ekibi ise güvenlik önlemlerine dikkat ettiklerini açıkladı. Bilim insanları, insanları enfekte edebilecek virüsleri eğitim verilerinden çıkardıklarını ve yalnızca bakterileri enfekte eden fajlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Tüm deneylerin güvenlik standartlarına uygun laboratuvarlarda gerçekleştirildiği ifade edildi. Araştırmacılar, virüslerin bilimsel olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle, yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yol uzun olabilir ama en güzel anılar hep dönüş yolunda anlatılır. Emniyet kemerinizi takın. Hızınızı değil, radyonuzun sesini artırın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kesmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 milimetre derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve düzenli hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar yüzeydeki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Yangın çıktı. Ekiplerin alevlere 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale ve hizmet aracı ve 4 dozerle müdahalesi sürüyor. Büyükşehir itfaiyesinin yanı sıra jandarma ve bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Adana merkezli 6 ilde kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 44 zanlı tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik şüphelilerden Kuytul çifti dahil 35'inin tutuklanmasına, 18'inin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi. Üniversite kayıt süreci başlıyor. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. Adaylar şimdi ise kayıt sürecine hazırlanıyor. Elektronik kayıtlar bugün itibariyle başladı. 26 Ağustos'a kadar sürecek. Yüz yüze kayıtlar da bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Buna göre 1 Ocak 2026'dan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi gerçekleştirildi. İnsan sağlığını tehdit eden 254 uygunsuzluk tespit edildi. Toplam 6 milyar lira idari para cezası uygulandı. Bakan Yumaklı paylaşımında gıda denetimlerinin aralıksız sürdüreceklerini de bildirdi. İzmir'de 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. İzmir'in Urla ilçesinde Birgi mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi. Aramada satışa hazır hale getirilmiş 16 şişe ve bidonlar içinde 2000 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
1: Ekonomi.
0: Merkez Bankası fast işlem limitlerini yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerinin artırılmasına ilişkin bir basın duyurusu yaptı. Buna göre Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi işlem tutar limitlerini 26 Ağustos 2026 itibarıyla 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltecek. Fast TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulama malı iş yeri ödemelerinde ise işlem tutar limitleri 250 bin liradan 300 bin liraya çıkarılacak. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemede son haftaya girildi. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,82 değer kazanarak 14.514 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 8 kuruş, euro 56 lira 18 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.173 lira, çeyrek altın 11.705, tam altın 46.625, ata altın ise 47.475 lira.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 32, Antalya 36 derece, İzmir az bulutlu ve açık 39 derece, Trabzon parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 39, Diyarbakır 41 derece, Van az bulutlu 31 derece. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Güçlü sesi, samimi tavırları ve kendine özgü enerjisiyle sevilen seslerden Güliz Ayla, Radyo Sputnik mikrofonunda Okan Aslan'a hem müzik yolculuğunu hem de hayatından renkli hikayeleri anlattı. Güliz Ayla ile gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz.

0: misiniz? Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: Güçlü sesi, samimi tavırları ve kendine özgü enerjisiyle sevilen Gülizay'la Radyo Sputnik mikrofonunda hem müzik yolculuğunu hem de hayatından renkli hikayeleri anlattı. Kariyerinin ilk yıllarından kamera karşısına geçtiği ilk klibine uzanan süreci paylaşan Ayla, isminin daha önce hiç duymadığı anlamlarını da yayın sırasında öğrendi. Tip 1 diyabeti hem genel hatlarıyla anlatan hem de kendi deneyimlerini paylaşan sanatçı, kullandığı insülin sensörünün günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığından söz ederken, özellikle çocuklar ve bebekler için büyük rahatlık sağlayan bu sensörlerin herkes tarafından kolayca erişilebilir olmasını diledi. Sohbet ilerledikçe hayatından daha renkli hikayeler de ortaya çıktı. Bali'de tattığı ilk yemekten mutfakla olan ilişkisine uzanan Ayla, çok iyi yemek yaptığını söyledi ve mutfaktaki hünerlerini Okan Aslan'la paylaştı. Güliz Ayla ile gerçekleştirdiğimiz bu samimi, bilgilendirici ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Güliz hoş geldin, nasılsın?
4: Hoş bulduk, iyiyim, sen nasılsın?
3: Teşekkür ediyorum, sağ ol. Çok güzel bir enerjiyle arabayı yıkattın.
4: Gördün değil mi? Yani dedim ki buraya o arabayla girmeyeyim, leş gibiydi çünkü arabam gerçekten. Bu size arada gelmeden yıkattım.
3: Harikasın. Güliz nasıl gidiyor?
4: Güzel, keyifli. Hı. Yani böyle şey bekliyor insanlar genelde, hani bir şarkıcının hayatı of aşırı egzantrik falan, ama gerçekten çok farkı yok. İş güç koşturmaca. Hı.
3: Yoğun mu peki?
4: Yoğun, yani projeler açısından ben bayağı böyle koşturuyorum, her günüm dolu. Yani bir sürü şey var sırada tabii.
3: Gül gibi güzel kokan, sevimli sevecen kadın, bir anlamı, yaptıkları ve sözleriyle insanların aklında güzel hatıralar bırakan ikinci Güliz'in anlamı ve yaşam enerjisi yüksek, hayat dolu kimse. Şu iki tane sanki sana
4: bir
3: çok...
4: Bir şey söyleyeceğim. Heh. Ben bu anlamların hiçbirini bilmiyorum. Tek bildiğim anlam Gül'ün bıraktığı iz. Bana bu öğretildi. Anne benim adım neden Güliz? İşte anlamına Gül'ün bıraktığı iz demek dendi.
3: Yani Güliz'im...
4: Şoktayım. Bunları alabilir miyim yazılı? Belki bir şarkı çıkar.
3: Bakarız. Simge ayarlayabiliriz belki. Ama hakikaten ya
4: ücreti
3: ben...
4: Ücreti mukabilinde.
3: Şimdi bak, ben insanlar baktıkları zaman... Şimdi biz seni biliyoruz. Bir şarkı var ortada ki o klip çok enteresan. Ben orada en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Bilmiyorum.
4: O klip de çok böyle bir farkım var gibi bir klip aslında.
3: Ama şöyle bir şey var. Bunu sana hiç sordular mı bilmiyorum. Sen klibin başında ne diyorsun? Ya orada bir şey söylüyorsun sen. Hatırlıyor musun onu? Klibin
4: bakacağım
3: en başında. Orada birilerine kamera arkasında birine bir şey söylüyorsun.
4: Ha, anladım, şöyle bir şeyler.
3: Sen oradan
4: yapıyorum.
3: Kenara çekil. Sen orada otur bekle falan gibi.
4: Yok, öyle bir şey değil. Çünkü o klip benim yani ömrü hayatımda ilk defa böyle kamera karşısına geçip ilk klibim. Ve yani yine de onu da işte sevgili Ergin Turunç çekti. Çok tanıdığım, beraber vakit geçirdiğim insanlarla çektim ama inanılmaz gerginim. Yani böyle bir gerginlik yok. Hani ben ne bilirim yani klip çekmeyi böyle. Koydular kamera karşıma. İşte sen şimdi şarkıyı söyle diyorlar. Ben kesin bir laf yetiştiriyorumdur. Ben çok gerginsem çeneme vurur konuşurum. Bence onunla alakalı bir şey.
3: Ama kesin. Çok güzel olmuş. Orada danslar, hareket. Ya ona ayrıca geleceğiz ya. Dur. Vallahi benim aklıma geldi de. Anlamlar nasıl
4: güzel
3: ama?
4: Güzel ama ilk defa soruldu gerçekten.
3: Anlamlar nasıl ama? Yaşam enerjisi yüksek, hayat dolu kimse.
4: Vallahi beni şok ettiniz şu an. 2'de 2. Ben şok. Gidiyorum
3: ya,
4: ben falan.
3: Ya işte böyle. Güliz, küçük yaşlarda mı? Genelde öyle oluyor. Müzik aşkı, müzik sevgisi, müzik tutkusu. Sende bir de evet, ailede gelen destek meslek bir şey var mıydı?
4: Ya şöyle, ailede hiç müzisyen falan yok. Hatta sanat adına bir şey yapan hiç kimse yok böyle. Hı. Ama ailede müzik dinleniyor. Hı. En azından dinlemek seviliyor ve böyle hani işte sesi güzel teyzelerim falan var. Hı. Ama onun dışında böyle kariyerini işte yarı profesyonel olarak bile hani ben işte müzikle uğraşayım falan diye kuran biri yok. Ben böyle çocukluktan beri şarkı söylüyorum. Gerçekten işte elimde saç fırçası, deodorant fotoğraflarım var hani aynı karşısında. Yani okulda işte şarkı söyletiliyor bana, hani keşfedilmiş sesimin güzel olduğu ve ders kaynatılıyor benimle. Hocam Gülüz bize bir şarkı söylesin falan şeklinde. Sonra böyle ailem beni bir konservatuar gönderdi oyunculuk kursuna bu arada.
3: Samsun.
4: Samsun'da aynen. Sonra da işte çok fazla işte şarkı söyledim her yerlerde. İşte kendi kendime çalıp söylüyorum, şarkı yazıyorum falan daha çocuğum.
3: Şarkı yazıyorsun.
4: Evet aynen. Sonra 16 yaşındaydım. Dedim ki ben müzik yapacağım. Hani ben şarkıcı olacağım. Benden bir şey başka bir şey olmaz.
3: Özür dilerim böldüm ama oyun o dönem yazdığın şarkılardan falan duruyor mu hiç?
4: Duruyor çünkü şöyle benim Samsun'da bir grubum vardı. Adı Adelaide'tı.
3: Birincilik aldığım bir grup o aynı zamanda.
4: Aynen.
3: Rock yarışmasında.
4: Evet beste
3: yarışmasında. Biliyoruz da konuşuyoruz arkadaş ya. O kadarlık yapmışız gelmişiz yani.
4: Ay gerçekten çok mutluyum şu an.
3: Aynen. Ama Adelaide'ın
4: şarkılarını beraber yazmıştık. Birincilik var canım evet. Hatta benim yani şöyle bir fun fact var hayatımda. Şimdi o zamanlar işte ben 16 yaşındayım. Gruptaki diğer arkadaşlarım genelde daha büyük. Ve böyle biz albüm işte sözleşmesi imzalatıldı bize. Çünkü hediyenin yarışmanın hediyesi buydu. Birincilik ödülü. Sonra gel gelelim yıllar içinde zaten ben çok küçüğüm. Hiç pişman olmadım ama bu sözleşme feshedildi. Bazı sponsorlar çekildi vesaire derken. İşte ben sonra yıllar sonra yine gittim aynı insanlar, Şemsettin Göktaş selam olsun, Sony Müzik, yani aynı insanlarla masaya oturup yıllar sonra sözleşme imzaladım. Bunun hep aramızda geyiğini yaptık. Böyle de güzel bir anısı var.
3: 18-29 yaş arası gençlerden oluşan amatör rock gruplarının yeteneklerini göstermesi ve müzik dünyasına yer edinme fırsatı sağlayan bir yarışma bu. Ve orada gelen bir birincilik yani.
4: Evet, evet.
3: Ondan sonra artık profesyonel olarak bir devam süreci başlıyor değil mi müzikte?
4: Ondan sonra ben...
3: İlk sahneni hatırlıyor musun bu arada?
4: İlk tek başıma sahnem Samsun'da Jazz Cafe'de yılbaşında elimde gitarla böyle kafamda kukuletalı bir şapka böyle kırmızı ışıklar yanıp sönen. Ama şöyle yani o aslında benim tek başıma ilk sahnem ama atıyorum mesela ilkokul 4'te bir muamere sahnem var. İşte kayağından atın beni denizlere söylüyorum. Sertab Erener zor kadın söylüyorum falan. İlk sahnem o aslında hani böyle profesyonel olarak dünya profesyonel değil tabii de. Müsamere sahnesi.
3: Sonra devam eden bir yolculuk ve
4: İstanbul'a geliyorum.
3: İstanbul.
4: Evet İstanbul'a geliyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziğini kazanıyorum. 4 yıllık burslu. Orada okumaya başlıyorum. Orada okumaya başladığımdan itibaren bizim böyle hocalarımız sağ olsun hep böyle işte nasıl diyeyim Türk pop müziği piyasasında çalışan insanlardı. Beni de çok seviyorlardı. Hani
3: bunların
4: başarılı bir öğrenciydim.
3: Metin
4: Özürkü beni...
3: Daha sonra pardon.
4: Okulun sınavında görüp keşfetti diyeyim.
3: Aa öyle mi?
4: Aynen. Şöyle Mert Türkmen hocamız vardı. Kendisi işte Ajda'dan Tarkan'a Metin abi'den yani bir sürü herkese gerçekten pop piyasasında davul çalmış biri. O bizim ritim hocamızdı. Biz yıl sonu konseri yapıyoruz. Bu bir sınav aslında. Canlı performans dersimiz var. Yıl sonunda bir konser yapılıyor. Bununla ilgili bizim de performanslarımız notlanıyor. Mert Hoca da diyor ki Metin Özülki'ye, Metin abi gelir misin? Gel işte öğrencilere destek ol falan. Öyle ben sahneye çıkıyorum o şeyde sınavda. Hatta Sertab Erener'den yine ki kahramanımdır kendisi. Dağ gibiyim, taş gibiyim söylüyorum.
3: Vay.
4: Sonra Metin abi kulise geliyor diyor ki işte Gülüz ben seni çok beğendim işte çalışır mısın falan. Ben de tabii üzerine atıp çalışırım çalışmaz mıyım diye. Öyle başlıyor yolculuğum. Aslında kendi sahnelerimi yapıyorum o zaman da işte Hayal Kahvesi'nde işte James Joyce'larda falan. Ama böyle yabancı şarkılar söylüyorum rock ağırlıklı. Türk pop müziğine girişim Metin abinin yanında oluyor. Hani o dünyaya hizmet edişim işte.
3: Yani o an o gerçekleşmesi o karşılaşması olmasa. Rock'ta mı devam edecektim belki de hep kafada o mu vardı yani?
4: Bilmiyorum yani rock'ta devam edebilirdim ama yani kesinlikle Türkçe müziğe geçerdim bir noktada. Çünkü benim böyle bir tarafım var hani realist bir tarafım var bu dünyada da olsam hani sanat dünyasında da olsam. Türkiye'deyiz ve Türkçe sözlü müzik yapmalıyız gibi bir kafam var mesela benim. Hani o yüzden Türkçe müzik yapardım ama sound'um daha rock ağırlıklı olabilirdi eğer pop müziğe böyle dalmamış olsaydım o zamanlar olabilirdi.
3: Sevgili Gülis, olmazsan olmaz. Nasıl ortaya çıktı bu şarkı? Sen bekliyor muydun bu kadar?
4: Hayır, beklemiyordum. Asla beklemiyordum. Nasıl yazdığımı dahi hatırlamıyorum. İnsanlar hep böyle çok başarılı olduğu için şarkı bunun arkasında çok tılsımlı özel bir hikaye istiyor duymak ama yok. Yani gerçekten nasıl yazdığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen evde pijamalarımla yazdım. Tek hatırladığım şey yazım sürecine ait sarılırım bırakmam kısmını şöyle
3: yazmıştım.
4: Şarkının
3: sende bir hikaye yok yani.
4: No.
3: Hiçbir şey mi yok?
4: Maalesef.
3: Bir düşün ya.
4: Çok isterdim. Yani tek
3: vardır bir şey ya.
4: Ya sana sarılırım yazmıştım. Sonra o sanalara attım. Yani bu bir hikaye mesela bu kadar falan herhalde hatırladım. Gerçekten Sonra şarkı çıktı. Yani ne olduğunu ben şaşırdım. Beni arıyorlar. İşte biri aradı bir gün. İşte Güliz Hanım, ben işte bilmem ne gazetesinden falan, buyurun falan, ben şoktayım. İşte Şazam'da en çok aratılan şarkı oldunuz. İşte YouTube size plaket gönderecek falan. Neler oluyor ya Rabbim falan oldum ben böyle. Hiç beklemiyordum.
5: Allah Allah. Evet. Çok enteresan ya.
4: Ama şöyle daha bir minik anekdot daha anlatmak isterim. Bu ilk albümümün vokal kayıtlarını Sezen Aksu'nun stüdyosunda kaydettim. Hı. Ve böyle Sezen Aksu olsun hiç istemedim ben. Çok korktum, hani gerildim onun önünde şarkı söylemek falan istemedim. Bana dediler ki rahat ol, işte gelmez zaten falan. Stüdyodayım, şarkıları işte söylüyorum. Hangi şarkıdayım hatırlamıyorum. Böyle işte böyle cam var ya işte, okuma odalarına baktım. İçeriye Sezen Aksu oturuyor.
5: Allah.
4: Durdurdum ben. İçeri gittim. Kadıncağız da siz niye buraya geldiniz falan dedim böyle. Aa, ne demek kız dedi. Benim stüdyom burası falan.
5: Lütfen dışarı alabilir miyiz?
4: Ya Sezen Hanım ama rica ediyorum falan diye. Sonra işte çok tatlı bir hafta geçirdim bu arada. Hani çok korkuyordum ama inanılmaz iyi geldi bana aslında hani onun önünde söylemek. Sonra böyle tartışıyoruz aramızda işte. Sıla, prodüktörlerim, Efe Bahadır işte. Şarkıları dinliyoruz ya, hangisiyle çıksak acaba diyoruz. Sezen Hanım böyle yaptı. Deli misiniz siz de? Yani ne düşünüyorsunuz falan dedi. Direkt olmazsan olmazsa çıkıyorsunuz.
5: Vay be. Evet. İşte sanatçı olmak, büyük sanatçı olmak böyle bir şey yani. İşte
4: benim öngöremediğimi Sezen Hanım tabii ki de şöyle yani hani bir parmak şıklatmasıyla.
5: Bir şey söyleyeceğim. Kıyıda köşede böyle olmazsan olmaz gibi başka bir şarkı var mı bekleyen?
4: Şöyle. Yani evet.
5: Ya o kadar bu, ses getireceğine
4: inandım. Evet, bu hep konuşuluyor çünkü işte çünkü en yüksek başarıya bu şarkı ulaştı diskografinde. Evet. Herkes bundan bir tane daha yapsana, sen salak mısın falan diyor. Ama bunu teknik olarak yapmak çok kolay aslında hani. Çünkü nasıl diyeyim, ben kendi yaptığım şarkıdan öykünüp bir şarkı daha yapabilirim, evet. Ama yani bunu zorla ittirerek yapmak, ben şimdi olmazsa olmaz gibi bir şarkı yazmalıyım diye masanın başına oturmak bana biraz itici geliyor. O yüzden yani var zaten bir tane olmazsa olmazım, çok güzel. Hani bir şey, öyle bir şey çıkarsa
5: ya okay. Bu da fena bir durum ya. Yani gelebileceği en müthiş seviye ve aldı başını gidiyor.
4: Ya ben, ilk şarkım ya, ilk yani.
5: Alacak başını gidecek yani, o da fena bir şey. Çünkü sanatçılarda genelde böyledir ya, hani bir şey yaptığın zaman bir sonra öncekinden daha iyi olmak zorundadır ya. Daha böyle ses getirmek zorundadır ya. Ama senin diğer şarkıların da çok güzel. Yaptığın şarkılarda çok ciddi görüntüleme alan şarkılar var. Onlar da artmaya devam ediyor. Senin bence en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Sen olmazsa olmazın nasıl olduğunu hatırlamıyorsun. Onu bir hatırlasan.
4: Hatırlasan aynısını yapacaksın diye. Yani bilmiyorum hani benim hem şansım hem böyle nasıl diyeyim, bazen şey oluyor hani onun baskısını üzerimde hissediyorum mesela. Çünkü hep bir challenge artık benim için. Ama yani şarkı çok büyüdü hani, gerçekten önüne geçilemez bir şekilde büyüdü ve çok şanslı bir şarkı bence. Yani bunun da etkisi var. Hani hayatta her şey onun gibi olmuyor işte maalesef.
5: Sen öyle şanslı bir insan mısındır peki?
4: Ya benim yıldızım düşüktür biraz aslında. Şimdi böyle konuşmayayım hani batılsal olarak da yani.
5: Var mıdır öyle şeyler?
4: Ya çok yoktur. Ben öyle
5: sen bir insan bir şeyi sürekli gelişine söylerse yaşar, gelişir
4: ya,
5: falan.
4: Ya yok ya, yaşamaz. Ya ben gelişine yaşarım öyle. Hani çok böyle aman işte astroloğum şu tarihte çıkar dedi falan. Öyle, ya diyorum ya, ben boğa burcuyum. Ben süper realist bir insanım.
5: Ya ben bunu çok ciddi alanlar biliyorum, biliyor musun? Bekletenler biliyorum böyle. Yani hakikaten ya böyle zamanını bekleyenler yani dediğin değil. Gibi. Dur bekle, acele etme. Nisan ayını bekle, Mayıs ayını falan bekle diyen nasıl bir şey yok.
4: Ya bazen işte şarkılar hazır oluyor. İşte bir tarih konuşuyoruz işte. Şu tarihi atalım. Ben şey diyorum ya, niye o tarihi alıyoruz falan. Daha erken çıksın madem bitti. Ya işte şu tarihte şu var falan diyorlar. Ben de üf tamam diyorum, ne olursa olsun. Ben anlamıyorum çünkü bu konulardan. Hani öyle şeylerim yoktur. İşte yok dolunayda bilmem ne yapma falan. Ne gerekiyorsa ben onu zamanında yapmayı seviyorum. Hatta biraz da aceleciyim yani. Zamanından erken bile yapabilirim.
5: Böyle marjinal bir şey yapmayı hiç düşünüyor musun? Ne bileyim.
4: Nasıl marjinal yani?
5: Ya mesela
4: yani?
5: Gıbıldan'ı okumuşsun mesela canlı canlı. Başka evet. Türk halk müziği var mı okudun? Ya da Türk halk müziği okur musun mesela?
4: Ya şöyle, ben zaten konserlerimde çok farklı tarzlarda şarkılar söylüyorum. Hani zaten yaptığım bir şey bu benim. Bunu sadece işte hani böyle diskografimde de göstermek istedim. Yani yapabilirim, her an her şey olabilir. Benden bekleyin yani.
5: Vay be, her an her şeyle karşılaşabiliriz evet. Yani. Güliz, çılgın bir insan mısın? Gelişine yaşarım dedin ya. Yani
4: ya durumuna göre değişir, konusuna göre çok böyle ihtiyatlı biri de olabilirim ben. Belli olmuyor. İşte neyi konuştuğumuza bağlı. Bilmem.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
5: stüdyo konumuz sevgili Güliz Ayla. Futbol takip ediyor musun?
4: Ediyorum.
5: Ciddi ciddi böyle ciddi, fanatik ciddi. Bir taraftar mısın?
4: Evet.
5: Hangi takımın taraftarsın?
4: Galatasaraylıyım.
5: Galatasaraylısın.
4: Aynen.
5: Ben de Galatasaraylıyım. Şu masada duran Simge de Fenerbahçe taraftarı. 3-3 olmuş vaziyetteyiz. Takip ediyor musun? İzliyor musun maçları sürekli?
4: Tabii canım, hepsini izliyorum.
5: Var mı böyle şeylerin, futbol severlerin totemleri vardır ya, senin öyle bir şey var mıdır?
4: Böyle frikiklerde falan pozisyon değiştiririm ve bir yerde gol atılırsa orada kalırım. Ve gol atılmazsa mesela...
5: Yer değiştirmezsin.
4: Aynen. Gol atılırsa yerimi değiştirmem ama gol atılmazsa farklı köşelerde işte ayakta direkt falan, hani denerim bayağı. Aynen. Pozisyon pozisyon. Evet, ve biz böyle ablam enişten falan izleriz genelde maçları. Herkes öyle. Herkes Galatasaraylı. Herkesin bir totemi var. Böyle biz maç izlerken evde bakıyorsun bize saçma sapan yerlerde falan.
5: Yani bir kamera olsa, kamera olsa maç
4: komik
5: boyunca.
4: Olurdu. Aynen. Aynen.
5: Biz onu Avrupa Şampiyonası'na yapmıştık ya 2008 yılında. Bizim bacanaklarda izlemiştik maçları sürekli. İnanılmazdı yani.
4: Çok keyifli. Ben de çok seviyorum izlemeyi, takımımı.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası.
5: Güliz, olmazsan olmazdan bugüne gelene kadar sen özellikle kendindeki değişimleri nasıl buluyorsun? Mesela olmazsan olmazdan dedin ki hani ben ilk defa kamera karşısına geçiyorum dedin ama doğal olduğun çok belli. Bir de bizim ülkemizde doğallık da sevilir aynı zamanda.
4: Ben çok mutluyum olduğum insandan. Böyle daha kesinlikle ayakları yere sağlam basan biriyim o günden itibaren. Daha çok hayır diyorum. Daha çok kendimi önemsiyorum. Bunlar çok güzel şeyler bence bir insan için. Daha güçlüyüm. Böyle bazen ne istediğimi tam etsem de ne istemediğimi kesinlikle çok iyi biliyorum. Ve böyle insanlara bunu iletişimimde çok net söyleyen biriyimdir. Ya mesela birinin bana şey demesi saçma oluyor hep. Ya sen bir şeye mi kızdın? Hani ben bir şeye kızdıysam...
5: Niye öyle bir görüntü mü veriyorsun?
4: Yo, hani bazen böyle sorarsın ya, böyle pasif agresif insanlar vardır ya mesela, tamam, hani tamam. Anlatmaz ama işte hissetmeni bekler falan. Ya ben mesela süper net biriyimdir hani.
5: Söylersin yani.
4: Direkt söylerim.
5: Çok güzel bir şey değil mi bu ya, aslında saklamamak, samimi olmak, açık
4: kesinlikle
5: sözlü olmak.
4: Kesinlikle, aynen. O yüzden okeyim yani olduğum insanla, gelişimimle. Tabii böyle fanlar her zaman bir şey bekliyor. Saçlarını neden kızıla boyattın, niye çok makyaj
5: tamam,
4: yapıyorsun falan.
5: Tam onu soracaktım sana. Yani çok değiştirdin mi? Bir yerde mesela.
4: Değiştirdim çok.
5: Şeyde olmazsan olmaz döneminde herhalde daha böyle sarı
4: kumral gibi.
5: Kumral gibi.
4: Gri
5: kına
4: yaptım,
5: rengi mi bu?
4: Platin yaptım. Çikolata kahvesiydi bir
5: değişimi
4: ara.
5: Değişimi mi seviyorsun? Değişim olur.
4: Ya ben
5: denemeyi mi seviyorsun?
4: Saçımla oynamayı çok seviyorum, evet.
5: Zararlı değil mi ya?
4: Yok ya, saç kökü bende. Ne bileyim ben, neye zararlı ki? Yani bir şey olmaz diye düşünüyorum ya.
5: Çok güzel.
4: Pek çok şeyden daha az zararlı olduğunu düşünüyorum.
5: Ne bileyim yani, hep hani boya, bu kadar boya falan
4: ya,
5: zarar vermiyor.
4: Zarar tabii, saçı yıpratıyor da yani. Bir sürü yöntem var, peruk takarım, kaynak, yani bir sürü şey var, ne olacak
5: vallahi
4: ki?
5: Billahi müthiş ya. Bu kadınların var ya, hakikaten çok zahmeti var ya. Biz öyle değil, tavşan gibi tara çık, bazen hiç aynaya bakmadan çıkıyoruz.
4: Evet, çünkü yani bir güzellik algısı var çünkü hani güzel olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani ne kadar bazen...
5: Sen kendini güzel hissediyor musun?
4: Bazen güzel hissediyorum. Bazen de özgüvenim yerlerde oluyor ve hissetmiyorum.
5: Niye?
4: Ya öyle bir şey zaten o bence hani. Özgüvenle alakalı çok güzellik.
5: Simge güzel kadın değil mi Güliz Ayla? Özellikle gözleri maşallah,
4: göreceli,
5: Allah nazardan
4: göreceli
5: saklasın.
4: Göreceli ama işte yani. Bazen aynaya bakıyorsun ve beğenmiyorsun kendini. Çok normal. Kilo aldım diyorsun işte, bilmem ne.
5: Siz yapıyor musun spor?
4: Yapıyorum. Yapıyorum bu sporu.
5: Kilodan dolayı falan mı? Ney?
4: Zaten
5: sağlıklı kalmak
4: tip 1 diyabetli olduğum için hayatımda hep olmak zorunda. Spor seviyorum da, böyle çok ağır spor yapmıyorum bu arada. Ben böyle daha çok mesela bisiklete binmeyi çok seviyorum. Yürümeyi severim. Pilates yaparım. Hayatımda böyle 7-8 yıldır fix var. Öyle şeyler yapıyorum böyle genelde.
5: Güliz, sen de doğuştan, çocukluktan itibaren mi tip 1 diyabet? Nasıl?
4: Ben 12 yaşından itibaren, 12 yaşında oldum yani, tip 1 diyabetli oldum. Belirtileri vardı aslında ama benim böyle çocuklukta biraz tatsız hikayelerim var. Annemin ve babamın sağlık durumu ile ilgili. Zaten ikisi de hayatta değil maalesef şu an. İkisini de kanserden kaybettim.
5: Allah'a.
4: Ve böyle paralel olarak işte tam o zamanlar çıktı bende diyabet. Hani işte doktorlar şey demişti bana, yani sende var tabii ki de genetik kodlamanda ama çok stresli bir dönem yaşadığın için çıktı. Atıyorum 50 yaşımda da çıkabilirdi. 12 yaşından beri tip 1 diyabetliyim. Yaşamayan bilmiyor. Çok işte...
5: Nasıl bir şey diye soracaktım sana zaten.
4: Yani biraz anlatayım. Aslında çözümü var, çaresi var. Asla karalar bağlamayacağınız ve barışmanız gereken maalesef bir kronik hastalık. Çünkü çok fazla insan var ki diyabetiyle barışamıyor. İşte dışarıda insülin yapmayı kendini yediremiyor ya da dışlandığını hissediyor. Bana da yazıyorlar mesela. Böyle olunca diyabetin kontrolü çok zorlaşıyor ve hani diyabet maalesef derler ya, öldürmez süründürür. Hani diyabetli bir kişi şekerini, kan şekerini kontrol aslında tutmak zorunda uzun vadede. Hı hı. Tabii ki de saçma sapan dönemlerimiz işte çıktı, indi. Tabii ki de oluyor. Çünkü hani 7-24 buna odaklı yaşarsan da kafayı yersin. Hı hı. Öyle bir hastalık. Yani şey diyor mesela insanlar, ne olacak ki işte diyabet hastaları çok uzun süre yaşar. Yediğine dikkat et, içtiğine dikkat et, sağlıklı beslen.
5: Şeker yeme falan.
4: Okey, ama hayat maalesef böyle bir yer değil. Bazen sadece insülin yeterli olmuyor benim şekerimi düşürmeme. Stres altında da yükselebiliyor vesaire. Hani şuna benzetiyorum ben. Dediğim gibi hani dikkat ediyorsun ama mesela gün içinde kaç tane karar veriyorsunuzdur acaba? Hani diyabetli olmayan, yani bir insan ortalama günde kaç karar verir bilmiyorum. 20 mi 30 mu? Biz gün içinde 200 tane falan karar veriyoruz muhtemelen. Şimdi kaç ünite insülin yapmalıyım? Şu kadar yedim, şunu saymalıyım. İşte spor yapacağım ama şekerim fazla düşerse. Hani böyle genel olarak anksiyeteli bir yaşam. Bunun yanında mesela bir iş hayatını yürütmek de zor. Yani ya her müthiş. Şey.
5: Anlattığın şey var ya.
4: Zor yani. Ya tüylerimi diken diken ediyor. Çaresiz değil ama hani yani ne olacak ki uzun yaşıyorsunuz gibi bir noktada da değiliz. Ama hani yine ajitasyon yapmak istemiyorum. Çok daha kötü dertler var. Hani ben hiçbir zaman ya neden ben falan olmadım. Sensörlerin önemini de şöyle bağlayayım. Benim sensörüm olmasa bile bir noktada kan şekerimi parmaktan ölçerim vesaire. Ama özellikle çocuklar ve bebekler için biz bunu istiyoruz. Herkesin ulaşabiliyor olması lazım. Neden? Ya bir bebeği düşünün. Onun parmağını delip şekerini ölçmek o kadar zor ki ama... Sensörle o kadar kolay ki annesi babası mesela çocuğu okulda diyabetli bir programla ben çocuğumun şekerini takip edebiliyorum. Yani çok fazla hayat kolaylaştırıyor. Tabii ki de hayatsal değil evet ama çok çok önemli. Yani bir insülin gibi bir ihtiyaç mı bir diyabetli için? Hayır. Ama diyabet takibi ve kontrolü için çok önemli. Ya gerçekten çok önemli. Bu konuyu açtığın için özellikle teşekkür ediyorum.
5: Estağfurullah.
4: Sana özellikle çocuklar ve gençler için çok fazla hayat kolaylaştırıyor. Takibi çok kolaylaştırıyor.
5: Asıl ben sana teşekkür etmek istiyorum. Sen bir sanatçı olarak insanların bildiği ve sevdiği bir insan olarak bu konunun dışında kalmayı tercih etmiyorsun. Evet, sen belki bazı imkanlara sahip olabilirsin. Bazı şeyleri belki gerçekleştirebilirsin ama kendini kıyıya köşeye bırakıp bu konuda sessiz kalmayı tercih etmiyorsun. Tam tersine o insanların da sesi olmaya çalışıyorsun. Tabii bir sanatçıdan da ve bilinen isimlerden de aslında beklenen şey tam da budur.
4: Bunu yaşamayan bilemiyor.
5: Biraz empati yapmak lazım orada.
4: Evet. Yani keşke herkes sadece bir günlüğüne tipir diyabetli olsa bence. O zaman anlayacaklar işte yani aslında sensörün kıymetini.
5: Bizim radyoda bir arkadaşımız da var. Onun halini gördüm ben. Böyle üzerindeki kıyafetler sırılsıklam oldu. Kasılmaya başladı böyle.
4: Hipoglisemi yaşadı muhtemelen.
5: İnanılmaz.
4: Değil mi?
5: Kilitlendi. Evet. O kadar fenaydı ki ama hayatımda ilk defa gördüm. Böyle şırıl şırıl akan terler gördüm. Kıyafetler sırılsıklam. Tatlı yedirmeye falan çalıştık böyle. Evet. Çok zor bir durumdu. Bunun takibi kolay aslında.
4: Yani mesela sensörünüz olduğunda, sensör size belirli bir seviyeye düştüğünde, belirli bir seviyenin altına düştüğünde onu söylüyor mesela alarmlar öterek. Hani o noktaya gelmeden yakalayabiliyorsun ya da çıkarken de haber veriyor. Senin kurduğun setler aralığında. Yani gerçekten çok fazla. Ya ben şu an kan şekerimi saatimde online görüyorum işte. Ya bu o kadar
5: muhteşem bir
4: büyük
5: şey.
4: Bir rahatlık ki öbür türlü. Mesela araba kullanıyorum bir şey hissediyorum. Şimdi diyabetliler vücudunda herhangi bir şey
5: bulundurmak zorundasın yanında.
4: Tabii her zaman meyve suyu vesaire benim yanında var işte bir sürü şey sürekli. Hani mesela araba kullanıyorum bir şey hissediyorum. Şimdi ben fiziksel olarak bir şey hissettiğimde vücudumda her zaman ilk yapmam gereken şey kan şekerimi kontrol etmek. Çünkü ben bir diyabetliyim. Düşüyor olabilir, çıkmış olabilir. Şimdi araba kullanırken işte arabayı durdurmak, çantamdan ölçme aletini çıkarmak, parmağımı delmek, çubuğa kan damlatmak var. Şunu yapıyorum bir de. Yani
5: muhteşem.
4: Ne kadar çok
5: muhteşem.
4: Hayat kolaylaştırıyor işte.
5: Muhteşem.
4: Yani
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
5: Güliz, hayal diyorum. Ben genelde bütün konuklarıma soruyorum. Daha bir yol var mı? Ne diyorsun sen? Bitmek bilmeyen bir yol
4: yok,
5: mu?
4: Yok, yol hiç bitmiyor ya. Aynen. Hiç bitmiyor yani.
5: En büyük hayalin ne senin?
4: Ya ben hep şey diyorum. Benim en büyük hayalim çocukken şarkıcı olmaktı ve kendi şarkılarını yazan bir şarkıcı olmaktı.
5: Ve onu da gerçekleştirdim.
4: Evet, gerçekleştirdim. Oldukça çok konser vererek, oldukça çok şarkı yaparak dinleyicimle buluşmak, hani bu. Yani ben zaten çocukluk hayalimi gerçekleştirdim.
5: En çok sevdiğin şey o mu? Şarkı söylemek, değil mi?
4: Evet. Şarkı söylemek, sahneye çıkmak. Yani ölüyorum gerçekten. Çok çok mutluyum.
5: Bir de şarkılar hep söz müzikleri sana ait. O da başka bir şey ya. Gerçekten.
4: Geneli bana ait. Evet. Ya güzel bir şey.
5: O doğuştan Yetenek diyebilir miyiz? Yani, gerçi sen eğitim aldın ama.
4: Meraklıyım galiba yazmaya ve çizmeye işte. Hı hı. Ne bileyim.
5: Çok zor bir şey
4: anlatmaya.
5: Ya.
4: Evet. Yani zor bir şey gibi de gelmiyor işte. İnsanın aklına geliyor ve dökülüyor.
5: Ya sana öyle geliyor Allah'ını seversen. Zor bir şey gibi de gelmiyor da.
4: Ne bileyim ben yapınca hani nasıl işte siz her gün buraya geliyorsunuz şu mikrofon başında konuşmak da çok zor bir şey ama işte kimisi yapamaz.
5: Değil işte bak sen onu yapabiliyorsun. Takır takır konuşuyorsun. Ben söz müzik yapabiliyor muyum?
4: Tamam. İşte herkesin yapabildiği bir şeyler var diyelim falan diye.
5: Çok güzel ya. Peki gözünü açıp kapattığında ne olsun? Mesela değişsin, ne istersin?
4: Gözümü açıp kapattığımda yani daha az gergin bir toplum olalım. Hı. İnşallah. İnsanlar iyileşsin ya gerçekten. Çünkü insanlar çok kötü. Yani Hı. Bu ülkenin cenneti de cehennemi de bu ülkenin insanları gerçekten.
5: Aa.
4: Çok fazla kötü şeyler yani çok kötü haberler var. Ki ben bir evet news freak'im gerçekten. Yani çok kötü şeyler oluyor. Ama sonra bir şey oluyor. İşte ne bileyim ben. Mesela bir gün sahilde bisiklete biniyordum ve kan şekerim düştü. Böyle bisikleti bıraktım, yerde çöktüm. Bir yanıma geldin var. Yanımda hiçbir şey yok. Tamamen benim dangalaklığım.
5: Estağfurullah.
4: Dedim ki ben diyabetliyim ve işte şekerim düştü. Bana dedim bir şey alabilir misiniz yani? Ay. Gitti aldı 15 dakika sonra geldi sahilde. Hani çok yakın yerler yoktu. Yağmur yağıyordu falan. Böyle bir şey olunca da diyorsun ki abi yani ne kadar
5: muhteşem
4: güzel bir şey.
5: Ne
4: yani
5: kadar güzel
4: hiç tanımadığım biri ya şeker düşüklüğü ölümle sonuçlanabilir çok düşük olması. Yani gerçekten beni hayata döndürdü o insan. Hiç tanımadığım biri ama bir bakıyorsun bir insan kızını katlediyor. Yani gerçekten bu dünyanın diyorum ya cennette cehennemi de insan gözümü açıp kapatayım ve insanlar iyileşsin istiyorum. En çok bunu isterim.
5: Ben hep şey diyorum sanatçıların toplum tarafından bilinen insanların gerçekten çok önemli bir yeri var. Çünkü sizleri insanlar takip ediyorlar ve sizlerden duyacakları bir iki tane güzel cümleyle bazen bakış açılarını bile değiştiriyorlar. Ne dersin? Sen de katılır mısın buna?
4: Katılıyorum tabii ki de aynen öyle. Yani kimsenin şöyle bir misyonu yok bu hayatta işte. Bazen bazı şeyleri es geçebiliyorsun, kaçırabiliyorsun. Zamansal olarak uygun olamıyorsun. Ya da belki o an başka şeyler yaşıyorsundur kendi kişisel hayatında. Hani herkes bir şeyin temsilcisi ve sözcüsü olmak zorunda değil. Ama elimizden geldiğince toplumun sesi tabii ki de olmalıyız. Çünkü bazı şeyler aslında delege ediliyor
5: yok,
4: bize gibi. Yok
5: estağfurullah biz çağırırız. En azından benim 35 yıl neredeyse bu sektörde, radyoda. Dolayısıyla güzel müzik yaptığın sürece...
4: Sembolik olarak söylüyorum evet, tabii ki
5: anladım.
4: De aynen ama...
5: Çok haklısın ama sen güzel işler yapmaya devam et.
4: Her zaman.
5: Hangi mevsimi en çok seversin?
4: Sonbahar severim. Güneşli havadan nefret ederim. Özellikle soğuk ve yani soğuk oluyor ya mesela. Soğuk hava dediğin bulutlu, kasvetli, yağmurlu olur.
5: Seviyorsun kasvetli havayı.
4: Çok severim.
5: Allah Allah.
4: Ölürüm.
5: Ciddi misin ya?
4: Ben şu an mesela güneş oldukça hiçbir şekilde motivasyonumu toplayıp bir şey yapamıyorum şu
5: o
4: an.
5: O havalarda daha mı çok şarkılar yapıyorsun?
4: Aynen ve süper enerjik olurum böyle gülerim falan hani. Bütün işlerimi karanlık havalarda halletmeyi seviyorum.
5: Duygusal bir insan mısındır? Ağlar mısın çok?
4: Ağlarım, ağlamayı severim. Yani sulu gözümdür biraz ama hani bence realist bir duygusalım. Nasıl diyeyim? Ya mesela romantik falan değilimdir. Ama yani gözümü de tutamam. Ağlarım hemen. Karışık biraz. Melankolik falan bir tip değilim mesela ben. Ama yani melankoli geliyorsa da onu da yaşamayı severim. Ne bileyim. Hani depresyona falan girmem öyle çok sık.
5: Çok güzel, çok güzel. Şimdi şu kelimeler bölümüne bir gelelim isterseniz. Ha bu arada parayla saadet olur mu olmaz mı?
4: 50-50 olur.
5: Olur mu?
4: Bence. Diyorsun? Yani olur bir noktaya kadar olur. Neden olmasın?
5: Para
4: yine
5: kazandıran
4: bir şey. Boğa burcuna sordum bu soruyu. Yani tabii ki de böyle diyecek.
5: Pekala kelimeler bölümü Güliz. Kelime ve aklına gelen.
4: Tek kelimelik mi?
5: Tek kelime. Ya sen tek kelime söylemeyebilirsin canım istediğin gibi yani.
4: Ay böyle şeylerde ama ben çok gelen. Geriliyorum.
5: Gerilme lütfen sakin ol.
4: Tamam.
5: Evlilik.
4: Meh. Bir Nida ile karşılık verdim. Meh dedim.
5: Bisiklet.
4: Özgürlük.
5: Özgürlük.
4: Hı hı.
5: Ne kadar zamandır biniyorsun bisiklete? Çok çok biner misin?
4: Bayağıdır ya binerim yazın çok binerim. Tatlı bir bisikletim var güzel böyle. Ben bir de Anadolu yakasında yaşıyorum.
5: Anadolu yakasında of o sahilde.
4: Bizim
5: çok
4: sahilimiz
5: güzeldir.
4: Çok uzun. Bu sahilde,
5: kesinlikle.
4: Bu sahilde. Aynen.
5: Işık.
4: Severim. Çok ışık benim için ne ifade ediyor? Ben loş seviyorum ya. Ben loş severim diyeyim. Bu da saçma oldu ama.
5: Uyku.
4: Kararında güzel.
5: Kararında. Az mı çok mu, senin kararında mı, ne kadar? Günde 8-9 saat.
4: 9 saat falan uyumam. Ben her sabah kaçta yatarsam yatayım 8'de alarmım ötüyor benim.
5: Hı, kalkıyorsun.
4: Ben gündüz insanıyım çünkü gece çok kafam çalışmıyor. Gün mesela gündüz çalışmayı seviyorum. Gündüz böyle herkes el ayak böyle çekilir ya daha kimse uyanmamış olur falan. Hı. Kahvemi koyayım, bilgisayarımı açayım, işte projelere bakayım falan.
5: Oh çok güzel.
4: O yüzden erken kalkmayı seviyorum.
5: Su
4: hayattır falan diye. Yani su gereklilik yani. Hı. Gereksinim yaşam.
5: Makyaj?
4: Kararında o da.
5: Kararında.
4: Evet, okey.
5: Beklenti.
4: Çok girmeyeceksin.
5: Vay.
4: Çok beklemeyeceksin. Yalnız var ya, kalkıp kendin yapacaksın.
5: Hayır, sanki bunu biliyormuş gibi cevapladı yani direkt. Radyo.
4: Yoldaş.
5: Yoldaş. Sahne.
4: Hayatımın aşkı.
5: Atatürk.
4: Her şeyi ona borçluyuz.
5: Vay çok güzel. Nokta nokta noktayı anlamıyorum.
4: Yani çok, anlamadığım çok şey var hani. Ne bileyim ben, neyi anlamıyorum? Çok şeyi anlamıyorum. Yalancı insanları anlamıyorum diyeyim.
5: Yalancı
4: yani.
5: İnsanları. Evet. Nokta nokta olsa şu an dayanamam yerim. Üzerime döktüm bu arada ya. Vallahi billahi.
4: Makarna.
5: Makarna.
4: Her daim.
5: Ciddi misin sen?
4: 7-24.
5: Sürekli.
4: Aynen.
5: Vay be.
4: Çok severim. Yani sadece yoğurtla falan yerim. Hani öyle severim. Ketçap sıkıp falan yerim.
5: Peynir karıştırıp
4: her şey,
5: falan.
4: Her
5: vay
4: şeyle.
5: Be. Var mı seçtiğin makarna? Şu makarna mı bu makarna? Spagetti, fiyonktu, şuydu buydu.
4: Tabii seçerim.
5: Hangisi en çok?
4: Penne severim.
5: Vay.
4: Aynen, penne severim. Bir de böyle salata falan gibi olacaksa böyle küçükleri severim.
5: Güzel
4: falan.
5: Yapar mısın?
4: Çok güzel yemek yaparım.
5: Yemek?
4: İddialıyımdır.
5: Vay, en güzel yaptığın yemek makarna hariç.
4: Her şeyi çok güzel yaparım, şaka yapmıyorum.
5: Sulu bir yemek söylesene.
4: Her şeyi çok güzel yaparım.
5: Karnabahar mesela.
4: Her şeyi çok güzel. Karnabahar ben yemem.
5: He, ama yaparım.
4: Yani yaparım, ne olacak? Yemek yapmak yani en kolay
5: var ya,
4: bence.
5: Onun da var ya, o kadar çok çeşidi var. Var ki fırındası
4: var,
5: yemeği var.
4: Brokoliye hastayım ama karnabahar yiyemiyorum. Çünkü böyle hatırlıyorum küçükken böyle annem böyle ağzıma tıkmıştı karnabaharı bir kere. Gerçekten ya ben şunu hatırlıyorum karnabahar deyince. O yüzden mesela yemiyorum.
5: Yapıyor musun yemek peki?
4: Çok. Evimde şu an var. Pırasalı kerevizim var söylemesi ayıp. Yayla çorbam var.
5: Vay vay vay.
4: Salatam var, hazır yapmışım koymuşum falan.
5: Vallahi Özgürcüm hiç kusura bakma, gıcıklık yapacağım ama biz yani yayından sonra muhtemelen.
4: Aa, buyurun gelin Anadolu yakasına
5: ya
4: getirin.
5: Onlar niye
4: ama
5: geliyor
4: ben
5: Allah'ını
4: şeye
5: seversen.
4: Gidiyorum, mikse gidiyorum ben yeni şarkım için.
5: Biz kapıda bekleriz. Güliz neredesin?
4: Hayır ben size sofrayı kurayım. Siz oturun ben gideyim. Siz yiyin. Kapıyı da çekin çıkın sonra.
5: Bir gün mutlaka nokta nokta.
4: Bir gün mutlaka Japonya'ya gideceğim.
5: Japonya'ya gideceksin.
4: Evet.
5: Ha, böyle bir hayalin mi var?
4: Evet çok niye? İstiyorum. Bilmem, istiyorum. Merakım var.
5: Allah Allah.
4: Ya gezmeyi çok seviyorum.
5: Benim de en çok, benim de en çok endişelendiğim yerlerden biridir Uzak Doğu. Ben çünkü yemek konusunda endişeli bir adam. Orada giderim aç kalırım falan diye korkuyorum.
4: Yani ben Bali'ye gittim mesela, Endonezya'ya. Hani asla aç kalmıyorsun. Hı. Ama çok kötü bir anım var. Anlatayım mı?
5: Anlat,
4: tiksinmezseniz.
5: Ney?
4: İğrenç bir şey benim yaptığım da. Hı. Böyle sokak yemekçileri var. Yani çok güzel yerler de var bu arada ama işte şehir merkezinde kötü yerler de var. Çünkü sokaklarda fare falan geziyor yani Bali'de. Böyle sokakta işte arabada karides aldım. İşte böyle karidesten ısıracağım. Tezgaha baktım, tezgahın üzerinde fare gördüm.
5: Ay.
4: Ve dedim ki yani bütün tatilin boyunca kim bilir neler yiyeceksin daha, hani bunu gördün
5: yemeğe
4: fark
5: devam
4: etmez
5: mi?
4: Dedim ve yedim.
5: Ciddi misin sen? Gülizciğim görüşürüz, hadi kendine iyi bak.
4: Yani çünkü daha neler olacaktı, hani benim görmediğim neler yaşanacaktı ya, dedim ne yapayım yani
5: ya,
4: yiyeyim
5: ben,
4: gitsin.
5: Ben şimdi hatırladım da bugün gelemeyiz sana. Yani Özgür'ün çok montajı var, Kemal oradan ayrılamıyor.
4: Ay bir
5: benim
4: şey,
5: de benim de yayından sonra
4: bir şey söyleyeceğim.
5: Yani.
4: Evim her zaman da gerçekten atmıyorum, abartmıyorum. Gelen bilir, her zaman misafiri hazır, derli toplu, tertemiz cillop gibidir.
5: Ama biz yemeğe gelecektik işte yani.
4: Ya bazen bana diyorlar ki işte tırnaklarım uzun ya, işte bu tırnaklarla nasıl yemek yapıyorsun? Ya önemli olan temizlik diyorum. Ben dikkat ediyorum tabii ki de yani, fıstık gibi de oluyor, o konuda şey yapmayın.
5: En çok
4: korkmayın.
5: Nokta noktadan huylanırım. Bitiriyoruz, az kaldı.
4: Böceklerden çok huylanırım.
5: Böceklerden. En büyük kötülük bence nokta nokta.
4: Kendini kandırmak.
5: Kendini kandırmak. Helal olsun. Sevgili Güliz, bir kez daha sana çok teşekkür
4: ben
5: ediyorum.
4: Teşekkür
5: geldiğin
4: ederim.
5: İçin, bizi kırmadığın için
4: davet
5: iyi ki varsın.
4: Davet ettiğiniz için teşekkür
5: her
4: ederim.
5: Her zaman bekliyoruz seni, iyi ki varsın. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
4: Herkese çok teşekkür ediyorum
5: Radyo
4: ben de
5: Sputnik
4: ağırlayan herkese.
5: Dinleyicilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili Güliz Ayla konuğumuzdu. İnşallah bir başka seferde tekrar bu sohbeti gerçekleştireceğiz.
4: Radyo Sputnik, hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay.
6: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin
7: ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardın kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
5: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Eşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
7: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına, bulut depolamadan oyun servislerine kadar artan abonelikler aile bütçesinde yeni bir gider kalemi oluşturdu. Orta gelirli bir hanenin aylık dijital abonelik harcamasının 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiği belirtiliyor. Dijitalleşme ile birlikte eskiden tek seferlik satın alınan birçok ürün ve hizmet, aylık veya yıllık abonelik modeliyle sunulmaya başladı. Video ve müzik platformlarına yapay zeka uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama, çevrim eğitim, oyun ve antivirüs hizmetleri de eklendi. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameralarının bulut kayıtları, banka paketleri, kredi kartı ücretleri, araç takip uygulamaları, düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bütün bu hizmetler bir araya geldiğinde aylık fatura birkaç bin lirayı bulabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre uzmanlar, 79, 99 veya 199 lira gibi tek başına düşük görünen ödemelerin aynı hanede 10 ile 15 abonelik bulunması halinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ücretsiz deneme süresi sonunda otomatik olarak ücretli hale gelen üyeliklerde fark edilmeden aylarca devam edebiliyor. Bir bankanın araştırmasına göre katılımcıların %36'sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Uzmanlar, kredi kartı ekstrelerinin düzenli incelenmesini, kullanılmayan üyeliklerin iptal edilmesini ve otomatik yenileme ayarlarının kontrol edilmesini öneriyor. Farklı araştırmalara göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla 550 ile 625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın gelecek 8 ile 10 yılda 1,5 ile 2 trilyon dolar bandına çıkabileceği tahmin ediliyor. Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına kadar hızla artan dijital abonelikler, hanelerin bütçesinde önemli bir gider kalemi haline geldi. Uzmanlar, tek tek düşük görünen abonelik ücretlerinin bir araya geldiğinde aylık 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiğini belirterek, unutulan otomatik üyeliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberinde getirebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışma alanını ve derinliğini her zaman tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini belirten Şekerci, amaçsız kullanımın verimli vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlaka kontrol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bursa'da 3 noktada orman yangını çıktı. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Üniversite kayıt süreci başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bursa'da 3 noktada orman yangını çıktı. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dere Kızık ve Aktaştepe mahalleleriyle Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar mahallesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere 2 helikopter, 8 arazöz, su tankeri, 6 ilk müdahale ve hizmet aracı, 4 dozerli müdahalesi sürüyor. Büyükşehir itfaiyesinin yanı sıra jandarma ve bölge sakinleri de

0: edilen 56 şüpheliden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kapatılan Fırtın ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 44 sanığı tutuklama 9 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik şüphelilerden Kuytul çifti dahil 35'inin tutuklanmasına 18'inin adli kontrol şartıyla salı verilmesine karar verdi. Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasında belediye başkanları dahil 205 sanık hakkındaki karar bugün açıklanıyor. Savcı Aktaş için 280, Rıza Akpolat için 234, Ali Rıza Yılmaz için 179, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin ve eşi Celal Tekin için 12'şer yıla, Ahmet Özer için ise 2 yıla kadar hapis cezası istemişti. Üniversite kayıt süreci başladı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a kadar sürecek, yüz yüze kayıtlar da 28 Ağustos'a kadar devam edecek. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek amaçlarının Tahran'ı yalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın askeri kapasitesini, askeri fabrikalarının neredeyse tamamını ve nükleer programını yok ettiğini savunan Bessent, "Şimdi son oyuna giriyoruz. Şafak'ta bir düşmana karşı bugüne kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı günü başlıyor." ifadelerini kullandı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 2. maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlar bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Milliler 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bugün Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Futbol diyelim ve düne dönelim. Trabzonspor 3 puanı Salah'la aldı. Trabzonspor Trendyol Süper Ligi'nin 2. haftasında Papara Park'ta ağırladığı İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Benzine zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 2 lira 75 kuruş yükselecek. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. Fest işlem limiti %200 yükseliyor. Fest işlem tutar limitleri 26 Ağustos tarihi itibariyle 300 bin liraya yükseltilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,82 değer kazanarak 14.514 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada BIST endeksi güne yükselişle başladı. Endeks güne %0,85 artışla 14.637 puandan başladı. Bankacılık endeksi %3,77, holding endeksi ise 0,75 değer kazandı. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacak olursak gram altın 7.159, çeyrek altın 11.679, tam altın 46.525, at altını ise 47.387 liradan satılıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Krasnodar'da İHA saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti. İran'da meclis komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Suriye ve İsrail ABD arabuluculuğunda Ürdün'ün ev sahipliğinde üst düzey bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıntılar hasta olacak. Ukrayna İHA'sına ait bir enkaz Rusya'nın Krasnodar kentinde özel bir çocuk merkezine düştü. Olayda 15, 16 ve 17 yaşlarındaki 3 çocuk hayatını kaybetti. 6 çocuk yaralandı. Ayrıca 2 yetişkinin de hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Saldırı dalgası bölgedeki lojistik altyapısını da hedef aldı. Saldırı dalgasında e-ticaret devi Ozon'a ait depolarda dahil olmak üzere geniş çaplı altyapı hasarı meydana geldi. E-ticaret şirketi Ozon, Krasnodar'daki lojistik merkezinin vurulduğunu ve çıkan yangının ardından tesisin tamamen boşaltıldığını duyurdu. Şirket buradaki personelden yaralanan olmadığını açıkladı. İran'da meclis komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. Buna göre denizcilik, çevre, özel durumlarda yakıt ikmali, sigorta, güvenlik ve Hürmüz Boğazı'nda sağlanan diğer hizmetler karşılığında ücret alınacak. Söz konusu ücretler, Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilen ülkelerin gemilerinden İran riyali veya Tahran'ın belirleyeceği başka bir para birimiyle tahsil edilecek. ABD, İran'a yönelik ekonomik baskıyı arttırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi günü açıklanacağını duyurmuştu. ABD'li bakan yeni yaptırımların İran'a uygulanan deniz ablukasıyla birlikte yürütüleceğini belirterek bu iki aşamalı bir darbe dedi. Washington'ın hedefini de açıklayan bakan yaptırımların İran rejimini çökerteceğini iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ABD Başkanı Trump'ın İran'a en korkunç yaptırımları uygulayacakları yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak Venezuela örneğini verdi. Düşman İran'ın çökeceğini ve Venezuela'ya dönüşeceğini değerlendirmişti ancak çökmedi, aksine güçlendi dedi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai de ABD'nin tarihteki en ağır ekonomik yaptırımlar ilanı sonrası konuştu. Rızai, Trump'a cevabımız sismik misilleme olacak, işbirliği yapan bölgeleri de nasibini alacak açıklamasını yaptı. Suriye, ABD arabuluculuğunda Ürdün'ün ev sahipliğinde İsrail'le üst düzey bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme son İsrail hava saldırısının ardından Suriye topraklarındaki gerilimin tırmanmasını azaltmak ve Suriye ile bölgedeki istikrarı desteklemek amacıyla yapıldı. Müzakere yolunun canlandırılması, daha kapsamlı bir gelecek anlaşmasının temelini oluşturabilecek bir güvenlik anlaşmasına varılmasının amaçlandığı ifade edildi. Görüşmelerde Suriye'nin işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğu yönündeki tutumunun yinelendiği, Golan'ın nihai statüsünün tartışılması için henüz erken olduğunun belirtildiği, doğrudan önceliğin İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesi, 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi ve tam olarak uygulanması olduğu bildirildi. Yine de çöp yığınları evleri yuttu. Tonlarca atık altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti. Yine de başkent Konakri'de bir çöp depolama alanında toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından devasa çöp yığını çöktü. Çevredeki evler ve barakalar tonlarca atığın altında kaldı. 30 kişinin hayatını kaybettiği olayda 22 kişi de yaralandı. Felaketin ardındansa dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Yine hükümeti çöp depolama alanının tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kapatılacağını 4 gün önce açıklamıştı. Bölgenin başkent dışına taşınması planlanıyordu. ABD'nin Nevada eyaletindeki orman yangınında 42 bin kişiye tahliye emri verildi. Reno kentinin kuzeybatısında 22 Ağustos'ta başlayan yangın etkisini artırarak yaklaşık 60 kilometrekarelik alana yayıldı. Yangında 3 ilk müdahale görevlisi 6 kişi yaralandı, çok sayıda konut zarar gördü. 42 bin kişi için zorunlu tahliye emri çıkarıldı. Yaklaşık 45 bin kişinin bulunduğu komşu bölgelerde yaşayanlara ise tahliyelere hazırlı olmaları uyarısı yapıldı. Nevada Valiliği bölgede olağanüstü hal ilan etti ve eyaletin ulusal muhafızlarını görevlendirdi. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bir yangın haberi de komşudan geldi. Çöl sıcaklarının yaşandığı Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Lakonya ve Orta Yunanistan'daki Larisa illerinde orman yangınları çıktı. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin verilerine göre çöl sıcaklıklarının yaşandığı ülkede sıcaklık dün bazı bölgelerde 41 dereceye ulaştı. Başkent Atina'da da sıcaklık 39 dereceyi buldu. Atina Belediyesi yüksek sıcaklıklar nedeniyle klima ile serinletilen özel alanları halka açtı. Evsizler ve sokak hayvanları için de özel destek ekipleri oluşturuldu. Yüksek sıcaklıkların yarın da devam etmesi bekleniyor. Yeni Zelanda'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı için yasa tasarısı hazırlanıyor. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı ve teknoloji şirketlerine çocukların çevrim içi güvenliği konusunda yeni yasal yükümlülükler getirmeyi öngören yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Tasarı çerçevesinde Instagram, TikTok, Snapchat ve Facebook gibi platformların kullanıcılarının 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak için makul adımlar atması zorunlu olacak. Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı birçok ülkenin gündemindeyken, dünya genelinde 20 civarında ülke çocukların sosyal medya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı veya yapacağını duyurdu. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya sosyal medya kullanımına yaş sınırı düzenlemesi getiren ülkeler arasına yer alırken Avrupa Birliği de bu yönde adımlar atacağı taahhüdünde bulundu. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Sevgili Cem Belevi konum. Cem hoş geldin.
3: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Ve doğum günüm dün bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda
2: tamam.
3: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerçeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
2: Ciddi misin
3: evet
2: sen
3: abi,
2: ya?
3: Evet abi, yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama... Bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Ha kardeşim, yani ben miting mi yapıyorum yani? Anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmazdı yani.
2: Günü doğum gününde.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir haftadan herkese merhabalar efendim. 24 Ağustos 2026 Pazartesi'yi gösteriyor takvimler. Yepyeni bir haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'te saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
0: Bugün sizlere iki kişi sesleneceğiz. Sevgili Serkan Baştımar yıllık izinde olduğu için bu hafta bizlere eşlik edemeyeceğiz. Ve basın turunu hemen başlatalım o halde. Bakalım dünyadan ve Türkiye'den haberleri gazeteler, Türk medyası sayfalarına nasıl taşımış? Bugünün ilk gazetesi Hürriyet gazetesi olacak. Hürriyet gazetesi Antalya'da dünya değişir diyor. Neden bahsediyor peki efendim? Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'un açıklamaları var efendim. Burada Fatih Birol'un Hürriyet'e yaptığı açıklamalar var. Kendisi Antalya'da 9-20 Kasım arasında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi, yani kısa adıyla hepimizin medyada da gördüğü ismiyle COP31'in önemini anlatmış efendim. Antalya'daki zirve için şimdiden kabul gören somut hedef şu diyor. Dünyada enerji tüketimi için %23 olan elektriğin payını 2035'te %35'e çıkarmak. Yani 35'te 35. Bu hedef sağlanırsa tıpkı 2015 Paris Anlaşması gibi yıllarca Antalya kararı olarak anılacak tarihi bir adım olacak diyor. Yani Antalya'da dünyanın değişmesi an meselesi. Ne zaman efendim? 9-20 Kasım arası yapılacak COP31 zirvesi ve işte Fatih Birol'un da açıklamaları Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde yer almış.
5: Cumhuriyet gazetesine geçelim. Selin, cinsiyetçi su parkı dersen ne anlarsın?
0: Korkunç bir şey o ya. O korkunç evet. Bir şey gerçekten. Yani akıl sır erdiremediğim bir şey. Sonradan tepkilerden sonra düzelmiş ama bir nevi düzelmiş ama.
5: Evet.
0: Anlat de. Gene bilmeyen
5: evet, bilmeyenler olabilir. Kayseri'ye gideceğiz. Diyor ki AK Partili Kayseri Belediyesi tanıtımlı kadın sunucuya yaptırdığı erkeklere özel su parkında tepki üzerine geri adım attı diyor.
0: Ebru. Çok pardon, sözünü kesiyorum. Sen bir sunucu, spiker olarak bunun sunumunu yapar mıydın?
5: Yapmazdım.
0: Aynı fikirdeyiz. Yapmazdım. Demek. Yani bir kadın olarak bana böyle bir şeyin sunumunu asla yaptıramazlardı.
5: Evet, yapmazdım.
0: Keşke oradaki hanım arkadaşımız da böyle bir tepkisini duyarlılık böyle gösterseymiş. Keşke. Beyefendiye sundursalarmış, onlara yapıyorlar, onlar sunsunlar değil
5: evet,
0: mi yani?
5: Evet, ben de kabul etmezdim. Tepkimi bu şekilde geri gösterirdim. Ya da eğer sunuyorsam orada bir iki çift laf ederdim herhalde.
0: Sensin. Sen de öyle. Kesin.
5: Evet. AK Partili Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı ve yalnızca erkeklere hizmet vereceğini duyurduğu su parkı konusunda sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım attı diyor. Belediye tesisi haftanın 3 günü kadınların kullanımını açtı. Tepkilerden sonra tabii ki erkeklere özel konsept olarak duyurulmuş bu su parkının tanıtımı ve kadın sunucu kullanılmış. Kullanılmış derken kadın sunucuya görev verilmiş demek daha doğru olur. Kullanıcılar da kadınların serinlemeye, spor yapmaya hakkı yok mu diye sosyal medya kullanıcıları sunumu kadın yapıyor ama kadınlar giremiyor. Taş devrine hoş geldiniz. Bir aile düşünün, baba erkek çocukla eğleniyor, anne ve kız çocuk dışarıda bekliyor. Ayıp yahu ifadeleriyle tepkilerini dile getirmişler ve bu tepkilerin ardından da yeni düzenleme yapılmış. Su parkının perşembe, cuma, cumartesi günü yalnızca kadınlara hizmet vermesi kararlaştırılmış. Tesisin diğer günlerde de erkeklerin kullanımına açık olacağı duyurulmuş. Ama yine de bir ayrımcılık var. Yani kadın ve erkek bir arada olamıyor.
0: Yani kadınların bir tepkisi olmasaydı bu böyle madem projesi bu şekildeydi, bu böyle devam edecekti ama kadınların işte ve sosyal medyanın gücü hep diyoruz ya, yani evet. Sosyal medyaya gerçekten hiç azımsamamak gerekiyor. Atılan bir tweet bile bir tepki işte bunları doğuruyor. Yani sonuçta bir hatadan dönülmüş diyelim. Böyle görelim, biraz polyanlı olalım.
5: Olmaz.
0: yapacak bir şey yok. Nefes gazetesiyle devam edelim o halde. Bu arada senin bahsettiğin haber bugün hemen hemen birçok gazetenin manşetinde yer almış. Nefes gazetesi de erkeklere özel harikalar diyar demiş. İç Anadolu'nun en büyük su parkını bu sözlerle anlatmış. Nefes gazetesindeki diğer haberlere bakalım o halde. Et alamıyoruz, ekmek yiyoruz efendim. Ekonomiden önemli bir haber. Türkiye'nin protein raporu açıklanmış. Asgari ücretlinin sofrasından 6 yılda 28 kilo etin eksildiği ortaya çıkmış. 2020'de 72 kilo et alınabilen asgari Ücret şimdi 44 kilo ete yetiyor. Bakliyata da gücü yetmeyen dar gelirli protein açığını ekmekle kapatıyor demiş. 6 yılda asgari ücret 12 kat arttı. Et fiyatı ise 20 kat zamlandı diyor. Cemal Pekin'in özel haberi. Et alamıyoruz, ekmek yiyoruz demiş. 6 yılda 28 kilo kayıp gerçekten de çok yüksek bir rakam.
5: Evet, Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi de diyor ki haksızlığa karşı pes etmeyeceğiz. Mustafa Kemal'in askerleriz diye haykırdıkları için ordudan atılan 4 teğmen şöyle dedi diyor. Siz de bizim gibi haksızlığa uğradınız. Vatan uğruna ölümü göze alan mücadeleden yıl diyor. Ergazilerin feryadı. Londra'da yaşayan Serpil Hanım 3000 kilometreden duyurdu. Uçağa binip Kurtuluş Parkı'na koştu. Bu kahramanlar vatana gözünü bacağını feda etti diyerek gazilerin bu hak arayışlarında yanlarında durmuş. Ankara'da 43 gündür sürüyor bu eylem. Özlük hakları için eylem yapıyor Ergaziler ve Güven Park'tan sonra uyum evinden de kovuldu diyor. Mücadelelerini Kurtuluş Parkı'na taşıyan kahramanları teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, İzzet Akarsu, Deniz Demirtaş ziyaret etmiş ve destek vermişler. Gazileler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu da teğmenlerin hak mücadelenizde yanınızdayız dediğini aktarmış.
0: Takvim Gazetesi'yle devam edeceğiz. Bugün ben böyle ekonomi haberlerinden gidiyorum ama gerçekten kurslar çıldırdı diye bir haber var. Detaylarını hemen okumak istiyorum. Üniversiteye hazırlanan gençler için kurs faturası belli oldu. Sınava hazırlık kurslarında yıllık ortalama 150 bin ila 300 bin lira arasında değişiyor. Kurslar böyle olmuş. Şimdi benim ne zamandır kursa giden bir çocuk olmayınca ben bundan bayağı bir uzakta kalmışım.
5: Sınavlar, lise sınavları,
0: üniversite YKS'ye hazırlıklar, yani normal bir çok büyük çapta olmayan butik bir lisenin de fiyatları bu civarda, yani bir senelik okul ücretiyle eşdeğer olmuş neredeyse. Hani bugün İstanbul'da, hani büyük şehirde 300 bin lira falan bazı ilkokullarda falan var, hani var biliyorum, evet var. 150 bin ile 300 bin lira arasında değişiyor. Şimdi bak daha fenası geliyor. Birebir dersi özel koçluk içeren VIP programları var. Bunları
5: ekstra
0: çok iyi biliyorum. Evet. Buradaki programlardaki fiyatlar 1.4 milyon liraya kadar çıkıyor. Yani 1.5 milyon liraya kadar çıkabiliyormuş. Şimdi ben bunları birazcık detaylandırmak istiyorum. Hemen iç sayfalarda programa göre ücret yıllıkları şöyle diyor efendim. Allah Allah, çok fena gerçekten, 1.5 milyon lira.
5: Çocuğum
0: yani
5: yok
0: daha
5: diye dua mı etsem acaba?
0: Üniversite, şimdi benim ufak yetişiyor, eyvahlar olsun ki bu sene biz de onunla ilgili böyle bir şey düşünüyorum açıkçası, yani liseye başlamadan birebir ders almasını düşünüyordum ama bu rakamlar gerçekten korkunçmuş. Efendim, programa göre yıllık ücretler şöyleymiş. Standart bir ücret en az 60 bin lira, en çok 250 bin lira. Butik bir ücret istiyorsanız 160 bin ile 800 bin arası. VIP istiyorsanız 200 bin ile 1 milyon 380 bin arası. Hibrit istiyorsanız 100 bin ile 150 bin. Hibrit dediği internet üzerinden, hani online olarak hazırlanma. Sınıfa göre baktığınız zaman öğrenci grubu 11. sınıflar için en az 60 bin, en çok 800 bin. 12. sınıflar için de 80 bin ile 800 bin arasındalar, arasında da 120 bin ile 1 milyon 380 bin lira arası demiş sınava VIP hazırlık. Bunları yaptıktan sonra düşünsenize, kazandığınız okul da çok önemli ya. Şimdi bu kadar sen bunları yap sonra. Şimdi buradan bir okul ismi falan da vermek istemiyorum. Hemen yanlış anlaşılmaya müsait bir durum olur ama bunları yaptıktan sonra insan bekliyor ki çok iyi bölümler kazansın. Ama şöyle de bir şey var. Bu senenin o birincilerine bakıyoruz. Her sene dereceye giren evlatlarımıza bakıyoruz. Bir odada iki kardeş yan yana çalışıyorlar ve oradan birinciler çıkıyor. Yani ne bir şey var, özel bir ders var, ne bir şey var. Hani bu da işin tabii diğer kısmı ama bu rakamlar gerçekten çok yüksek. Yazık, günah.
5: Evet.
0: Vallahi yazık.
5: Maalesef okullarda alması gereken eğitimleri kurslarda alıyor çocuklar.
0: Maalesef.
5: Değil mi?
0: Yani biraz halbuki okulda alınan eğitimin olacak. Çok güzel tabii ki ders kitapları, çok güzel böyle sınav için hazırlanan böyle şeyler var. reklamlarını da görüyoruz bu ara hatta böyle bayağı bir. Hani o kitaplarla şunlarla bunlarla çok güzel program yapılabilir ama.
5: Evet, o zaman okullar niye var değil mi, kurslara gidecekse çocuklar bir yandan
0: yani,
5: da.
0: Yani hadi tamam, bu kursların da çok yararı oluyor. Hani gerçekten evet, birebir dersen hani bazı çocuk da hani herkes de biraz daha ilgiyi biraz daha ders çalışmaya
5: tabii, herkesin anlama süresi değişiyor
0: bir şey var.
5: Çünkü.
0: Ama hani bu nedir şimdi, 60 bin lira. En düşüğü diyor 60 bin lira nedir Ebru, yani bunlar çok yüksek rakamlar. Asgari ücreti veya Türkiye'deki yaşama şartlarını bilmiyor mu bu insanlar? Ben şoklardayım gerçekten, bilmiyorum ne olacak.
5: Yani bir anne baba ne kadar para kazanmalı? Hani ikisinin de çalıştığını düşünürsek iki çocuklu bir ailede bu eğitim masraflarını nasıl karşılayacaklar
0: çok,
5: değil mi? Normal kazançları olan insanlardan
0: çok
5: bahsediyoruz.
0: Çok zor gerçekten.
5: Evet, Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi de diyor ki Teknofest'te görkemli veda çok ilgi görmüştü. Gölcük'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sualtı taarruz ve sualtı savunma komandoları tarafından gerçekleştirilen gösterilerle birlikte nefes kesen bu savunma sanayinin gemileri ziyaretçiler olmuştu ve sona erdi. En çok da çocuklar ziyaret etmiş. TCG sancakları ziyaret eden çocuklar da geleceğe mesajınız çocuklar temasıyla hazırlanan alanda kürsüde askerlerle boy boy fotoğraf çektirmişler. Gerçekten yoğun kalabalığın yaşandığı bu Teknofest Mavi Vatan Festivali'nde 340 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanmış. Her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi görmüş bu festival.
0: Evet, şimdi Şanlıurfa'da olacak.
5: Evet.
0: Teknofest, bakalım. Orada da yine rekorlar kırılacaktır diye düşünüyorum. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesine baktığımızda bugün efendim Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün 7 aylık yargılama maratonu tamamlandı. Bugün bir karar çıkması bekleniyor bu davada. İddianamede ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl isteniyor. 280 yıla varan cezalar isteniyor. Davanın bakalım 200 sanık yargılanıyor demiştik. 7 aylık bir süreç geride kaldı ve bugün bu suç örgütüne dair davada bakalım ne sonuç, biz de bekliyoruz tabii ki, sizlerle paylaşacağız çıkan sonuçları.
5: Akşam gazetesi de diyor ki külliyede kritik süreç toplantısı. Evet, bugün Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında yapılacak. Olacak bu toplantı. Toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri de katılacak. Sürecin takibi, koordinasyonu ve hukuki uygulamasını yürütecek kurulun ana gündem maddesi de sahadaki operasyonel süreci yürütecek ihtisas alt kurulları olacak diyor.
0: Peki o halde Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Figüran taşıdı, parasını alamadı. Neden bahsettiğimi anlıyorsunuz efendim. CHP törenindeki figüran skandalında ay yeni bir perde efendim. Etkinliğe figüran taşıyan ajansın sahibi Ömer İne'nin isyanı var. Ömer İne diyor ki bir ay geçmeme rağmen paramı almadım diyor. Kendisine itiraf da etmiş, kendisine şu televizyona çık, ödeme yapılacak dendi, çıktım, yalan da söyledim ama partinin ödeme yapmadığı belirtilerek param verilmedi diyor. Ebru Çelik'in Bir Gün gazetesinde özel haberiydi. Yani figüranları taşıdı, televizyonlara çıktı, konu oldu, arkasından büyük bir tartışma yaşandı ancak kendisi yaptığı işin parasını alamamış. Bunun isyanında Ömer İne ve Bir Gün gazetesi de işte bu haberi sayfalarına taşımış efendim.
5: Ve Türkiye gazetesiyle devam edelim. Diyor ki lösemi hastası oğlu için 9 aydır hastane odasında nöbette. Kayseri'de yaşayan iki çocuk annesi 41 yaşındaki Tuğba Deniz, lösemi teşhisi konulan 9 yaşındaki oğlu Ertuğrul'la birlikte 9 aydır hastane odasında adeta hayat mücadelesi veriyor diyor. Teşhisin ardından Erciyes Üniversitesi Kanka Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi altına alınan oğlunun enfeksiyon kapma riskine karşı 9 aydır dış dünyayla temasını tamamen kesen anne, çocuğunun moralini yüksek tutmak için odayı adeta bir oyun parkına çevirdi diyor. Bulunduğu servis dışında hastane koridoruna bile çıkamayan anne ile oğlu 9 ayda Ramazan ve Kurban Bayramları dışında evlerine dahi gidemedi. Kemoterapi kürlerini geride bırakan çocuğa kısa süre önce kök hücre nakli gerçekleştirildi. Fedakar anne bugün naklin 29. günü, inşallah her şey yolunda giderse 10 ya da 15 gün sonra buradan Ertuğrul'la el ele yürüyerek çıkacağımız günü bekliyoruz demiş. Gerçekten geçmiş olsun çocuğumuza da, fedakar anneye de. Bu yaptıkları gerçekten, anneler her zaman çok fedakar ve verici. Umarız küçük Ertuğrul da sağlığına kavuşur bir an önce.
6: İnşallah, inşallah güzel haberlerini de vermek kısmet olur. Posta gazetesine devam edelim. Posta gazetesinde küçük adımlar onu Milano'ya götürdü diyor. Çok güzel bir başarı hikayesine yer vermiş. Hani az önce böyle kurslardan bahsettik. Üniversite işte bu kadar zor, artık çok yüksek rakamlar veriliyor, aileler ne yapsın dedik. Bakın burada da tam bu konuşmamızın üzerine güzel bir başarı hikayesi var. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira Posta gazetesi de manşetine vermiş. Denizli'de devlet okullarında yetişen Gülizar Ermiş, 21 yaşında. Lisesindeki yabancı dili ve sosyal bilimler eğitimiyle uluslararası projelere mahallesindeki ücretsiz halk eğitim kursunda gördüğü dikişle de modanın merkezi Milano'da bir moda evine gitmiş efendim. Gerçekten gençlere örnek olacak bir hikayesi var. Küçüklüğünde tatillerini Burdur'da dedesi ve babaannesiyle geçiriyor ve 12 yaşındayken kaybettiği dedesinden ilk döşeme atölyesi var dedesinin ve ondan ilk dikiş derslerini alıyor. Bu şekilde bir dikişi ilgisinin olduğunu anlıyor. Sonrasında nerede işte ücretsiz kurslar var, o ücretsiz kurslara gidiyor. Yaz boyunca, 4 yıl boyunca ücretsiz kurslara gidiyor. Bir terzinin yanında çalışmaya devam ediyor. Bu sırada Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyor ve bir yandan da İngilizcesini ve İspanyolcasını ilerletmek için internetten, bakın internet üzerinden çalışıyor. Daha sonra da acaba yurt dışında bir okula kabul edilebilir miyim diye düşünüyor, neler yapabilirim diyor ve bakın hayatını değiştiren proje nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Bak yine bir anne parmağı var. Annesinin biriktirdiği atık yağları bırakacak yer bulamayınca harekete geçiyor ve 8 ayda 100 litre atık yağ topluyor ve bu proje ona yurt dışı kapılarını açıyor. 2023'te Fransa ve Almanya'ya gidiyor. 2024'te İtalya'da özel bir okula, Milano'da moda alanında kendisine yol açabileceğini inandığı bir okula seçiliyor ve şu an markamı kurmak için diyor, tek hedefim bu diyor, kendi markamı kurmak istiyorum diyor. Küçük görünen adımları da diyor küçümsememek gerektiğini inanıyor demiş, hayat mottosunu da bu şekilde aktarmış. Vallahi harika, şahane bir başarı hikayesi. Henüz 21 yaşında, pırıl pırıl, yolu açık olsun.
5: Evet. Şimdi az önce bir anneden bahsetmiştim. 9 aydır hastane odasında oğluyla adeta böyle yaşam mücadelesi veren. Şimdi bir de babadan bahsedeceğim ama Japonya'dan bir baba. 2000 metrede oğlunu yalnız bırakmış bu baba dağa tırmanırken. Evet, 7 yaşındaki oğlunu 2000 metre rakımda saatlerce yalnız bırakmış. Japon basınında bayağı gündem olmuş bu
6: sebep
5: baba.
6: Sebep ne Ebru?
5: Çünkü oğlu bir süre sonra demiş ki yoruldum. Tam 3776 metre yükseklikteki Fuji Dağı'na tırmanmak için oğluyla yola koyuluyorlar. Oğlu da bir süre sonra 7 yaşındaki bir çocuktan
6: haliyle
5: bahsediyoruz.
6: Yani, evet, çok normal olarak.
5: Yoruldum diyor ve onun üzerine baba onu bulunduğu yerde yalnız bırakıyor.
6: Çıkmaya devam ediyor.
5: Ve tırmanmaya devam ediyor. Böyle çok ölümler yaşandı biliyorsun, tur rehberleri dağcıları bıraktı ki onlar dağcı profesyonel oldukları halde maalesef ölümle sonuçlandı bu tür durumlar. Ve çocuğu görevliler buluyor, sonra polise haber veriyorlar, babaya ulaşıyorlar, çocuğu tekrar babaya teslim ediyorlar ama baba sonrasında düşüncesizce davrandığını kabul etmiş. Ama canım babanın o 3000 metre hatta 4000 metre yükseklikte o çocuğu yalnız bırakması tabii ki bir faciaya da neden olabilirdi. Buradan bu babayı...
6: En başta onu annesi yok mu acaba? Anne nasıl verdi de babaya hadi yavrum gidin 3000 metreye tırmanmaya? 7 yaşında hani, evet, biraz daha böyle yaşça olur da 7 yaşında. Peki bugünün son gazetesi Fotomaç gazetesi, bir hızlı okuyacağız. Fotomaç gazetesine geçmeden önce spor haberlerimizin öncesinde bir amirli kadın voleybol takımımızı tebrik edelim. 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. Son maçlarında Slovenya'yı da 3-1'le. Ve bu akşam saat 19'da yine önemli bir mücadele var. Macaristan karşılaşması var.
0: kalbimiz, gönlümüz sultanlarımız da olacak. İnşallah Atatürk'ün kızları yine harika, şahane bir başarıyı bizlere yaşatacaklar diyelim. Fotomaç gazetesi de bir tarafta Beşiktaş'a, bir tarafta Trabzonspor'un dün oynanan maçlarından manşeti ikiye bölmüş. Beşiktaş hakem kurbanı diyor. Beşiktaş Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. 1-0 mağlubiyet vardı. Ancak kırmızı kart çıkmayan bir sahne vardı. İnanılmaz derecede tepki topladı. Aynı zamanda Oh'un bir Nizami golü vardı. Beşiktaş için verilmedi. Hal böyle olunca Beşiktaş hakem kurbanı demiş. Diğer tarafta Trabzonspor'a bakınca da Muhammed Salah Trabzonspor'u ipten aldı. 2 golle beraber galibiyeti getirdi.
5: Başakşehir miydi?
0: Evet, Başakşehir karşısında 2-1 ile geçti ve hani ya Allah, bismillah, Muhammed Salah deniyor zaten. Trabzonspor Başakşehir süper yıldızıyla geçti demiş ve efendim bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.
4: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
7: Resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. Yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuk çalışıyor. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sıpte. Paranın hareketi.
5: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Benzine zam geliyor. Test işlem limiti %200 yükseliyor. Hane halka enflasyon beklentisi arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,85 artışla 14.637 puandan başladı. Bankacılık endeksi %3,77, holding endeksi %0,75 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen %4,08 ile bilişim oldu. Dolar haftanın birinci işlem gününde 48,07 liradan, euro ise 56,16 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalara bakalım. Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisi ve enflasyon göstergesi niteliğindeki verilerle ekonomi politikaları sempozyumunun öne çıkacağı yoğun haftaya satış ağırlıklı başlarken yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif seyrediyor. Orta Doğu'da ateşkesin sağlamlığına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken yatırımcılar makroekonomi, para politikası ve yapay zeka temasının aynı anda sınanacağı haftaya tedirgin bir şekilde giriş yaptı. ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerden henüz somut bir sonuç çıkmazken tarafların karşılıklı resleşmelerin askeri cepheyle sınırlı kalmayarak ekonomik alana da yayılmasını mevcut belirsizlikleri arttırdığını belirtiyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri ilişkin belirsizliklerle Avrupa'da da vadeli işlem piyasalarında endeks vadeli kontratlar haftaya karışık bir seyirle başladı. Bölgede yüksek seyreden petrol fiyatlarının enerji maliyetlerini artıracağı endişeleri sürerken piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut gelişmeler ışığında Asya borsaları da haftaya negatif bir seyirle başladı. Emtia piyasalarına bakalım. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın 7.189 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.750 liradan, Cumhuriyet altını da 46.784 liradan satılıyor. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre %1,8 azalarak 91 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 85,30 dolar olarak belirlendi. Yurt içinde ise benzine zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 2 lira 74 kuruş yükselecek. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. FAST işlem limiti %200 yükseliyor. FAST işlem tutar limitleri 26 Ağustos itibarıyla 300 bin liraya yükseltilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FES işlem limitlerinin artırılmasında kullanıcıların sisteme yönelik artan ilgisi ve ödeme ekosisteminde ortaya çıkan yeni ihtiyaçların etkili olduğunu bildirdi. Hane halka enflasyon beklentisi arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri reel sektörde bir önceki aya göre düştü, hane halkında arttı. 2026 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine gerilerken reel sektör için 0,30 puan artarak %32,80 seviyesine, hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58 seviyesine yükseldi. Öte yandan hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları ise gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gıda fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %39,3 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak %32,13 oldu. 12 ay sonrası ABD dolar kuru beklentisi de bir önceki aya göre 1,49 TL artarak 54,47 TL olarak gerçekleşti. Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustos'ta geriledi. Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustos'ta 4,6 puan azalışla 150,4 seviyesine indi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son 3 aydaki iş durumuyla hizmetleri olan talebin fiyat hizmetleri güven endeksine azalış yönünde etkilediği, gelecek 3 aydaki hizmetleri olan talep beklentisinin ise Finansal Hizmetler Güven Endeksini artış yönünde etkilediği görüldü. İş durumu ve hizmetleri olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılın başından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Dünyanın dört bir yanından ziyaret çeken kente en fazla turist gönderen ülkeler Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. 1 Ocak 21 Ağustos döneminde 10 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan Antalya, bir yandan da kentte düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na hazırlanıyor. İki organizasyon sürecinde kentteki otellerde doluluk oranlarının üst seviye olması bekleniyor. Gıda denetimlerinde 1,6 milyar liralık ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1 Ocak'tan bugüne kadar 756 bin gıda denetimi yapıldığını ve 1,6 milyar lirada idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz dedi. Öte yandan cips, salam, peynir ve soslarda yeni dönem başlıyor. Türkiye'de çok sayıda gıdada kullanılan bazı tütsü aroma verici kademe olarak yasaklanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de Avrupa Birliği müktesebatına paralel olarak Türkiye'deki geçiş takvimini duyurdu. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre yasaklama kararı gıda kategorilerine göre farklı tarihlerde yürürlüğe girecek. Cips, sos ve benzeri gruptaki ürünlerde ithalat ve piyasaya arz 1 Ekim 2026, işletmeler arası satış 1 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Söz konusu ürünlerin üretim ve satışı 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamen durdurulacak. Et ve süt, et ve et ürünleri, peynir çeşitleriyle işlenmiş balık ve su ürünlerinde tütsü aroma vericilerinin ithalatı ve piyasaya arzı 1 Haziran 2028'e kadar devam edecek. Bu kategorideki ürünlerin üretimi ve satışı için son tarih 1 Ağustos 2028 olarak belirlendi. Belirlenen son tarihlerden önce üretilerek piyasaya sunulmuş olan ürünler raflardan hemen toplatılmayacak. Söz konusu gıdalar raf ömürleri dolana kadar tüketicilere sunulmaya devam edebilecek. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
8: Paranın hareketi.
4: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. Night swimming deserves a quiet night. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Bursa'da 3 noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada mahkemenin bugün kararını açıklaması bekleniyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir sıcak gelişmeyle başlayacağız. İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Tekrar edelim. İçişleri Bakanlığı yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'dan geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Bursa'da 3 noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dere Kızık ve Aktaştepe mahalleleriyle Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar mahallesinde ormanlık alanda bu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale ve hizmet aracı ve

0: örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar olacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. 60.sı süren duruşmada esas hakkındaki mütalaya karşı beyanları alınan 5'i tutuklu 200 sanığın son sözleri dinlenecek. Son sözlerin alınmasının ardındansa mahkeme heyetinin kararını açıklaması öngörülüyor. Mahkeme heyeti başkanı Oğuzhan Gül 29 Temmuz'daki duruşmada 24 Ağustos Pazartesi günü davanın karara bağlanacağını, tüm sanıkların ve avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirtmişti. 6 ayda yapılan 59 duruşma sonrasında savcılık mütalaasında Aziz İhsan Aktaş için 103 yıldan 280 yıla, Baki Nuga için 119 yıldan 328 yıla, Rıza Akpolat için 64 yıl 6 aydan 179 yıla, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar ve tutuklu sanık Oya Tekin ve eşi tutuklu sanık Celal Tekin içinse 12'şer yıla kadar hapis cezası talep etmişti. 23 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarla 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Milletvekilini bıçaklayan keleş yeni partiden ihraç edildi. Gaziantep'te yeni parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak yaralayan tutuklu Seydi Ahmet Keleş partisinden ihraç edildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 2. maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlar bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Milliler 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında bugün Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'a başlayacak. Ve futbol diyelim, önce düne döneceğiz. Trabzonspor 3 puanı Salah'la aldı. Trabzonspor Süper Lig'in 2. haftasında Papara Park'ta ağırladı. İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bordo Mavililerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Dün oynanan günün bir diğer maçında ise Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla siyah beyazların 6 maç başlık galibiyet serisi sona erdi. Süper Lig'de dün oynanan diğer iki maçtan sonuçları da hatırlatalım. Eyüp Spor 0, Gaziantep FK 1, Göztepe 0, Gençler Birliği 1. İkinci hafta bu akşam saat 21.30'da oynanacak Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesiyle kapanış yapacak. Ekonomi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FAST iş sistemi işlem tutar limitlerinin artırılmasına ilişkin bir basın duyurusu yaptı. Buna göre Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi işlem tutar limitlerini 26 Ağustos 2026 itibarıyla 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltecek. FAST TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı işleri ödemelerinde ise işlem tutar limitleri 250 bin liradan 300 bin liraya çıkarılacak. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemede son haftaya girildi. Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.529 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 8 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 7.167 lira, çeyrek altın 11.692, tam altın 46.592, atı altın ise 47.451 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız

kulaklarınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. 24 Ağustos 2026 Pazartesi kıymetli dinleyiciler. Bugün stüdyo konuğum sevgili Asil Gök olacak. İlerleyen dakika saat 12.30'dan sonra radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında kendisini misafir edeceğim. Hanımlar beyler, ne oldu böyle diyeceğiz, bakacağız, neler söyleyeceğiz, neler konuşacağız değerli dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teknik Masa'da sevgili Simge ekip arkadaşlarımla birlikte buradayım, sizlere eşlik ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde canlı yayındayız. Hanımlar beyler, WhatsApp numaramız da sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. A few moments later. Saat 13.15'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim, ekip arkadaşlarım. 13.15 ne dedim ben?
2: Ne dedin sen? Ne dedin sen?
0: 13.15 mi dedim? Kaçta? 13.25'te bitiriyoruz normalde. Dedin abi diyor, yani yapacak bir şey yok. Saat 13.15'te dedi. Kemal de oradan dedi vallahi dedi ya, 13.15. 13.15'te bitirdin, bitirmedin biz vallahi çıkar gideriz. Bunlar gider ha, kapatır gider söyleyeyim. Düğmeye basar, perdeyi çeker giderler.
3: Biz gidiyoruz, sen kalıyorsun.
0: Yukarıda hazır boru da var. Uğurcan Çakır, Türkiye Ligi'nde 39... Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, radikal İsrail... Simge sesi biraz alsana. Özden Bural Gürzel istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olay kurultayında...
1: Bitirdemediniz mi lan? Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi gündemdeki bazı konu başlıklarına bir bakalım. Saat 12.30'dan sonra da Asil Gök canlı yayında konuğum olacak. Bu hafta konuk programımız yoğun. Full diyelim değerli dinleyiciler, bu hafta gerçekten çok iyi isimler radyonuzda olacak. Radyo Sputnik stüdyosunda olacak hanımlar beyler. Bugün Asil Gök, yarın Rubato, sonrasında Emre Şirin, biliyorsunuz ekranlardan takip ediyorsunuz. Ümit Sayın, bu hafta konuk olarak ağırlayacağımız isimler hanımlar beyler. Şimdi tabela değişti akaryakıt fiyatlarında. Akaryakıt fiyatlarındaki devam ediyor artış. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılması planlanıyor. Motorin de 82 liranın üzerinde, biliyorsunuz, satılıyor. Ben dün 84 küsür falan gördüm tabela. Şimdi Süleymancılara yönelik soruşturmada sevgili dinleyiciler, Kuriş ailesinin MASAK raporu dosyada 1818 tapu işlemi ve milyonluk transfer trafiği var. MASAK raporunda TAKBİS kayıtlarına göre Alihan Kuriş'in yakın çevresindeki 4 aile ferdine ait toplam 1818 gayrimenkul işlem kaydı bulunduğu tespiti var. Bu işlemlerin dağılımına baktığımızda anneye mesela 646, babaanneye 539, eşinin babasına 426, babasına 207 işlem. Değerli dinleyiciler, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e babasının vefatıyla intikal eden Adapazarı ve Sultanbeyli'deki tarlalar üzerinde 2024-2026 döneminde peş peşe hisse düzeltmesi olmuş. Mesela Alihan Kuriş'in eşi adına kayıtlı otomobillerden birinin alımı için üçüncü bir kişiden hesaba 2 milyon 406.650 TL gönderildiği, paranın aynı gün otomotiv şirketine aktarıldığı bilgisi var. Resmi olarak herhangi bir şirket ortaklığı veya mal varlığı görünmeyen annesi hesaplarında 2016-2026 yılları arasında 9.3 milyon TL'yi aşan çift yönlü transfer trafiği tespit edilmiş. Süreç devam ediyor bu arada. Bizde de haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz konuyu takip ediyor ve bu konuyla ilgili tüm gelişmeleri sevgili Selin Yazıcı ile beraber sizlere aktarıyor değerli dinleyiciler. Hem buradan duyuyorsunuz hem de biz de sosyal medya hesaplarımızdan da zaten paylaşıyoruz bu gelişmeleri. Şimdi infaz sistemine yeni düzenleme geliyor. Değişikliklerin kapsamına şöyle bir baktığımızda kamuoyunda çerçeve yasa olarak biliniyor. Kanunun devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Bu yeni çalışmayla infaz sisteminin daha sade, adil ve eşitlikçi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyormuş. Hayatında yalnızca bir kez suç işlemiş bir kişinin bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda denetimli serbestlik ile birlikte erken tahliye edilmesinin de önünün açılması yine gündemde deniyor. Hanımlar beyler, aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasından kaynaklanan dengesizliklerin ve yamalı bohça haline geldiği ifade edilen infaz mevzuatındaki karmaşanın giderilmesi yine burada amaçlanan durumlardan bir tanesi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı özür dilerim, Fethi Yıldız'ın işaret ettiği bu düzenleme meclisin yeni yasama dönemiyle birlikte yargı alanındaki diğer paketlerle aşamalı olarak değerli dinleyiciler gündeme gelmesi bekleniyor. Onu da buradan sizlere aktarmış olalım. Şimdi bir taraftan ailelerin şeyleri var, hazırlıkları var. İşte kayıtlar, kayıt süreci, çocukları okula hazırlıyorlar. İşte kılık kıyafetti, ondan sonra kırtasiye masrafıydı. Geçen yıla göre %25 artmış, 2500 TL seviyesinde okul çantasının dolma maliyeti. Hanımlar beyler, tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, bu artışın genel enflasyonun altında kalması da sektörümüzün aile bütçesini gözeterek fiyat artışlarını mümkün olduğunca sınırladığını gösteriyor şeklinde açıklamaları var.
Değerli dinleyiciler, yeni eğitim öğretim yılı başlıyor, yaklaşıyor biliyorsunuz. Ve bu yıl temel kırtasiye ihtiyaçlarından ortalama oluşan bu ortalama bir okul çantasının maliyeti geçen yıla göre %25 oranında artmış vaziyette. 2500 TL seviyelerine ulaşmış. Geçtiğimiz yıl 1900-2000 lira bandında seyrediyordu bu rakam. Öğrencinin yaşına, ihtiyaç listesine, tercih edilen ürünlerin marka ve kalitesine göre de ne oluyor? Değişiklik gösteriyor. Geçen yıl 135 liradan satılan bir adet mesela matara bu yıl %33.33 artışla 180 liradan. 2025'te 290 lira olan beslenme çantası %24.14'lük bir artış gelmiş ve 290 liradan 360 lira seviyelerine çıkmış. Listede en yüksek fiyat artışı sırt çantalarında yaşanmış. Geçen yıl 550 liradan alıcı bulan sırt çantası bu yıl %45.45 artıp 800 liralara kadar çıkmış. 73 lira olan mesela parmak boyası bu yıl değerli dinleyiciler 95 lira olmuş. 2025 yılında 60 TL'den satılan 12'li kurşun kalem fiyatı bugün baktığımızda 75 liradan değerli dinleyiciler satışa sunulduğunu görüyoruz hanımlar beyler. Tabii insanlara sorsanız insanlar bunlardan dertli. Bir taraftan bu ürünlerin sağlıklı olup olmaması da tabii önemli bir durum. Yani biliyorsunuz piyasada artık hiçbir şeye pek güven kalmadığı için özellikle gıdada neler neler yaşıyoruz. Kaldı ki bunlarda insanın aklına bin bir türlü şey geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu yılki denetimlerinin oldukça kapsamlı olduğu bilgisi var. 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 işletme ziyareti gerçekleşmiş ve 479847'nin 7'sinin incelenip ürünün daha doğrusu incelenip 367 işletmeye idari yaptırım uyguladığı bilgisi var değerli dinleyiciler. Onu da sizlere aktarmış olalım. Bilmiyorum tabii sizler ne diyorsunuz? Okuyan çocuklar var mı? Sizde yakınınızda, ailenizde onların masrafları var mı yok mu, değil mi yani baktığınız zaman? Pekala. Şimdi tasarruf tedbirleri Mayıs 2024'te yürürlüğe konulmuştu. Toplantı ve organizasyon giderlerini kısıtlayarak uzaktan erişim ya da kamu tesislerinin kullanılmasını öngören işte tasarruf tedbirleri genelgesi Mayıs 2026 itibariyle rafa kaldırıldı. Genelgenin yürürlükte olduğu Ocak-Nisan 2026 döneminde kamunun toplantı organizasyon giderleri 113 milyon 29 TL. Genelgenin kaldırıldığı Mayıs-Temmuz 2026 döneminde bu rakam 450 milyon 830 bin TL olmuş. Kalktı mı? Genelge kalktı. Hadi yürü bakalım kim tutar sizi değerli dinleyiciler. Sadece 3 aylık dönemde Mayıs-Temmuz'da yapılan harcamalar yılın ilk 4 ayındaki harcamaların neredeyse 4 katına çıkmış. Ocak-Temmuz 2026 döneminde toplam harcama 557 milyon 515 bin TL olarak kayıtlara geçmiş hanımlar beyler. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar çıkıyor. Yüzlerce yıl hapsi istenen ancak tutuksuz yargılanan Aktaş'ın iddialarına dayanarak oluşturulan davada hala birçok isim özgürlüğünden mahrum kıymetli dinleyiciler. Bu arada bir göreve iade var. İçişleri Bakanlığı Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet verme iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu kıymetli dinleyiciler. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. 25 şüpheli arasında yer almıştı Yiğit. Ve aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de belediye başkan yardımcıları onlar da vardı. 12 ile 25 Haziran'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Ve görevden İçişleri Bakanlığı tarafından uzaklaştırılmışlardı sevgili dinleyiciler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala hakkında yeni kararını açacak. Osman Kavala'nın 2019'daki kararın ardından süren tutukluluğuyla ağırlaştırılmış müebbet cezasına ilişkin ikinci başvurusunda
kararını yarın açıklayacak. Kavala başvurusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, kanunsuz ceza olmaz, ifade özgürlüğü, toplantı ve örgütlenme özgürlüğüyle insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağına ilişkin maddelerin ihlal edildiğini öne sürüyor. Başvuruda aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamaların öngörülen amaçlar dışında kullanılmasını yasaklayan 18. maddesini ihlal edildiğini belirtiyor. İkinci başvuru 25 Mart Strasbourg'da gerçekleşmişti. Karar saat 10'da yarın değerli dinleyiciler kamuoyuyla paylaşılacak. Açık oturumda paylaşılacak. Şimdi Ümit Dikbayır İYİ Parti'de milletvekiliydi. Kendisi ve aynı zamanda eşiyle beraber alışveriş yapardı. İşte enflasyon araştırması yapardı her ay düzenli olarak. AK Parti'ye katılacağı iddialarıyla gündeme geldi Sakarya milletvekili. AK Partili katılacağına dair iddialar dediğimiz gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü söyledi. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki iddiaları da yalanlayamadı. 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde AK Parti'ye geçeceği iddiaları var. Fakat söz konusu transferi gerçekleşmeyen Sakarya milletvekili yaşanan sürece ilişkin olarak değerli dinleyiciler Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşme yaptığını, söz konusu teklifi bizzat Erdoğan'ın yaptığını söylüyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sizi konuşmak üzere davet ediyorsa gider görüşürsünüz, ben de bunu yaptım şeklinde bir açıklaması oldu. Bir yerden bir ses mi geliyor Simge? Bir şeyleri vuruyorlar, yine bir şeyler yapıyorlar. Bizim burada bir şeyler var, çalışmalar var, inşaat çalışmaları var. Eksik olmaz. Durduğu zaman rahatsız oluyoruz. Bir gariplik var diyoruz. Bir an böyle bir titreme aldım da ben de ne oluyor falan dedim. Bu sefer aşağıdan çalışıyorlar. Aşağıdan yukarı doğru. Anladım. Asil de geldiği zaman artık geldi mi? Tamam, gelmiş. Birazdan alacağız yayına. O da geldiği zaman değerli dinleyiciler alışacak artık. Ne yapalım? Yani gidip dışarıda sağda solda inşallah çok gürültülü patırtılı bir yere gittik ettik falan diye anlatmaz inşallah. Yani ertelese miydik diyor. Tabii ki de yani. Şimdi tütsü aromalı gıda kategorisine göre yasaklanacak olan cips, et, peynirde yeni dönem var. Değerli dinleyiciler, şimdi bazı riskler var, standartlar var. Ya bu var ya, gıda konusunda var ya, acayip sıkıntılıyız ha. Vallahi hani sağlığımızı, hayatımızı pek düşündüklerini söyleyemeyeceğim. Geçenlerde yine çıktı, sucuktan eşek eti çıktı. Ben bunun haberini yapmıştım biliyorsunuz. Yani sosyal medyada da yayınlamıştık. Eşek etinin eşeklerin azaldığına dair bir haber yapmıştık. Sayı azalmış diye. Şimdi geçen gün çıkan haberi de görünce neden azaldığına dair en azından bir fikir oluşuyor kafamızda kıymetli dinleyiciler. Cips, sos ve benzeri diğer gıda ürünleri ithalat ve piyasa arzı için son tarih 1 Ekim 2026. İşletmeler arası satış için son tarih 1 Aralık 2026. Üretim ithalat piyasa arzının tamamen yasaklanacağı tarih 1 Ocak 2027. Et, peynir ve işlenmiş balık ürünleri ithalat ve piyasa arzı 1 Haziran 2028'e kadar devam edecek değerli dinleyiciler. Mesela raf ömrü kuralı, yasak tarihlerinden önce üretilip piyasaya sürülmüş gıdalar hemen raflardan toplatılmayacak. Mevcut raf ömürleri bitene kadar satışta kalabilecek. Bizde bir şey var biliyorsunuz, raf ömrü bitiyor, devam ediyor rafta kalmaya. Yani bizim öyle bir yanımız var. Satıyorlar yani, raf ömrü bitiyor. Ha tabii doğru, orada indirim yapıyorlar. Bazı ürünlerin raf ömrü bitmiş olmasına rağmen indirim yapıyorlar, fiyat kırıyorlar, düşürüyorlar yani. Değerli dinleyiciler, Devlet Demiryolları ve zarar, yine baktığımız zaman kurumun 2018'de 2,5 milyar TL olan zararı 2025 yılının sonunda 35,5 milyar TL'ye kadar fırlamış. Hazine borcu Ağustos itibariyle 6 milyar TL'yi aşmış hanımlar beyler. 18 Ağustos 2026 itibariyle yeni tarife uygulamaya başladı Devlet Demiryolları. Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya
güzergahındaki bilet fiyatları Ocak 5, Ocak, şey, Ağustos 26 döneminde %83 oranında artmış. Özellikle Ankara İstanbul bilet ücretleri 990 TL'ye yaklaşık 1000 liralara kadar yükselmiş vaziyette. Yine 21 Ağustos 2026'da yayınlanan hazine alacak stoğu verilerine göre de değerli dinleyiciler, Aralık 2024'te 4 milyar üzerinde yaklaşık 5 milyar olan borç, baktığımız zaman 2026 Temmuz ayında 6 milyar 87 milyonun üzerine çıkmış kıymetli dinleyiciler. Devlet demir yolları. Alım gücü düşmüş, biliyor musunuz? Ne kadar vaktimiz var? Son 2 dakikamız var herhalde. Bir mi diyoruz hatta? Pekala. Alım gücü bayağı düşmüş. Enflasyon, biliyorsunuz değerli dinleyiciler, OECD verileri baz alınıp 2019'da 100 doların bugünkü değeri 35 ülkede incelenmiş. Türkiye parayı en sert eriten ülke olmuş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. 2019 yılının sonunda harcanan 100 dolar karşılığında mal ve hizmet sepetinin bugünkü alım gücü değerli dinleyiciler, Türkiye'de %10.93 dolara kadar gerilemiş. Bu durum Türkiye'de alım gücünün 7 senede %89'un üzerinde azaldığını gösteriyor hanımlar beyler. Listenin başında, yani en az olarak İsviçre var, Japonya, Fransa. Biz de baktığınız zaman %89. Ha, bu arada bize en yakını da %36. Bunu da kaptırmamışız kimseye ya. Vallahi helal olsun bize ya. Biz başka bir şeyiz, başka bir ülkeyiz. Hanımlar beyler, şimdi radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Sizlere eşlik ediyoruz. Saat 13.25'e kadar radyonuzda sizlerle birlikteyiz. Ve bu haftaya, bu yeni haftaya değerli dinleyiciler, harika bir konukla başlıyoruz. Sevgili Asil Gök. Ben müsaadenizi istiyorum. Kendisini stüdyoya davet edeceğim. Hadi bakalım.

0: güzeller güzeli sevgili Elif Muse Doğan. Bugün stüdyomuzda sevgili Güliz Ayla'yla. Güliz hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Radyo Sputnik, hoşça kal. Görüşürüz, bay bay.
0: Ahmet Koç canlı canlı radyonuzda.
2: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hanımlar beyler, canlı yayında sizlerle birlikteyiz ve sevgili Asil, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın abi? Biraz yaklaşsana mikrofonu. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ben deyim. Üç tane akrebin arasında kaldık. Bilmiyorum nasıl olmam gerektiğini.
1: Dilek tutmak değil de abi. O güvenlik iki önlemi almak lazım. Üç akrebiz.
0: Herkes
1: biraz.
0: Herkes akrep mi hakikaten ya?
1: Evet, şu anda 3 akrep buradayız.
0: Sen taşıyor musun özelliklerini?
1: Evet bunu? Abi çok
0: ciddi misin?
1: Evet.
0: İlgili misin?
1: Evet, yani çok ilgili değilim ama okudukça ben olduğumun farkına varıyorum.
0: Ney mesela?
1: Tuhaf yani.
0: Bir değişik.
1: Tuhaf huyu, bir değişik huyları var.
0: Bir dakika ya, şunu ayarlamaya çalışıyorum ya. İki tane aynı isim olduğu zaman dilek tutuluyordu da sen
1: üç
0: buna
1: tane
0: çok iyi.
1: Akrepte güvenlik önlüğü.
0: Güvenlik önlüğü. Hoş geldin. Keyifler nasıl? Çok i̇yi yoğunsun, abi. Çok yoruluyorsun
1: evet,
0: ya.
1: Bu ara çok yoğunuz şükür ama yani. Konserlerimiz
0: ama
1: çok yoğun.
0: Ama
1: stüdyo
0: sen,
1: işlerimiz çok yoğun.
0: Sen dedi muazzam bitmek bilmez bir enerji var ya. Ben bir konserin işte Bostancı Gösteri Merkezi'ydi değil mi?
1: Öyle mi?
0: Vallahi billahi ya. Yerinde yerinde durmuyorsun abi. O nasıl enerji vallahi
1: ama
0: billahi.
1: Ama sahnede ya başka bir şey oluyorum yani. Böyle seviyorum sahneyi çünkü.
0: Hmm. Yani bir de şey diyorlar. Sahne arkasında da sen inanılmaz derecede titiz, hassas, böyle
1: evet, müzikal,
0: kendinden geçen bir adam mısın?
1: Evet, müzikal kısımda biraz öyleyim. Kıyafet, kılık kıyafet hiç dikkat etmiyorum. Orada hiç titizliğim yok ama müzikal olaylarda titizim yani. Soundcheck'ler, provalar.
0: Hmm.
1: Onlar çok önemli. Askeriye disiplini olabiliyor yani bir anda.
0: Takıyor musun kafaya?
1: Çok takıyorum.
0: Ciddi misin sen?
1: Yani o soundcheck'te bir problem olunca benim konserim çok kötü geçiyor.
0: Şaka.
1: Herkese de o konseri
0: gibi
1: böyle
0: kötü
1: şey yapıyorum.
0: Ne
1: yani
0: gibi, ne gibi bir şey olabilir mesela?
1: Ya işte
0: kablo hikayesi var senin herhalde. Bir
1: efendim?
0: Kablo hikayesi mi var? Kablonun kablolarla ilgili yaşanan bir şeyler oluyor mu arka planda?
1: Yani oluyor tabii. Mesela kablolar.
0: O kadar takıyor musun?
1: Takıyorum. Kendim gidiyorum bağlıyorum falan bazen.
0: Allah Allah.
1: Evet, öyle şeylerim var.
0: Sen normal hayatta da böyle misin abi?
1: Abi müzik olarak böyleyim.
0: Hı.
1: Müzik dışında hiçbir şey umurumda değil gibi.
0: Gibi. Onda da çok emin değiliz.
1: Hiçbir şeyi de şüpheli. Hiçbir şeyi takmıyorum gibi yani. Ama müzik konusunda biraz şeyimdir.
0: Biz de emin olamıyoruz. Öyle mi değil mi?
1: Şüpheli, her şey şüpheli. Abi benim gelgitlerim var. Git gel miydi? Ne?
0: Abi problem değil. Problem değil. Bugün ben
1: sen
0: yakmışım.
1: Konuş abi.
0: Tam bana sürpriz oldu. Sevgili dostlarımız da burada. Sevgili Habil burada. Asil ile bizi buluşturan. Beyefendi Volkan Bey burada. Siz de hoş geldiniz. Yoğun mu konserler?
1: Abi çok yoğun şükür. Gidiyoruz.
0: Var mı şimdi yani, önümüzdeki şey?
1: Var var. Yarın var. Yarından sonra var. Dünden önceki gün vardı.
0: Hı.
1: Güzel yani. Çok güzel böyle.
0: Yarınki konser nerede?
1: Yarınki konser nerede abi? Antalya.
0: Antalya.
1: Evet.
0: Abi çok zor ya.
1: Evet, Antalya yani bu yaz zor geçiyor. Özellikle Alanya ve Antalya.
0: Sıcak diye.
1: Evet, çok sıcak. Hmm. Tansiyonu düşüyor insanın sahnedeyken.
0: Sen yaşadın mı şöyle bir şey?
1: Ben yaşıyorum ya. Hemen oturuyorum zaten. Sap bas var. Hemen onun üstüne böyle oturuyorum. Derya yaşıyor. O nasıl hallediyor o işleri bilmiyorum yani. Şarkı hmm söylerken falan.
0: Böyle ya bugün de çıkmayayım falan dediğin oluyor mu?
1: Abi öyle nasıl olsun ya?
0: Hayır hayır. Şey demiyorum.
1: Hayatımın
0: genelde
1: o evresine geçemedim daha ama geçeceğim.
0: Söylemeyeyim dediğin oluyor mu?
1: O oluyor. Söylemeyeyim dedim mi?
0: Önceden mi konuşuyorsunuz onu?
1: Yok, sahnede o bana emri baki onu yapıyor. Ben de ona yapıyorum.
0: Hı.
1: Ama finalde söylüyorum.
0: Bir dakika, nasıl oluyor ya? Biz hiç fark etmiyoruz bunu. Nasıl oluyor?
1: Talkback var ya, birbirimizle konuşuyoruz.
0: Ne konuşuyorsunuz abi orada onlar? Derya ne diyor mesela sana?
1: Abi o şaka yapıyor. Ben de ona şaka yapıyorum.
0: Hı.
1: Genelde öyle sohbetlerimiz oluyor yani.
0: Ha bayağı biz orada konserde müzik dinlerken siz orada
1: şakalaşabiliyoruz. Evet.
0: Şakalaşıyor.
1: Evet.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: ya?
1: Abi.
0: Ne şakalaşıyorsunuz mesela? Ne diyor sana? Söylesene.
1: Ya mesela bir seyirciyle bir diyaloğu var. Ben seyirciyi bir şeye benzetiyorum. Yani bir şey dedim, birine. Birine benzetiyorum. Aa bu değil mi falan diyorum. O da işte onun şakası falan böyle dönüyor yani. Bir de orkestra arkadaşlarım da duyuyor.
0: Hı.
1: Onlarla ilgili şakalar.
0: Ya baya baya eğleniyorlarmış.
1: Tabii
0: ya.
1: Eğleniyoruz canım. Çok eğleniyoruz sahnede.
0: Vallahi biz de abi tamamen bize konsantre.
1: Başka
0: türlü nasıl geçer mi abi? Buradan para kazanıyor. Başka türlü evet, işimiz başka çok zor ya.
1: Evet abi ya. Orada eğlenmek lazım. Eğlenince de karşıya da yansıyor.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi en sondan başlayalım abi. Harika bir şey oldu. Sosyal medyada Esti Gürle'de herkes böyle capsler, şunlar bunlar paylaşımlar yapıyor. Biz de yaparız. Değil mi? Bir de Asil'le yaparız. Hazır konunun muhatabını yakalamışız. Yapar mıyız abi?
1: Abi
0: yayın sonrasında. Bir şarkıyı çalar, beraber oynar söyleriz. Onda nasıl şarkı sevgili Derya'nın ve Sefo'nun sözler.
1: Evet, sözler onun, müzik.
0: Hikaye ne? Bu yeni bir şarkı değil bu arada, bir iki sene falan mı?
1: Ya iki
0: var
1: sene
0: bu?
1: Önce falan yapılmış bir şarkı. Yansıma'da Derya ile yaptığımız düette o çok sevilince bana abi sen de şarkı yap, bir tane yap, bir tane yap deyip bir stüdyoya girmiştik.
0: Hı.
1: Böyle arkadaşlarım Sefo, işte Emrah Karakuyu falan. Hı. Bir sürü şarkı yaptık. Sonra ben vazgeçtim abi şarkı yapmaktan.
0: Hı.
1: İki yıl önce falan.
0: Ya komple mi vazgeçtin?
1: Komple ya, böyle çok yoğun bir dönemde, ama şimdi şarkıyla mı uğraşacağız falan gibi. Sonra
0: adamın işi şarkı.
1: Ondan sonra
0: aman
1: işte bu yaz hadi çıkartalım bir şarkı dedik. Yani çok önce yapılmış bir şarkıydı.
0: Hı hı hı.
1: Öyle yani, şu anda onu çıkardık.
0: Sen nasıl görüyorsun şeyler, etkileşim falan müthiş.
1: Etkileşim inanılmaz, ben hiç beklemiyordum.
0: Böyle olmasını beklemiyor muydun?
1: Yok, hiç beklemiyordum.
0: İnsanlar bayağı video çekiyorlar, ediyorlar falan.
1: Abi,
0: sosyal
1: evet.
0: Medyada i̇nanılmaz. Paylaşıyorlar, sen de yayınlıyorsun.
1: Her yere yakışan bir şarkı oldu yani. Hı. Belediye de video çekebiliyor. Hı hı. İşte zayıflayan, şişmanlayan bir sürü her şeye, her konuya gidiyor şu anda.
0: Hı hı.
1: İnanılmaz, böyle 1,5 milyon falan video çekilmiş yani. 1,5 milyon.
0: Ciddi insan. Misin
1: evet,
0: sen ya?
1: Öyle bir şey var.
0: Zaten kısa zamanda sosyal şey video müzik platform YouTube'da yani kıvranıyorsak Allah'ını seversen,
1: evet,
0: biz de ya. Orada baya baya kısa zamanda muazzam bir görüntüleme aldı. Sen memnun musun peki? Hoşuna gidiyor mu?
1: Vallahi benim hoşuma gidiyor.
0: Güzel
1: abi.
0: De bir klip olmuş bu arada.
1: Evet, o klip de güzel oldu. Ben genel olarak hoşuma gidiyor. Yani son zamanlarda böyle ya şu mesela sound'uyla falan da böyle 2000'ler pop gibi aslında. Hı. Piyano house gibi. Uzun zamandır böyle bir şarkı çıkmıyordu Türkiye'de.
0: Hı. Hı hı.
1: Yani hepimiz şeye telaşına girmiştik. Güncel olalım, güncel olalım, güncel olun deyip aslında pop müziği kaçırmaya başlamıştık. Hı. Yani ben aranjör olarak da bunu söylüyorum. İşte yeni bir şey deneyelim, yeni hı. olsun derken o bizim sevdiğimiz 2000'ler Türkçe pop sound'unu kaçırmaya başlamıştık.
0: Hı hı.
1: Bu arada sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki 2000'ler piyano pop sound'unu. Şimdi ben öyle bir şey denemek istedim. Arkadaşlarım şey dedi, dinleyen bir, oğlum bu risk yani, şimdi piano hı. house ne alaka
0: hı hı,
1: bu
0: hı.
1: dönemde falan. Onun insanlar tarafından sevilmesini
0: hı hı.
1: yani o benim hoşuma gidiyor.
0: Çok
1: şu
0: güzel
1: anda.
0: Bir şey. Çok
1: yani
0: güzel bir
1: şey. O sound olarak hoşuma gidiyor şu anda, yani insanların beğenmesi.
0: Klip de bu arada çok eğlenceli bir klip. Başladığı andan bittiği ana kadar evet. abi alıp götürüyor ya. Oradan oraya evet, geziyorsun. Evet. Biz de seninle beraber gezip dolaşıyoruz yani.
1: Yani
0: müthiş olmuş.
1: Şarkıyı biraz aranjesini eski tutup biraz daha böyle kaliteli tutup, klibi biraz daha kalitesiz demiyorum, klibi hı. biraz daha güncel tutmuş olduk aslında. Hı. Klip hı. böyle
0: birbirini dengeledi aslında,
1: evet,
0: bakarsan.
1: Evet, aslında öyle bir denge oldu yani.
0: Peki şimdi bu tamam, sıcağı sıcağına yeni, ama arka planda sırasını bekleyen var mı? Yani
1: ya birçok şarkım var abi, böyle daha sözleri yazılmadı.
0: Hı.
1: Ben çünkü şarkıları işte ilk başta altyapısını yapıyorum, sonra üstüne böyle benim kendi bir dilim var yani, hı. ağzıma oturan.
0: Hı.
1: Böyle kendim Türkçe olmayan, aslında hiçbir dili olmayan bir şekilde böyle.
0: Nasıl bir dil?
1: İşte böyle yani reta vale farita tu valesa farita mesela, böyle kendi,
0: sadece
1: özgün,
0: senin bildiğin,
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, kendi bu. Kendimi yani kendim bildiğim böyle bir dilim var.
0: Siz de mi bilmiyorsunuz? Ya sen biraz anlıyorsun.
1: Böyle işte onları
0: kurs mu aldın, ne yaptın? Asilce.
1: Evet evet, Asilce gerçekten. Derya da iyi anlıyor beni bu.
0: Ciddi mi şey
1: evet,
0: ya?
1: Evet evet. Böyle İspanyolca gibi de duyuluyor ama değil bazen. Bir atarım sana, dinlersin abi. Bak, çok
0: vallahi at.
1: Evet. Hatta Yansıman'ın öyle bir kaydı var. Benim ilk başta dilimden yapılıyor. Hı. Sonra üstüne Türkçe söz yazılıyor.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Hatta Türkçe söz yazılamadı çok uzun bir süre. Samsun abi dedi ki ya bunu böyle çıkartın, altına altyazı koyalım dedi.
0: Ben tam onu söyleyecektim. Böyle bir şey yapsanız aslında çok güzel olur.
1: Evet ya, öyle çıkaracaktık sözleri yazılamasaydı. Çünkü albüm yapılırken son hafta yazıldı sözler artık.
0: Hayır, biz bunu söyleyemeyiz de. Eşlik de edemeyiz.
1: Tabii ya, evet.
0: Hani Asil sahneye çıksa, bize mikrofonu uzatsa.
1: Abi ne güzel, global bir sanatçı dinliyorsunuz.
0: Yani ben senin bile ilk haliyle söyleyebileceğin konuda
1: ben
0: şüpheliyim.
1: Evet, onu ben de söyleyemeyebilirim.
0: O çünkü tamamen doğal çıkıyor,
1: evet,
0: gibi.
1: Doğal çıkıyor aslında.
0: Müthiş bir şey.
1: Öyle şarkılarım var şimdi.
0: Hep böyle Masil, yani hep önce altyapı ondan sonra sözler, gerçi hep böyle mi?
1: Abi önceden direkt sözlerin üstüne hı. müzik yapıyordum.
0: Hı.
1: Yani Derya sözleri yazıyordu ya da başka hı. bir arkadaşım. Onun üstüne, bu beni zorlayan bir şey. Yani bu çok zor bir şey.
0: Önce söz sonra müzik.
1: Müzik yapmak çok zor bir şey. Onu da yapıyorum bu arada. Öyle de çok hit şarkılar oldu yani Derya ile birlikte. Ama o çok zaman alan bir şey. Bu benim yaptığım sistemde biraz daha sound'u da takip edebiliyorsun. Yani sound'a özel bir söz yazıyorsun ya, böyle daha rahat oluyor aslında. Daha kolay yani, daha hızlı ilerliyor işimiz.
0: Çok güzel. O zaman yani buradan anladığımız, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte
1: hiç bilmediğimiz bir dilde.
0: Allah aşkına yap ya. Vallahi billahi baba, çok dikkat çeker.
1: Evet.
0: Çok güzel olur yani.
1: Bu rahmetli Özkan Uğur'un.
0: Tam onu diyecektim, evet, biliyor musun ya.
1: Öyle duyuluyor zaten.
0: Hakikaten ya.
1: Şarkılarım öyle duyuluyor.
0: Ama çok enteresan. Ben az önce söylediğimi geri alıyorum. Çünkü bu verdiğin örnekte onu herkes biliyor. Yani hepimiz söyleriz yani, evet, onu. Sende de öyle bir şey, evet, oluyor. Ama senin dil daha zor gibi geliyor bana.
1: Ya abi, yansımanın sonunda mesela kullanıyorum onu finalde. Sana hastayım bululup diyorum. Mesela bululup diye bir şey herkes de ezbere biliyor.
0: Ne demek abi bululup?
1: Ağzından o an çıkan bir şey benim yani. Bululup
0: Türkçe karnı mı?
1: Hayır, yok. Hiçbir şekilde yok, evet.
0: Bululup. Müthiş ya.
1: Öyle onu kullandık mesela, insanlar biliyor şu anda, öyle söylüyorlar.
0: Çok güzel ya. Bu arada 0505 171 66 56 hanımlar beyler, sevgili Asil canlı yayında konuğum. Abi, senin müzik hikayesi çok enteresan. Baban ısrarla sana akşam düğünde çal, gündüz
1: sanayide çalış.
0: Sen sanayide çalıştın mı bu arada?
1: Sanayide çalışmadım ben.
0: Hiç çalışmadın
1: hiç
0: mı?
1: Çalışmadım.
0: Direttin mi yani?
1: Yani direttim değil. Aslında ben doğduktan sonra babam sanayideki dükkanını kapatıyor. Ama yani hayatı orada geçmiş yani. Adam soğuk demirci. Dükkanları var, işte elemanları var. Hala öyle devam ediyor. Hatta abim orada yetişmiş, çalışmış. Diğer abim de öyle. Ben doğduktan sonra artık kaynaktan falan gözleri böyle biraz bozulunca diyor ki ben yapmayacağım bu işi. Çocuklarım devam etsin. Sonra işte bana da böyle sanayide çalış, sanayide çalış sen. Akşam düğün, çok seviyorsan müziği akşam düğünlere gidersin diyor.
0: Onun da önüne geçmiyor. Bir iyi niyet var yani,
1: iyi niyet
0: orada.
1: İyi niyet var abi. Ama adam ne yapsın abi? O küçük yer yani. O güzel bir hayat aslında orası için yani. Gündüz sanayidesin, geceleri düğünlerde.
0: Müzik olmasa hayatında yapar mıydın, öyle bir şey olur muydu yani?
1: Abi olurdu ya, neden olmasın ki? Ya olurdu. Zorunda kalırdık herhalde. Ne yapacağız ki başka?
0: Seni kaynak pensesiyle.
1: Evet yani. Şöyle. Vallahi olurdu. Ama o dönem işte o... Yani o küçük yerlerde o güzel bir meslek abi.
0: Senin böyle bir şeyin olmadı değil mi? Yani hani bir zorlama durumu falan değil. Sen istediğin alanda yürüdün, baban da tamam dedi herhalde en sonunda.
1: Yani bir kırgınlık, kaldı
0: bir kırgınlık, bir dargınlık, öyle
1: oldu,
0: bir şey
1: oldu. Oldu yani, mu? Küçüktüm işte, 13 yaşında ben liseye girdim. Güzel sanatlar işte konservatuar sınavlarına babam girmemi istemiyordu. Çünkü.
0: Babaannen bileti
1: alır. Evet, çünkü Manisa'yla yani Salihli'de doğdum. Ben Salihli'yle İzmir arası yine bir saat, bir buçuk saat var. Şimdi adam da haklı olarak diyor ki ben oğlumu şimdi 13 yaşında nasıl yollayacağım İzmir'e diyor. İzmir aslında büyük şehir yani.
0: Tabii,
1: İzmir'e
0: tabii,
1: göre.
0: Tabii.
1: Şimdi küçük diyor, nasıl yapacak oralarda falan deyip gitmemi hiç istemiyordu. Sonra babaannem işte bana otobüs bileti alıp beni sınavlara yetiştirdi. Sınavları da kazanınca artık babamın arkadaşları falan da ya bu çocuk çok yetenekli, bırak bu çocuğu gitsin falan deyince öyle yurda yerleştim de hani öyle bir...
0: Asil, bu dönüm noktası diyebilir miyiz?
1: Dönüm noktası abi benim için, çünkü yani...
0: Babaannene sen mi konuştun bu arada?
1: Babaannemle ben konuştum çünkü çok üzüldüğümün farkındaydı. O da bu arada yani Avusturya'da yaşıyor. Böyle işte akrabalarımız gelir ya işte Almanya'dan iki haftalık tatil. O süreci kadıncağız.
0: Hadi ya, evet, gidecek yani geri.
1: Gidecek yani. Allah Allah. O sınav zamanına denk geldi onun.
0: Vay arkadaş ya.
1: Evet. Ki babaannemin de yani işte hiç okuması yazması yoktur babaannemin yani. Ama öyle bir hani vizyonla bu çocuk gitsin, işte bu çocuk gitsin yapıp bana, babama söylemeden...
0: Baban
1: oraya yolladı.
0: Baban şimdi ne diyor peki şimdilerde?
1: Babam şimdi çok gurur duyuyor yani. Öyle mi? Tabii yani o okula girdikten 1-2 sene sonra o da anladı tabii ki de yani.
0: Geldi mi konsere falan? Gelmiştir.
1: Geldi, her konserime geldi.
0: Ciddi misin?
1: Çünkü o...
0: Abi ne var ya, ne hava basıyordur ha.
1: Tabii canım.
0: Ya zamanında aynen, çocuğun elinde tutmasaydın.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: İlla sanayi diye tutturdu, vallahi dedim müzik yap.
1: Babam şu anda öyle diyor olabilir. Ben zaten biliyordum ben.
0: Çok iyi ya. Ya bu arada senin okulda abi yangın tüpü haşere bir yaramaz bir insan mıydın sen ya? Yangın tüplerinin falan arkasına böyle bir müdürden saklanma hikaye, öyle bir şey var mı, öyle bir hikaye?
1: Abi öyle bir hikayem yok galiba.
0: Yok mu ya?
1: Vallahi
0: yaramaz bir öğrenci miydin sen?
1: Yaramazdım. Yani bir de yurtta da kalınca iyice böyle aile terbiyesi almışsın. Yok öyle değil. O anlamda değil. Şey yani böyle yurtta da kalınca çok rahatsın abi. Mesela diyorum, bizim Güzel Sanatlar Lisesi'nin kılık kıyafeti işte siyah pantolon, siyah kazaktı. Mesela ben hani 5 dakika daha fazla uyumak için hani öyle yatıyordum ya. Ondan sonra kalkıp hemen okula gidiyordum. Rahat da orada da şımarıyorduk yani okulda. E bir de abi sanat okulu. Ailen yok. Yalnızsın.
0: Ne kadar zaman sürdü bu?
1: 4 yıl.
0: 4 yıl evet. Sürdü. Vay, sıkıntılı ya.
1: Evet evet. O, ama çok eğlenceli. İyi ki olmuş yani. Şu anda mesela o günler için iyi ki diyorum. Çünkü sonra İstanbul'a geldim. Yine tek başıma geldim.
0: İstanbul'da. Sen İstanbul'a geldiğinde kimse yok muydu?
1: Kimse yoktu yine.
0: Kaç yaşındaydın?
1: 17 yaşında.
0: 17 yaşında. Evet. Bu kararı nasıl verdin peki?
1: Sınavlara girdim. İşte konservatuar sınavlarını İzmir 9 Eylül'ü kazanmıştım. Ya dedim ki ben İstanbul'a gideceğim. Zaten İzmir'de işte çalıştım. İstanbul'u da denemek istiyorum.
0: Hiç kimse yok. İyi bir cesaret. Kimse yok.
1: Evet. Buranın sınavlarına girdim. Burayı da kazandım. Sonra buraya ben gidiyorum dedim. Babam da artık zaten o... Çünkü lise döneminde de böyle... İşte liseler arası yarışmalar oldu, piyano yarışmaları, hepsinde birinci oluyordum. İnsanlar, ya babam da o konumu anlamıştı artık. Buraya gelmeme bir şey demedi, çok destekledi. Yani yine bir insan oğlu İstanbul'a gidiyor sonuçta 17 yaşında.
0: Tabii canım.
1: Yani yine bir endişeleniyor ama destek oldu yani İstanbul konusunda.
0: Harika ya. Şimdi gelen bu arada mesajlar var, o mesajlara bak. Ya sende var ya. Nasıl bir şey var biliyor musun abi? Böyle bir kere iştahlı bir gülmesi var. Abi öyle değil mi? Nasıl? İçten samimi. Çekingenliğini de belli ediyor yalnız. Çekingen mi insan mısın?
1: Çekingenim.
0: Değil mi abi?
1: Evet.
0: Her zaman.
1: Abi karşımdakine göre aslında biraz daha.
0: Sen mesela sahneye çıkmaya bile çekinmişsin.
1: Çekiniyorum.
0: Ya. Derya, sevgili evet, Derya'nın.
1: Evet. Hala zor. Çekiniyorum evet.
0: Niye?
1: Yani neden?
0: Abi sen sahne önünü mü istiyorsun,
1: abi
0: sahne
1: arkasını
0: mı? Abi ben
1: insanların gözüne bakamıyorum genel
0: Ciddi
1: olarak.
0: Misin? Yo, gayet güzel bakıyorsun.
1: Hayır mesela şimdi sizde böyle bir şey, sizin de yaklaşımınız bana böyle çok sağ samimi olasın. Gerçek olduğu sağ ol, için ben onu hissedip size o şekilde davranıyorum. Ama şimdi sahneye çıktığımızda abi şimdi şöyle şeyler yaşıyorum. Atıyorum orada mesela konseri çok keyifli izleyenler de var. Ama o an çok mutsuz olan insanlar da var ya da kafası başka yere takık olan. Şimdi adam bana böyle... Böyle bir bakıyor. Ya adamın aslında benimle bir derdi yok ama sanki benimle derdi varmış gibi hissediyorum. Adamın gözüne bakıyorum. Adam mutsuz. Hemen tedirgin oluyorum. Ben de gözlerimi kapatmaya başlıyorum. Şimdi insanlarla göz göze gelmemeye çalışıyorum.
0: Senin...
1: Çünkü onun enerjisi, onun bakışı beni düşürüyor. Kafam oraya gidiyor 10 saniyelik yani.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: sen ya?
1: Evet öyle şeyler
0: yaşıyorum. Şarkı söylerken düşünür müsün başka şeyler?
1: Oo abi fermuarım açık mı kaldı acaba? İşte hani nasıl görünüyorum şu an? Her şey yolunda mı? Yani o bir buçuk iki dakikada var ya neler yaşıyorum ya anlatamam. Bir saatlik senaryolar var kafamda.
0: Var mı böyle yaşadığın enteresan bir şey peki? Yani fermuar açık kalmamıştır diye düşünüyorum da.
1: Yani açıda anlar oluyor mesela bunları yaşadım. Yani ilk dönemler yaşıyordum. Yani abi hep enteresan ya. Hani hangi birini anlatayım yani. Hep ben elimde telefonla sahneye çıkmışım unutuyorum telefonu.
0: Ciddi misin sen
1: öyle
0: ya?
1: Öyle şeyler var evet abi.
0: Allah Allah. Sevgili dinleyiciler, sevgili Asil Gök canlı yayında konuğumuz ve bir tebrik daha. Yıllar süren bir ilişkiyi resmiyete bağladınız yakın zamanda. Evlilik teklifi oldu.
1: Evet oldu.
0: Nasıl yaptın abi evlilik teklifini?
1: Abi ben...
0: Diz mi çöktün ne yaptın?
1: Diz çökmedim. Çöktüm mü ya?
0: Biraz yaklaşsana.
1: Çöktüm videolar var.
0: Abi
1: tam hatırlamıyorum. Abi çok nasıl? Duygulu bir andı ya. O anı ben hatırlamıyorum çok.
0: Ciddi misin evet, sen? Evet, planlı çok... değil miydi?
1: Planlıydı. Heh. Yani ama mesela son 4 yıldır yaptığım bir plandı. Bu benim hep bir aksilik oldu işte. Mesela deprem oldu. İşte yani çünkü bizim yani evlilik sonuçta bir maddiyat da isteyen bir şey. Biz de bu hayatımızı konserlerden geçindiriyoruz. Bir şey iptal oluyor, bir şey oluyor. Hep bir problem oldu. Ben bu sürece girdiğimde sonra bu sefer kimseye söylemedim yani evlilik teklif edeceğimi yani en yakınlarıma bile kimseye söylemedim. Sonra işte bir Ramazan mübarek günde orucumuzu açar açmaz böyle bir teklif ettim.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: ya?
1: Öyle oldu yani.
0: Derya da beklemiyordu bu
1: o
0: arada.
1: O da beklemiyordu çünkü yani kız iftarını açtı. Hani yani... Hani daha güzel bir teklif bekliyor olabilir ama yani abi daha güzeli daha güzeli derken 10 yıl oldu yani, anladın mı? Ben o yüzden ne oluyorsa olsun diye teklif ettim.
0: Ne dedi?
1: Beklemediği bir an oldu, daha güzel değil mi?
0: Çok güzel bir anda, ne
1: mesela bileyim. Paris'te falan olsa bekliyor yani zaten, hani aşıklar şehri. Çok
0: yani düşününce iftardan sonra da kimse
1: hayır diyemez.
0: Abi zaten diyememesi için bütün her şeyi de hazırlamışsın zaten. Evet. Yani bir kere sabahtan akşama kadar aç acına.
1: Evet, aç acına. Tabii birden oldu de... bittiye getirdim. Şekeri mekeri yükseldi.
0: Ne dedi? Direkt tamam evet
1: tamam
0: dedi.
1: Tamam dedi ya. Sıkıntı yok.
0: Var ya bir de ben bir düşüneyim müjdeyim deseydi var ya. İşte o zaman seni şekeri görürdüm.
1: Sahura kadar beklerdik.
0: Tırnakları yiye yiye evin içinde dolanır durunur ondan sonra.
1: Vallahi öyle oldu.
0: Düğün ne zaman kısmetse haberler. Şimdi sizin ilişkinizle ve sizin işte evliliğinizle insanlar Türkiye çok ilgileniyor abi. Bu evet, rahatsız abi. Ediyor mu sizi?
1: Yani rahatsız ediyor tabii.
0: Ediyor mu?
1: Yani öyle bir rahatsız, kötü olarak rahatsızlık değil. Şimdi o baskı yaratıyor ya insanda. Hı.
0: Sende özellikle.
1: Bende özellikle.
0: Ya bir an önce sanki artık.
1: Evet ya yani, o baskı yarattığı için insan biraz takıyor. Hı. Tabii. Çünkü mesela yani fotoğraflarımız yayınlandı işte çok erken değil mi, biraz tanısaydınız birbirinizi falan diye böyle capsler yapılıyor tabii onlar. Komik yani bence, gülüyorum ben onlara. Ya bir baskı yaratıyor ama bu 2020 kaçtayız abi, 2027'den önce.
0: Biz şu an mı kaçtayız?
1: Evet, 2026'dayız.
0: Sen kaç istersin abi?
1: 2026'dayız.
0: Kaç istersin? Söyleyelim olsun ya.
1: 2027'den önce yani 2026'da biz abi, evlenmiş oluruz inşallah.
0: 2026'da.
1: Evet.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet evet.
0: Abi 2026'nın bitimine bir şey kalmadı ha?
1: Evet evet ya inşallah.
0: Bak, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bitiyor. 4 ay var yani. Sen var ya kesin bir şey planlamışsındır.
1: Planladım.
0: Yeme bizi şimdi.
1: Tabii tabii.
0: Planlamak
1: var, planımız var ya.
0: Ciddi misin?
1: Dün tarihi belli.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Açıkladınız mı?
1: Söylersem Derya beni şey yapar. Bilmiyorum bu söylenebilir
0: bana
1: bir
0: ne?
1: Şey mi değil mi yani.
0: Bana ne?
1: O yüzden
0: ben var ya asil ne olursun söyle.
1: O yüzden böyle bir risk
0: vallahi,
1: almak istemiyorum
0: abi
1: şu an. Valla bilmiyorum söylenebilir
0: neyse,
1: bir şey mi değil mi?
0: Dün tarihini aldık diyorsun.
1: Aldık abi ama bunu bilmiyorum.
0: Kesin korkuyor. Korkuyorsun.
1: Korkuyorum abi şimdi bu söylenebilir bir şey mi
0: yanlış
1: değil.
0: Yanlış kanaldan girdim. onu da açık açık söylüyor. Yani
1: şimdi onu... Bilmiyorum söyleyeyim.
0: Tamam burada mı?
1: Yani... Ünlüler bunu söylüyor mu söylemiyor mu bilmiyorum abi.
0: Yorumlarınızı hangi kameradayız? Bir şey söyleyeceğim. Yakın zamanda mı peki?
1: Yakın zamanda tabii.
0: Ne kadar yakın zaman?
1: Sen hesapladın abi 4 ay dedin 4 ay içinde.
0: Tamam. Yurt içi mi yurt dışı mı?
1: Yurt içi.
0: Yurt içinde. Evet. Sade bir düğün diye haberler çıkıyor. Sade bir düğün olacak diye falan.
1: Valla çok sade olur mu bilmiyorum ya. Bence zaten çok sade olmalı ama bakalım. Bizim doğum günlerimiz bile abi nişan gibi olduğu için.
0: Hmm.
1: Yani biz seviyoruz. 300 kişi doğum günü kutluyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Habis...
1: Ya şey yani bu hani doğum gününe harcadığınız paraları düğüne harcasaydınız gibi bir şey bu.
0: Abi şimdi Habil ara ara bize şey gönderir. İşte lansmanlar gönderir. Mesela Derya Ulu Bostancı Gösteri Merkezi'nin konseri diye gittik falan. Asil'le beraber izledik. Harikaydı bu arada abi. Helal olsun. Değil mi? Düğün davetiyesi falan gönderiyor musun? Abi gerçi Derya Ulu'la Asil'in düğününe gitmek de ne bileyim şimdi sizin takım akı olaylarınız falan şeydir çoktur. Abi, ne bileyim baş edemeyiz
1: ekonomi
0: falan.
1: Ekonomi çok kötü değil mi? Beklemiyoruz.
0: Olacak mı takı töreni?
1: Abi olur tabii ki de neden olmasın?
0: Tam Anadolu çocuğu çıktı ya. Nasıl?
1: Sepeti ben tutacağım. Tabii.
0: Sepeti sen tutacaksın.
1: Tabii, arkamdan dolaşacaklar.
0: Bak beni çağır.
1: İnşallah. Vallahi.
0: Harbi çağırın beni ya.
1: Tamam çağırırız.
0: Valla şeyiniz yoksa böyle bir alt kriteriniz yoksa şunun hayır, altı olmuyor.
1: Canım, estağfurullah.
0: Bir de anons geliyormuş. Radyo Sputnik'ten. O Karazlan'dan. Neyse hayırlısı olsun. Güzel yani yermer falan her şey belli
1: her şey
0: bu arada. Valla
1: evet,
0: çok
1: evet.
0: Güzel ya. Allah tamamını
1: nazar
0: erdirsin.
1: Nazar değmesin. O yüzden çok bunu konuşmayalım abi. Boş ver.
0: Yok yok. Allah nazardan saklasın. Abi. Çekemeyenler de çatır çatırtlasın. Efendim? Bir şey mi diyeceksin? Yok canım sana bakarak söylemedim ya. Allah Allah. Biz inşallah. Peki şey ciddi misin sen? Peki saat başına gidiyoruz ondan sonra buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Biliyor musun?
1: Tam da altın fiyatları abi ekranımızda var şu anda yani.
0: Düğünden sonra sevgili Derya'ya buradan selamlar, sevgiler olsun. Sevgili Derya ile beraber oturmuş, düğün görsellerine bak, kim ne takmış.
2: Listeliyorlar falan.
1: Yok ya, öyle yapmışız herhalde.
0: Yok, yapmazsınız zannetmiyorum. O kadife sesinle bizi büyülerken bir yandan da vloglardaki o saf haline kahalara boğuyorsun bizi, iyi ki varsın demiş. Teşekkür Ahmet ederim. Bey Eskişehir, İzmir, Sibel Hanım, İzmir'den kucak dolusu sevgiler. Sahnede o devleşen sesinle kalbimizi çalıyorsun. Ve Derya ile olan espri atışmalarınıza da ayrıca kopuyoruz demiş. Böyle şeyler var sosyal medyada, bayağı videolar yayınlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Böyle insanlara haber olmadan, ya haber olmadan değil de videolar falan çekiyorsun.
1: Evet.
0: Sonra güzel, eğlenceli olmuyor mu?
1: Ya abi önceden, yani şu anda öyle şeyler çekiyorum. Ya ben önceden böyle işte zaten, yani benim bu zamana kadar şarkı yapmama, ben mesela Yıldız Tilbe'nin proje albümünde Hastayım Sana diye bir şarkı söyledim ve toplam streami 100 milyon falan oldu. Bu klip çekmedim buna.
0: Hı hı.
1: Yani hep böyle
0: hala da yok.
1: Yani ben hep böyle kamera karşısında olmaktan rahatsızlık, yani o benim aşamadığım bir şeydi bu hayatta.
0: Ama aşman gerekiyor mu?
1: Aşmam gerekiyordu. Sonra ben, yani bir arkadaşım dedi ki oğlum, yani bir tane kamera alacağım sana. Sen bizimle konuşuyormuş gibi konuş.
0: Hı.
1: Bir tane kamera aldı. İlk biz de Derya ile Paris'e gitmiştik. Ben de kendi kendime konuşuyorum. Ya zaten çok şey, Derya ile bir arada olduğumuzda ben çok konuşuyorum.
0: Hı.
1: Böyle ben kendi kendime konuşurken o videoları da böyle editlemiş arkadaşım. Sosyal medyadan paylaşınca ya bu çok beğenildi, bizim Derya ile olan normal hayatımız. Hı. Ya biz normalimizi çekiyoruz aslında. Hı. Yani bu arada sadece biz değil. Hı hı. Bütün herkes bence bizim gibi zaten yani. Hı hı. İnsan eşiyle sürekli şakalaşır. Yani eşinle arkadaşındır aynı zamanda.
0: Hı hı hı hı.
1: Eğleniyorsan birliktesindir zaten.
0: Bu kadar zaman bu ilişkinin diri olmasının maşallah diyelim, gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Sebebi ne? Yani sen ne olarak görüyorsun?
1: Abi sebebini ben bunu düşünüyorum. Yani insanları da tavsiye vermek gibi olmasın tabii. Hı. Ki de bu söyledim ama biraz aynı yöne bakmak lazım.
0: Hı.
1: Yani iş olarak, aşk olarak, kariyer olarak, hayat amacı olarak.
0: Hı, harika. Harika.
1: Hedef olarak. Hedef sonra amaç. Ya o aynı yere baktığın zaman bence ilişki yolunda gidiyor.
0: Hmm.
1: Yani çünkü yani Derya başka bir hayat isteseydi, ben başka bir hayat isteseydim biz bir arada olamazdık zaten. Hmm. Ne kadar birbirini sevsen de bu bitebilen bir şey.
0: Evet, yani. Evet.
1: Ama aynı yere baktığınızda yani bu hiç önemli değil yani. İstediğiniz
0: çok
1: şey.
0: Güzel. Bir de sizin yolculuğunuz bayağı süredir, yani sadece aşk hayatınız olarak değil, birlikteliğiniz olarak değil, mesleki olarak da uzun bir birlikteliğiniz var zaten.
1: Evet.
0: Ama bunu o kadar güzel ve o kadar sağlam adımlarla ilerliyorsunuz ki vallahi diyorum, hep bir daha söylüyorum, Allah nazarlardan saklı maşallah diyelim de sevgili dinleyiciler. Peki en çok nokta noktaya sinir olurum. Ney mesela?
1: Ne? Saygısızlığa.
0: Saygısızlığa.
1: Evet, evet.
0: Çok sinir oluyorsun.
1: Evet, sinir oluyorum.
0: Peki öyle bir şeyde karşılığını veriyor musun? Yani söylemen gereken bir şey varsa söylüyor musun? Yoksa hani...
1: Yok, hiç şey yapıyorum, engelliyorum.
0: Ha.
1: Ya da görmemezlikten geliyorum.
0: Sosyal medyada yapılan yorumlara falan bakıp böyle ulan şuna bir cevap yazayım falan dediğin hiç geçiyor
1: mu
0: içinden?
1: Ya mesela bak, o kadar şey ki bir çocuk bana mesaj atmış. Abi sen Allah'ın dilsiz kulu sayılırsın.
0: Hı.
1: Mesela bu mesaj bence çok komik. Yani orada işte şaka yapıyor. Mesela buna hiç alınmıyorum. Ama biri mesela, yani şimdi örneğini de veremiyorum. Bundan daha
0: ağır bir şey yazıyor.
1: Ağır bile olmayan ama saygısızca
0: yazıyor.
1: Hadsizce gelen yorumları mesela hemen engelliyorum.
0: En doğrusu da bu değil.
1: Evet, evet.
0: Çünkü
1: o samimi şaka, o gerçek, hani karşındakini incitmediğin, aslında mizah yaptığın şey bana okey. Ama bir taraftan da işte atıyorum Derya bu adama nasıl bakıyor ya, adam şöyle gibi
0: Allah
1: şaka
0: Allah.
1: Atıyorum. Mesela öyle bir şaka yok yani.
0: Hı hı.
1: Onları hemen blokluyorum, engelliyorum.
0: Bir de Asil Gök, hani ben yeni tanıyorum ama çok samimi, çok kıymetli olduğunu burada birebir canlı gördüm, sağ olasın. Duygusal da bir insansın,
1: evet.
0: Bildiğim kadarıyla. Bunlara baktığın zaman demoralize de olur insan ister istemez. Neçede insansın yani.
1: Ya evet,
0: en temizini yapıyorsun.
1: Yani bu zaten o kameralar karşısına çıkmama sebebim biraz da aslında bu kötü yorumlar oluyor insanın hayatı. Çünkü yani ondan etkileniyorsun abi ister istemez. Hı hı, hı. Etkilendiğim için ben hiç böyle bir şey yapmıyordum. Ama baktım ki abi yani iyi insanlar da var, iyi böyle.

0: Yorumlar çok. Da geliyor yani. Biz onları görmezden, ya ben onları görmezden geliyormuşum. Sevenleri görmezden geliyormuşum. Ne güzel. Onu anladım şu
1: çok
0: anda
1: güzel,
0: yani.
1: Çok güzel, çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Bu insanlar sadece kişinin kendisine değil asil, bizlere de kötülük yapıyor. Neden biliyor musun? Çünkü müzik en ihtiyacımız olan şeylerden biri değil mi abi? Konsere gideceğiz, eğleneceğiz. Yani düşünsene o konsere gelen binlerce insanın, az önce sen söyledin, kim bilir ne problemi var. Kredi kartı borcu var, kirası var, şuyu var, buyu var, sevgilisinden ayrılmış falan. Ne hikayeleri var? Onları bir kenara bırakıp sadece bir iki saatini iyi geçirmek, evet, için, iyi geçirmek için oraya geliyor. Sen o anları bize yaşatan insanlara da bunları yaşatmamak, evet, lazım yani. O yüzden sanat önemli. Nokta noktadan çok korkarım.
0: Fareden diyormuşum abi.
1: Diyormuşum ya, derken?
0: Şeyden kork. Neyden korkarım? Büyük konuşmaktan korkarım. Evet.
1: Konuşur musun? Konuştun mu
0: yani
1: hiç?
0: Yani konuştum. Hep başıma da kötü şeyler geldi büyük konuştuğumda. Mesela ona çok dikkat etmeye çalışırım.
1: Konuşup çekmeyi mi bahsediyorsun?
0: Evet. Yani yok, yani insanın başına gelir abi o söylediği şey yani.
1: Ha, söylediklerine büyük, dikkat, evet, etmesi
0: söylediklerine
1: lazım.
0: Söylediklerine dikkat etmesi lazım. Çünkü o ağızdan çıktı an artık şey gibi, farz oluyor gibi bir şey yani. O oluyor.
1: Benim hayatımın merkezi noktadır.
0: Müzik.
1: Müzik.
0: Evet.
1: Derya demedi burada. Bilmiyorum.
0: Derya da biliyor bunu.
1: Hadi ya.
0: Derya da biliyor bunu. Ya hatta neyse, tamam geçtim.
1: Ya abi ne tamam diye gösterdim
0: tamam,
1: ondan sonra.
0: Abi, unuttum bile şu an.
1: Ya niye unuttu ya? Bir şey söyleyecekti söylemedin. Bak bir şey söyleyecektim.
0: Ya Derya da mesela işte şeyi çok sever yani. Tekne tatiline bayılır. Hı. O böyle onu suya at. Hani hayatını suda geçirebilir.
1: Gördüm zaten sosyal medyada.
0: Ya geçen de ben şey dedim. Derya ben mi tekne mi dedim. Şey dedi bana. Ya böyle kritik sorular sorma dedi. Çok güldüm ona.
1: Abi sana şarkı yazmış. 2 sene sonra öğrenmişsin. Evet, ben şarkının abi sözlerine dün baktım.
0: Baktım abi, ne kadar ağır değil mi?
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak abi, dedim ki soruyu yazdım. Derya seninle ilgili bu şarkıyı yazmış abi, sonra soruyu sildim lan dedim, yok bunu sorma dedim, çok fena sözler yazmış.
0: Hangi
1: abi
0: şarkı abi?
1: İşte sana yazdığı şarkı var ya, neydi onun adı?
0: Abi hepsini bana yazıyor neredeyse.
1: Abi yok, şu içinde bir sürü şarkının ismi gelmedi aklıma.
0: Güzel ya,
1: canavar canavar, helal olsun.
0: Elime sağlık, ben ne halt ettim. Hı. Kendime bir canavar yetiştirdiler. Hı. Bana mı aferin ama şimdi beni beğenmez olmuş. Hı. Bırak bakmasın ister susun, ensem onu dönük oradan konuşsun.
1: Hadi buyur bakalım. Ne yaptın? Ne
0: hiçbir şey yapmadım ya. Ben zaten yani mesela bunu hani bir şey yapmış olsam bana yazıldığını anlarım hemen.
1: Hı.
0: Bir şey yapmadığım için bence bunu 2 sene sonra anladım.
1: Bir dakika, anladın mı o söyleyince fark ettin?
0: O söyleyince fark ettim.
1: Fark ettin. Evet. Direkt söyledi çünkü ben canavarıma,
0: evet,
1: yazdım diye.
0: Evet. O söyleyince
1: sonra, siz ondan sonra bu konuyu konuştunuz mu? Derya niye böyle böyle bir şarkı yazdın diye falan.
0: Yani konuşuyoruz zaten. Ya şimdi o sözleri yazıyor abi. Ben çok geç anlıyorum. Çünkü benim ilk başta dikkat ettiğim şey hep böyle müziği oluyor. Yani anladın mı?
1: Biz erkekler öyleyiz ya.
0: Ya mesela şöyle bir şey abi, düşünsene sana Derya işte şey ensem ona dönük oraya konuşsun diye söz yazıyor. Sen de onu okuyorsun. Eline gitar alıyorsun. Kadının seni hani yerden yere vurduğu şarkıyı besteliyorsun ve farkında olmadan. Anladın mı? Böyle böyle bir şey olabilir mi? Ayıptır ya.
1: Sen çok de ona yaz.
0: Ben yazar abi, ben iki cümleyi bir araya getiremiyorum. Söz
1: yazıyor. Abi biz hep beraber ama yok, ben girmeyeyim abi, yok o topa ben girmeyeyim ya.
0: Ya en acısı da o değil mi? Sana böyle laflar söyleniyor, sen de üstüne beste yapıyorsun.
1: Bir şey söyleyeceğim, çok kötü bir şey de. Sen diyelim ki böyle bir şarkıyı yazsan kim söyler? Derya söyler mi bilmiyorum çıkıp bunu şeyde abi, sahnede.
0: Yok söylemez mesela. Yani.
1: Senin söylemen lazım.
0: Ya evet söylemez.
1: Abi şu arkadaşlardan bir tane çeksene sana zahmet. Onların içinde onu komple alabilirsin. Çek bir tane abi sana zahmet. Sorular var
0: açayım
1: onun içinde.
0: Açayım mı
1: abi? Aç aç. Konserlerde o mikrofonu eline alıp devleşmeni izlemek harika. Derya ile birbirinizi yukarı çekmeniz de çifttir diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Ya bu arada var ya, kendinden geçiyorsun ya. Ve muazzam bir ses. Çok güçlü bir ses ya.
0: Abi teşekkür ederim.
1: Öyle değil mi hakikaten?
0: Ya kendimden geçiyorum. Evet, gözlerimi kapattığım için öyle görünüyor.
1: Kimse görmedi. O abiyi görmemek için o muhtemelen.
0: Yani, abi ben genel olarak müziği çok seviyorum. Yani sadece şarkıcılığı değil ama. Yani tonmalliği. İşte mixi. İşte o sahne kurulumu, bütün led görselleri, ışık, ışıkları da ben yazarım
1: her
0: yani.
1: Her şeyde var mısın?
0: Evet, her şeyi ben yaparım. Seviyorum çünkü. Hı. Yani müziği genel anlamda seviyorum. Sahne prodüksiyonunu seviyorum.
1: Ekip kaç kişi bu arada?
0: Bizim ekip 30-35 kişi var.
1: Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be.
0: Yani hepsiyle de ilgilenirim tek tek. Bütün ben hayatlarını bilirim.
1: Ben bunu hep soruyorum. Konserden evvel değil mi abil? Bir arka tarafta koşuşturma ondan sonra ki sevgili Derya'nın Derya Ulu'nun konserleri mesela Bostancı'dakinde orada da sen var mısın? Önce bir kısa bir video.
0: Evet.
1: Efektler falan.
0: Mesela oranın
1: inanılmaz.
0: Işıkları işte videoları tamamen ben yapıyorum yani. Seviyorum. Genel olarak işte o şarkıcılıktan geldi ya kendini kaybetmeden. O şeyi abi komple müzik tarafını ve görsel tarafını ben çok seviyorum ve hepsini yapmak istiyorum.
1: Şey çok enteresan geldi bana. Ekibi biliyorum. Ekibin kimin ne yaptığını bilirim, takip ederim,
0: evet.
1: İlgilenirsin.
0: Yani.
1: Evet, bu çok güzel bir şey ya.
0: Ya çünkü çok abi aynı yerden ekmek yiyoruz.
1: Harika.
0: Aynı yani. Yerde uçuyoruz. Yani annemizi babamızı görmüyoruz. Hep bir aradayız. Hı-hı. Onların problemleri, onlar da çünkü benim sorunlarımla ilgileniyorlar.
1: Ne güzel ya.
0: Yani,
1: asil.
0: Ben de onlarınkiyle ilgilenmeyi
1: çekirdek,
0: seviyorum.
1: Çekirdekten gelmek dediğimiz şey herhalde bu,
0: evet,
1: olsa
0: abi.
1: Gerek ya. Vallahi olsun. Sizin düğünde bu arada müzikli falan olacak mı? Siz söyleyecek misiniz? Bir şeyler yapacak mısınız? Ya. Bari onu söyle ya.
0: Ya vallahi abi, benim düğün anlayışım komple eğlenmektir.
1: Hı.
0: Yani böyle şarkı falan söylemek orada bence çok yersiz olur.
1: Hı.
0: Yani inşallah öyle bir şey yapmayız.
1: Ondan da tam emin değiliz.
0: Yani şüpheli, her şey şüpheli.
1: Hocam bak, yalnız düğüne giderim, ben söyleyeyim. Zorla kendimi davet ettirdim.
0: Buyurun ne demek, estağfurullah.
1: Şimdi bak Derya'yla beraber bir şey söyleyeyim mi? Bak Derya'yla evde konuşurken Okan Aslan vallahi ısrar etti, adam yayında bir şey de söylemedi. Vallahi hayır diyebilirdin Asil. Sen mi yapıyorsun? Sen mi yapıyorsun isteği? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Abi ne diyor soruda?
0: Sahnede olmak, milyonlarca kişinin canlı izlediği dev bir sahnede mikrofon sana uzatılsa ve sadece 30 saniye olsa dünyaya vereceğin mesaj ne olurdu? Abi tam benlik soru var.
1: Hadi bakalım ya, neymiş o?
0: Benim için bunu anlamam için bir daha kovalıyorum. Benim bu konsepti geçsek olur mu şu an?
1: Abi boş ver, tamam.
0: Abi ne olurdu biliyor musun, dünyaya vereceğim mesaj? Ya çok kısa bir ömrümüz var bence. Yani zaman algısı bize göre biraz fazla geliyor. Kısacık, çok hızlı geçen. Kimse kimseyle kavga etmesin.
1: Helal olsun.
0: Kimse kimseyi öldürmeye kalkmasın bu.
1: Vallahi helal olsun ya, süpersin. İstanbul'dan kocaman sevgiler. O ses tonun ruhumuzu dinlendiriyor. Derya ile olan uyumunuz bu sektördeki en favori şeyimiz demiş. Cemre Hanım göndermiş.
0: Teşekkür ederim Cemre Hanım, sağ olun.
1: Asil çok iyi. Bir dakika ya, ben şu gözlüğü bir takayım abi ya. Vallahi billahi ya. Asil çok iyi bir solist. Ayrıca çok yakışıyorlar. Yalçın Savaş göndermiş. Size de iyi yayınlar demiş.
0: Sağ olsunlar, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Salihli'den kolay gelsin. Sizi dinliyorum demiş. Çok
0: selamlar, benim memleketim.
1: Senin memleketin. Gidiyor musun oraya peki?
0: Elimden geldikçe gidiyorum. Yani böyle denk geldikçe gitmeye çalışıyorum. Çünkü ben orayı çok seviyorum.
1: Hı.
0: Yani her sokağını çok seviyorum.
1: En inanılmaz böyle etkisinden kurtulamadığın konseri nerede verdiniz? Ya burası çok iyiydi dediğin, onu unutmam.
0: Salihli'di abi.
1: Salihli'de
0: yani, çünkü yani böyle bir çıktım sahneye, herkes arkadaşım. Düşünsenize böyle 10.000-15.000 kişi var. Hı. Herkesi tanıyorum.
1: Allah Allah.
0: Evet, çok enteresandı o duygu.
1: Siz mi çağırdınız?
0: Yo abi, herkes tanır beni Salihli'de. Küçük yerler olduğu için böyle. Yani tanışmasan bile kesin adamı görmüş oluyorsun zaten.
1: Muhteşem
0: yani
1: bir şey.
0: Öyle bir şey.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun Asil? Senin ilk çıktığın sahneyi.
0: Abi ben 7 yaşında başladım sahneye.
1: 7-9 o düğünlerde, evet, biliyorum. Evet. O hikaye çok komik ya. Evet. Erkeklerin alınmadığı muhafazakar çevrenin düğünlerinde.
0: Popülerdim o dönem.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen bir ara kiloluydun galiba.
0: Evet.
1: Kaç kiloydun?
0: Bir 90 kiloları falan.
1: 90 kilo. Evet. Nasıl verdin Asil?
0: Abi valla işte hırs.
1: He.
0: O ya ben yapıyorsam full artık yaparım. Sporu da öyle yapıyorum. Hı. Yani. Mesela geçen sene bir spor yaptım. Günde iki kere gidiyordum spora.
1: Hı.
0: Acayip büyümüştüm, böyle fit olmuştum. Hı. Ya bende öyle bir şey var. Bir şeyi seviyorsam sonuna kadar yaparım artık.
1: Hı.
0: Öyle bir durum.
1: Bu 90 kilo ne kadar süre önce?
0: Ya 2 yıl önce falan.
1: 2 yıl önce evet, 90 kilo mu? Evet. Ciddi misin
0: çok
1: sen?
0: Çok eski
1: ya?
0: Değil.
1: Yemek yemeyi seviyor musun?
0: Yemek yemeyi ya ben hiç ayırt etmem.
1: Her şeyi yerim. En sevdiğin yemek ne?
0: Kuru fasulye pilav.
1: Tam Anadolu çocuğu ya. Sanayi sanayiden gelmiş evet, ya. Abi. Vallahi sanayi tozunu yutmuş ya. Ama şimdi kuru fasulye pilav da
0: yanında cacık var mı ya?
1: Cacıkla yenmez mi
0: biraz
1: ya?
0: Biraz pul biber üstüne.
1: Of ya. Vallahi billahi ya. Yemek yapar mısın abi?
0: Hiç yemek yapmam abi.
1: Bilmiyor musun?
0: Keyif almıyorum.
1: Derya nasıl yemek konusunda?
0: Derya çok iyi. Yani ben mesela spor yaptığım dönem sadece Derya'nın pilavını yiyebiliyorum.
1: Öyle mi?
0: Biliyordum yani. O kadar hem zararsız hem de bu kadar lezzetli yapamazsın yani. Yani ya lezzetsiz olur, faydalı olur. Hı. Ya da tam tersi. Hı. Ama Derya ikisini bir arada güzel meçliyor yemeklerde.
1: Vay be. Çok iyi ya. Şöyle bir alışveriş. Sever misin abi alışveriş? En abi, çok ne alırsın?
0: Ya benim öyle dönemlerim var ya. Çok alışveriş yaparım. Hı. Sonra bir yıl yapmam.
1: Bir dakika, alışveriş yaparken kıyafetten falan bahsediyorsun.
0: Evet, kıyafetten bahsediyorum. Siz neyden bahsediyorsunuz?
1: Ya ne bileyim, kimine mesela alışveriş deyince ben genelde müzikal şeyler alıyorum diyor da böyle aletler.
0: Aa öyle, benim o bağımlılığım var. Teknoloji ve müzik aletlerim. Hı. Sürekli bir şey alıyorum. Hı. Ya onu azaltmam lazım.
1: Kıyafet peki hani her şeyi giyiyor musun? Bol, dar,
0: her
1: kafana göre.
0: Her şeyi giyiyorum abi.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: En son ne hediye aldın ve en son ne hediye verdin abicim? Hazır yakalamışım
0: en son,
1: sorayım ya. Asil, samimi bir adam yakalamışım böyle.
0: En son Derya'ya mikrofon aldım.
1: Mikrofon.
0: Derya da bana galiba bir synthesizer aldı.
1: Mikrofon aldın
0: evet.
1: Derya'ya.
0: Evet.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Bir şey de diyemedim ya. Vallahi billahi ya. Ne alaka abi?
0: Nasıl
1: mikrofon.
0: Yani?
1: Ne bileyim, mikrofon zaten yok mu sizin ekipman?
0: Hayır yani insanın kendi bireysel mikrofonu olmalı.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bir dakika, Derya Ulun şimdi konserlerde kullandığı
0: evet,
1: mikrofon senin aldığın
0: evet,
1: mı?
0: Evet, benim aldığım mikrofon.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Ne kadar oldu abi bunu alalı?
0: 7 ay falan mı?
1: 7 ay. Biz Bostancı Gösteri Merkezi'ne geldiğimizde onu mu kullanmıştı o
0: zaman? Bir öncekini de ben aldım mesela. Ya biz şöyle hediyeleri seviyoruz. Yani onu kullanabilecek, işte işine yarayacak. Yani biraz kendini üst level'a çıkartabilecek. Mesela o da bana synthesizer alıyor. Hı. Benim daha iyi iş yapabileceğimi bildiği için. Öyle, çünkü ne bileyim, ayakkabı almak, çanta almak, bunlar bana çok boş gelen
1: böyle
0: şeyler.
1: Para verip de ulan bura çok para verdim dediğim bir şey oldu mu hiç?
0: Bilmiyorum abi.
1: Gerek yoktu falan filan diye. Hı. Olmadığı için. Ne kadar vaktimiz var Simge? Var daha, güzel, tamam. Şimdi yeni tarzlara açık mısın Asil? Mesela saç stilini değiştirmek, ne bileyim ondan sonra farklı tarz kıyafetler, gerçi bunu az önce söyledik. Var mıdır öyle, rahat mısındır o konuda?
0: Yani aşama aşama olmasını tercih ederim.
1: Nasıl
0: kendim,
1: yani?
0: Yani yavaş yavaş bir şeyleri değiştirmek. Ya bir anda böyle saçların mor olduğunu düşünmek. Öyle bir şey değil de yani, yavaş yavaş.
1: Yani onu pek düşünmek istemiyorum.
0: Böyle hani severim yani değişikliği ama yavaş olmasını isterim.
1: Kendine sevmediğin bir huyun var mı?
0: Çok çabuk etkilenmem her şeyden.
1: Öyle mi?
0: Evet, çok etkilenirim.
1: Derya'nın sende sevmediği bir huyu var mı?
0: Bu.
1: Vay arkadaş, o neyi sevmiyorsa ben de onu sevmiyorum. O neyi seviyorsa
0: ben de
1: onu
0: seviyorum. Haklı. Diyor ki hemen etkileniyorsun bir şeyden. Etkilenme bu kadar. Biraz şey ol. Ben de sevmem bu huyumu. Etkileniyorum genel olarak yani.
1: Ama insan böyle şeyleri de değiştiremez gibi. Kolay bir şey
0: öyle
1: de değil yani.
0: Öyle yaratılmışım gibi. Ya, değiştiremezsin ama biraz geliştirebilirim bu davranışlarımı. Hı. İnşallah geliştiririm.
1: İnşallah. Çabalıyor musun?
0: Çabalıyorum gibi? Bunun için. Yani.
1: Ay be, çok güzel ya. Şimdi bu arada nasıl, radyoyu beğendin mi? Burayı iyi buldun
0: çok
1: mu?
0: Güzel,
1: memnun kaldın mı vallahi?
0: Çok memnun kaldım.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten çok memnun.
1: Seni memnun olman bizim için çok önemli çünkü.
0: Teşekkür ederim.
1: Enstrüman piyano mu?
0: Evet.
1: Başka?
0: Piyano yani neredeyse tüm enstrümanları çalıyorum çünkü.
1: Aa.
0: Çalıyorum değil de merakım var.
1: Hı.
0: İnsan meraklı olduğu bir şeyi zaten öğrenir.
1: Hı hı.
0: Ya ben de meraklı olduğum için bütün aletlere yatkınlığım var diye.
1: Hı hı.
0: Tabii ki de profesyonel virtüözite olarak hiçbirini çalamıyorum.
1: Hı hı.
0: Ama seviyorum.
1: Süper. Şimdi kelime aklına ilk gelen şeyleri soracağım abi sana. Piyano.
0: Bitti abi o iş. Baştan bitti. Piyano hayatım gibi bir şey.
1: Biz daha önce bir sakatlık falan oldu mu?
0: Evet.
1: Yaşadığım bir talihsizlik falan. Evet. Bir bardağa vurma olayı mı oluyor?
0: Evet, bardağa vurma.
1: Niye vurdun bardağı?
0: Ya abi 21-22 yaşındasın. Sinirlendin. Ya. İnsanın öyle şeyleri.
1: Ay niye sinirlendin?
0: Hiç hatırlamıyorum bile, biliyor musun? O kadar basit bir konuydu.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Ondan sonra düzeldi mi peki?
0: Ondan sonra düzelmedi. Çünkü benim hayalim piyanist olmaktı.
1: Olmaktı.
0: Evet. Ondan sonra eski performansıma hiç gelemedim. Yani çünkü tendon kopunca ve sinirler kopunca onun yerine gelmesi biraz mümkün değil. Yani çünkü ameliyat olduğumda doktor bana şey demişti. İşte ben piyano çalabilecek miyim diye sorduğumda, bir de yaşım da küçük, duygusalım. Asilcim hani kaşık çatal tutabilirsin.
1: Allah Allah.
0: Evet, öyle bir şeyden. Ama şimdi şükürler olsun. Yani bundan paramı kazanabiliyorum.
1: Çok şükür.
0: İşlerimi yapabiliyorum.
1: Çok şükür. Çok şükür.
0: Hayat beni yani piyanistlikten başka bir yere
1: evrildi.
0: Belki
1: yani.
0: De hayırlısı olan buydu.
1: Hayat.
0: Hayat.
1: Zaman.
0: Sınırlı.
1: Sınırlı.
0: Evet.
1: Mektup.
0: Eski.
1: Eski.
0: Evet.
1: Derya.
0: Hayat.
1: Ay. Siyah.
0: Beyaz. Beşiktaş diye bağırıyorum.
1: Var mıdır futbolla ilgili?
0: Evet abi, Fenerbahçeliyim.
1: Fenerbahçelisin. Evet. Ha güzel. Para.
0: Araç.
1: Araç. Çok var mı bu arada?
0: Para mı?
1: Ha.
0: Abi şükür herkes kadar çok geçinebiliyoruz.
1: Şükür idare ediyoruz. Tatil.
0: Hayat. Sürekli.
1: Hayal.
0: Yakan.
1: Yakan.
0: Kibari yeni şey gibi.
1: Komik.
0: Hayat.
1: Aa, sosyal medya.
0: Hayat. Bu kaç? Dört. Bu kaç? Dört.
1: Şöhret.
0: Yani belirsiz.
1: Belirsiz.
0: Evet.
1: Ama sen şimdi çok tanınıyorsun, söyleyeyim yani.
0: Teşekkür ederim.
1: Vallahi öyle ya. Sokağa çıksan şimdi Asil Gök falan diye
0: evet,
1: bir sürü
0: ya,
1: yaşıyorsun değil mi o şeyleri? Evet, fotoğraf yani, çektim yani şunlar bunlar
0: evet,
1: falan.
0: Gözükmemeye çalıştıkça artık bu seneden sonra insanlar tanıyorlar. İsmimi biliyorlardı genelde.
1: Bu seni rahatsız ediyor mu?
0: Ya bu herkesi rahatsız eder bence. Ya böyle bir hayat.
1: Bir daha rahat olmak istiyorsun.
0: Rahat
1: insan.
0: Olursun ya. Ben mesela evden çıkıp böyle kendi kafama göre yürüyordum.
1: Şimdi yani, yürüyemiyorsun.
0: Şimdi kendine dikkat ediyorsun abi ister istemez. Ayakkabını bir şeyine. Anladın mı? Böyle.
1: Tabii canım, bitirirler adamı.
0: Ona dikkat ediyorsun.
1: Hemen fotoğrafı çekip bak böyle böyle çıkmış yani, altına eşofmanı geçirmiş evet, öyle evet. Çıkmış falan diye.
0: Ya ondan değil de biraz daha böyle hani ne bileyim yürüyüşüne. Heh. Normalde ben savruk savruk yürürüm mesela, sağa sola bakırım. Şimdi biraz daha ciddi biraz daha ciddi takılıyorsun yani.
1: Arkadaş.
0: Siz soru sordun. Heh. Yine hayat diyeyim yani.
1: Sputnik.
0: Tabii. Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Valla buraya gelirken böyle çok şey geldim ya. Biliyorum radyoyu ama ya nasıl bir yere gidiyoruz şimdi hani sürekli bir şey tedirgindim. Hani öyle mi olacak böyle mi olacak, video var mı falan diye biraz da şeyim ya, böyle anksiyetelerim var ya. Ama buraya gelince ve sizi görünce çok rahatladım. Çok güzel bir yer.
1: Süpersin yermiş. Ya. İnşallah yeni projelerde de bekleriz o zaman.
0: İnşallah gelirim tabii ki de, neden gelmeyeyim.
1: Süpersin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Asil.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. İyi ki varsın. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Asil Gök canlı yayında konuğumdu. Güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Aziz İhsan Aktaş davasında karar bekleniyor. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak yaralayan Seyit Ahmet Keleş partisinden ihraç edildi. Kremlin sözcüsü Peskov, İngiltere'nin Ukrayna'ya SCAF füzelerine ilişkin teknoloji ve veri paylaşma planlarını son derece olumsuz değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Toplantının ana gündemi terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar olacak. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesi, saldırgan İsa Ras Mersinli'nin tutuklu babasına 1,1 milyon liralık tazminat davası açtı. Mahkeme ebeveyn sorumluluğunu vurgulayarak babanın tüm mal varlığına ihtiyati haciz koydu. Kararda reşit olmayan çocukların yol açtığı zararlarda ebeveynlerinin hukuki ve mali sorumluluğu bulunduğu söylendi. Aziz İhsan Aktaş davasında 7 belediye başkanının aralarında olduğu 200 kişi hakkında 59 duruşmanın ardından karar duruşması başladı. Savcılık mütalasında örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş için 103 yıldan 280 yıla, Baki Nogay için 119 yıldan 328 yıla ve tutuklu sanık Rıza Akpolat için 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, Aktaş ve Nogay hakkında soruşturmaya katkıları nedeniyle etkin pişmanlıkların uygulanmasını talep etti. Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, cemaat lideri Alihan Kuriş ve ailesinin devasa mal varlığı hareketliliğini gözler önüne serdi. Rapora göre 4 aile üyesi adına 1800 aşkın tapu işlemi yapılırken, gelir kaydı bulunmayan bazı isimlerin hesaplarında milyonlarca liralık para transferleri tespit edildi. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak yaralayan Seyit Ahmet Keleş partisinden ihraç edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Seyit Ahmet Keleş Yeni Parti'den ihraç edildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevine iade edildi. İçişleri Bakanlığı Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na rüşvet verme iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu. Burdur'da yamaç paraşütçülerinin kullandığı Afşar Tepe'deki 20 metrelik direğe asılı Türk bayrağına av tüfeğiyle ateş edilerek zarar verildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin gerçekleştirdiği olayla ilgili Burdur Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. Kremlin sözcüsü Peskov, İngiltere'nin Ukrayna'ya SCAF füzelerine ilişkin teknoloji veri paylaşma planlarını son derece olumsuz değerlendirdiklerini belirtti. Peskov, İngiltere barışçıl bir çözüm sürecinin gelişmesini önlemek amacıyla metodik ve düzenli olarak yangına körükle gidiyor, entrikalar çeviriyor. Silahlı kuvvetlerimiz bu tür füzelerin ve diğer askeri teçhizatın üretim yerlerini tespit etmek için gerekli verileri topluyor ve imhalarına yönelik önlemleri alıyor dedi. İran'dan ABD'ye Hürmüz uyarısı geldi. İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rezai, ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik baskılarını sürdürmesi halinde Körfez bölgesinden petrol ihracatını tamamen engelleyeceklerini belirtti. Bir araştırmada bilim insanları plastik ve tarımsal atıkları özel mayalarla besin maddelerine dönüştürerek 3D yazıcıyla kurabiye üretti. Ürünün insanlar tarafından tüketilmesi için onay bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2'de 2 ile yoluna devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 2. maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlar bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Slovenya ise ilk yenilgisini yaşadı. Milliler 2026 Avrupa Şampiyonası'nda 3. maçında bugün Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Futbol diyelim ve düne dönelim. Trabzonspor 3 puanı Salah'la aldı. Trabzonspor Süper Lig'in 2. haftasında Papara Park'ta ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo Mavilerin galibiyet golleri Muhammed Salah'tan geldi. Dün oynanan günün diğer maçında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla siyah beyazların 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Süper Lig'de dün oynanan diğer iki maçta şu sonuçlar alındı. Eyüpspor 0, 0 Gaziantep FK 1, Göztepe 0, Gençler Birliği 1. İkinci hafta bu akşam saat 21.30'da oynanacak. Kocaelispor Ahmet Sportif Faaliyetler Mücadelesi ile kapanış yapacak. Süper Lig kombine fiyatları belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu kombinelerinin en pahalısı 275 bin, en ucuzuysa 3 bin lira fiyatla futbol severlere sunuldu.
0: Ekonomi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği 106 ücret toplama istasyonunun 35'i SGS'ye dönüştürülürken yıl sonuna kadar 8 istasyonda daha dönüşüm tamamlanacak ve toplam sayı 43'e yükselecek. Benzine zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 2 lira 74 kuruş yükselecek. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 8 kuruş, euro 56 lira 12 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 7173, çeyrek altın 11705, tam altın 46038, at altını ise 47499 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
2: Bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarında sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
3: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderini...
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini işaret etti. Araştırmada iki dil konuşanların beyinlerinin yaklaşık 6 yıl, 4 dil konuşanların beyinlerinin ise yaklaşık 13 yıl daha genç göründüğü belirlendi. Avrupa Sinir Bilim Toplulukları Federasyonu Forum 2026'da sunulan araştırmada çok dillilikle beynin yaşlanması arasındaki ilişki incelendi. Bilim insanları İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan ve İspanyolca, Baskça, Fransızca ile İngilizcenin farklı kombinasyonlarında 1 ila 4 dil konuşan kişilerin verilerini değerlendirdi. Araştırmanın ilk aşamasında 728 kişinin verilerinden yararlanılarak beynin yaşını tahmin eden bir sistem oluşturuldu. Beyin hücrelerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çok zayıf manyetik alanlar ölçüldü, elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edildi. Daha sonra sistem 144 kişilik ayrı bir gruba uygulandı ve katılımcıların tahmini beyin yaşları hesaplandı. Sonuçlara göre iki dil konuşanların beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç göründü. 3 dil konuşanlarda fark yaklaşık 7 yıla çıktı. 4 dil bilenlerde ise beynin tahmini yaşıyla kişinin gerçek yaşı arasındaki fark yaklaşık 13 yıla ulaştı. Araştırmanın sunucusu Dr. Lucia Amoruso, daha fazla dil konuşan insanların beyinlerinin kronolojik yaşlarından beklenenden daha genç görünme eğiliminde olduğunu söyledi. Araştırmada yalnızca konuşulan dil sayısının değil, ikinci dilin daha erken yaşta öğrenilmesinin ve dilde daha yüksek yeterlilik düzeyine ulaşılmasının da daha geç beyin yaşlanmasıyla bağlantılı olduğu görüldü. Araştırmacılar hesaplamalarda yaş, cinsiyet ve eğitim gibi faktörleri dikkate aldı. Ancak yaşam tarzı ve sosyal etkileşim gibi beyin sağlığını etkileyebilecek başka unsurların da sonuçlarda rol oynayabileceği belirtildi. Bilim insanları şimdi benzer sonuçların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara sahip kişilerde de görülüp görülmediğini araştırmayı planlıyor. Araştırma, yabancı dil öğrenmenin beyni kesin olarak 13 yıl gençleştirdiğini kanıtlamıyor. Bulgular, birden fazla dil konuşmakla daha genç görünen beyin özellikleri arasında bir bağlantı olduğuna işaret ediyor. Yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma süreciyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre, iki dil konuşanların beyinleri yaklaşık 6, 4 dil konuşanların beyinleri ise yaklaşık 13 yıl daha genç görünebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bireylerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor. 81 ilde yürütülen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hizmetlerle aile bireylerinin yaşadıkları sorunları birlikte el ele almaları, birbirlerini daha iyi anlamaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve sorunlara çözüm yolları geliştirmeleri amaçlanıyor. Danışmanlık hizmetlerinde aile içi anlaşmazlık ve iletişim sorunlarının çözümünde karşılıklı anlayış, etkili iletişim ve birlikte çözüm üretmenin önemine dikkat çekiliyor. Uygulamayla aile üyelerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin artırılması ve aile içindeki güven ortamının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ailelerin danışmanlık hizmetlerine nereden ve nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hizmetlerin hangi durumlarda destek sağlayabileceğine ilişkin farkındalığın artırılması da planlanıyor. Danışmanlık hizmeti sunan meslek personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, sahada görev yapan uzman insan kaynağının güçlendirilmesi ve ailelere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amaçlanıyor. Uzman meslek personeli aracılığıyla 81 ilde yürütülen danışmanlık hizmetlerinden ihtiyaç duyan aileler yararlanabiliyor. Hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Aile Danışmanlığı birimlerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Vatandaşlar aile danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile içi iletişim sorunlarının çözülmesi, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlaması ve sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuyor. Vatandaşlar hizmetten yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıllık yaşam izleri araştırılıyor. Otbiçer mahallesinde 7 yıl önce keşfedilen höyükte yürütülen kazılarda Urartu dönemlere ait yerleşim izleri ve buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılarda arkeolog, antropolog ve sanat tarihi uzmanlarının yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip görev yapıyor. Höyükte farklı dönemlere ait izlerin tespit edilmesi, ortaya çıkarılan buluntuların bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve bölgenin geçmişine ilişkin verilerin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bulguların erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıl önceki yerleşim yapısına, günlük yaşama ve kültürel hayata ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor. Kazının bilimsel danışmanı Profesör Doktor Hanefi Biber, höyüğün Urartu öncesi dönemlere ilişkin bilgilerin elde edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Biber, İremir höyüğündeki kazılar genelde Karaz ya da erken Transkafkasya dediğimiz döneme ait. Bu da erken Tunç çağına tekabül ediyor. Bu seneki çalışmalarımıza bir hafta önce başladık. Daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız mimari bulgular üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda bir açmamızda depo binaları bulmuştuk. Depo binalarının yayılım alanını tespit edebilmek için bu yıl farklı alanlarda yeniden çalışma başlattık, dedi. Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde sürdürülen kazılı erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıllık yaşam izleri araştırılıyor. Çalışmaların dönemin yerleşim yapısı, günlük yaşamı ve kültürel hayatına ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanı anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İzmir'de ormanda etkili olan yangına müdahale ediliyor. Bursa'da 3 farklı alanda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İzmir'de ormanda etkili olan yangına müdahale ediliyor. İzmir'in Kiraz ilçesi Ören mahallesindeki ziraat arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için 4 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve dozerle karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Bursa'dansa sevindirici haber geldi. Kentte 3 farklı alanda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Bursa'nın Kestel'e bağlı Dere Kızık ve Aktaştepe mahalleleriyle Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale ve hizmet aracı, 4 dozer ve 92 personelle müdahale ettiği yangınlar kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, kahraman ordumuzun tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Çankırı merkezde 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. İkisi yurt dışında bulunan 8 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bodrum Yalıkavak'ta hizmet veren ünlü bir biçte çalışma koşullarından şikayet eden bazı çalışanlar iş bıraktı. Günde 18 saatten fazla çalıştıklarını, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ve bahşişlerinin %40'ının kesildiğini öne süren çalışanlarla işletme arasında gerilim yaşandı. Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ön otopside 3 kardeşin de alkollü olduğu ve ilk bulgulara göre boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlenirken

0: Spor.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff turunda Olympique Lyon'la deplasmanda oynayacağı kritik rövanşın hakemi belli oldu. UEFA 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de başlayacak mücadelede İtalyan hakem Maruza Mariana'nın düdük çalacağını açıkladı. Amerika kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçında Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre Türkiye Rally Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya Rally'sinde rakiplerine yaklaşık 3 dakika fark atarak birinci oldu. Geçtiğimiz yılda Kapadokya Rally'sini kazanan ikili bu sonuçla şampiyona liderliğindeki puan farkını 38'e çıkardı. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.533 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 8 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.173, çeyrek altın 11.705, tam altın 46.638, at altını ise 47.499 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında daha sizlerle birlikteyim efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün biraz hasta bir sesle sizlerle beraberiz. Evet 2-3 gündür böyle bu yaz sıcağında hasta olabilmek bambaşka bir şey. Sanırım mikrobik ama üşütme de olabilir dedik. Yazın nasılsa işte yeni şeyleri böyle yavaş yavaş sizlerle buluyoruz gidiyoruz. Efendim bugün enteresan dosya konuları seçtim sizler için. Nasıl dosya konuları? Yani şöyle mesela hep konuşuyoruz. Mesela yapay zeka gerçekten de dünyayı daha kötü bir yer haline mi dönüştürüyor? Daha iyi bir yer haline mi dönüştürüyor? Bu tartışmaların göbeğinde de hep işte ne bileyim dünya kaynaklarını çok kullanmak geliyor. Mesela elektriği çok kullanmak geliyor. Yapay zeka elektriği, suyu çok kullanıyor. Bence dünyamıza çok büyük zararlar veriyor diyenler acaba başka sektörlerin de elektriği ve suyu nasıl kullandığı biliyorlar mı diye sordum. Çevrende birkaç kişiye sordum. Mesela bir tişört üretmek için özür dilerim ne kadar su gerekiyor, ne kadar elektrik gerekiyor bunu biliyor musunuz dedim. Genelde bilinmiyor. Sizler için bu dosyayı çıkarttım o yüzden. Özür dilerim. Şimdi elektrik ve su tartışmasına neye göre çok diye bakmak gerekiyor yapay zekanın elektrik ve su kullanımına. Bir tişört, bir otomobil veya bir leğen ne kadar su kullanıyor mesela üretimi için. Bunlara baktım. Şimdi yapay zekanın veri merkezleri gerçekten de çok elektrik kullanıyor. Fakat

bu büyük bir sayı görmek tek başına o teknolojinin diğer endüstrilerden daha savurgan olduğunu kanıtlamıyor bize. Özür dilerim. Aynı cetveli mesela tekstile, otomotive, çipe, plastiğe filan uyguladığımızda tartışma bambaşka bir yere geliyor. Şimdi işte bu teknoloji bizim işimizi elimizden alacak, insanları aptallaştıracak, sahte görüntüler gerçeğin önüne geçecek bilmem ne filan falan. Habire bir şeyler söylüyoruz ama işte veri merkezlerine baktığımızda küçük şehirler kadar elektrik harcadığı daha çok konuşulur bir konu haline geldi. Şimdi bir yapay zeka evet su tüketiyor. Her yapay zekaya bir şey sorduğumuzda belli bir su tüketiyoruz. İşte yeni veri merkezleri şebekeleri zorluyor. Dev teknoloji şirketleri işte yeni santrallar, nükleer anlaşmalar yapıyor, uzun vadeli elektrik sözleşmeleri peşinden koşuyor falan. Bunların hepsi doğru. Ama işte doğru olmaları tek başına yeterli mi? Soru bu. Şimdi büyük miktarda enerji kullanmak modern ekonomide sıra dışı bir davranış değil. Ne bileyim, çelik üretiyoruz, plastik üretiyoruz, kumaş boyuyoruz, telefondan otomobiller yapıyoruz, işte çip fabrikaları kuruyoruz filan. Bunların hiçbirini enerji, su ve doğal kaynak kullanmadan da yapmıyoruz. Onu da söyleyeyim ben size. İlginç olan şey şu, bunların hepsi bizim için olağan. Mesela bir tişört için, bir kot pantolon, pamuklu tişört, bir otomobil, bir yarı iletken için kaç kilowatt saat elektrik ve su harcandığı hiç umurumuzda değil. Hiç bunları hesaplamıyoruz. Ama konu yapay zeka olduğunda sayaç birden önümüze çıkıyor. Böyle yapay zeka çok mu elektrik harcıyor falan. Cevap evet, yani evet, yapay zeka elektrik harcıyor. Ama çok mu harcıyor sorusunu şöyle sormamız lazım. Neye göre çok? İşte mesela bunun için size birkaç veri toparladım. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın temel bir senaryosu varmış. Veri merkezleri küresel elektrik tüketiminin 2024'te 460 terawatt saat düzeyinden 2030'da 945 terawatt saate çıkartacak. Yani neredeyse iki katına çıkacak önümüzdeki 4-5 sene içinde. Artışın en hızlı bölümünü yapay zeka için kullanılan hızlandırılmış sunucular yapacak. Doğal, tamam. Şimdi bu gerçekten ciddi bir büyüme. Ama işte 2030'daki veri merkezi talebi yine küresel elektrik üretiminin %3'ünün biraz altında kalacak. Yani yapay zeka tüketimi artıyor ama işte dünyanın elektrik tüketimi de artıyor aynı oranda. Aslında yapay zeka böyle ekstrem artışlar yapıyor mu? Buna bakmak lazım. Şimdi buradaki sorun sadece küresel toplam değil. Veri merkezleri belli şehirlerde ve şebekelerde yoğunlaştığından dolayı oranın yerel etkisi küresel paydan çok daha sert oluyor. Mesela işte ne bileyim, atıyorum İstanbul'a biz şimdi 4 tane yapay zeka merkezi kursak İstanbul'un elektriğine ciddi bir şey yaparız. Yani o bölge, Amerika'da mesela küçük kasabalarda var bu, bir bölge için %20'lik yeni yük dünya toplamında %1'in altında kalan artıştan çok daha önemli oluyor. İşte bu nedenle küresel kıyamet anlatısı nasıl olsa payı küçük, rahatlığını biraz eksik bırakıyor. Şimdi ölçek duygusunu geri kazanmak için basit nesneler kullandım. Yani mesela orta boy bir leğen araştırması yaptım sizin için. 15 litre kabul edelim. Şimdi Water Footprint Network diye bir bunları araştıran bir organizasyon var. 250 gramlık pamuklu bir tişört, ya sıradan bildiğimiz pamuklu bir tişörtün toplam su ayak izi 2700 litreymiş efendim. Yani 180 leğen su demek bu. Şimdi 2700 litrenin tamamı tabii o tekstil fabrikasındaki musluktan akan su değil. Ya bu rakam işte ne bileyim, pamuğu yetiştirirken pamuğu suluyorsunuz. Toplarken, işlerken onu işte su veriyorsunuz. Bunların hepsinin toplam ayak izi. Yani tarladaki pamuktan üstünüze, kafanızdan içeriye geçirinceye kadar geçirdiği toplam ayak izi. Özür dilerim. Böyle sık sık öksüreceğim. Çok özür dilerim sizden ama gerçekten zorlu bir süreçten geçiyorum. Şimdi Google'ın Mayıs 2025 üretim verilerine dayanan ölçümünde bir Gemini Apps metninin isteminin enerji tüketimini 0.24 watt saat. Su tüketimini de 0.26 milimetre olarak hesap, milimetre küp olarak hesapladı. Yani Google bu ölçüm modelini altyapı ve kullanıcı davranışı değiştikçe değişebileceğini de söyledi. Yani şimdi böyle diyoruz ama işte bilmem ne diye. Şimdi bir leğen
15 litre su yapıyor. Dediğim gibi 250 gram pamuklu tişört 2700 litre. Gemini metin istemi 0.24, yani 0.26 mililitre su alıyor. Şimdi token diye bir kavram vardı. Ne demekti token? Şimdi yapay zeka modelleri metni işlerken kullandığı küçük metin parçaları. Yani token diyoruz. Bir nevi jeton gibi düşünün bunu. Kelimeyle birebir aynı değil. Oradaki dili önemli, modeli önemli. Mesela Türkçenin tokenları İngilizcenin tokenlarından farklı. Neden? Türkçe çünkü her ek salladığımızda, her yapım eki Türkçe'de bir kelimeyi yeni bir kelimeye dönüştürüyor. İngilizce'de öyle değil. Şimdi OpenAI'ın İngilizce için pratiklerine bakalım. Hani onun üzerinden gidelim. 100 token, yani o 100 jetonu yaklaşık 75 kelimeye karşılık geliyormuş. Buna göre mesela 1 milyon token deyince 750 bin İngilizce kelime ölçeğinde. Şimdi 750 bin kelime ne demek? Hani bunu da birazcık anlamlandıralım. Mesela 80-90 bin kelime bir roman anlamına geliyormuş. Yani 1 milyon token dediğimizde 8-9 romanlık bir metinden bahsediyoruz. 1 milyon token günlük kullanım, yani hani çok kolay değil. Hani bir kişi günde 1 milyon token çok zor tüketir. Ben size söyleyeyim, yani ben deli araştırmalar yapıyorum. Sabahtan akşama kadar oraya giriyorum, buraya çıkıyorum. O kadar kullanmış olamıyorum yani. Hiç haftada bile belki o kadar kullanamayabilirim. Şimdi o yüzden de bunu şöyle yapalım. Mesela ortalama bir yapay zeka günde ne kadar harcar? Dan gittik mesela. Şimdi 2025 Temmuz OpenAI verilerine göre günde ChatGPT'de 2,5 milyardan fazla mesaj gönderiliyormuş. Yani aynı dönemde haftalık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 700 milyonmuş. Böyle basit bir hesap yapınca, geçen sene bu zamanların hesabını yapınca, her birey yaklaşık günde 4 ila 5 mesaj atıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Google'ın bu istem için verdiği 0.24 watt saatlik değerini yalnızca kaba bir referans olarak alacak olursak, hani 3-4 mesaj için bir kullanıcı günün elektriği, yani günde bir kullanıcı 1 watt'ın altında kalıyor. 1 watt saatin altında kalıyor. Bu sayı ChatGPT'nin gerçek kullanıcı başına ölçümü değil tabii ki. Yani başka bir sürü bir şeyler var. Ben hani olabildiğince şeylerden çıkıyorum size. Basite indirgeyerek gidiyorum. Yani arada hani ben 1 demişim de o aslında 18 değil. Onu da söyleyeyim size. Yani 1 olmaz da 1.3 olur. İşte 1 deriz biz, 1.8 olur ama 18 olmaz. Şimdi bir otomobil mesela. Abi bir arabaya biniyoruz değil mi? Bu arabaya dünya para veriyoruz. Bir arabaya biniyoruz. Oo ne güzel, ayağımızı yerden kesti. Bak gidiyoruz diyoruz. Peki bu arabanın üretimi için ne kadar elektrik harcanıyor? Bu konuda hiç düşündünüz mü? Ya mesela otomobil. Fabrikadaki pres, kaynak, boya, montaj filan, bunları sayarsak yaklaşık 1 megawatt saat elektrik üretiyormuş. Yani bir otomobili bizim içine binebilir hale gelmemize kadar geçen süreçte yaklaşık 1 megawatt saat elektrik harcıyormuşuz efendim. Bu başka bir çalışma. Bunu 0.99 megawatt diyor. Yani bir mantıklı. Hani bazıları 1.06 diyor. Ya 1 diyelim biz ona. Hani kolay da olsun. Hesaplaması da kolay olsun. Şimdi 1 megawatt saat elektrik yaklaşık 1.1-1.2 milyon kullanıcının bir günde yaptığı aramaya tekabül ediyor, harcadığı elektrik. Yani bir elektrik 1 milyon günlük mesaja tekabül ediyor. 1 milyon kullanıcının gününe tekabül ediyor bir araba. Yani daha geniş tedarik zincirlerine baktığımızda tabii bu İşte birkaç milyona çıkabilir ama bire bir aşağı yukarı desek işte fena değil. Hani ortalamasına baktığımızda. Şimdi yapay zeka yapınca bunu, yani mesela bir araba yapınca, araba üretmek için ortaya çıkınca iyi ya olur tabii canım normal yani filan diyoruz ya. Yapay zeka bunu yapınca niye kızıyoruz? İşte burada bambaşka bir bakış açısı var. Çünkü yapay zeka aman ne kötü o filan.
Otomobil, tekstil, çelik, plastik tüketiminde 100 yıldır ekonominin doğal bir olayı olarak görüyoruz biz bunu. Bu harcanan elektriği. Şimdi mesela 100 megawatt, 500 megawatt, 1 gigawatt falan böyle. Bir otomobilin enerjisi ise onlarca tedarikçiye ve sektöre dağılıyor. Yani mesela bir otomobilin içine biz 1 megawatt elektrik harcadıysak, işte bunun bir kısmı bilmem neredeki yedek parçacıdan, bir kısmı döşemeciden, bir kısmı işte motorcudan, bir kısmı arabayı bir yerden bir yere götürürken yaptığımız taşımadan neden geliyor? Yani dağılıyor. Ama yapay zeka elektrik harcadığı zaman tek bir yerden harcıyor. Dolayısıyla gözümüze büyük gözüküyor bu. Şimdi mesela bir arabayı her şeyiyle, bütün madenini çıkartmasından, alüminyumunu üretmesinden, preslemesine kadar aynı yerde yapsak belki o da çok görünürdü. Ama asıl soru şu: harcadığımız kaynak karşılığında ne üretiyoruz? İşte sıkıntı biraz burada. Şimdi 1 megawatt elektrik başına ne kadar ekonomik katma değer, istihdam, ihracat, vergi ve veya üretkenlik artışı yaratıldığını bakmak gerekiyor. Şimdi aynı enerjiyle bir ton malzeme, yüzlerce otomobil parçası, milyonlarca dijital işlem üretilebiliyor. Şimdi bunların değeri ve topluma faydası aynı değil. Katma değer de tek katmanlı değil zaten. Bir veri merkezini bulunduğu şehre bıraktığı işle, vergiyle o hesaplama gücünün dünya çapında yazılım, bilim, ilaç araştırması, işte eğitim, etkenlikler oluşturduğu değerler çok farklı. Otomobil için de aynı ayrım var. Yani fabrikanın yerel etkisi başka. Mesela bunu sattığınız adamın hizmet ekonomisine değeri başka. Bu nedenle daha adil bir çevre muhasebesi en az 4 soruyu birlikte sormak zorunda. 1. Ne kadar elektrik? 2. Ne kadar su? 3. Nereden ve hangi kaynaktan? 4. Karşılığında ne kadar değer ürettik? Bu soruların yalnız ilkini yapay zekaya sorarsak bilimsel bir kıyas değil, seçici bir muhasebe yapmış oluruz. Yani ne kadar elektrik ürettin söyle bana falan filan. Abi tamam da ne kadar katma değer ürettin? Şimdi sen bir araba aldın, arabayla hadi hanım kalk bilmem nereye gidelim şöyle bir nefes alalım filan. Burada ne kadar bir şey, bir katma değer üretmiş oldun? Ama yapay zeka ile ortaya çıkarttığın şey, tamam yapay zeka ile ben sürekli bilim yapıyoruz demiyorum. Uçan kediler çiziyoruz. Bak böyle bir şeyin resmini yaptım ben filan diyoruz. Ama yine de bir buna bakmak lazım. Bunu ortaya koymak lazım. Ürettiğimiz ilaçlardan bilmem hukuki sonuçlara kadar bir sürü şeye bakmak lazım. Şimdi yapay zeka veri merkezleri gerçekten büyük ve hızla büyüyen elektrik tüketicileri. Bunu tartışmıyoruz. Şebeke yatırımı, su stresi, emisyon, yerel maliyetler vesaire açısından ciddi biçimde izlenmesi gerekiyor. Ama çok tüketiyor cümlesi tek başına hüküm vermeye de yetmiyor. Yani bir tişörtün ayak izini, bir otomobilin malzeme ve montaj elektriğini, bir çip fabrikasının kaynak talebini yani görüp de hala görünür hale getirdiğimizde tartışma daha zor ama daha dürüst bir yere geliyor. Yani burada hani çoktan kabullendiğimiz kaynak maliyeti bazen çok daha büyük olabilir. Yani araba mesela dünyaya daha fazla zarar veriyor olabilir. Herkes ata binsin o zaman ya da toplu taşıma yapsın. Kimse kendi arabasını kullanmasın. Yani ben buraya yapay zekayı övmeye değil gömmeye giriyorum her zaman biliyorsunuz. Yani yapay zeka masum mu? O enerji dünya dostu falan mı? Değil. Değil. Böyle bir şey söylemiyorum ama rahatsız edici soru şu: yapay zekayı yönelttiğimiz o öfkeyi, çevresel öfkeyi aynı hesap yöntemiyle mesela modern ekonominin geri kalanına yöneltsek ne görürdük? Tişörtlere mesela. Ya bir tişört 2700 litre su tüketiyorsa, şu anda üstümde olan tişörtten 2700 litre su geçtiyse, 2700 litre su ne demek biliyor musunuz? 27 metreküp, hayır, 2700, evet, 2 metreküp su demek yani. 2,5 metreküp. 2 metreye 1 metre, hatta 1 nokta işte bilmem ne filan bir su demek. Yani böyle böyle bir şey düşünün, böyle 2 metrelik bir bidon düşünün, 2 metreküplük bir bidon düşünün. Bunun içindeki suyu sadece tişörtünüz harcıyor. Bunu hiç tartışmıyoruz bile yani. O tişört normal ya filan diyoruz yani. Ama işte bu değil. Bu değil.
Bunları biraz daha aklımızdan daha derinlemesine falan geçirmemiz lazım. Bunları söyledikten sonra hem ben bir nefes arasına gideyim efendim, hem bir güzel bir müzik dinleyelim. Bu yapay zeka ile üretilmiş, kim bilir bunun için kaç elektrik harcadık. Bir müzik dinleyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

Bu şarkıyı ben sizler için derledim. Yapay Zeka ile birlikte Ankara'dan abim geldi şarkısını. Grup Gündoğarken'in böyle bir caz, yine kara caz biliyorsunuz, o noir caz benim en çok sevdiğim alanlardan bir tanesi. Ve bizim şarkılar gerçekten de doğru yapıldığında, yapay zekaya doğru komutlar girildiğinde oraya çok güzel uyuyor. O yüzden de elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, becerebildiğimce size bu şarkıları hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bu şarkıyı da vermişken biraz o tarafına doğru gidelim istedim. Şimdi bu haftanın haberlerine ben bakarken, bu haftanın haberlerinin arasında bol bol yapay zeka ve sanat haberleri gördüm. Yani hani bu hafta, yani son şeyinde 40 tane haber varsa 13-14 tanesi yapay zekanın sanata yönelik adımlarıyla ilgili haberlerde. Nerelerden çıkartmışım? Bakın sıcak camı vereyim. Kaynakçasız asla haber yapmıyorum, biliyorsunuz beni. The Guardian'dan, CNN'den, Energy'den, Oda TV, Sabah, Cumhuriyet, Hürriyet'e kadar herkes sanat ve yapay zeka konusunda bir şeyler yazısı tutmuş. Demek ki bu konu revaçta. Yani benim size aslında anlattığım şeyler nasıl bir yere ve toplumda, biraz da bunu göstermek için size bunu söyledim. Şimdi genel olarak bu haberleri topladığımızda kendi mesleğinin mezarcıları olarak niteliyorlar yapay zeka ile uğraşan sanatçılara. Kendi mesleğinin mezarcıları, kendi mesleğini gömen, kendini gömen adamlar gibi. Hollywood mesela işte yapay zeka yaratıcı emeği öğreniyor. Tamam, peki öğrensin. Bundan sonra sanatın sahibi kim olacak? Soru bu. Soru tamamen bu. Bir Hollywood senaristi mesela. Para kazanmak için yapay zekaya senaryo yazmayı öğretiyor, tamam. Bir müzisyen yıllarca eğitim almış, yanındaki insan birkaç saniyede şarkı üretebiliyor, peki. Müzik şirketleri önce yapay zekaya savaş açıyor, ardından lisans anlaşmaları yapmak için masaya oturuyor. Mesela Spotify dinleyiciyi yapımcıya dönüştürmeye hazırlanırken Apple Music şarkıların üzerine Made with AI, yani AI ile yapılmıştır ibaresi koyma zorunluluğu getiriyor. Tartışma artık yapay zekanın sanat yapıp yapamayacağından çok daha büyük bir yere geldi. Yaratıcı emeğin ekonomik değeri kimin elinde kalacak? Soru bu efendim. Şimdi Hollywood'da gerçekten bu bir meslek olarak ortaya çıkmış bu arada. Enteresan gelebilir size. Yani şöyle, senaristler, yönetmenler, yapımcılar ve başka yaratıcı çalışanlar geçimlerini sağlayabilmek için yapay zeka şirketlerinin modellerini eğitmeye başlamışlar. Yaptıkları işin özü şu: bir makineye kendi neler yaptıklarını anlatıyorlar. Kendi mesleklerini öğretiyorlar aslında. Bir senarist mesela iyi bir senaryo ile kötü bir senaryonun arasında farkı anlatıyor. Bir yapımcı çekim planının nasıl hazırlanacağını gösteriyor. Bir yönetmen sahnenin nasıl kurgulanacağını anlatıyor. Yaratıcı profesyoneller yıllarca çalışıp edindikleri o deneyimi küçük küçük minik parçalara bölüyorlar ve makinenin anlayabileceği hale getiriyorlar. The Guardian'ın önceki günkü haberi bu. Guardian'ın araştırmasına göre Hollywood'daki yaratıcı çalışanlar bu tür geçici yapay zeka eğitim işlerinde saat başına 12 ila 200 dolar arası para kazanabiliyorlarmış. Bunun arkasında yalnızca yapay zeka yok bu arada. Onu da söyleyeyim ben size. Hollywood zaten zor durumda. Los Angeles'taki çekim günleri 2025 ile 2021 arasında yaklaşık %48 azalmış. Hollywood artık son 5 senede %48 daha az film çekiyor. Amerika'da sinema ve ses kayıt sektöründeki istihdam da ciddi biçimde gerilemiş. İşte bunun için de tabii bunu yapay zekaya bağlı. Onların böyle yatırım iştahında düşüş olduğu biçimde abidik gubidik filmleri bize film diye sunmaya çalışıyorlar. İşte yapay zeka tam sektörün zayıfladığı anda kapıda belirdi. Belki de biz çağırdık onu. Bu yüzden ortaya çağımızın en tuhaf iş ilişkilerinden biri çıktı. İnsanlar işsiz kaldıkları için gelecekte kendilerine daha az ihtiyaç duyulmasına yol açabilecek sisteme iterek para kazanıyor. Yani o kadar işsizler ki geleceklerini satıyorlar aslında, kelimenin tam anlamıyla. İşte Guardian'ın haberine adını veren bu ifade durumu mükemmel anlatıyor. Kendi mezarını kazan, kendi mesleğinin mezarcıları diye. Şimdi
Bir de şöyle bakın. Yapay zeka ile sanat tartışması uzun süre bir yanlış bir konuya kilitlendi aslında. Diyorlar ki yapay zeka Shakespeare kadar iyi yazabilir mi? Ya bir gün Beethoven kadar iyi beste yapabilecek mi? İşte Oscar kazanacak bir film çekebilir mi? Yani ilginç sorular tabii ki. Sorulması gereken sorular ama yani ekonomik durumu, ekonomik değişimi anlamak için bu sorular saçma sapan kalıyor. Çünkü yapay zekanın Spielberg olmasına gerek yok. Yapay zekanın Beethoven olmasına da gerek yok. Şimdi Hollywood'da bir prodüksiyon düşünün. Yüzlerce insan çalışıyor burada. Senaryo çözümlemesi yapılıyor. Çekim programları hazırlanıyor. Dekor tasarlanıyor. İşte sunum dosyaları, toplantılar bilmem neler yapılıyor. Görüntüler toplanıyor, sınıflandırılıyor. Sesler temizleniyor. Altyazılar hazırlanıyor. Ön görselleştirmeler yapılıyor falan. Bir kova iş yapılıyor. Yapay zeka bütün filmi tek başına çekmese bile bu işlerin %20'sini, 30'unu ya da 40'ını yapabilse ekonomi zaten değişir o zaman işte orada. Ya bu noktada yapay zeka insan kadar yaratıcı değil cümlesi insan çalışanını korumaya yetmez. Çünkü %40'ını yapabiliyor olması demek Hollywood'daki insanların 100 insanın 40'ının işsiz kalması demek. Çünkü işverene ihtiyacı her zaman dünyanın en yaratıcı insanı değil. Bakın B-Movies diye filmler var ya. B-Movies'i ben size anlatmıştım. Daha da anlatacağım önümüzdeki günlerde. Yani ne yapıyor? Gökten köpek balıklarının yağdığı fırtına sonrasında gökten köpek balıklarının yağdığı işte ne bileyim ağzından alevler çıkaran köpek balıklarının tankları erittiği filan filmler var. Yani her zaman çok ihtiyacı yok insanlar böyle acayip filmler, rüzgar gibi geçtileri, Star Wars'ları filan seyretmeye, E.T.'leri seyretmeye. Yani Spielberg'den gittik hep Spielberg diyorum. Ama yani bazen de saçma sapan filmler var. İşte tamam başyapıtları birileri yapacak. Ama yani biz aslında her sene peşinden 4 ya da 5 adam gibi film seyrediyoruz. Başyapıt seyrediyoruz. Belki o kadar bile değil. İşte geri kalan filmler ne? Antin kuntin filmler. İşte yapay zeka bunları da daha ucuza çekip Hollywood'daki insanları işsiz bırakacak belki ama biz de başka bir şey yapacağız yani. Mesela Çin. Çok enteresan bir örnek. Bakın Çin örneği çok enteresan. Şimdi Hollywood'dan Çin'e gidelim. Çin'in birkaç dakikalık dikey ekranda izlenen yani cep telefonunun dikeyinde izlenen mikro drama veya kısa drama endüstrisi son yıllarda olağanüstü büyük. Adamlar bir ya da iki dakikalık bölümlere ayrılan sürekli yeni bir kriz ya da böyle bir hani sizi gel yapan cliffhanger dediğimiz o cep telefonunda tüketilmek üzere tasarlanmış diziler hazırlamaya başlamışlar. Şimdi bu üretim biçimi zaten klasik televizyondan çok daha ucuz doğal olarak 2 dakikalık ve çok daha hızlı doğal olarak 2 dakikalık çünkü. İşte ardından geliyor size yapay zeka. Şimdi 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin sektör verilerini aktaran o Çinli kaynaklara göre 128 bin yeni kısa dramanın %95'inden fazlası yapay zeka üretimi ya da yapay zeka ağırlıklı yapımlardan oluşmuş. Bu arada bakın şimdi Çin diyoruz kısa filmler falan diyoruz 128 bin kısa dramadan bahsediyoruz burada. Hani orada nasıl bir pazarın olduğunu varın siz tahayyül etmeye çalışın. 128 bin. Bizde hani çok kanal var. Çok kanalların her birinde her hafta her gün dizi gösteriliyor. Hani 20 kanal var desek haftada 5 gün film gösteriyor desek yeni dizi çekiyor desek 100 yapar. Burada 128 binden bahsediyoruz. Ama işte daha enteresan dikkat etmemiz gereken yer şu. Bu 128 binin %95'ini yapay zekaya yaptırıyor adamlar. Şu anda 2 dakikalık dikey filmler yapıyorlar ama bunların 90 dakikalık olmasını engelleyen şey ne? Ya da 2 saatlik. Ve söyleyeyim ben size işte. Yani sektör kuruluyor, oyuncular bulunuyor, stüdyolar açılıyor, set işçileri çalışıyor, senaristler yazıyor, yönetmenler çekiyor. Ve sonra yeni üretim modeli geliyor. Bir içinde teknolojik olarak o başka bir yere zıplıyor. Şimdi bu örneğin bütün sinema sektörünün geleceğini kanıtladığını söylemek hani elbette mümkün değil. Ya bu gelecekte sinemada da böyle olacak. Ama işte bir şey var orada. Bir şey var. Yapay zekanın önce yüksek sanat üretimine saldırması gerekmiyor. Umuru değil.
Tam tersine en uygun başlangıç noktası çok miktarda ve hızlı içerik isteyen endüstriler oluyor bunlar. Reklam, sosyal medya, arka plan müziği, mobil oyun, ucuz dizi, kısa o size bahsettiğim dramalar ya da stok görüntüler, işte stok müzik, jingle'lar. Burada çok hacim, hız ve maliyet büyük önem taşıyor. İşte bir yapay zekanın Beethoven'ı yenmesi gerekmiyor. On binlerce kurumsal videonun fon müziğini yapan müzikleri, müzisyenleri ucuzlatması yeterli oluyor. İşte bu müziğe gelelim biraz. Şimdi size müzik çaldım ya, hani müziğe gelelim biraz. Şimdi müzik jeneratif, yani o yaratıcı yapay zeka için neredeyse ideal bir endüstri. Neden? Çünkü ortaya çıkan ürün tamamen dijital. Taşınması bedava denecek kadar ucuz. Kopyalanması maliyetsiz. Üretim zincirinin de birçok parçası yazılımla yapılabiliyor zaten. Eskiden bir şarkının arkasına işte besteci koyardınız, söz yazarı, şarkıcı, enstrümanlar, aranjörler, stüdyo ortamı, kayıt mühendisi, mix, mastering falan böyle. Abi bakın bir nefeste 10 kişi saydım size. Bunu ikişer tane olanları da var bunların tabii. Ama işte bu üretim zincirinin yerine lap diyor bir tane bir şey alabiliyor yani. Şimdi kullanıcı bilgisayarın karşısına geçip birkaç cümle yazıyor. Mesela 1970'lerin funk basıyla melankolik kadın vokal olsun, karanlık enstrümantal bir altyapı, büyük bir nakarat falan dedik. Dakikalar içinde buna benzer bir şey üretebiliyor. İşte online müzik platformu Submit Hub Temmuz 2026'da yayınlanan 1 milyondan fazla parçayı yapay zeka tespit sistemleriyle incelemiş. Sonuç şaşırtıcıymış efendim. %23.2'si tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş. %15'i yapay zekanın oluşturduğu sesler insanın unsurlar tarafından işlenmiş. Yani %38-39'unda neredeyse %40'ında yapay zekanın toplamı var. Yapay zekanın işe girmesi var. Yani her 10 yeni parçanın yaklaşık 4'ünde yapay zeka bir şekilde üretim sürecine girmiş gözüküyor. İşte bu rakam tek bir platformun metodolojisine dayanan bir tespit olduğunu unutmamak gerekiyor bu arada. Aa böyle olmuş tamam bitti artık falan demeyin. Acaba gelecekte yapay zeka müzik yapabilecek mi sorusunun bir anlamı kalmadı. Bakın acaba gelecekte yapar. Yok böyle bir şey yapıyor zaten. Bitti o, bakın çaldım size az önce. Birazdan yapacağım 2 dakika sonra. Yani yapıyor hem de süper yapıyor. İşte Apple Music bu cepheden geliyor. Mesela Apple Music yöneticilerinin açıklamasına göre platforma her ay yüklenen parçaların 1/3'ünden fazlası %100 yapay zeka üretiyor. Bakın %100. Ama bu parçalar toplam dinlemenin %1/5'inden daha azını oluşturuyormuş. Yani mesela işte 1/3 yapay zekadan geliyor ama 1/5'i dinliyor insanların bu parçaları. Herkesi dinlemiyor. %1'i bile dinlemiyor. Yani eski parçalar, insanların yaptığı parçalarda. Ben biraz burada şunu görüyorum. Bakın bir deneme yaptım ben. Sürekli bu denemeleri yapıyorum. Biliyorsunuz beni. Yani mesela bir parça dinletiyorum birilerine. Diyorlar ki çok güzel parçamış ya. Kim bu, hangi albüm? Diyorum ki yapay zeka yaptı. Aa o zaman kötü diyorlar. Abi az önce beğendin diyorum. Az önce beğendim bu parçayı. Neden şimdi bir anda böyle bir şey dedin? Ya olsun ama yapay zeka falan. Bu zamanla değişecek. Ben size net söyleyeyim yani. Bu zamanla değişecek. İnsanlar zamanla bunu daha çok anlamaya başlayacaklar. Şimdi burada bolluğun da laneti faktörü var. Yani insanlık tarihinin büyük bir bölümünde müzik üretmek çok zordu. Enstrüman öğrenmek gerekiyordu. Beste yapmayı öğrenmek gerekiyordu. Stüdyo vardı. Kayıt pahalıydı. Dağıtım zordu filan. Sonra bilgisayarlar geldi. Üretimi ucuzlattı. İnternet dağıtımı ucuzlattı. Cuma günü size bunun programını yaptım. Nasıl kayıt nereye geldi? Stream platformlara nasıl geldik diye. Cuma günü 1 saat boyunca size bunu anlattım. Şimdi işte yaratıcı yapay zeka, jeneratif yapay zeka üretimin kendisini neredeyse sınırsızlaştırıyor. Yani teorik olarak bir insan günde 1000 şarkı üretebilir. 10.000 insan bunu yaparsa 10 milyon şarkı yapar. 1 milyon insan yaparsa artık bambaşka bir 1 milyar şarkı yapar yani. Ve insan kulağının da kapasitesi artmadı. Gün hala 24 saat. Ve insanların şarkıya ayıracağı vakit hala sınırlı. Şimdi bir dinleyici aynı anda 3000 şarkı dinleyemez ki zaten. Dolayısıyla ekonomide kıt olan şey yer değiştiriyor. Eskiden kıt kaynak müzikken, şimdi kıt kaynak o müziği dinlemesi gereken insanların dikkati.
Şimdi bu değişiklik belki de yapay zeka müziğin ses kalitesinden çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü milyonlarca yeni parçanın bulunduğu bir dünyada asıl güç şarkıyı üreten kişi de olmayabilir. Onu insanların önüne çıkaran algoritma da olabilir. Üretim demokratikleşirken dağıtım gücü yine merkezileşiyor. Herkes şarkıcı olabilir ama herkes dinlenemez. Bu var. Fazıl Say bu hafta bir şeyler konuştu. Fazıl Say'ı şey yaptım, okudum, detaylı olarak okudum. Şimdi diyor ki yapay zeka müzik tartışmalarına yönelik sert bir çıkışı var, tam da bu noktaya geliyor. Fazıl Say diyor ki yapay zekanın yaratıcı üretimin zorluk eşiğini dramatik bir biçimde düşürmesini eleştiriyor. Uzun eğitim, yetenek ve tecrübe gerektiren sanat üretimini birkaç komutla taklit edilebilir hale gelmesinin ekonomik ve kültürel sonuçlarına dikkat çekiyor. Şimdi eleştirisinin en önemli tarafı makine sanat yapamaz demesi değil. Soru başka. Sanatçı geçinemiyorsa sanat nasıl yaşayacak diye soruyor. Bu felsefi bir soru değil, ekonomik bir soru. Bir insanın albüm yapması aylar sürebilir. Bir yapay zeka kullanıcısı aynı sürede binlerce parça oluşturabilir. Müzisyenin bir maliyeti var. Yeme içme ihtiyacı var. Ev kirası var, enstrümanı var, eğitimi var, prova süresi var. Yapay zeka dosyasının kira ödemesi gerekmiyor. Yemek yemesi de gerekmiyor. İşte bu durumda insan üretiminin rakibi başka bir insan üretimi olmaktan çıkıyor. Rakibi marjinal üretim maliyeti sıfıra yaklaşan sonsuz bir içerik havuzu haline geliyor. İşte yaratıcı çalışanları ürküten şey esas olarak bu. Yapay zekanın Chopin'den daha iyi beste yapması değil, insan emeğinin piyasa fiyatının aşağıya çekilmesi sıkıntılı. Peki yapay zeka şarkısı ne? Hadi biraz da buraya girelim. Yapay zeka ile yapılmış müzik dediğimiz şey aslında tek bir kategori değil. Birinci ihtimal tamamen yapay zeka üretimi. Yani kullanıcı komut veriyor, sistem sözleri, besteyi, düzenlemeyi, vokali ve ses üretimini oluşturuyor. İkincisi mesela ihtimal insan bestesi, yapay zeka düzenlemesi. İnsan melodiyi üretiyor, sistem orkestrasyonu yapıyor, davulları ve başka unsurları hazırlıyor. Mesela üçüncü ihtimal insan performansı, mesela yapay zeka araçları gürültüyü temizliyor, mastering yapıyor, stemleri ve parçaları çık çık çık enstrümanlara ayırıyor, pitch yapıyor, düzeltme yapıyor filan. Dördüncü ihtimal mesela yapay zeka ham maddesi, insan prodüksiyonu. Sistem onlarca fikir üretiyor, insan bunlardan birini seçiyor, parçalıyor, yeniden yazıyor, yeni bir esere dönüştürüyor. Şimdi bu kategorilerin hepsine yapay zeka demek mümkün mü? Yani bir yerinden yapay zeka girse, bakın birinci madde ile dördüncü madde arasında yapay zekanın katkısı %1 ile %100 arası değişiyor. Şimdi ikisini de yapay zeka mı diyeceğiz bunları? E işte Apple'ın çözmeye çalıştığı problem de bu. Yani Apple şey diyor, bana ne dinlediğimi söyle, made with AI diyecek. E işte bunlara bakıyorum. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Benim yine hazırladığım sizler için, ah bu da mı yapay zekaydı falan diyeceğiniz bir şarkı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, Yeni Şeyler Rehberi'nde ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyiz haftanın açılışında. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Şimdi biraz bizlerin yaptığı haberlere bakalım istersen. Türkiye'den gelmiş haberlere bakalım isterseniz. Bunların içinde okuyacak bayağı bir şey var. Mesela enteresan bugün çok fazla yerde bu haberi. Sabah 9.30'dan bu yana yayılıyor bu haber. 10 milyonluk davada yapay zeka krizi deniyor haber başlığında. Uydurulmuş Anayasa Mahkemesi kararı ele vermiş konuyu. Şimdi İstanbul'da görülen 10 milyonluk davaya dilekçenin yapay zeka ile yazılması damga vurmuş. Dilekçede kullanılan Anayasa Mahkemesi kararlarının aslında hiç olmadığı tespit edilmiş. Ya. Şimdi İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir şirketin eski genel müdürünün iş ilişkisi sırasında şirketi zarara uğrattığı iddiasıyla kendi imzalatılan toplam 10 milyon liralık 2 sene bedelsiz olduğunun tespiti talebiyle açılan davada hukuk dünyasında az görülebilecek bir tartışma yaşanmış. Habere göre davalı vekilin dilekçede yapay zeka kullanımına dair itirazı damga vurmuş. Davalı şirket avukatı, davacı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinin en önemli dayanak olarak gösterilen Anayasa Mahkemesi'nin 20 Temmuz 2022 tarihli ve 2018-1234 başvuru numaralı kararının gerçekte hiç var olmadığı ortaya çıkmış. Dilekçede yer alan ve doğrudan yapay zekasını andıran bu karar tam olarak sizin durumunuzla ilgilidir ile argümanınızı doğrudan destekleyen en önemli karardır şeklindeki ifadelerin de bir avukatın mahkemeye hitabı değil, bir yapay zeka robotun kullanıcısına verdiği yanıtın metne doğrudan kopyalanması olduğu savunulmuş. İşte davacı vekili ise bu suçlamaları reddetmiş, dilekçenin yapay zeka ile yazdırıldığı iddiasının hukuken anlamsız, ispatsız ve kötü niyetli olduğunu söylemiş. İşte dijital tartışmaların gölgesinde devam eden duruşmada mahkeme davanın esasına ve yapay zeka tartışmalarına girmeden görevsizlik kararı vermiş. Mahkeme taraflar arasındaki uyuşmazlığın temelinde işçi-işveren ilişkisi yattığını, söz konusu senetlerin İş hukuku çerçevesinde düzenlenen protokol uyarınca verildiğini belirtmiş. İşte İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi dava şartı noksanlığı nedeniyle davanın usulden reddine karar vermiş. Dosyayı iş mahkemesine göndermiş ve devretmiş. Şimdi bakın birkaç madde çıkıyor burada. Bir, siz hukuken hukuku yapay zekayla kullanabilirsiniz. Yapay zekayı hukukta kullanabilirsiniz. Mükemmel bir şey bu, bakın şahane bir şey. Ama siz bunu ciddi bir kontrolden geçirmeniz lazım. Şimdi bakın burada 10 milyonluk davadan bahsederken orada yapay zekanın halüsinasyonunu güvenip onu 20 dolarlık şeyle, yapay zekayla 10 milyonluk dava çözebileceğinizi düşünmek çok affedersiniz ama saçmalığın dik alası, ibişlik. Şimdi diğer tarafına bakalım bunun. Şimdi diğer tarafın avukatları bu kadar zeki ve dikkatli olmayabilirlerdi. Yani adam bir çünkü gerekçe sunuyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin 2022 tarihli 1234 kararına göre. Hayır. Yani bunu insanlar zeki olduğu için çıkması gerekmiyor. Bizim mahkememizin kendi içtihat kararlarını yapay zekaya sorması gerekiyor. Demesi gerekiyor ki bana böyle bir dilekçe geldi. Buradaki saçmalıkları, buradaki doğruları ve yanlışları bana göster diyen hakimlerimizin elinin altında bir yapay zeka uygulaması olması gerekiyor. Çünkü yapay zekayı ancak yapay zeka ile geçebilirsiniz. Hani ne bileyim bir metni okuduğunuzda bu yapay zeka mı değil mi? Hadi şuna bakayım falan diyorsunuz. Bir süre anlıyorsunuz ya da anlamıyorsunuz. Ama bunu yapay zekaya verdiğinizde size yüksek bir orandaki doğrulukla bunun cevabını verebiliyor. İşte o yüzden de bizim diğerleri yapay zeka kullanmaya başlamadan önce bizim devlet kurumlarının yapay tanışması lazım. Önce biz girelim, sonra başkalarını çekelim dememiz lazım. Çok basit değil mi? Yani her şeyden önce hırsız mesela kapıları açmadan bizim bu kapıyı değiştirmemiz lazım gibi bir şey bu. Hem mahkemelerimizi yatırmak için hem de bu tip dağları engellemek için. Ama işte yani mesela böyle bir şey de yok. Mesela ben
Uydurdum ya. Bir tane içtihat uydurdum. Gittim mahkemeye verdim. Bunun bir cezası yok mu ya? Arkadaş nereden uydurdun bu içtihatı? Sana 6 ay hapis veriyorum desinler demiyorum ama bunun bir karşılığı olmalı yani. Böyle bir şey söylemiş olmanın. Ha oradaki ifadeler bayağı bildiğiniz yapay zeka ifadeleri. Abi gitmiş yapay zekayı yazdırmış da. Neyse. Bir başka habere geçelim. Bu da dünyayı incelemiş bizim Türk basınımız. Geçtiğimiz haftalar ve ilkokul öğrencilerinin yapay zeka araçlarına erişimini büyük ölçüde durdururken Fransa küçük yaşlarda doğrudan kullanıma izin vermiyor. Avustralya ise ABD yasaktan çok güvenli ve sorumlu kullanımı ön plana çıkartıyor diyor. Yapay zekayı ders kitaplarına kadar taşıyan Güney Kore ise tartışmaların ardından geri adım attı diyor. Şimdi yapay zeka sınıfa girdi, ülkeler frene bastı olarak vermişler bunu. Efendim çok yanlış bir yerden bakıyorsunuz. Sevgili gazeteci dostlarım, sevgili yurttaşlarım, çok yanlış bir yer bakıyorsunuz. Bakın, bir, Batı'nın eleştirdiği şey çocukların yapay zeka kullanması değil. İki, eğitimde yapay zekada geri adım atıldı. Artık eğitimde yapay zeka olmayacak. Ülkeler frene bastı. Tamamen yanlış bir ifade. Bakın tamamen yanlış bir ifade. Çünkü onlar şöyle yapıyorlar. Bir, çocuklar yaşlarına göre, yaşlarına hitap edebilecek doğruluktaki yapay zekalarla konuşsun diyorlar. Geçen hafta OpenAI bu konuda çok ciddi bir ürün çıkarttı ortaya. Çocuk yapay zekası çıkarttı ortaya. Bunu sizden paylaşmıştım zaten. İki gün boyunca bunun üstüne tepindik. İki, eğitim yapay zeka gerçekten çok ciddi bize imkanlar sağlayacak. Herkes için ciddi imkanlar sağlayacak. Sadece burada tabii ki o pedagojik yaklaşımı vesaire falan göstermek lazım. Ama mesela bakın, hayır eğitimi sadece öğretmenler vermesi gerekiyor demeyin. Öğretmenlerin aracı olarak yapay zeka çok önemli bize unsurlar sağlayacak. Nasıl sağlayacak biliyor musunuz? Mesela öğretmenlerimiz ne yapardı? Derse girer. Derdi burada 20. sayfadan 25. sayfaya kadar okuyun. Sonra üstünü konuşacağız. İlkokuldayken bu yapılırdı. Hangimizin ilkokulunda bu yapılmadı? Gerçi yeni ilkokulları bilmiyorum. Yeni ilkokullarda kalmak, sınıfta kalmak yasak. Teşekkür almak yasak neredeyse. Herkes taktı. Neyse o ayrı konusu. Ama öğretmenlerin bu kitap okuma sürelerinde size nasıl bakalım ne anlayacaksınız gibi bir araç kullanmaları çocukları çok iyi bir yere getirir. Neden? Bir, çocukların hepsi aynı seviyede değiller. Çocukların hepsi aynı seviyede olmadığı için öğretmen en düşük seviyedeki çocuğu kendine hedef alarak ders anlatıyor ki herkes anlayabilsin diye. En üst seviyedeki çocuğu hedef alıp ders anlatırsa aşağıdaki seviyedekiler bir anlamayacak gibi bir durumun ortaya çıkıyor. Şimdi böyle düşündüğümüzde yapay zeka ne yapıyor? Herkese kendi seviyesinde bir şeyler anlatabiliyor. Dolayısıyla ülkeler frene bastı. Artık eğitimde yapay zeka yok falan. Bunlar saçmalığın dik alası. Böyle bir şey yok. İnsanlar şu anda yana yakıla pedagojik eğitimle çocuklara yapay zekayı nasıl bir potada buluşturabiliriz diye bakıyorlar. Ve bütün dertleri bu. Ve çok da iyi yapıyorlar. Bizim eğitim sistemimiz çok da nereye getirdiği 10 programımız yapalım. Yani sevgili Mustafa Hoş programda şeyi söylüyor. Ya biz daha çocuklarımıza öğlen bir günde bir öğün yemek veremiyoruz. Bir çalıyor karı diyor. Biz yapay zekadan bahsediyoruz. Tabii çok saçma bir yer. Ama biz biraz buraya bakalım ya. Yapay zekaya böyle frene basıldı artık yapay zeka yok filan demeyelim. Demeyelim de program bitti. Ben Serhat Hayat, bana her daim ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımda. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine burada olacağız. Konuşalım efendim. Hepinize mutlu günler. Görüşmek üzere.

Serhat'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran, modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Yeni bir haftanın ilk gününde Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, bir programla daha karşınızdayım. Ankara'da bugün peş peşe toplantılar yapılıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın gündemi oldukça yoğun. Önce Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na başkanlık etti. Kurul toplantısında 7 Eylül'de açıklanması beklenen 2027-2029 dönemi orta vadeli plan hazırlıkları ele alındı. Bunun yanı sıra ekonominin gündemindeki gelişmeler değerlendirildi. Dördüncü yılına giren dezenflasyon programının hedefleri de gözden geçirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gündemindeki diğer önemli toplantı ise iki hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ve bu teklifin mecliste kabulü sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanmasının ardından bu kanunun en önemli, en kritik kurullarından birisi olan Takip ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı. Cevdet Yılmaz aynı zamanda bu kurulun da başkanı. İşte bu kurul ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Kurul üyesi bakanlar var. Adkanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı. Bunun yanı sıra MİT Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri de kurul üyesi. İşte kurul bugün ilk toplantısını yapacak. Çünkü bu kurulun görevi sürecin ilerleyişini takip etmek, silahların teslimini, sahadaki gelişmeleri izlemek ve buna göre oluşturacağı alt komisyonlarla da yakından işleyişin denetimini yapmak. Bu çerçevede kurul bünyesi

İşleri yürütenlerin taleplerinden bir tanesi Abdullah Öcalan'a bu süreç için bir statüydü. Anlaşıldığı kadarıyla çerçeve yasada yer almamasına karşın böyle bir alt kurulun oluşumuyla da Abdullah Öcalan'a bir anlamda çerçeve yasayla ilgili sürecin yürütülmesinde bir resmi statü de kazandırılmış olacak. Kaldı ki İmralı Adası'ndaki cezaevinin yanında yeni bir binanın inşa edildiği ve Abdullah Öcalan'ın da çalışmaların koordinasyonunu, özellikle PKK tarafına yönelik koordinasyonu buradan yönetip yönlendirileceği kulislere yansıyor. Bu yönde bilgiler dile getiriliyor. İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki bu kurulun yapacağı toplantı, oluşturulacak alt komisyonlar ve muhtemelen sonrasında şayet kamuoyuna çalışmalarla ilgili bir yazılı açıklama yapılırsa bu açıklamanın içeriğinde satır aralarında yer alacak bilgiler önemli. Şu ana kadar Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidi yönünde kesin bir kararın çıkması gerekiyor. Çerçeve yasanın uygulanması ile ilgili bu sürecinde en az 2-2,5 ayı alabileceği belirtiliyor. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu işte bu Cumhurbaşkanlığında oluşturulan takip ve değerlendirme kurulunun çalışmaları, sonrasında çıkacak tespitler, silahların tamamıyla teslimi ve imhası, örgütün kendisini lağvettiğinin tescil edilmesi gibi gelişmelerin ardından Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanarak bu konudaki kararı netleştirecek. Bu kararın resmi gazetede yayınlanması ardından da işte 6 aylık yasadan yararlanma, cezaların ertelenmesi, infazın ertelenmesi, hapis cezalarının 5 ila 10 yıl arasında ertelenmesi gibi adımlar atılacak. Ama dediğim gibi bugün Cumhurbaşkanlığında Beştepe'de Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıyla artık ilk adım atılıyor. Türkiye uzun yıllar 1984'teki Eruh baskınıyla başlayan terör sürecinde 42 yıllık oldukça iç barışı tehdit eden bir kanlı dönem yaşadı. On binlerce insanını kaybetti, trilyonlarca dolara varan ekonomik kayıplar yaşandı. Adeta bir nesil terör içerisinde doğdu ve terör içerisinde 40'lı yaşlarına kadar geldi. Şimdi bugün bir kapı aralandı ve bu kapının ilk kilidi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda açılıyor. Ama diğer taraftan sınırlarımızda savaş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında İran'a başlattıkları operasyon, saldırı hareketleri ve İran'ın da bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri müttefiki ülkelerde bulunan üslere, enerji hatlarına yönelik karşı saldırıları, bütün bunlar zaman zaman ateşkeslerle, zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın işte İran'la anlaştık türündeki açıklamalarıyla süreç kesintiye uğradı. Ateşkes umutları doğdu, barış umutları doğdu. Ancak arkasından tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin daha şiddetli saldırıları gündeme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump aslında ülkesinde İran Savaşı ile ilgili oldukça sıkıntılı bir tablo yaşıyor. Kamuoyu araştırmaları Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun İran Savaşı'na desteğini ve dolayısıyla Trump'ın da bu konuda uyguladığı politikalara bakış açısının negatife dönüştüğünü ve desteğin en alt seviyelere indiğini gösteriyor. Buna rağmen Trump geri adım atmıyor. Kaldı ki Şubat ayından bu yana devam eden saldırılar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ordusunun roket, silah ve diğer envanterlerinde ciddi azalmalar yaşandığı da yine özellikle Amerikan medyasına yansıyan bilgiler arasında. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump işte bugünden itibaren İran'a karşı savaşla ilgili son kozunu oynamayı kararlaştırdı. Bu konuda oldukça sert bir açıklama yaptı. İran'a tarihin bugüne kadar gördüğü en büyük ekonomik misillemeyi başlatıyoruz dedi. Bugüne kadar yapılan savaş, saldırı, diğer çatışmaların da ötesinde İran'ın ekonomik olarak çökertileceğini ve yok edileceğini duyurdu. Amerikan Hazine Bakanı Bessette yaptığı açıklamada açıklanacak duyuru yaptırımların, diğer finansal ve ekonomik uygulamaların İran'ın tüm can damarlarını, ekonomik can damarlarını keseceğini, rejimin ve İran ekonomisinin çökertileceğini
dile getirdi. Bütün dünya bir anlamda dikkat

kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik açıklayacağı bu ekonomik tedbirleri bekliyor. Bütün piyasalar bu açıdan alarma geçmiş vaziyette. Para piyasalarında, enerji piyasalarında, borsalarda Amerika'nın İran'a yönelik tarihin en ağır ekonomik yaptırımı olarak nitelendirilen bu adımların sonuçlarını tartışmaya başlıyor. Fakat diğer taraftan İran'da eğer ekonomik savaş bu şekilde sürdürülürse Hürmüz Boğazı'nın kapısına kilit vuracağını ve bir damla petrolün bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeyeceğini açık ki dünya enerji piyasalarına petrol ve doğalgaz tedarikinin %20'sini aşan bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyor. Tabii Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra bölgedeki diğer kritik boğazlar, Babülmendeb Boğazı, Sina Yarımadası'ndan geçen Kızıldeniz ve bütün bu deniz yolları da bir anlamda tehdit altında. Fakat Trump kararlı görünüyor. Şimdi Trump'ın ilan ettiği bu ekonomik savaş aynı zamanda üçüncü ülkeleri de ilgilendiriyor. Çünkü Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dedi ki şayet bizim İran'a başlatacağımız bu ekonomik savaşta İran'la parasal, ticari, enerji ve diğer alanlarda ilişkilerini sürdüren üçüncü ülkeler tarafından desteklenmezse ve tüm dünya ülkeleri İran'la ticaretlerini kesmezse o ülkelere de tıpkı İran gibi en ağır yaptırımlar uygulayacağız ki bu ülkelerin başında da biliyorsunuz yıllardır İran'la sınır komşusu olan ve İran'a yönelik ambargolardan zaman zaman olumsuz etkilenen ülkelerden birisi olarak bizim ülkemiz geliyor, Türkiye geliyor. Çünkü İran'la petrol ve doğalgaz anlaşmalarımız var uzun vadeli. Bu ülkeyle sınır ticaretimiz, tır geçişlerimiz oldukça yoğun, milyarlarca dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri geçmişte önceki yönetimler döneminde İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarda Türkiye'ye bazı özel muafiyetler, istisnalar tanımıştı. Özellikle Türkiye-İran komşuluğu ve sınır ticareti Türkiye ekonomisinin olumsuz etkilendiği göz önünde bulundurularak Türkiye'nin talepleri bir anlamda kabul edilmişti. Fakat asıl İran'ın en büyük enerji tedarikçisi konumunda olduğu iki ülke var, Çin ve Hindistan. Çin bugün yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'a yönelik yaptırımlar konusunda uyardı. Bugüne kadar bunlardan sonuç alınamadı. Bundan sonra da alınamaz ve bu önlemlerden, yaptırımlardan vazgeçilmeli. Bu sonuçta İran halkını cezalandırmaktır dedi. Çünkü İran'ın en büyük petrol pazarı Çin. Ardından da Hindistan geliyor. Hem doğalgaz hem petrol anlamında. Şimdi Trump'ın İran'da bu bağları kopartmayan ülkeleri de aynı şekilde yaptırımlarla tehdit etmesi açısından konu değerlendirildiğinde Hindistan ve Çin'in tavrı oldukça önem kazanıyor. Daha önce benzer bir yaptırım uygulamasında Çin de Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı değerli maden ihracatını durdurma kararı almıştı ve Trump'a geri adım attırmıştı. Çünkü Amerikan teknoloji şirketleri dünyanın en büyük değerli mineral ihracatçısı Çin'den gelecek bu ürünlere muhtaç durumda. Bunun yanı sıra Çin, dünya ticareti açısından da çok ağırlıklı bir ülke. Hindistan 1 milyar 400 milyonu bulan nüfusuyla yine gerek teknoloji anlamında gerekse dünya ticaretindeki payı açısından önemli bir ülke. İşte bu iki ülkenin İran'la çok özel ilişkileri var. Petrol ve enerji tedariki başta olmak üzere. Amerikan tehditleri, üçüncü ülkeleri de bu yaptırımlarla cezalandırırız yönündeki açıklamalar İran ve Hindistan tarafından ne kadar ciddiye alınacak, buna ne kadar uyulacak? Tabii o da yaptırımlar tümüyle uluslararası kamuoyuna açıklandıktan sonra belli olacak. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan tablo Çin ve Hindistan'ın bu yaptırımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pek de uyma eğiliminde olmadıklarını gösteriyor. Türkiye yine bir istisna sağlayabilir mi kendisi için İranlı ticaret açısından? Bölge ülkeleri ne yapar, nasıl bir tavır takınır? Burada tabii Irak ve Suriye'nin konumu önemli. Çünkü bugüne kadar İran'a yönelik ambargolarda bu iki ülke İran yönetimine destek olmuşlardı. Ancak Suriye'deki yönetim değişikliğinden sonra, Esad rejiminin devrilmesinden sonra Şara yönetimi İran'a karşı biraz daha mesafeli, fakat Irak bu açıdan tavrını bugüne
kadar esnetmeden sürdürdü. Dolayısıyla bugünden itibaren uluslararası piyasalar, gerek para piyasaları, gerek emtia piyasaları, gerekse enerji piyasaları Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı atacağını açıkladığı ve İran'ın tüm ekonomik can damarlarını keyini dile getirdiği bu yaptırımların yaratacağı etkileri bekliyor. Oldukça gergin bir süreç söz konusu hemen hemen tüm uluslararası piyasalarda. Tabii işin bir diğer boyutu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Çünkü Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar İran'a yönelik almış olduğu tüm yaptırım kararlarına uydu. Hatta kendileri de Avrupa Birliği olarak İran'a bazı yaptırımlar uyguladılar. Fakat şimdi İran'ın tamamıyla ekonomik açıdan çökertilmesi, Hürmüz Boğazı'nın tümüyle kapatılması ihtimalinin belirmesi Avrupa açısından da enerji tedariki yönünde bir takım krizleri tetikleyebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan bir hafta kadar önce Katar Televizyonu'na verdiği beyanatta Avrupa Birliği'nin artık Türkiye için stratejik öncelik olmadığını ifade etmesi, bugüne kadar aynı konuda gerek Dışişleri Bakanı gerekse Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu Türkiye'nin öncelikleri arasında Avrupa Birliği üyeliği stratejik önemdedir değerlendirmeleriyle birlikte ele alındığında farklı bir yönelişi bir anlamda ifade ediyor. Kaldı ki Avrupa Birliği uzun süredir hazırladığı Türkiye raporlarında Türkiye'nin AB kriterlerinden, müktesebatından hızla uzaklaştığını, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin zedelendiğini ve mesafenin açıldığını söylüyordu. 2016'dan bu yana tam üyelik süreciyle ilgili müzakereler de donmuş vaziyette. Herhangi bir ilerleme yok. Vize kolaylığında ve diğer konularda da herhangi bir gelişme kaydedilebilmiş değil. Son açıklanan raporda da yine yargı bağımsızlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü, demokrasiye yönelik eleştiriler yer almıştı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması 2005'te başlayan Türkiye-Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde bir anlamda yeni bir aşamayı da ifade ediyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile daha fazla yakınlaşırken bir taraftan da işte Mekke Anlaşması gibi Suudi Arabistan'da Mısır'la, Suriye ve Irak'la Irak'la devreye sokulan anlaşmalarda olduğu gibi biraz daha yönünü Orta Doğu'ya ve Orta Doğu'daki ABD işbirliğine çevirmiş gibi görünüyor. Bu da önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin dış ticaretinde, ihracatında, ekonomik alanda %60-70 paya sahip Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeni bir mesafe, yeni bir uzaklaşmaya uğraması sonrasında nasıl bir sonuç yaratacak onu da dediğim gibi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak şunu vurgulamakta yarar var. Avrupa Birliği de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerine fazla itiraz etti. Onlar açısından da zaten Türkiye'nin tam üyeliği kabul edilebilir bir şey olarak görülmüyordu. Neredeyse 60-70 yıldır Türkiye'yi tam üyelik konusunda çeşitli kriterlerle, bahanelerle zaten oyalamayı tercih ediyorlar. Avrupa Birliği açısından Türkiye'nin mesafeli ve stratejik bir ortak el altında tutulması olarak el altında tutulması, Avrupa Birliği sınırlarının güvenliği, mülteci akınının önlenmesi gibi olanaklar sağlandığı müddetçe Avrupa Birliği açısından artık Türkiye'deki demokratik sürecin gerilemesi, hukuk devletindeki sıkıntılar, sorunlar pek de o kadar önemli görülmüyor anlaşıldığı kadarıyla. Tekrar ekonomiyle ilgili başlıklara dönecek olursak dünya ekonomisindeki bu gelişmeleri sizlere aktardıktan sonra öncelikle şunu vurgulayalım. Belki dinleyicilerimiz arasında vergi mükellefi olan, iş yeri olanlar vardır. Bir süre önce yürürlüğe konulan vergi ve sosyal güvenlik kurumu borçları ile ilgili yeni yapılandırma düzenlemesinde biliyorsunuz 72 aya kadar vade olanağı tanınmıştı bu borçlar için. Trilyonlarca liralık vergi borcu ve yine trilyonlarca sosyal güvenlik kurumu prim borcu söz konusu mükellefler açısından bugüne kadar defalarca yapılandırma olanakları getirildi. Bu borçlar taksitlendirildi, taksite bağlandı ancak
Uygulanan faiz öylesine yüksek ki birkaç taksit sonra yapılandırmalar otomatik olarak bozuluyor. Burada da yine vade 72 aya yani 5 yıla çıkartıldı bu borçların ödenmesi için ve süre 31 Ağustos'ta doluyor. 31 Ağustos'a kadar başvuranlar bu olanaktan yararlanacaklar. Maliye Bakanlığı bir indirim de yaptı. Bu yapılandırmalarda uygulanacak faizi %29'a çekti. Ancak bu yine çok yüksek bir faiz oranı. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman eğer önümüzdeki yıl enflasyon %15 olacaksa, 2028'de %9'a inecekse, 5 yıl süreyle %29 faizle vergi ve sosyal sigortalar kurumu prim borcunun yapılandırılması mükellefler açısından çok ciddi bir faiz yükü anlamına geliyor. Bu açıdan da başvuruların 31 Ağustos'ta bitecek olmasına karşın ne kadar mükellef başvuracak? Bu faizle 5 yıl adeta sabitlenmiş %29 faizle bu borçları ödemeyi kaç kişi kabul edecek onu göreceğiz. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü sık sık bu konudaki duyurularını yineliyorlar ve mükellefleri 31 Ağustos mesai saati bitimine kadar 7 ay vadeli 5 yıllık bu vergi ve sigorta primi borçlarından borçlarını yapılandırma olanağından yararlanma konusunda davet ediyorlar. Bu da ciddi bir imkan. Sevgili dinleyiciler, Merkez Bankası Mart ayından bu yana faiz indirimlerine ara verdi. Nedeni özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası gerek uluslararası piyasalarda ortaya çıkan etki, gerekse enerji fiyatlarının olağanüstü yükselmesinin içeride yarattığı enflasyonist yansımalardı. Bu nedenle de faiz indirimlerine ara verdi Merkez Bankası. Mart ayından bu yana politika faizi %30'da tutuluyor. Ancak politika faizi %37'de tutulmasına rağmen Merkez Bankası haftalık repo ihalelerini de durdurdu 1 Mart'tan bu yana ve gecelik borçlanma yöntemine geçti. Gecelik borçlanmada da bankaların fonlanması %40 faizle yapılıyor. Yani bir anlamda 1 Mart'tan bu yana faizler 3 puan artırılmış durumda. Her ne kadar faiz artırdık denilmese de faiz indirimi durdurulurken diğer taraftan gecelik borçlanma faizi üzerinden bankalar fonlandığı için de fiili faiz %40 düzeyinde uygulanıyor. Bankalar da %40'la Merkez Bankası'ndan sağladıkları bu kaynakları %60'a varan faizlerle ticari ve ihtiyaç kredisi olarak kullandırıyorlardı. İşte Merkez Bankası hafta sonu bir açıklama yaptı. Dedi ki ben 1 Mart'ta başlattığım bu uygulamayı sonlandırıyorum. Haftalık repo ihalelerine yeniden başlıyorum. Bunun anlamı bankaların yeniden %37 politika faiziyle fonlanacağı. Bu da örtülü bir faiz indirimi olarak görülüyor. Piyasalar bunu bu şekilde yorumladı. Artık gecelik %40'lık faiz yerine %37 politika faiziyle bankalar fonlanacak. Hemen bir indirimi beklentisi oluştu. Ancak burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken nokta şu. Merkez Bankası bu adımıyla bir anlamda Eylül ayındaki toplantıda faizleri gözden geçirebileceği mesajını verirken asıl Ekim ayındaki para politikası kurulu toplantısında bir faiz indiriminin gündeme gelme ihtimalinin güçlü olduğu değerlendirmelerini yapmak mümkün. Fakat burada dediğim gibi asıl dikkat çekici nokta ve dikkat edilmesi gereken aşama şayet %37 faizli haftalık repo ihaleleri başlatılıyorsa Merkez Bankası bankaları fonlama sürecinde bunu ne kadar kullanacak? Yani bankalara sağladığı fonların yine büyük bölümünü %40'lık gecelik faiz üzerinden yapmaya devam ederse bu sadece kağıt üzerinde kalacak bir uygulama olabilir, öyle görülebilir. Ama diğer
taraftan şayet fonlamanın ağırlığı haftalık repo ihalelerine ve %37'lik politika faizine kaydırılırsa, bu da önümüzdeki aylarda yeni bir faiz indiriminin sinyali olarak değerlendirilebilir. Nitekim yabancı bankalar bu kararın hemen arkasından yaptıkları değerlendirmelerde Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar Ekim ve Aralık aylarında birer puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin ediyorlar. Bu yönde tahminler açıkladılar ve yıl sonuna kadar da politika faizinin %35'e indirileceği öngörüsünde bulunuyorlar. Tabii bütün bunlar şu anki tablonun herhangi bir olağanüstü gelişme olmadan devam etmesine bağlı. Programın başında sizlere vurguladığım gibi şayet Amerika Birleşik Devletleri İran ekonomisini çökerteceği iddiasıyla, tüm can damarlarını keseceği iddiasıyla başlatacağını duyurduğu yeni ekonomik önlemlerle piyasaları sarsarsa, bu beklentiler yine bir süre daha ertelenebilir. Çünkü daha bu tür ateşkes imkanları ortaya çıktığında benzer beklentiler ortaya çıkmıştı. Hemen şunu da vurgulamakta yarar var. Merkez Bankası bugün aldığı bir başka kararla da Çarşamba gününden itibaren, 26 Ağustos'tan itibaren fonların anlık ve sürekli transferi sözcüklerinin baş harflerinden oluşan FAST ve kamuoyunda da FAST olarak bilinen hızlı para transferindeki limitleri 100 bin liradan 300 bin liraya çıkarttığını duyurdu. Burada tabii şöyle bir değerlendirme yapmak mümkün. 3 kat arttırılan 24 saat süreli, günün her saatinde yapılabilecek para transferlerinin 3 kat arttırılması aslında 100 bin liralık transferlerin paranın değer kaybı, piyasalardaki gelişmeler ve artan maliyetler sonrası anlamsız hale gelmesinden de kaynaklanan bir süreç. Ancak 300 bin liralık transferlerle bu süre önümüzdeki günlerde çarşambadan itibaren yeni bir aşamaya geçiyor ki Merkez Bankası'nın açıkladığı Ağustos ayı sektörel enflasyon beklenti anketinde de bu yöndeki beklentilerin pek olumlu olduğu söylenemez. Çünkü piyasaların enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için %23 olurken reel sektör %32, hane halkları ise %45,5'luk bir enflasyon bekliyorlar ve Türk lirası dışında birinci öncelikli yatırım tercihleri olarak altın öne çıkıyor. Bunu da vurgulayalım, çünkü TL'deki değer kaybı bu şekilde devam ettikçe fast limitlerinin 3-4 ay sonra 500 bin liraya çıkmasını da şaşırtıcı olarak değerlendirmemek gerekir diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, programın başında Takip ve Değerlendirme Kurulu Türkiye'deki terör süreciyle ilgili yeni bir imkan, 42 yıl sonra ortaya çıkan yeni bir fırsattan söz etmiştim. İşte Türkiye gibi İrlanda'da da 1916'dan beri yoğun bir terör süreci, örgütünün yürüttüğü bir terör süreci yaşandı. On binlerce, yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Kuzey İrlanda'da özellikle bu olaylar yoğunlaştı. On binlerce çocuk, genç bu savaşın kurbanı oldu. İşte İrlandalı gruptu Cranberries. Daha sonra İngiltere ile İrlanda arasında varılan anlaşmayla bu terör süreci sona erdikten sonra bu sürecin acılarını toplum bu yaraları sarmaya çalışırken, özellikle çocukların uğradığı travmalar, psikolojik kayıplar şarkılara da sözlere de yansıdı. İşte Cranberries Zombi isimli bu şarkısında İran'ın yürüttüğü bu kanlı terör saldırıları ve İrlanda iç savaşıyla ortaya çıkan toplumsal tabloya dikkat çekmek istiyor, dinliyoruz.

The Cranberries çaldı ve söyledi Zombi Yaşayan Ölüler şarkısıydı. İrlanda'da 100 yıla yaklaşan terör sürecinin çocuklar üzerinde yarattığı travmayı anlatan, zihinlerinde, beyinlerinde savaşla, çatışmayla doğuyorlar diyen bir şarkıydı ve İrlandalı çocuklara ağıt niteliğindeydi bu şarkı. Tıpkı Türkiye'de 42 yıllık terör sürecinde pek çok insanımızın benzer travmaları yaşaması gibi. Sevgili dinleyiciler, Hazine Ağustos ayında 3 tane faizli borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. 12 Ağustos'ta ve 19 Ağustos'ta gerçekleştirilen bu ihalelerde 581 gün, 1708 gün ve 3304 gün vadeyle sabit faizli borçlanmaya gidildi. 581 günlük sabit faizli borçlanmanın vadesi 2028'de olacak ve faiz yüzde kaç dersiniz? %41,68. Yani 2028'e kadar hazine aldığı bu borç için yıllık %41 faiz ödeyecek. Oysa şu anda politika faizi %37, gecelik borç verme faizi %40. Ama 2 yıl boyunca hazine %41,68 faiz ödemeyi taahhüt etti sabit olarak. 1708 gün vadeli ikinci borçlanma ihalesinin, sabit faizli ikinci borçlanma ihalesinin vadesi 2031 yılı Haziran ayında dolacak ve bu süre içerisinde hazin ödeyeceği sabit faiz ne kadar? %39,29. Ve son olarak 3304 günlük 19 Ağustos'ta yapılan ihalede %35,12 yıllık sabit faizle hazine bir borçlanma daha gerçekleştirdi. Bunun da vadesi 2035 yılının Eylül ayında dolacak. Yani 9 yıl 10 yıl sonra bu sabit faizli borcun vadesi dolacak ama 10 yıl boyunca hazine yıllık %35 faiz ödemeyi garanti etti bu borçlanmada. Şimdi o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Sabit faizli borçlanma ihalelerini hazine sık sık gerçekleştiriyor. Bunun iki nedeni olabilir. Ya enflasyon hedeflerinin tutacağına hazine de inanmıyor, ekonomi yönetimi de inanmıyor. Eğer son açıklanan Merkez Bankası enflasyon raporunda 2027 yılında enflasyon %15'e düşecekse, 2028 yılında %9'a düşecekse, nasıl hazine 10 yıl 2035'e kadar yıllık %35 faizle borçlanıyor? Veya nasıl 2028'de enflasyon %9 olacaksa nasıl %41 sabit faiz vermeyi garanti ediyor? Yani şu anki mevcut faizin bile üzerinde bir faizle, yıllık sabit faizle borçlanıyor hazine. Oysa Merkez Bankası ve orta vadeli program diyor ki 2028 yılında enflasyon %9'a düşecek. Kamuoyuna açıklanan tahminler bunlar. %41 sabit faiz demek %9'luk enflasyon hedefinin neredeyse 5 katına yakın bir faiz. Böyle bir faizle borçlandığınız zaman 2028, 2031, 2035'e kadar falan sürelerde %41, %39, %35 sabit faizle eğer Türkiye hazinesi borç alıyorsa bu gelecek nesillerin üzerine çok ağır bir faiz yükü bırakmak anlamına geliyor. Şöyle baktığımız zaman burada iki ihtimal düşünebiliriz, iki ihtimal söyleyebiliriz. Az önce söylediğim gibi ya açıklanan bu enflasyon hedefleri ya tutarsa hesabıyla kamuoyuna duyuruluyor. Hani tutmasa da nasıl olsa revize ediliyor. İşte 2 puan arttırılıyor, 3 puan arttırılıyor. Geçen programda da vurguladım. Ocak ayında %16 olan enflasyon hedefi Ağustos'ta açıklanan enflasyon raporunda %26'ya yükseltildi. Yani 10 puan arttı yılbaşından bu yana. Dolayısıyla ha tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz ama biz en azından şu anda ihtiyacımızı karşılayacak borcu hazır bulmuşken yüzde kaç faiz istiyorlarsa verelim de alalım bu parayı mantığıyla belki hareket ediliyor. Ya da mevcut ekonomi yönetimi, ya ben şu günkü şu andaki çarkımı döndüreyim, bu parayı bir alayım, borcumu alayım da 2035'te kim iktidarda olur, 2028'de kim iktidarda olur veya 2031'de o dönem kim iş başında olur, onlar düşünsün bu faizi nasıl ödeyeceklerini. Belki böyle bir yaklaşım
dile getirmek mümkün. Ancak hangi yaklaşım olursa olsun gerçekten sabit oranlı böylesine yüksek faizlerle 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık vadelerde borçlanmak toplumun üzerine, gelecek nesillerin üzerine ağır bir faiz yükünü bugünden yığmak anlamına geliyor. Ve o gün belki toplumsal refah için kullanılacak kaynakların bugünden bu faiz, sabit faizlerle, bu olağanüstü yüksek sabit faizlerle ipotek altına alınması ve şimdiden bu kaynakların daha kazanılmadan, hazineye girmeden, vergiler ödenmeden, ülke milli geliri artmadan bugünden çok ciddi faiz yükünün ekonominin üzerine bindirilmesi anlamına geliyor. Kaldı ki Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 6 ayda yapmış olduğu vergi denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 5,5 milyon vergi mükellefi, gelir vergisi mükellefi beyanname vermişti bu yıl. Bunu gerçekten çok övünerek açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı. İlk defa bu kadar yüksek sayıda mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi, 5,5 milyon. Ama şöyle bir baktığımız zaman 6 ayda denetlenebilen mükellef sayısı 33.445 olmuş. Yani binde bir bile değil. Diğer taraftan bu yapılan denetimlerde, incelenen beyannamelerde 354 milyar liralık matrah farkı ortaya çıkmış. Yani sadece 33 bin mükellef denetlendiğinde ortaya çıkan matrah farkı 354 milyar lira. Yani 354 milyar liralık düşük gelir beyan edilmiş. Diğer 5 milyon 550 bin beyannameyi düşündüğünüz zaman düşük beyan edilen, gerçek dışı beyan edilen, gerçek gelir üzerinden vergi ödemeyen mükelleflerin matrah farkını siz hesap edin, trilyonlara ulaşıyor. Geçen yıla göre bu matrah farkı %57 artmış. Geçen yıl yapılan denetimlerde 225,5 milyar liralık bir matrah farkı tespit edilmiş. Şimdi Gelir İdaresi Başkanlığı beyannameleri incelediği zaman bazılarını yapay zeka ile inceliyor. Yapay zeka buluyor, diyor ki ya bu beyannamedeki bazı gelirler gerçek dışı, yani bu kadar düşük gelir elde etmiş olamaz bu kişi. Bu da bu kadar düşük gelirle bu yaşantının idame ettirilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir taraftan beyannameli mükelleflerin beyan ettiği gelirler arasındaki bu düzeye varan matrah farkı, diğer taraftan da işte ücretlilerle sabit gelirlerin daha bordrolarında kaynakta kesilen vergilerini karşılaştırdığımız zaman bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi vergi denetim rakamlarıyla vergi adaletsizliğinin boyutları, gerçek gelirlerle beyan edilen gelirler arasındaki olağanüstü uçurum ve bir anlamda beyan edilmeyen, vergisi ödenmeyen yüz milyarlarca liralık gelirin bir taraflarda tutulduğu ve insanların bu sayede çok ciddi servetler biriktirdiğini söylemek mümkün. Nitekim resmi veriler de bize bunu gösteriyor. Evet, yine bir mücadele alanı. Az önce çocukların yaşadığı terör ve yarattığı travmayı ağıta dönüştüren İrlanda şarkısını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Safarat asıllı şarkıcı Yasmin Levy, İbranice, Arapça, İngilizce, Türkçe, İspanyolca pek çok dilde söylediği şarkılardan bir tanesini, Muher Kadını, sizlerle paylaşıyorum. Bu da toplumumuzda her gün yüzlercesi, onlarcası şiddete uğrayan, öldürülen, cinayete kurban giden kadınlar için yazılmış bir ağıt, kadınlara yönelik mücadele çağrısı. Mujer,

Siempre mujer, siempre mujer, fuerte mujer, fuerte mujer.

0: Safarat şarkıcı Yasmin Levy İspanyolca söyledi. Mujer, kadın, her zaman kadın, güçlü kadın, susmayacaksın. Susarsan, affedersen, unutursan, savaşmazsan, görmezden gelirsen, ölürsen, her şey ölür. Yaşayacaksın, büyüyeceksin, hatırlayacaksın. Kimsenin ama kimsenin seni yenemeyeceğini hiç unutmayacaksın. Evet, Yasmin Levy'nin kadınlara, şiddete uğrayan, öldürülen, cinayete kurban giden kadınlara yazmış olduğu bir parça bu da. Bunu da sizlerle paylaştık sevgili dinleyiciler. Önceki programlarımızda zaman zaman konkordato ilan eden, iflas eden şirketlerdeki artışı vurguluyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açılan kapanan şirket istatistikleriyle ilgili verileri, ticaret mahkemelerinin konkordato ve iflas kararlarıyla ilgili verileri bu alanda 2024-2025 yılının tamamına yansıyan rakamlardan çok daha fazla sayıda şirketin bu yılın 6-7 ayında iflas ettiğini ya da konkordato ilan ettiğini gösteriyor. Şirketler tarafında tablo bu ama asıl küçük esnaf ve sanatkar kesiminde de tablo oldukça vahim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu her ay esnaf sicil kütüğü verilerini yayınlıyor. Bu verilere baktığımız zaman Ocak-Temmuz döneminde 7 ayda 71.169 esnaf iş yerini kapatmış. Günde ortalama 300 esnaf iş yerini kapatmak zorunda kalmış. Gazetelerde klasik başlıklar görüyoruz zaman zaman. İşte esnaf kapısına kilit vurdu, kepenk indirdi ve benzer başlıklar. Ancak bu başlıkların arkasında çok somut ve acı bir gerçek var. Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan bu küçük orta boy işletmeler, esnaf işletmeleri on binlercesi birden şu ana kadar kapanmış durumda. Tabii bir de şöyle bakmak gerekiyor. Bunların bazıları aile işletmeleri. Tek başına bir bakkal, bir kasap, yanında iki tane yardımcısı, çırağa çalışan bir atölye. Bunun gibi işletmeleri düşündüğünüz zaman 71.169 esnaf 7 ayda iş yerini kapatmışsa, kapısına kilit vurmuşsa, ortalama bir kişi olarak düşündüğümüzde 71 bin kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor bu. Gelirsiz kalması anlamına geliyor. En az iki kişinin bu iş yerlerinde çalıştığını varsaydığımızda 140-150 bin kişinin işsiz kalması, gelirsiz kalması anlamına geliyor. Küçük esnafın, sanatkarın, küçük ve orta boy işletmelerin KOBİ olarak da nitelendirilen 8-10-15 işçi çalıştıran iş yerlerinin kapanma sayısındaki bu veri oldukça vahim. Aynı şekilde anonim şirketlerin, limited şirketlerin iflas ve konkordatolarındaki artış kadar, en az onlar kadar vahim bir veri. Ocak'ta kapanan şirket, Ocak'ta kapanan esnaf sayısı %1,47 artarken Nisan ayında bu oran %24,3'e çıkmış. Şubat ayında %27 oranında olmuş kapanan esnaf iş yeri sayıları. Açılan iş yeri sayısı ise Ocak-Temmuz döneminde %8 azalmış. Yani 184 binden 169 bine inmiş. Yani açılan iş yeri sayısı azalırken kapanan iş yeri sayısındaki artışın ulaştığı boyutlar artık toplumun, ekonominin orta direğini oluşturan esnafın da küçük işletmelerin de yavaş yavaş ekonomiden çekildiklerini ve bu çekilmeyle birlikte her ne kadar açıklanan işsizlik rakamlarında işsiz sayısı düşmüş gibi görünse de resmi işsizlik rakamlarında her zaman vurguladığımız gerçek işsizliği yansıtan atıl iş gücü verilerinin %30'larda olması da bu sicil kütüğü verilerindeki rakamlarla doğrulanıyor. Çünkü kapanan 71 bin iş yeri az önce de vurguladığım gibi 71 bin kişinin işsiz gelirsiz kalması demek, en az 2-3 kişinin çalıştığını varsaydığımızda buralarda 150-200 bin kişinin işini, gelirini kaybetmesi anlamına geliyor. Bu sürdürülemez bir tablo. Burada da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu zaman zaman iktidara çağrıda bulunuyor. Esnafın derdine çare bulun. Kredi faizlerini düşürün. Esnaf kefalet kooperatiflerinin sağladığı kredilerde indirime gidin. Ödemesiz dönemleri arttırın diye. Ancak anlaşıldığı kadarıyla şu anda esnaf da çaresiz durumda. Çareyi iş yerini kapatmakta, esnafa kilit vurmakta buluyor. Tablo böyle olunca da tabii nüfus neden artmıyor, evlilikler neden artmıyor, gençler neden evlenmiyor diye düşünüyoruz. Buna çözümler üretiyoruz. İşte aile yılı ilan ediyoruz. Üç çocuklu aileleri teşvik etmek için çağrılarda bulunuyoruz. Hükümet zaman zaman bu konuda açıklamalar yapıyor. Doğurganlık oranının düştüğünden yakınlıyor. Tablo böyle olunca insanlar gelecekte kuracakları yuvanın geleceğini göremeyince bu tablo giderek kötüye gidiyor. İşte hükümet de bunun için daha önce hatırlayacaksınız gençlere evlilik kredisi diye bir kampanya başlatılmıştı. 150 bin lira evlilik kredisi veriliyordu. Yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle bazı yeni düzenlemelere gidildi. Burada işte çocuk sayısını arttırmak ve genç evliliği teşvik etmek için yeni adımlar atıldı. Oluşturulan aile ve gençlik fonundan sağlanacak kredilerde genç yaşta evlenenlere şayet karı koca ikisi de 18-25 arasındaysa 250 bin liraya çıkartılıyor faizsiz kredi miktarı. 48 ay vadeli, ilk 24 ayda geri ödeme yok. Son 24 ayda bu 250 bin lirayı ödüyor genç çift, ancak 18-25 yaşında olurlarsa, yani genç yaşta evlenirlerse. 26-29 yaş arasında evlenen çiftlere 50 bin lira daha az kredi veriliyor. Siz yaşı geçtiniz deniliyor, onlara 200 bin lira. Alın size 200 bin lira yeter deniliyor. Başvuruyu taraflardan bir tanesi, eşlerden bir tanesinin yapması yeterli. Diğerinin sadece borca onay vermesi yeterli oluyor. Tabii bir de sadece bu krediden hayatta bir kez yararlanabiliyorlar. Evlenip 6 ay sonra ben karşımdaki insanı tanıyamamışım, boşandım, ruh ikizimi buldum, yeniden evleniyorum dediğinizde hadi diyorlar size. Tekrar kredi yok, siz zaten o hakkınızı kaybettiniz. Ha, bu arada yapılan düzenlemede yeni bir imkan daha getiriliyor. Eğer bu genç evli çiftler evliliklerinin ikinci yılında bir çocuk sahibi olurlarsa, yani hemen çocuk sahibi olurlarsa kredi taksitleri 12 ay erteleniyor. Son iki yılda iki çocuk yaparlarsa son iki yılda ödeyecekleri kredinin tamamını devlet kendilerine hibe ediyor. Artık sizden borç falan istemiyorum, para da istemiyorum. Siz zaten hem genç yaşta evlendiniz hem de iki yılda iki çocuk yaptınız. Bundan daha iyisi can sağlığı diyor. Sizden bu 250 bin liranın taksitlerini de tahsil etmiyorum diyor. Dolayısıyla bir de tabii şöyle bir zorunluluk var. Krediye hak kazananlar nikah öncesi mutlaka Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın evlilik eğitim programlarına katılmak zorundalar. Bu programlara katılıp aile nedir, ne değildir, ailede eşler birbirine nasıl davranmalı, tabii bu kursların içeriğini şu anda tam olarak bilmiyorum, sizleri yanıltmış olmayayım, ama evlenen çiftlerin Aile Bakanlığı'nın bu kurslarına da katılmaları zorunlu. Nikahtan önce eşler bu kurslara katılıp artık kurs bitiminde sertifikamı alırlar. Başarılı olanlara başka ödüller mi verilir onu bilemiyoruz. Ancak yönetmelikte yapılan bu son değişiklikle yeni evlenen çiftlere, genç çiftlere özellikle bu kurslara katılma mecburiyeti getirildi. Aile ve Gençlik Fonu oluşturulmuştu biliyorsunuz bu kaynağı sağlamak için. 2024 yılında oluşturuldu bu fon aile yılıyla birlikte. Şu ana kadar bu fonda yaklaşık 22 milyar lira para biriktirilmiş ve 185 çifte evlilik kredisi verilmiş bu fondan. Dolayısıyla yapılan bu son düzenlemeler de özellikle az önce vurguladığım gibi 18-25 arası yaş arası genç evlenmeyi teşvik etmek ve evlendikten en az 2 yıl sonra da bir veya iki çocuk yapmak kaydıyla borcun sıfırlanmasına olanak veren düzenlemeleri getiriyor. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Nüfus artışı için, evlilikleri teşvik etmek için atılan yeni bir adım, mevcut düzenlemede yapılan yeni değişiklikler olarak sizlere duyuralım. Genç çiftlerimiz 250 bin lirayla ne alabilirler? Buzdolabı, çamaşır makinesi fiyatları ortada. Beyaz eşya, kahverengi eşya, mobilya fiyatları ortada. Hepsinden önemlisi kiralar, nikah şekeri ve diğer harcamaların fiyatları ortada. 250 bin lira neye yeter, neye yetmez, ama en azından hiç yoktan iyidir deyip bu krediyi ve şartları kabul edenler için başvuru imkanları dijital ortamda geçirilebiliyor, hayata geçirilebiliyor. Ankara Haftadan Haber Var programının bugün de sonuna geldik. Çarşamba günü saat 15'te ben Zülfikar Doğan, Ankara'daki yeni ekonomik gelişmelerle, olayların perde arkasıyla, yorum ve analizlerimle karşınızda olacağım. Bu süre içerisinde programımıza yönelik değerlendirme, yorum, eleştiri ve önerilerinizi bizlere WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz. 0505 171 66 56. Çarşamba günü saat 15'te tekrar karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İzmir'de arazi yangını ormana sıçradı. Müdahale sürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında kararın açıklanması bekleniyor. Üniversitelere kayıtlar bugün itibariyle başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisine çıkan yangın ve daha sonra ormana alan sıçrayan yangına müdahale sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangına müdahale ediliyor. Bursa'nın Kestel ilçesinde Uludağ'ın eteklerinde çam ormanlarında aynı anda yakın 3 farklı noktada çıkan yangın da kontrol altında. Yangınlar havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 7 ay süren yargılamanın ardından şu sıralarda kararın açıklanması bekleniyor. Savcı Aktaş hakkında 280 yıla, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise 234 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Süleymancılar Cemaati Lideri Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahioğlu adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel adlı şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt dönemi bugün itibariyle başladı. Yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek, elektronik kayıtlarsa 26 Ağustos'a kadar E-Devlet üzerinden tamamlanabilecek. KYK yurt başvuruları ise yarın başlayacak. Başvurular 29 Ağustos gece yarısına kadar E-Devlet üzerinden alınacak. Ek kontenjana yerleşenler, yatay ve dikey geçiş yapanlar, özel yetenek öğrencileri ve lisansüstü öğrenciler için yurt başvuruları daha sonraki tarihlerde alınacak. Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastane acil servisinde 2 saat geçirdi. Kimliğini açıklamadığını belirten Tanrıseven bu süre zarfında hastalar, hasta yakınları ve çalışanların davranışlarını gözlemledim. Bunları çalışma arkadaşlarımızla değerleyeceğiz dedi. İstanbul Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişiyi aracıyla takip ederek otomobilinin önünü kestiği ve bıçakla aracın lastiklerini parçaladığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesinde yasa dışı yaban hayvanı ticaretine yönelik operasyonda 18 tarantula yavrusu, bir orange baboon tarantula, bir savan varanı, bir nil varanı ve 40 dev Afrika salyangozu olmak üzere 61 yaban hayvanı ele geçirildi. Hayvanları yasa dışı ticarete konu eden kişiye ise 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. İtalya'da güncellenmesi planlanan karayolları kanunu, karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakan yayalara para cezası getirecek. Kurala uymayan yayalara en az 75 euro para cezası uygulanması öngörülüyor. Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda meşhurun eli golünü attığı futbol topu açık artırmada 3,3 milyon dolar alıcı buldu. ABD'deki müzayedede topun yaklaşık 10 milyon

0: başlayacak maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Süper Lig'in ikinci haftası Kocaeli Stadı'ndaki Kocaeli Spor Amerikor karşılaşmasıyla tamamlanacak, mücadele saat 21.30'da.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.533 puan seviyesinde, serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.196, çeyrek altın 11.742, tam altın 46.785, atı altın ise 47.647 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ukraynalılarda Zelenski gözden düştü, kimse ilgilenmiyor.
3: Kimse ilgilenmiyor.
2: Komedyen olarak körfezle boy gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak hanım işi Ukrayna'nın İHA'ları, Lego seti gibi tabirlerde bulununca bozulmuş. Zelenski kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Tehlikeli işler diyeceğim var. Ukrayna Körfez Savaşı'na atılmaya hevesli, gündemde kalmak için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş, bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler yapıyorlar diye.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saati de Radyo Sputnik'te.
4: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün yeni bir haftaya başlıyoruz. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftayı nasıl bitirdik? Donald Trump, Amerikan Başkanı, İran'a saldırılarda bir süredir sıcak aşamasına ara vermişti ve işi ekonomik olarak İran'ı boğma operasyonunu daha somutlayacak bir çıkışa vardırdı. D-Day, ekonomik D-Day, Normandiya çıkartması, işte 2. Dünya Savaşı'nda böyle bir atıfla duyurdu. Tabii bunun işlemesi için İran'da ticaret yapan ülkelerin Amerikan tehditlerine boyun eğmesi gerekiyor. En çok İran petrolü alan Çin'den hemen açıklama geldi. Zaten yasaklamışlardı Amerikan yaptırımlarına boyun eğmeye. Tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Aynı zamanda İranlılar açıklamalar yaptılar arka arkaya. Amerika'da Trump'ın başı ekonomiyle dertte. Hafta sonu herkesi şok edecek cumartesi akşam saatlerinde düştü. Tahvil piyasalarında büyük sıkıntı gözüküyor Amerika'nın. Trump sorular karşısında askeri müdahaleden bahsetti. Gerçekten enteresan gelişmeler yaşanıyor. Size aktaracağım. Tabii İran'da tartışmalar var. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a aktarmıştım size. Hazır el üstünlüğü elde etmişken bu işi burada kapatalım diyor. Tabii ki bu uzayan savaş İran ekonomisi, İran halkına zarar veriyor. İç tartışmalar var. Bugün programın son bölümünde biraz bu iç tartışmalara bakacağız. İran'dan hatta Irak'a da gitmişti yeni dönen Doktor Mehmet Akif Koç konuğumuz olacak. İran'daki tartışmaların boyutları, devrim muhafızları uyarıyor. Yönetimi reformcu, tırnak içerisinde ılımlı kanat diye anılan kanadı, Amerika ile anlaşma yapılamaz diyorlar. Yani bir kere boyun eğersek üstümüze gelecekler söylemi var. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu. Tabii diğer yandan geçen haftadan bu haftaya taşınan bir de İsrail-Türkiye kapışması var. Türkiye sınırının burnunun dibinde İdlib'de, İdlib yakınlarında bir havaalanı Ebu Zuhur'u vurmuştu. O gün bugündür, geçtiğimiz hafta boyunca bu haftaya taşındı. Tartışmalar devam ediyor. İsrail'den ve Türkiye'den kırmızı bülten çıkarmıştı Adalet Bakanı. İsrail'den çok ağır ithamlar geldi. Tom Barak, Amerikan Büyükelçisi, genel vali diye anılıyor. Onun uyarıları var ve devam ediyor tartışmalar. Bugün de oradan notlar var, aktaracağım. Tabii Ukrayna krizinden notlar var. Rusya'da artık 20 Eylül'de seçimler, 18-20 Eylül 3 gün sürecek. Birleşik Rusya Kongresi'nin toplantısı var. Ukrayna krizinde somut bir gelişme yok ama bugün Avrupa liderleri Kiev'e aktı. Aynı zamanda tabii

0: 40 günlük Rusya'yı masaya oturtma operasyonu Rusya tarafında sivil kayıplara yol açtı ama herhangi bir sonuç getirmedi. Tam tersine Kiev yönetimi zorda gözüküyor. Avrupa, Kanada'da uzun savaş Rusya'ya karşı kararlı gözüküyor. Aktaracağım notlarda Trump'ın tabii zamanda Kanada ile papaz olduğunu gördük. Ticaret anlaşması bir türlü yapılamıyor. Gümrük duvarları, resleşmeler. İşin Asya tarafında da Çin'den daha çok teknolojiyle ilgili haberler var. Ben de artık gözlerim fal taşı gibi açılmış. Çin'de robot konferansı ve ayrıca robotların maharetlerini ortaya koyduğu etkinlikler düzenleniyor. Nasıl bir dünyaya gidiyoruz diye insan bazen şaşırıyor. Kimileri çok beğeniyor tabii ki. Asya'dan da notlarım var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi programın son bölümünde de Sayın Mehmet Akif Koç konuğumuz olacak. İran'ı biraz konuşacağız. D-Day çıkışı sonrasında. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü tıklamanız yeterli. Telegram kanalına katılmanız yeterli. Ve X üzerinden de canlı yayınlar var diyelim ve başlayalım eksene.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Amerika ve İran yapışması bitmiyor. Bütün dünyayı etkileyecek boyutlarıyla beraber devam ediyor. Bu yangını teskin etmeye çalışanların çabaları da yeniden hız kazanıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı bugün İran'da, Tahran'da 28 Şubat'ta Amerika ile İsrail'in İran'a saldırmasından bu yana üçüncü kez Tahran'ı ziyaret ediyor. Tabii telefon görüşmeleri vesaire arabuluculuk yapıyordu. Ama tabii bir gelişme var mı? Somut olarak henüz yok. Belki bu arabuluculuktan bir sonuç çıkacak, göreceğiz hep beraber. Geçen haftayı nasıl kapattık? Geçen haftayı Donald Trump'ın Amerikan başkanının ekonomik D-Day, yani 2. Dünya Savaşı'nda müttefik güçlerin Avrupa'ya, Nazi Almanya'sına karşı çıkartma yaptıkları gün olarak anılan D-Day, İran'a karşı bir ekonomik çıkartma, boğma harekatı tehdidi savurdu. Tabii bu tehdit İran'a karşı değil, sadece İran'la ticaret yapan, can simidi uzatan hemen her ülke devasa ekonomik sonuçlarla karşılaşacak dedi. Donald Trump kim olduğunuzu biliyorsunuz dedi. Ekonomik D-Day olacak dedi. İran'ı tecrit edip ekonomik kaynaklarını tamamen kapatmak hedefleniyor. Şimdi tabii bugün Hazine Bakanı Scott Bessent bu konuda açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Son oyuna giriyoruz. Şafak'ta bir düşmana karşı bugüne kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı olan ekonomik saldırı günü başlıyor dedi. Ne yapacak Amerikan tarafı, doğrusu kestirmek zor ama böyle bir sert çıkış var. İran tabii D-Day'e katılacak ülkelerin gemilerini Hürmüz'den geçirmeyecek açıklama yaptı. Hatta kalıcı yasak getireceklerini söyledi. Aynı zamanda tepki de gösterdi. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu işleri sözcüsü İsmail Bekai, tüm uluslara açılmış bir savaş, sadece İran'a değil. Yani hükümetler, bankaları, işletmeleri, üçüncü ülkelere meşru bağlarını koparma hakkına sahip, koparmaya zorlama hakkına sahip değil dedi. Ama tabii Batı bu ekonomik terörü, terörizmi, yaptırım terörizmini hem mali hegemonyası için kullanıyor, hem de tabii başka ülkeleri de zorda bırakıyor ve bundan da vazgeçmiyor. Çin tabii bunun karşısında güçlü ülke olmak gerekiyor. Ekonomik sisteminiz, mali sisteminiz eğer Amerika olmadan, Amerikan doları olmadan, Amerikan bankacılık sistemi olmadan çalışamıyorsa, o zaman işiniz zor hakikaten. Tabii Çin gibi ülkeler bu durumda değiller. Çin dışişleri sözcüsü aslında yumuşak da bir mesaj yayınladı ama son tarihte yaptırım uygulamak, baskı kurmak sorunun çözümüne yardımcı olmaz. Diplomatik ve siyasi yollar gerekir dedi. Çin tabii Amerikan yaptırımlarına uymayı kendi şirketleri ve bankalarından men etmişti en son. Buradan nereye gidecek bilmiyoruz ama herkes de sıkışmış durumda. Hürmüz'den tabii ki Hürmüz hem açık hem kapalı. İran bazı tankerlere izin veriyor. Amerika'nın kaçak olarak bazı tankerleri çıkarttığı söyleniyor. Yine de petrol piyasasında durum parlak değil elbette. Şimdi bütün bunlar tabii İran'ın durumunun kötülüğü üzerinden konuşuyoruz ama Amerika'da da sıkıntılar Trump'ın ekonomik vaatleri düşünüldüğünde, iktidara geldiğinde giderek görünür oluyor ve İran savaşının da her ne kadar yapısal bir takım meseleleri olsa da etkileri var bütün bunlar üzerinde. Şimdi tabii Trump hafta sonu açıklamalar yaptı İran'la ilgili. Güney Carolina'yı ziyaret etti. Lindsey Graham, Şahin, savaş yanlısı siyasetçi, hatta son derece faşizan bir isim diyebiliriz rahatlıkla. Onun ölümü sonrası tuhaf bir biçimde demokrasi beşiği Amerika'da kız kardeşi Darlene Graham yerini almıştı. Şimdi tabii ara seçimler var Kasım'da. Onun kampanyası için Trump Güney Carolina'ya gitti. Orada İran için doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller dedi. Biraz yumuşatmaya çalıştı. Ne yapmam lazım yani dedi. Geri dönüp bir daha mı bombalayayım dedi. Biraz yakındı içinde bulunduğu durumdan. Hatta işte ara seçimleri kaybederse hakkında azil davası açılabileceğini falan söyledi. Şimdi tabii Trump'ın sıkıntısı Amerikan ekonomisindeki gelişmelerle alakalı. Kamu borcu geçen hafta aktarmıştım size, 40 trilyon doları aştı Amerika'nın. Hazine tahvili 30 yıllık faizleri %5.34'lere kadar çıktı. Sonra müdahale etmek durumunda kaldılar. 2007'den beri en yüksek seviye. Tabii enerji fiyatlarını hiç saymıyoruz. Dizel fiyatları 5 doları aşmış durumda. Hazine Bakanı tabii bir borçlanma maliyetlerini düşürmek için tahvil geri alımını devreye soktu. Ama piyasalar çok da mutlu gözükmüyor Amerika'da. Tabii ekonomi uzmanlarına ayrıca sormak lazım. Hükümetin kendi borcunu desteklemek için devreye girdiği bir dönem ABD'de. Dolayısıyla gazeteciler Trump'a Amerikan ekonomisinde, yani İran'a karşı D-Day başlattınız ama bir de bizim ekonomiye bakmak lazım diye bu konuda işte müdahaleden piyasaya müdahale etti Amerikan hükümeti. Faizler tekrar yükseldi. Dolayısıyla Hazine Bakanı Scott Bessent'la başka tür bir müdahale hakkında konuştunuz mu diye soru yönelttiler Donald Trump'a. Donald Trump'ta birçok müdahale türümüz var. Nihai müdahale ordumuzdur. Eğer kullanmak zorunda kalırsak kullanırız. Yanıtı da verdi. Şimdi tabii herkes dalga geçti. Yani nasıl yani, Amerikan piyasalarına Trump askeri müdahale mi planlıyor diye. Tabii işin şaka tarafı Trump'ın verdiği refleksif bir yanıt. Burada biraz da aslında Amerikan borçlarını, Amerikan devlet tahvillerini satın almayı bırakan, ellerindeki tahvilleri çıkartan ülkeleri tehdit ediyor. Ben öyle anladım, yani öyle olsa gerek, çünkü başka rasyonel bir açıklaması yok Trump'ın yaptığı sarf ettiği sözlerin. Tabii mali fiyatları düşürme, enerji maliyetlerini azaltma, bütçe açığını kontrol etme, bunlar Amerika'da probleme dönüştü. Yüksek bütçe açığı var, artan borçlanma ihtiyacı var, savaş kaynaklı enflasyon var, artık biraz da kalıcı hale geliyor, öyle gözüküyor. Uzun vadeli faizler yukarıda Amerika'da. Trump faiz indirmek istiyor ama indiremiyordu bu koşullarda. Dolayısıyla çok dramatik bir durum çıktı ortaya. İran'a D-Day diyoruz ama Amerikan ekonomisinde de sorunlar var ve Scott Bessent kararlı bir biçimde, gördüğünüz gibi son oyuna giriyoruz. Ekonomik saldırı günü. Ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Bu hafta eğer fırsat bulursam biraz bu Amerikan ekonomisi, Amerika'dan da, Amerika'da olup bitenleri de konuşmak istiyorum. Ama tabii İran savaşında askeri cephede çok da başarılı bir görünüm sergilemiyor Amerikan yönetimi. İşte geçen hafta gördük, USS George Washington uçak gemisi taarruz grubu Asya'dan kalktı. USS Abraham Lincoln uçak gemisini kurtarmaya gitti. Çok uzun süredir denizdeydiler. İsyan haberleri geliyordu, intiharlar geliyordu. Bu haberlerle ilgili bu arada sızıntılar yüzünden meşhur Amerikan ordusunun Stars and Stripes gazetesinin yayın yönetmeni, 3 önemli ismini itaatsizlikten kovmuşlar. İfade özgürlüğü buraya kadar. Demek ki hep kazanmak gerekiyor bunların işlemesi için. Bulgaristan'da tanker uçakları vardı Amerika'nın. Terk etmişler erkenden. Neden bilmiyorum. Çünkü İran'a saldırırken bir takım Avrupa topraklarını da kullandıkları ortaya çıkmıştı. Askeri cephede çok fazla bir şey yok. Ama tabii ki ekonomik cephe tartışılıyor. İran'da da tartışılıyor elbette. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hafta sonu boyunca pek çok açıklama geldi İran'dan. Ekonomik D-Day harekatı için dedi ki yani biz bu filmi gördük, biz bu senaryoyu biliyoruz. Obama döneminde de felç edici yaptırımlar devreye sokulmuştu. Bay Trump'ın dönemindeki azami baskı politikasına ve şimdiki ezici yaptırımlara kadar her şeyi gördük biz, bunlar bildik, kabadayılıklar. Eski bir film gibi dedi. Ve bu arada tabii meclis başkanı Galibaf açıklama yaptı. Komşu ülkelerden bize çok sayıda mesaj geliyor. Yeni güvenlik düzenlemeleriyle ilgili tüm varlıklarının tehlikede olduğunu onlar da artık biliyorlar. Amerika ile ters düştüklerinde korunamıyorlar zaten. İşte Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rıza'yı açıklama yaptı. Amerika'nın kendisine karşı bir ekonomik savaş başlattığı yorumu yaptı. Trump'ın saldırgan savaşının sadece Amerikan halkı değil, Japonya gibi ABD müttefiklerine de ağır bir borç yükü yüklediğini söyledi. Bayağı böyle ekonomik değerlendirmeleri var Rıza'yı'nın. Neyi büyük yaptı Donald Trump? Borçları büyük yaptı, 40 trilyon doları aştı dedi. İşte 2020'ye göre 3.7 kat yüksek faiz oranıyla borçlanmak zorunda kaldı Amerika dedi. Yani doğru söylüyor aslında, verdiği rakamlar, oranlar doğru. Dolayısıyla işte Japonya, ben size geçen hafta Japon yeni, bu carry trade için çok önemli bir ülke Japonya ve Japon yeni. İşte Japonları kurtarmak için euro satıp, euroyu harcayıp Amerika'nın müdahalesi söz konusu olmuştu. Onları aktardım. Rıza'yı da bunlara atıf yapmıştı. Doğal olarak herkes bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla bu D-Day'in fikir babası da Trump değil, Netanyahu iddiasında bulundu Rıza'yı. Gitti Trump'a, sen bunu birkaç ay dene dedi. O da kabul etti dedi. Böyle bir çıkış. Tabii İranlar bir yandan da İran'a karşı bu ekonomik D-Day'e katılan ülkelere yanıt vermekten bahsediyor. Hafta sonu cumartesi günü Muhsin Rıza'yı ABD ablukası devam ederse Körfez petrolünün tek bir damlası bile hiçbir şekilde çıkmayacak dedi. Yani şimdi biz izin veriyoruz dedi. Henüz öyle bir eyleme geçmedik dedi. Eğer ekonomik savaşta işbirliği yaparlarsa o zaman biz de çıkarlarını hedef alacağız vurgusu yaptı. Tabii bunlar ne kadar ilerletilebilir? İşte programın son bölümünde İran'ın içinden İran'ı gidip gören bir isim. Sayın Mehmet Akif Koç konuğum olacak, biraz soracağız. Burada kim dayanabilire varıyor iş. Mutlaka absorbe etme özellikleri önemli tabii İran'ın. Geçen hafta aktarmıştım yine size, Cumhurbaşkanı Pezeşkian, yani dış politika konusu onun konusu değil zaten, devlet güvenliği onun konusu değil ama içerideki ekonomik durum cumhurbaşkanlarının görev alanına giriyor. Ama sadece o da değil tabii, Galibaf'ın da açıklamaları oldu. Pezeşkian aslında tabii bir noktada bu savaşı bitirmemiz lazım. Hani güç şu an elimiz güçlü pozisyondayken savaşı bitirmemiz daha iyi olur dedi. Ama tabii Amerika'ya karşı böyle şeyler söker mi? Tabii akla o düşüyor. İçeride tabii hafta sonu yine Pezeşkian'ın İran-Irak savaşı benzetmesi yaparak topyekun bir savaşla karşı karşıya oldukları uyarısı oldu. Galibaf tabii ne kadar askeri gücümüz olursa olsun, eğer halk açsa mali dolaşım, yani ekonomik büyüme, işte ulusal üretim yoksa o zaman dayanamayız. Hani biz savaşçılar en iyi barışın değerini savaşçılar bilir diye açıklamaları vardı. Devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Başkomutan Vahidi dedi ki yani düşman komplolarını asla durdurmayacak. Yani siz boyun eğmeye kalkarsanız bir kere bunun sonu gelmeyecek. Dolayısıyla da artık hem savunma hem saldırı gücünü arttırma stratejisini sürdürmek gerekiyor. Burada durmaz. Tabii İranlılar aynı zamanda biraz bu işi savunma odaklı askeri doktrinden saldırı odaklı doktrine kaydırdıkları mesajını da veriyorlar. Hani askeri olarak güçlüyüz. Amerika bize boyun eğdirmedi de diyor İranlı komutanlar. Ama tabii sivil bağlamda sıkıntılar var. Dolar hafta sonu 200 bin tümene ulaştı serbest piyasada. Haberleri geldi. Yıllık enflasyon %61.4. Aslında Türkiye ile kıyaslarsak bu kadar büyük bir savaşta acaba daha mı fazla? Belki resmi olan budur. Gıda fiyatları tabii %130'lara varan oranda enflasyondan bahsediliyor. Tabii bunların etkileri de mutlaka olacaktır. Evet, böyle bir resim var ortada. Tabii Körfez'dekiler daha sakin bekliyorlar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi ve Dubai'de petrol depolama tanklarına metal kafesler geçirmiş durumdalar. Dronlara karşı evet önleyici olabilir. Tabii füzelere karşı ne işe yarar sorusu var. Geçen hafta aktarmıştım size, hatta bir önceki hafta, İranlı pilotlar Mart ayında Katar'a esir düşen 3 pilottan bahsediyordu. İran şikayet ediyordu. Katar tarafı da yalanlamış. Yok o kadar bizde pilot, 3 tane pilot yok demiş, 3 pilot. Şimdi sanıyorum izin verilmiş, Doha Büyükelçisi ile görüşecekler. O zaman Katar Dışişleri Sözcüsü niye yalan mı söylüyor yani? Sadece bir pilot var gibi bir açıklama hatırlıyorum. Neyse, böyle bir durum var. Tabii Hürmüz'ü konuşuyoruz ama aynı zamanda Tarullu Hareketi, Husiler diye biliniyor. Yemen'de Suudi destekli güçleri vurmaya devam ediyor. Onlar da askeri güçlerini sergiliyorlar. Bölgede Irak tabii zorda olan ülkelerden birisi. Meclis Başkanı Galibaf 3 günlük bir ziyaret yapmıştı geçtiğimiz hafta sonuna doğru. Bağdat talepte bulunmuş ve Irak'ın bir dizi petrol tankerinin çıkmasına İranlılar izin vermişler. Dediğim gibi yani sürekli Hürmüz tamamen kapalı diyemeyiz ama tabii ki İran'ın onayına bağlı. Zaten İranlılar da tamamen kapattık demiyorlar. Sadece kontrol bizde diyorlar. Aynı zamanda Amerika'nın Irak'a tabii büyük baskıları var. Iraklar da arada kalmış durumda. Iraklar hatta Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Areci'nin ilginç bir önerisi hafta sonu oldu. İran ve Suudi Arabistan'la güvenlik krizini önlemek amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Konseyi kurulmasını teklif etti. Ukrayna'dan bir takım hücrelerin Irak'a gidip orada da Batı ve onları kullanıyor ve sahte operasyonlar, yanıltma operasyonları için, yani Irak istihbaratı öyle açıklamıştı, Ukraynalı hücre tespit ettiklerini. İşin içerisinde tabii İran ve Suudi Arabistan'ı dengelemede var elbette. Bir yandan Amerika'da, Irak'ta İran yanlısı grupların, İran'la ilişkileri olan grupların silahsızlanmasına, Haşhi grupları, halk seferberlik güçleri onun için bastırıyor. Yani Irak'ta bir Amerikan-İran dengesi işgalden beri var. O dengeyi bozmaya çalışıyorlar. Galibaf da ona karşı Irak'ı ziyaret etmişti ve böyle bir koordinasyon önerisi çıktı. Nereye gider bilmiyorum. Bu sıralar çok fazla böyle öneriler dolaşıyor. Mekke Anlaşması'nı geçen hafta Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında konuşmuştuk. Evet, şimdi gelelim Türkiye-İsrail meselesine. Geçen hafta aslında gündemi çarşamba gününden itibaren bu kapladı. Çünkü 18 Ağustos'ta İsrail ordusu, hava kuvvetleri İdlib'de Türkiye sınırının yaklaşık 60-70 kilometre ötesinde Halep kırsalında Ebu Zuhr üssünü vurdu. Türkiye'nin burada yerleşeceği iddiasıyla yaptılar. Tabii büyük gürültü koptu. Önce Amerika Büyükelçisi olarak itiraz etti. Çok sert çıkışlar yaptı. İsrailliler çok sert çıkışlar yaptılar. Türkiye çok sert çıkış yaptı. Ve Ankara en son Netanyahu için Cuma günü Interpol'den kırmızı bülten soykırım suçlamasıyla talebinde bulundu. 12 ülke 18 Ağustos saldırısını kınadılar. Tabii Türkiye en başta. Cezayir, Endonezya, Filistin yönetimi, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün bir kınama yayınladılar. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün açık ihlali diye vurguladılar ve BM şartına atıf yaptılar. Ama tabii İsrail bunları çok da takmıyor kafaya. Netanyahu'nun hemen kırmızı bülten talebinden sonra Ankara'nın Adalet Bakanı Akır Gürlek duyurmuştu. Netanyahu'nun sert çıkışını İsrail Başbakanlık Ofisi yayınladı. Çok sert laflar tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kürtleri katleden, Hamas teröristlerini barındıran, Kıbrıs'ın yarısını işgal eden ve kendisine karşı çıkan gazeteci ve siyasetçileri hapse atan Yahudi karşıtı bir diktatör olarak böyle bir iddiayla sundular. İsrail'e yönelik saldırganlığın Suriye'ye yaymaya çalıştığı iddia edildi. Yani tabii bütün bu olaylar nerede geçiyor? Yani Türkiye sınırının dibinde gerçekten. İsrail'in buna müsamaha göstermeyeceği, İsrail'in Orta Doğu'daki tek gerçek demokrasi olduğu ve hiçbir şekilde yani Türkiye'yi böyle Türkiye'den bir düşman üretme çabası. Tabii bütün bunlar İsrail kamuoyunda da çok tartışılıyor. Ana muhalefet lideri Yair Lapid 27 Ekim'deki İsrail seçimleri öncesi Netanyahu'nun Türkiye meselesini malzeme yapmaya çalıştığı eleştirisi getirdi. Temelde aslında Orta Doğu'da gerektiğinde saldırı düzenlemek önemli ama saldırdıktan sonra sessiz kalmak lazım. Niye fazla gürültü kopartıyorsunuz demeye de getirdi. Ama Netanyahu yönetimini öfkelendirdi. Savunma Bakanı İsrail Katz çıktı. Tekrarladı geçen haftaki temayı, yani iddialarını daha doğrusu. İsrail ordusu istihbarat aldı, tavsiyede bulundu. Biz de siyaseten karar verdik, Amerika'ya da gittik dedi. Tombara da bu arada öfkeli. Tombarak genel valisi, Suriye ve Irak valisi ve Türkiye Büyükelçisi Golan Tepeleri dahil olmak üzere, ki Trump'la hakikaten ters düşüyor. İsrail'e ait olmadığı Lübnan'la ilgili eleştiriler getirdi. Birazdan aktaracağım, tekrarladı bunları çünkü. İsrail yönetimi çok öfkeli Tom Barak'a, hem muhalefete hem Amerikan Büyükelçisi'ne öfkeli. Tabii ki İsrail Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçüstü yakaladıkları iddia etti. Çok acayip hakikaten. Hatta muhalefet lideri Yair Lapid'e de çok öfkelenmiş, Erdoğan'ı kızdırmamak gerekiyormuş demek ki. Sanki hafif bir akşam rüzgarında yürüyüşe çıkmışız ve Erdoğan da Siyonizm sevdalısıymış gibi diye, hani niye Türkiye'ye karşı her şeyi yumuşatmamız gerekiyor tarzında bir eleştiri ortaya attı. İsrail Başbakanlık Ofisi videolar yayınladı. Videoda Suriye rejiminin iki paydaşı ülke, Türkiye ve İsrail elbette, Ahmed el-Şara, Ebu Muhammed Jolani'nin iktidara gelmesinde etkili iki ülke. İsrail Başbakanlık Ofisi kamu diplomasisi ekibi bir de video yayınladılar. Türkiye Suriye topraklarının %5'ini kontrol ediyor. Biz sadece %0.1'lik bölümünü kontrol ediyoruz diye de bir de zeytinyağı gibi su yüzüne çıktılar diyebilirim. Erdoğan'ın açıkça İsrail'in yok edilmesi çağrısı yaptığına atıf yapıldı. Amerika'yı eleştirdiği yer aldı burada. Gerçekten çok sert söylemler. Hani sadece 27 Ekim seçimleri için bir oyun mu? Açıkçası pek öyle gözükmüyor. Bunu belirtmek gerekiyor. İsrail medyasında da pek çok haber var. Bölgesel savaşı kışkırtıp Türkiye ile bir çatışma durumu olursa seçimi erteletebilir iddiaları ortaya atılıyor. Ama yetkililer örneğin Jerusalem Post gazetesinde David Weinberg isimli bir makale, güvenlik yetkilileriyle konuşmuş ve Doğu Akdeniz'e uzanan bir coğrafyada, sadece Suriye değil, somut kırmızı çizgiler çekmezsek Türk ordusu ve donanması İsrail'in kuzey ve deniz sınırlarına daha fazla tecavüz edecek gibi laflar var. Nereye tecavüz ediyor Türkiye, ben anlamadım doğrusu. Tam tersine Azerbaycan'dan İsrail petrolü akıyor. Yani Türkiye istese bu petrolü keser. Tabii kendisine ait bir petrol değil, transit ülke. İşin içerisinde tabii Azerbaycan var. Dolayısıyla tabii bu eleştiriliyor, daha onu da belirtmek gerekiyor. Bu yazıda İdlib'den İstanbul'a kadar İsrail sadece kendini savunmakla yetinmeyecek, gerekirse saldıracak diye İstanbul'u vurma tehdidi bu yazıda gündeme alındı. Hakikaten yani çok acayip saldırganlık, yani sadece retorikten ibaret olabilir mi bu kadar sert sözler, bilmiyorum. Tabii Ankara daha sakin gözüküyor. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı seçim kazanmaya yönelik ucuz siyaset olarak nitelendirdiler. Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası olduğunu, hakikaten muhalefet de İran'dan sonra hedef Türkiye diyor bu arada, yani sadece Netanyahu değil, onu belirtmek gerekiyor. Tabii bir yandan dün pazar günü İsrail Kan, yani devlet kanalı bir takım gizli görüşmeler yürütüldüğü Türkiye ile gerginliği önlemek için iddialarını ortaya atmıştı. Suriye ile gizli, daha doğrusu bugün yansıdı artık açıkça da, Dışişleri Bakanı Şeybani ile sanıyorum Mossad şefi görüşmüş durumda. Suriyeliler panikte, yani yeni Suriye diyelim, El-Kaide, eski El-Kaide, yeni Suriye başını derde sokmak istemiyor. Bütün Suriye üzerinde zaten yeterince kontrolleri yokken bir anda bu krizde ortada kalmış durumdalar. Ama tabii İsrail öte yandan, yani benim yorumum bu, asla bir daha nizami, düzgün bir dış sınırları savunacak bir orduya sahip olacak bir Suriye'ye izin vermeyecek. Yani ancak işte iç güvenlik için hani bir takım küçük silahlar barındıran bir orduyla sınırlı kalmasını istiyorlar. Öyle geliyor bana. Neyse. Bu uğurda tabii Tom Barak, Marion Nanfal, siz de takip ediyorsunuzdur. Dünya ile ilgilenen herkes, yani ben de bakıyorum sürekli. Bir sosyal medya yayıncısı, bir yer değiştirmediyse Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok sayıda muhalefet ismi dahil olmak üzere herkese röportaj yapıyor Mario Nanfal. Burada Tom Barak'la da konuşmuş. Bayağı uzun bir röportaj. Tabii ortalığı yatıştırmaya çalışıyor Amerikan Büyükelçisi. Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilirdi. Türk ordusu güçlü bir ordu, geçmişte Rus uçağı da düşürmüşlerdi, hani ya İsrail uçağını düşürselerdi demeye getiriyor. Askeri, Türk askeri varlığı istihbaratı İsrail'in iddiasını yalanlıyor Tom Barak bu arada. Çatışmasızlığa geri dönülmesi lazım diyor. Böyle işte Türkiye'de artık algılar Büyük İsrail diye oturmuş. İsrail'de Osmanlı 2-0 diye oturmuş. Bunlar doğru değil, katiyetle falan gibi laflar. Yani bayağı böyle telaşlanmış bir Amerikan Büyükelçisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan çünkü Suriye'de Trump'ın yeni nizamı söz konusu, ABD'yi destekliyor. Terör örgütleri listesinden artık 45 günlük itiraz süreci de sona eriyor. Başvurmuştu yönetim, çıkartacaklar. Yani biz bu Suriye'de rejim değişikliği yaptık, o kadar. Esad'ı devirdik, yenile bu adamı getirdik. Türkiye'nin de büyük desteğiyle. Dolayısıyla şimdi bu denklemi bozmak istemedikleri mesajını Tom Barak veriyor. Bilemiyorum ne olacak, göreceğiz bu konuda, ama Mossad şefi Hasan Esad Şeybani ile yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı bir araya gelmiş bugün itibariyle. Zaten söylüyorlardı, Azerbaycan da bu işin içine girdiği söyleniyor. Gerilimi düşürmek için Yenet'in tabii haberi, İsrail kaynakları Bakü'nün de devreye girdiği haberleri var. Tabii İsrail Suriye'nin güneyinde istediği gibi at koşturuyor. Suikastlar vesaire Suriye kınamaya çalışıyor. Böyle bir bombalı saldırılar, çok da istikrarlı bir Suriye zaten ortada yok. İsrail de buna çok izin verecekmiş gibi doğrusu gözükmüyor. Yani onu net olarak söylemek gerekiyor. Evet, şimdi buradan gelelim. Hafta sonu bir de İran'ın Mekke Anlaşması'na davet edildiği öne sürüldü. Resmi haber ajansı İran Meclisi'nin, bunun başındaki Mehdi Rahimi'nin iddiası bu. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında biliyorsunuz Mekke Anlaşması Savunma Paktı saldırıya uğradıklarında ortak savunma içeren, İran da davet aldı, inceleniyor İran tarafından bu davet diye bir iddiada bulundu. Ama bugün tabii Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan doğrulamadığı gibi İran Dışişleri Bakanlığı yalanladı, böyle bir davet yok. Sadece bölgesel güvenlik için bir takım görüşmeler, görüşme teklifleri diyor. Bunu yanlış anlamış olsa gerek bu şekilde sunduğu için. Evet efendim, onun dışında yani Lübnan'da zaten gerginlik yüksek. Hizbullah'ı geçen hafta terör örgütü, devrim muhafızlarına bağlı terör örgütü diye ilan etti Hazine Bakanlığı Amerika'nın. Hizbullah tabii bir Lübnan hareketi, yani Şii dünyada bir yüzünü İran'a çevirmiş olabilirler ama yani siyasi parti olarak da varlar. Siyasi kanadı, askeri kanadı Lübnan'ın özel şartlarından kaynaklanıyor. Tuhaf tabii bu. İsrail'de bütün bunlar tabii 27 Ekim, her şey 27 Ekim seçimlerine kalmış durumda. Tartışmalar devam ediyor. Asla Filistin devleti olmayacak çıkışları Netanyahu'dan, rakibi eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, o da öyle, o da farklı bir şey söylemiyor. asla Filistin. Zaten Filistin devleti kurabilecek bir toprak parçası bırakmadılar. Her yerde tabii ki yerleşim projeleri, bir toprak bütünlüğü olan bir Filistin toprağı bırakmadılar doğrusu. Dolayısıyla nasıl olacak zaten. Bir de Gazze'den havalanan, yani çok tartışıldı bu iki gündür, yanan balon ya da işte uçurtma gibi şeyleri savaş sebebi sayacaklarını Savunma Bakanı İsrail Katz duyurdu. Çocuklar uçurma uçuruyor. İşte onları 7 Ekim travması diye izah etmeye çalışanlar var. Ama savaş sebebi nasıl sayacak? Uçurtma gördü mü uçurtmanın dibini vuracak. Dibinde kim olabilir? Çocuklar olabilir tabii ki. Bu acayip bir şey tabii. Herkes şok geçirdi. Bu koşullarda bir de Filistin'de de seçimler yapılacağı duyuruldu. Aslında daha önce açıklanmıştı tabii ama 2021'de de yapılacaktı, olmamıştı. Şimdi nasıl yapılacak? Kasım ayı deniyor. Bilmiyorum mümkün mü? 28 Kasım diye bir tarih vermişler. Onu da not etmiş olayım sizlere. Evet, Trump dedik başta, tahvil piyasalarında sıkıntı, İran'a açılan savaş dedik. Kanada ile papaz oldu Amerikan başkanı. Tarife Kanada'ya %50 tarife, gümrük tarifesi kararını 3 gün ertelemişti ama görüşmelerde sonuç elde edilmedi. Yaklaşık 20 milyar dolarlık ürüne %50 gümrük tarifesi bindiriyor. Tabii burada Mark Carney, Kanada Başbakanı, çok sert çıktı. Biz de misilleme yapacağız dedi. Özellikle çok taviz verdik. Çelik, alüminyum, otomotiv gibi stratejik sektörlerde misilleme tarifelerimizi kaldırmaya da hazırdık. Ama Amerika bizim egemenliğimizden taviz vermemizi istiyor. Dolayısıyla bunu kabul etmeyeceğiz dedi. Yani yapısal bir kontrol talep ediyor Kanada'nın mali egemenliği üzerinde. Dolayısıyla şimdi ortalık kızışacak. Trump Kanada'ya çıkışıyor. Yani hakikaten çok acayip. Amerikalı çiftçilerden para aldığını iddia ediyor Trump. Tabii pek çok iktisatçı bunları takip eden bunların doğru olmadığını söylüyor. Hatta o kadar acayip ki Quebec'teki Fransızca diline yönelik korumanın da ortadan kaldırılmasını talep etmiş iddiaya göre Amerikan tarafı. Ne alakaysa, eyaletler var tabii, Quebec'te herkes İngilizce konuşmuyor, Fransızca da konuşuyorlar. Niye bu kadar bunlara karışıyorlar bilmiyorum. Amerikan Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin yalnız sözleri çok çarpıcı. Fox News'a konuşmuş Kanada ile ilgili olarak. Orası ordusu olmayan bir ülke. Ötenazi onların oranları rekor seviyede. Dolayısıyla Donald Trump'la savaşa gireceklerini ve ABD'ye karşı bu savaşı gerçekten kazanacaklarını düşünmek bence onların açısından aptalca. Böyle diyor. Kanada ile ilgili, yani Trump sadece İran'la falan kapışmıyor. Gördüğünüz gibi kuzey komşu Kanada'yla da papaz olmuş durumda. Nereye varacak bu ticaret kapışmaları? Mali, finansal açıdan zaten enerji kriziyle, sadece enerji derken petrol ve doğalgaz değil tabii, petrolden üretilen jet yakıtı krizi sonbaharda bizi bekliyor. Belki uçağa binebileceğiz, bilmiyorum. Ama bütün bunlar sadece bizim gibi ülkeler için değil, Amerika için de geçerli sorunlar haline geliyor. Orası açık. Buna rağmen tabii bırakın İran'ı, komşulara karşı bu şekilde politikalar yürütüyorlar. Evet, hal böyleyken şimdi biraz da Ukrayna'dan notlar aktaracağım. Karadeniz'de Kiev yönetimi habire tanker vuruyor efendim. Hafta sonu cuma gününden başladı. Gemlik'ten Novorossiysk limanına giden bir tanker, RMS Team konteyner gemisini uluslararası sularda vurdular. Bayağı yaralılar var, bir kişi kayboldu diye gördüm. Ondan sonra Volga Balt diye bir başka kuru yük gemisi, hemen ardından bayağı bir ava çıkmış durumdalar sivil tanker, ticari tankerler, bir Roro gemisi, Ural 18 deniciyi kurtarıyor. Necibe adlı bir kuru yük gemisi. Sonra Ural'ı da vuruyorlar. Yani kurtarmaya gideni de bu arada. Bir kişi ölüyor, 8 kişi yaralanıyor. Hakikaten bir Karadeniz avı çok tehlikeli. Ve ben bunun karşısında Türkiye'den ne yapıyorsunuz ya, böyle iş olur mu diye bir kınama bile görmedim. Çok şaşırtıcı. Dışişleri Bakanlığı da acaba kınama metni hazırlayacak kimse mi yok? Bu kadar ticari gemiler nasıl oluyor da böyle saldırıya uğrarken sessiz kalıyorlar, bilmiyorum doğrusu. Çok şaşırtıcı bu kadarı. Böyle bir durum. Rusya'da ne oluyor? Rusya'da 18-20 Eylül'de seçimler var. Genel seçimler var. Birleşik Rusya Partisi kongresi hafta sonu yapıldı. devlet başkanı Vladimir Putin'in konuşması vardı. Eski tabii partisi, artık parti üyesi değil kendisi, ama tabii ülkenin zorlu koşullarda halk egemenliği ilkesinden geri adım atmayacağını vurguladı. Yani Zelenski tabii seçim olmadan, süresi dolmasına rağmen hala iktidarda. Batı'da demokrasiden bahsediyorlar elbette. Tabii Rusya'da öyle bir, Rusya'nın içlerinde, Ukrayna'da bu arada tabii Donbas bölgesinde bütün bunlar, Harkov'dan falan böyle eğlence görüntüleri geliyor. Kiev'den, Lvov'dan, onu da unutmamak gerekiyor. Neyse, tabii yeni Duma ülkenin çıkarlarını kararlılıkla savunacak. Tabii bizim için önemli olan birliktir diyor Rusya lideri. Her türlü yani hiçbir zaman boş vaatlerde, partiyi de övecek şekilde boş vaatlerde bulunmadığı, cephede durum düşman için ne kadar zorlaşırsa Ukrayna ordusu o kadar barbarlaşıyor. Yani bu sabah Krasnodar'da yine çocuk öldürmüşler, gerçekten rastgele çok fazla atış yapıyorlar. Yani tarihi kayıpları belki bir çatışmada anlayabilirsiniz. Yani bir hedef vurulur, etrafında siviller zarar görür. Ama doğrudan sivillerin hedef alınması tabii başka bir problem. Ruslar bu şekilde aktarıyorlar. Evet, tabii aynı şekilde bütün zorluklara rağmen ülkeyi geliştirmeye çalıştıkları, zafer bizim olacak diyen diyerek konuşmasını bitirdiği bir konuşma. Sadece bu da değil, Pavel Zarubin'e Rusya 24'ten konuşmuş Rusya lideri. 40 gün içinde Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı planladılar. İHA saldırılarıyla, füze saldırılarıyla bir maceraya giriştiler. Ama hiçbir dönüm noktası yaratmadı. Tam tersi sonuç verdi. Rusya, Ukrayna'nın Rus sivil hedeflerine yönelik saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'daki işletmelere saldırılarını arttırdı dedi. Ve tabii Rusya vurduğu zaman daha büyük zarar veriyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi diyor Putin, çıkış yolu için tekrardan girişimde bulunuyorlar. Saygın arabulucular bir takım önerilerle geliyor. Ama bir kere Pandora'nın kutusunu açtılar ekonomik terörle. Fantastik, egzotik nitelikte öneriler, teklifler. Yine tabii acaba kimden gelmiş olabilir? Benim aklıma Lula da Silva geldi. Brezilya lideri Trump'la görüşmüştü. O da seçimlere hazırlanıyor. Acaba son teklif ondan mı geldi diye aklıma düştü. Neyse, Putin'in ifadelendirmesi, bize iletilen teklifler zaman zaman tabiri caizse egzotik nitelik taşıyor ve kabul edilemez tabii, bu şekilde ifade ediyor. Tahıl ihracatı da bir batıda, Ukrayna tahılı artık Odessa Limanı, ben size çok uzun zaman önce aktarmıştım. O kadar çok Azak Denizi'nde Rusya'ya ya da Rusya ürünü taşıyan sivil tankere saldırdılar ki sonunda Odessa ve diğer limanlar gitti. Çıkamıyor o tahıl. Ama tabii Rusya'nın tahılı var. Ukrayna'nın 4 katı büyüklükte, ülke olarak da çok büyük elbette. Putin de bunu söylemiş. Bir şey değiştirmez demiş. Tahıl krizi çıkmaz demiş. Evet, özetle sağdaki gerçeklere dayalı bir barış görüşmesi yapılır. Onun dışında böyle egzotik önerilerle bir yere varılmaz diyor bu aşamada Rusya lideri. Dmitri Medvedev de bu arada hem Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı hem Birleşik Rusya'nın Genel Başkanı. Onu da çok renkli konuşması olduğunu belirtelim. Tabii neo-nazi banderacıları çok sert eleştiriyor. Özellikle de işte Melnik, Konovalets gibi böyle nazilerle, nazi işbirlikçisi, aslında o dönemin nazileri tabii. Bunlar için anıtlar, yeniden gömülmeleri, kahramanlaştırılmaları vesaire, onları eleştiriyor Medvedev. Sadece Kiev'de Hitler ve Mussolini için Pantheon inşa etmek kaldı diye de ifadeleri var Medvedev'in. İğrenç değil mi diyor. Ne de olsa bu alçakların her biri uyuşturucu bağımlısı kukla paçavrayı seve seve fırına atardı. Yahudi asıllı Zelenski'yi bu şekilde anıyor. Tabii AB ülkeleri, devletlerinin başkanları, liderlerinde yozlaşmışlar olarak nitelendiriyor. Daha ağır lafları da var. Hepsini söyleyemeyeceğim ama yani tabii bazı AB liderleri tabii doğrudan hakikaten Nazilerin torunları, babaları, dedeleri, Alman Nazi ordusunda görev yapmışların isimleri onları almış. Evet, Sergey Lavrov'un da açıklamaları var. Bugünün Avrupa'sında müzakere edilecek kimse yok diyor. Tekrarlıyor aslında, daha önce de söylemişti. Şimdi bu arada en son Andriy Biletski'ye Zelenski efendim devlet nişanı vermiş, Ukrayna kahramanı. Biletski kim derseniz, Nazi. Yani hakikaten açık açık daha önce geçmişte üye olduğu parti de öyle. Wolfsangel, bu SS tümenlerinin sembolünü oralardan geliyor. Ukrayna Sosyal Ulusal, Sosyal Nasyonel Parti'den, yani bildiğiniz. Daha sonra işte diğer ırkçı sağ sektör gibi oluşumlara katılmış. İşte en son Avrupalılar, Batılılar tabii o kadar Nazizmle iç içe bir şey ki bu siyasi hareketler. Bu Biletski başında bulunduğu Azak taburu, Nazi Azak taburunu üçüncü kolordu diye adlandırdılar ki yani böyle Naziler akla gelmesin. İşte en son o Biletski'ye Ukrayna kahramanı ünvanı vermiş. Evet efendim, bu koşullarda Amerika bir şey de yapamıyor. Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya gidecekti. Hikayeye dönüştü olay. Yine ertelenmiş. Zaten daha önce de ertelenmişti. Yuri Ushakov'u gördüm, Putin'in danışmanı. APEC zirvesi düzenlenecek. Yanılmıyorsam Kasım ayında olması gerekiyor. Eğer Rusya lideri katılırsa APEC zirvesine, Çin'de yapılacak. Belki Trump'la Putin'in bir görüşmesi olabileceği söyleniyor. Bu arada dikkat çekici bir haber bugün. Dün akşamdan beri Rusya'nın Birleşik Krallık, yani İngiltere Büyükelçisi'nin geri çağrılması. 7 yıldır görevdeydi Büyükelçi Andrei Kell'in. Çok da tanınmış bir isim, ara ara uyarıları, röportajlar yapıyor İngiliz medyası, laflarını çarpıtmadıkları zamanlarda okunabilir olan. Onu işte geri çekmişler. En son tabii İngiliz İHA'ları Rusya derinlerini vurmakta kullanılmıştı. Evet, tabii şimdi bu 40 günlük çatışma artık bitti. Rusya güvenlik servisleri Kiev yönetiminin uzun menzilli saldırıların giderek başarı oranını, Focus dergisi de benzerini söylemişti, aktarmıştım size geçenlerde, başarısız olmaya başladılar. O yüzden küçük İHA saldırıları içeriden sabotörlerle gerçekleştirilen, bunlara yöneldiklerini tespit etmişler, bilemiyorum. Ama rafineriler özellikle tabii önemli bölgelerde faaliyetleri yeniden başlamış gözüküyor. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak bunu açıklamış durumda. Tabii hiçbir şey bitmiş değil. Ukrayna saldırıları, dediğim gibi Krasnodar'da ölen çocuklar, bugün gelen haberde olduğu gibi bunlar devam ediyor. Ama öte yandan cephe hattında Ukrayna'nın durumu hiç parlak değil. Krasny Liman, Slavyansk, Konstantinovka ve güneyde Zaporojye, Orehov'da Rusya askerleri giderek inisiyatifi ellerine alıyorlar. Bunu belirtmek lazım. Zelenski'nin yardımcısı olan, eski CIA'nin yetiştirdiği eski askeri istihbaratçı, artık Cumhurbaşkanlığı idaresinin başında Yermak vardı, yolsuzluktan görevden alınmıştı. Onun yerine geçti Budanov. Müzakereleri canlandırma arzularını dile getirmiş. Serbest ekonomi bölgesi askerleri çekip oluşturmaktan bahsediyor. Fantastik bir takım fikirler ortaya atmış. Bilmiyorum nereden çıkıyor bunlar. Durum dediğim gibi biraz tabii vahim. 27 milyar dolarlık savunma bütçesi açığından bahsediyor Ukraynalı yetkililer. Avrupalılar silah alımı için 6.1 milyar euroluk ödeneği tahsis ettiler. Gerçi bu tahıl çıkmadığı için yardım talep ediyor Kiev ve Avrupa Komisyonu reddetti. 220 milyon euroluk tarım yardımı talebinde bulunmuşlar. Olmaz demiş Avrupa Birliği. Onu bilemiyorum ama bugün bağımsızlık günü vesilesiyle herkes yine trenle Kiev'e aktı. Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul'u gördüm. İngiliz Başbakanı ilk yurt dışı ziyaretini Kiev'e düzenledi. %100 destekliyoruz, arkanızdayız dedi. Vadepul pek hava savunma sistemi vermekten bahsetmemiş. Ama son tahlilde veriyorlar. Yani Ukrayna bir aygıt haline geldi Rusya'ya karşı savaşları için. Almanya Dışişleri Bakanı meselesi dedik de Zelenski Kuzey Akımı'ndaki sabotajıyla bizim alakamız, hiç alakamız yok gibi laflar ediyor, bilmiyorum. CIA'nin işi olduğunu herkes biliyor ama işte bir iki Ukraynalıyı yakalayıp yargılamaca kendi kamuoylarına karşı tabii yani neyse. Evet, seçimler tabii, Zelenski seçimleri reddediyor. Yani artık görev süresi sona ereli 2 yılı geçti ama bu koşullarda seçim yapamayız. Tsunami olur diyor. Yani dolayısıyla ama karşısında da görevden aldığı savunma bakanı Federov var. Teknoloji milyarderleri batılı, onların Palantir dahil onların desteğini almış durumda. Fakat tabii Avrupa medyası Zelenski'nin işinin giderek zorlaştığını yazıyor. Sunday Times en son rüzgar tersine dönüyor diyorlar. Bilmiyorum yani, içeriden de sıkışacak. Aslında zaten yeni mi görüyorlar diyeceksiniz, bunları yazıyorlar, bilmiyorum. Evet, bunun dışında efendim birkaç not daha aktaracağım. İsviçre Alpleri'nde bir İsviçre basını yazmış. Alman bir gazetesi de bunu aktarmış galiba. Brüning Pass yakınında bir Lungen köyü. Bunun altına yeraltı kasaları inşa ediyorlarmış milyarderler için. Süper otomobiller, altınlar, nadir şaraplar, efendim sanat eserleri falan. Hollywood filmlerindeki gibi bir dünyada facia yaratacaklar da kendileri buralara mı koşacaklar onu bilmiyorum doğrusu, ama en az 100 metre yerin altında oyulmuş 20 özel mahzen. Yani kendilerinde hayatta kalması lazım bir facia olursa, bunları buralara böyle koyuyorlar. İsviçre Merkez Bankası ile yarışacak düzeyde falan gibi, ki mahzenleri 99 yıllığına kiralıyorlarmış. 1 milyon İsviçre frangı, 1.23 milyon dolar ediyor bu. Böyle bir acayip bir iş var. Tabii zenginlerin işlerine akıl sır ermez öyle demek lazım. Evet, savaş çıkartacaklar bilmiyorum, ömrümüz yeterse göreceğiz neler olacağını, ama Avrupa'da hakikaten işler çok parlak değil benim gördüğüm kadarıyla. Yani gidişatı durduracak bir şey de yok. İşte Almanya'da sonbahardaki seçimlere bakmak gerekiyor. Friedrich Merz'in başı dertte bu arada, şansölye tatile çıkmış galiba bir aydır. Bütün Alman medyası yangınlar mangınlar, orman yangınları yaşandı. İşte hatta bir orman yangını alanını geç de olsa ziyaret etmiş Friedrich Merz'i, yuvalamışlar, ıslıklamışlar. Hani bir aydır biz burada yanıyoruz, ediyoruz, kuraklık var, nehirlerin durumu vahim, ortada yoksun diye bayağı pankartlar taşımışlar. Merz de onlara kızmış, bağırıp çağıranlardan etkilenmiyorum ben demiş, bağırmayanlarla konuşuyormuş. Neyse, tatil yapmış yani. Anketler var, istifa eder mi etmez mi diye. Papatya falları bakıyorlar Friedrich Merz için, ama söyleyeyim yani hayatta zannetmiyorum istifa falan edeceğini. Almanya hızla bu arada zengin de bir ülke. Bir yandan tabii zorlukları var. Çin'in karşısında rekabet edemiyorlar. Eskiden tabii dünyanın en büyük ihracatçı gücüydü. Herkes övüyordu, rekabet gücü falan diyorlardı. Şimdi Çinliler tabii oldular, ama Çinliler tabii haksız kapasite fazlasıyla suçlanıyorlar. Onlara rekabetleri güç demiyor Batılılar. Bu uluslararası hukuk değil. Kurallar dedikleri Batı'nın kurallarına dayalı düzenin sembolleri işte bunlar. Evet, bir de İtalya Başbakanı papaz olmuştu Trump'la G7 zirvesinde, fotoğrafta bana yalakalık yaptı falan demişti Trump. Gerçekten çok acayip işler olmuştu. New York Times'a röportaj yapmış. Dur bakalım, Trump'la görüşür müyüz? Belki görüşürüz. Ama İtalya güçlü olmalı böyle. Yani başkalarının yedek lastiği değiliz biz gibi röportaj vermiş New York Times gazetesine. Ermenistan'dan bir de not aktaracağım. Nikol Paşinyan yakında AB üyelik müzakeresi yapacaklarını duyurmuş. Duyururken de tabii kolektif güvenlik anlaşması örgütünün parçası Ermenistan konumu itibariyle, yani bizi bir üyelikten bıraksınlar gibi bir laf etmiş. Dimitri Peskov'un yorumu çok güldüm tabii, önemli tabii. Açıkçası yani kolektif güvenlik anlaşmasından atılmak beni memnun ederdi ifadesi böyle Paşinyan'ın. Ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyorum diyor Peskov. Ermenistan'ın artık kolektif güvenlik anlaşması örgütüne ihtiyacı yoksa bu kararı verip örgütten ayrılmakta özgür, istiyorsa ayrılsın yani, kendi bilir. AB konusunda ise her zaman Türkiye'nin deneyimini hatırlamayı tavsiye ederim. 10 yıllar geçti, bir saatin bile ilerleme kaydedilmedi. Hakikaten çok acı olmuş bu. Yani sen ta Kafkaslardan AB üyeliğine soyunabilirsin tabii ama kim bilir başınıza neler gelecek demeye getirmiş durumda. Evet, insansı robot oyunları ya da robot konferansına Pekin'de fırsat kalmadı ama sosyal medyadan takip edin derim. Biz şimdi İran'a dönüyoruz. Doktor Mehmet Akif Koç'la İran'ı konuşuyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Doktor Mehmet Akif Koç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ceyda Hanım merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerinize de selamlar.
1: Çok teşekkürler. Sizin tabii İran, Irak epey bir yerlerde gördüm artık Twitter takip edilmez oldu. Biliyorsunuz algoritmalar insanları takip ettiğiniz insanların ne dediğini göremez hale geldik. Acayip işler yapıyorlar. Bir ara görmüştüm ama yakaladım. İyi olmuş çünkü bu son gelişmeler hakikaten biraz içeriden izlenime muhtaç gözüküyor. Şimdi biliyorsunuz D-Day diye bir şey uydurdu Trump. Ekonomik D-Day. Bugün Hazine Bakanı Scott Bessent duyuracak herhalde akşam saatlerinde. Büyük bir baskı, ekonomik baskı kampanyası. Bu tabii İran'a zaten var böyle bir baskı kampanyası. Daha çok herhalde üçüncü ülkeleri etkilemek için. Orada da tabii Çin falan reddediyor. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Türkiye'nin de bu arada İran'la ticareti artış göstermişti. Yaklaşık 5-6 milyar dolar deniyor. Fakat bütün resmi anlayabilmek için, buradan ne çıkarı anlamak için biraz İran'a bakmak lazım herhalde. Şimdi Trump yönetimi askeri olarak boyun eğdiremedi. O anlaşılıyor. Hürmüz Boğazı yani kendi doğası gereği stratejik bir yer ve onu ne kapalı ne açık İran'ın kontrolü altında. İşte arada kaçak petrol kaçırıyor Amerikalılar, öyle anlaşılıyor, ama kontrol sağlayamıyorlar. Dolayısıyla ekonomik boğma operasyonu. İran'da da sesler yükseldi. Pezeşkiyan geçen hafta duyduk, dedi ki artık elimiz güçlü, yani bunu bitirelim. Şunu soracağım, hafta sonu devrim muhafızlarından itirazlar tabii biraz yükseldi galiba, siz daha iyi takip etmişsinizdir. Amerika çok anlaşma yapılabilecek bir ülke değil çünkü pek çoklarının gözünde. Neredeyiz şimdi bu D-Day kampanyası? Yani dolayısıyla şöyle sorarak başlayayım. D-Day, ekonomik D-Day tehdidi İran'da biraz da alay konusu oluyor bu filmi gördük diye, ama içten içe hissediliyor mu? Tam olarak oradaki dengeler nedir?
2: Şimdi iki tane çerçeve var. İki çerçeve içerisine bakıyorum ben bu meseleye. Birincisi şu, İran içerisinde bir politik şey var, yarılma var. Yani bu yarılma ta Hümeyni zamanından vardı, yeni bir şey değil. Yani bütün herkes tasfiye ettikten sonra piyasada sadece Hümeyniciler ve daha Hümeyniciler kalmıştı. İşte sol, sağ, milliyetçi, bilmem ne, İslamcı farklı fraksiyonları herkes tasfiye olduktan sonra. Şimdi aşağı yukarı benzer bir durum var. Hamaneyciler var, daha Hamaneyciler var. Üçüncü bir grup yok. Şimdi Pezeşkiyan'dı, Arakçı'ydı vesaire, bunlar Hamaneyciler. Bir de bunlardan daha Hamaneyciler var, daha radikaller var, daha muhafazakarlar var. Oysa İran içerisinde sanki böyle farklı bir şey varmış gibi, farklı bir politik muhalefet hattı varmış gibi bakmamak lazım. Bu kendi içlerindeki bir şeyden kaynaklanıyor, güç mücadelesinden kaynaklanıyor. Bunun içerisinde de şu var, Hasan Ruhani döneminde daha saflar netleşti. Yani Hatemi döneminde de öyleydi, 97-2005 arasında. Ama 2013'ten 21'e kadar bu hatlar daha da netleşti. Yani yaptırımlar olmazsa bu şeyin, İran ekonomisinin düzlüğe çıkamayacağını savunan daha teknokratlarla, yani bu Ruhani'ydi, işte Cevat Zarif vesaire, bunlar buna karşılık geliyor. Bir de daha ideolojik olarak şeye bağlı, yani icabında yaptırımlar varsa da içeride işte ekmek zeytin yeriz, yine hayatımıza devam ederiz tarzında olaya bakan daha muhafazakar kesimler var. Yani bunlar daha devrimci, daha ideolojik şeyler, usulcü, daha usulcü, ilkeciler falan. Diğerlerini de daha pragmatikler deniyor. Şimdi böyle bir hat var. Birinci mesele bu. Pezeşkiyan'la Arakçı'da bu Hasan Ruhani, Cevat Zarif hattına biraz daha yakın duruyorlar. Şimdi olsun bu ayrışmada. Yani Hamaneye daha yakınlar ama o çizginin temsilcisiler, öyle diyeyim. Yani müzakere yapalım, pazarlık yapalım, bir şekilde şeyi kaldırmaya çalışalım. Şimdi ben de İranlı olsam, o ortamda yaşasam muhtemelen buraya daha yakın olurdum. Şundan dolayı ikinci şeye geliyorum, ikinci çerçeveye geliyorum. İran'da ekonomi ciddi zorda, yani ciddi problem altında ve bugün dolar 200 bin tümeni geçti.
1: Evet.
2: Bir dolar

0: ki bir takım problemlere yol açabilecek. Şimdi bu hayatın her alanına yansıyor. Böyle bir yüksek enflasyon süreci, yoksullaşma süreci ve esas İran'da şeyi devirebilecek olan, yönetimi devirebilecek olan bir şey varsa bu karasal işgal, İsrail'in füzeleri, bilmem neyin, gemileri falan değil yani. Daha ziyade.
1: O zaman Trump'ın D-Day'inin çok isabetli, yani rejim değişikliği bakımından isabetli oldu. Çünkü tabii bir de yani savaş altında şimdi bu koşullarda yani İranlılar şey diyebilirler mi? Aa, bizi tehdit ediyor. Dolayısıyla teslim olalım. Yani böyle bir şey olabilir.
0: Demezler. Şöyle, yani isabetli olması sınırlı ölçüde isabetli. Yani askeri ihtimale göre bu daha sonuç alıcı bir ihtimal. Bu kadar. Yoksa bununla kesin sonuç alırlar anlamında değil. İhtimal hesapları olarak diyorum. Yani askeri bir karasal işgal bile İran'daki yönetimi geçici olarak devirse de Taliban meselesinde olduğu gibi 20 sene sonra yine organize bir halde devleti ele geçirirler. Dolayısıyla bu şey değil, çözüm değil. Amerikalılar da aptal değil, bunun farkındalar. O yüzden askeri şeyde çok fazla ısrar etmiyorlar şimdilik. İsrailliler onlara göre biraz daha şey, iş bilmez durumdalar. Şimdi ekonomik mesele şöyle. İçeride buna dair böyle kaynayan bir şey var, kazan var. Şimdi buna 2010'larda bu Suriye İç Savaşı devam ederken diyorlardı ki ya işte bizim paralarımızı Suriye'ye, Lübnan'a götürüp veriyorsunuz bilmem ne. İçeride biz yoksullaşıyoruz falan. Şimdi Suriye yok, Lübnan'da yok. Yani Hizbullah ne?
1: Ama saldırı var. Amerika saldırıyor.
0: İşte problem bu. Yapısal bir sorun olduğunu içeride muhalif kesimlerde anlamaya başladılar. Yani burada daha yapısal bir problem var. O yapısal problem de şu. Siz sanayileşmiş bir ülke değilsiniz İran olarak. Sanayiniz sadece petrol ve ham madde var ve bunların üzerinde de yaptırımlar var. Şimdi Türkiye, ben yüksek lisans tezimi hazırlarken Türkiye-İran ilişkilerinin güvenlik boyutu üzerine çalışıyordum. Bundan 15-17 sene önce. Şimdi o dönemde Türkiye gibi G20 ülkesi bir ülkenin petrolünün yaklaşık 1/4 İran'dan geliyordu. Bu çok yüksek bir oran. 1/4. 2018'de Trump yaptırımları o ilan edildikten sonra Enerji Bakanı geçen sene açıkladı bunu. 2019'dan beri dedi İran'dan aldığımız petrol miktarı sıfır. 2019'dan beri sıfır. Şimdi Türkiye sadece bir tane ithalatçı. Güney Kore çok büyük boyutta alıyordu, sıfırlandı. Japonya çok büyük miktarlarda alıyordu, sıfırlandı. Hindistan çok büyük miktarlarda alıyordu, sanayileşen bir ülke, sıfırlandı. Geriye sadece Çin kaldı. Çin alıyordu 2019'dan beri İran petrolünü. Tek alıcısı Çin'di, yüklü miktarda alan. Yani bu şeydeki spot piyasadaki satışları kastetmiyorum. Onlar bir şeye yaramıyor zaten, ufak bir hacimli. Fakat büyük hacimlerde alan sadece Çin vardı. Çin de fiyatı öldürerek alıyor. Yani 70 dolar fiyat 60 dolara indirerek alıyor. Ve biliyorsunuz petrol endüstrisinde bu musluk değil. Yani musluğa Çin'de petrol akmıyor. Bunun için ciddi yatırım gerekiyor. 60 dolar şeyi karşılayan bir para değil. Oradaki harcamayı karşılayan bir şey. Yani söylemek istediğim şey şu. 2019'dan beri İran petrol satamıyor. Ham madde zaten satamıyor. Yani işte demirdi, bakırdı, alüminyumdu vesaire, bunları zaten satamıyor. Asfaltı, bunları zaten satamıyor. Şimdi gelinen aşamada petrolün satılamadığı bir noktada bu ekonomiyi neyle çevireceksiniz? Yani orada otarşiye benzer bir şey var. Kendi kendine idare edebilen, kendi içinde üretip kendi içinde tüketen bir sistem var, doğru. Fakat 90 milyonluk eğitimli bir nüfus var. Bayağı eğitimli bir nüfustan bahsediyoruz. Yani mühendislik öğrencilerinin toplam öğrenciler içerisindeki payında dünyada 4. sıradalar mesela. Bayağı yüksek bir orana işaret ediyor. Bir de şey var, eğitimli bir nüfus, 90 milyonluk bir nüfus, şehirleşmiş bir nüfus büyük ölçüde. Şimdi burayı siz sadece kendi içinde böyle ne olduğu belli olmayan şeyleri üretip tüketerek şey yapamazsınız. Çeviremezsiniz, sürdüremezsiniz. Ve burada ciddi anlamda petrol satışı üzerindeki yaptırımların kalkması gerekiyor. Bu ekonomik incelemeler var buna dair. Yaptırımların İran ekonomisindeki etkilerine dair. Bunun ciddi bir enflasyon maliyeti var. Ciddi bir döviz kuru maliyeti var. Ya her açıdan ya döviz kuruyla alakalı en basitinden. Yani nihayetinde dolar ve euro sürekli yükseliyorsa bunun yolu içeriye dolar ve euro girmesi. Yani bir şekilde ihracat yapmak. Nasıl yapacaksınız ihracatı? Bir şey satamıyorsunuz. Petrol üzerinde ambargo var. Yani bu kendi kendini böyle yok etmeye doğru götüren bir sürece evrilebilir. Şimdi bu iki çerçevenin dışında ben bu yüzden İran'la alakalı bu dördüncü faz geride kaldı. Benim fazlar modellememde Temmuz'da Trump buradayken, Ankara'dayken dördüncü fazı başlatmıştı. O da 20 civarında sürdü ve bitti. O da başarısız oldu. Şimdi ben 5. 6. 7. fazları bekliyorum. Fakat bunun ötesinde bunu da tamamlayacak bir şekilde son dönemde iki modelin üzerinde duruyorum. Ben İran'la ilgili

0: Amerikan stratejisi ne olacakla alakalı. Birincisi, Saddam Hüseyin'i biliyorsunuz 91'de Ocak'ta kuvvetten çıkardıktan sonra Amerika devirmedi. Çünkü 3 yıl önce İran gibi bir bölgesel güçle savaştan yeni çıkmıştı. İran'ın önünü açmamak için 91'de devirmediler Saddam'ı, ama ne yaptılar? Dediler ki filanca paralelin yukarısına Kürt bölgesine gidemezsin. Filanca paralelin güneyine de Şii bölgesine inemezsin. Yani orta bölümde Bağdat ve civarıyla sıkıştırdılar. Sünni bölgeyle sıkıştırdılar Saddam'ı. Artı sürekli sağa solu bombaladılar. Altyapı tesislerini vurdular. Petrol ihracatını sınırlama getirdiler ve günün sonunda aradan 12 sene geçince Irak'tan geriye hiçbir şey kalmadı. Ve Basra'dan bir girdiler, 2 haftada Bağdat'a geçtiler. Yani orada 1000 kilometreden fazla mesafeden bahsediyoruz. Şimdi şu anda İran'a böyle bir senaryo uygulanıyor olabilir. Yani 12 sene sürmüştü. Biz şu an İran Savaşı'nın yaklaşık olarak 15. ayındayız. Bir yıl yeni bitti. Yani bu da 12 sene süren anlamında.
1: Evet, ama biraz konjonktür farklı değil mi? Yani Amerikan tahvil piyasaları çöküyor. Amerika kendi kendine borçlanıyor. Ya idare eder, halleder mi diyorsunuz bunları?
0: Ben çok Amerika'da çöken bir şey görmüyorum açıkçası. Yani Amerika'da
1: çökmek anlamında söylemiyorum da Trump'ın iddialarının altını dolduramaması bakımından söylüyorum yani.
0: Öyle. Trump biraz tüccar mantığıyla konuşuyor. Yani şimdi bir malı 80 liraya satmak istiyorsanız 100 liradan pazarlığı açarsınız falan. Yani o iddiaların altını dolduramaması biraz böyle. Ben Amerika'da çok çöken bir şey görmüyorum. İranlara da söylüyorum. Yani bunun üzerine hesap yapıyorsanız yapmayın. Diyorlar ki mesela Kasım seçimlerini. Ben İranlılarla konuşunca hayret ettim. Farklı bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Şimdi diyorlar ki mesela bir Kasım seçimlerinde Trump yenilecek. Trump yenilince İran üzerindeki baskıyı azaltmak zorunda kalacak ve İran rahatlayacak. Ya dedim, siz Amerika'daki sistemin ne olduğunun farkında mısınız? Yani şu an 53'e 47 bir denge var senatoda. Yani 53 cumhuriyetçiler, 47 demokratlar var. Diyelim ki Trump yenilse mesela 52-48, 53-47, 54-46 falan olacak. Yani Trump'ın impeachment'ı için, görevden alınması için yaklaşık 67'ye ulaşması lazım.
1: Tabii ki.
0: İmkansız bir şey.
1: Kolay azledemezler. Doğru. Evet.
0: Buna ulaşamayacağı için de ya İran'a zaten savaş açmıyor adam teknik olarak, hukuki anayasal olarak. Diyor ki sınırlı askeri operasyon. Yani bu Şubat'ta 40 gün devam ettirdikleri şeyin adı sınırlı askeri operasyon. Bunun için senato onayına falan gerek yok. Senato'da demokratlar çoğunluğu alsa bile bir şey kaybetmiyor.
1: Yani biraz katakulli var tabii orada, oralarda da var. Neyse, Amerikan katakullisi var
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii Türkiye'deki sistemi şey yapıyorlar. Yani anayasada bilmem ne yazıyor, etrafından dolanıyorlar ya Türkiye'de. O da aynı şey geçerli yani. Tabii, İki şeyi almışlar ilginç bir şekilde. Bir deep state kavramı, iki çalıyı dolanma meselesi.
1: Evet,
0: yani Türkiye'den iki şeyi almışlar. Normalde daha iyiye özenirsin şeyde, yönetimde, ama neyse. Şimdi böyle bir durum var ve Amerika'da bir şey değiştirmeyecek bu. Yani Trump geçen sene Haziran'da İran Savaşı'nı başlatırken hangi motivasyonla hareket ettiyse yani şu an yine aynı motivasyonla hareket ediyor. Bizi kaybetseler bile bunun çok büyük bir şeyi yok. İran Savaşı'na çok büyük bir etkisi olacak. Ben 5. 6. 7. fazların yine devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki İran'ın absorbe etme bunları gücü konusunda fikriniz nedir? Yani biraz açsınız aslında eğitimli nüfus falan diye, ama şimdi şuradan soruyorum size. Yani şimdi Batı dünyasında adamlar zengin, alışmışlar. Bir orta sınıf var ki yani Ukrayna krizinden beri onlar da Avrupa'da çok giderek yoksullaşıyorlar elbette. Amerika'da vesaire. Şimdi Batıların yaşam biçimleri, yaşam algıları tabii biraz bizim gibi ülkelerden farklı. Hani bizde de öyledir ya, hani işsiz kalır, bilmem ne olur, memlekete döner, bir şeyler yapar ama aile vardır, bilmem. Yani absorbe etme yeteneği. Yani şimdi Amerika ile Avrupa'nın sosyetikleriyle, sosyetik kitleleriyle diyelim, İran böyle çok da aynı değilmiş gibi. Ya da benim subjektif şeyim bu, dünya izlerken edindiğim izlenim. İran'da böyle bir absorbe etme şeyi var mı sizce, ya da ne kadar vardır, ya da bu dediğim ne kadar
0: sınıflar
1: doğru?
0: Sınıflar meselesi Avrupa'da biraz daha oturmuş bir mesele. Sanayileşme ile şehirleşmeyle doğrudan bağlantılı olduğu için. Fakat Orta Doğu'da sınıflar meselesi pek yok yani. Çok fakirler var, çok zenginler var. Ortada pek bir şey yok. Ortada pek bir kitle yok. Bu Gini koefisyentle ölçüyoruz ya bunu, %20'lik dilimler halinde. Yani toplumun %20'lik dilimleri hangi şeyleri alır? Gelirden ne kadar alırlar falan. Şimdi İran'da bu %20'lik dilimler yok. Yani çok zenginler var. Bunlar zaten piyasada değiller. Bir de çok fakir, geniş yığınlar var. Yani bu açlık sınırı, yoksulluk sınırının altında yaşayan ülkenin yarıdan fazlası var hakikaten. Fakat bunlar aşırı bir yoksullaşmaya da izin vermiyor. Yani herkes bir şekilde hayatını devam edebiliyor. Bu eski kamucu sosyalist sisteme benzer bir şey var. Yani 3 kişinin yapacağı şey 23 kişi yapıyor ama yapıyor yani. Ücretler de ona göre düşük oluyor. Böyle bir kapitalist kar güdüsü falan da olmadığı için bir şekilde hayat devam ediyor. Yani bunu sağlıyorlar. Şimdi ben Tebriz'de gördüm onu. Çalışmak isteyen herkese iş var. Fakat maaş Türkiye parasıyla 4-5 bin lira falan. Ama çalışmak isteyen herkese iş var. Yani böyle hayatta kalır, ölmez o parayla ama bir şekilde iş var. Şimdi dolayısıyla bir böyle durum var. İki, herkesin taşrayla bağlantıları devam ediyor hala daha. Yani buradaki ülkedekine benzer bir şey var. Yani bu destekleyici ağlar hala daha şeyde. Fakat bu daha eğitimli kesimlerde, dışına çıkan, batıyla temaslı olan, bilen falan kesimlerde esas muhalefet zaten bu kesimlerde ama bunlar da geniş değiller. Örgütlenme şeyinden yoksunlar. Örgütlenme lüksünden yoksunlar. Lüks çünkü İran'da örgütlenmek. Özel televizyon kanalı, özel radyo, özel gazeteler bilmem ne falan bunlar hayal. Gazete, dergi çıkıyor ama ikinci, üçüncü sayısı çıkmıyor sansürden dolayı falan. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortamda tepkileri yönlendirmek de çok kolay değil. Fakat burada bütün kimlikleri kesen, bütün bu bahsettiğimiz dinamikleri yatay kesen bir Şiilik şeyi var. Şiilik kültürü var ve bu dindarlıkla alakalı bir şey değil. Yani Firuzer Ruzat'ın şiirlerini, Ahmet Şamlı gibi sosyalist bir yazarın şiirlerine bile yansıyan bir Şii kültürü var ve Şii kültürün içerisinde yani Kerbela'da 50-55 derecede yani İmam Hüseyin'le işte kardeşi Zeynep vesaire öldürülürken, esir edilirken vesaire bu kadar sıkıntılara katlanırken yani şu dönemde şöyle bir sıkıntıya katlanılıyor olması çok büyük bir şey değil ve bu toplumun çok geniş kesimlerinin ortak kanaati. Şimdi biz genelde bu tür toplulukları okurken daha dil bilen batıya açık insanların kanaatleri üzerinden okuyoruz. Oradaki insanların kanaatleri üzerine. Evet. Fakat geniş kitleleri yansıtmıyor bunlar. Geniş kitlelerde gerçekten bir tevekkül meselesi var, bir sabır meselesi var. Ve adam fakir de olsa, zengin de olsa, seküler de olsa, dindar da olsa bir şekilde yani başa gelen çekilir diye bakıyor. Bu da geçer diye bakıyor. Bir de tabii burada şey de var, çok geniş bir tarihsel arka plan var. Yani İran'ı kimler işgal etmemiş ki? Yani İskender'den Romalılara kadar, oradan bilmem işte Araplara kadar, Türklere kadar, Moğollara, İngilizlere, Portekizlilere, Ruslara, Sovyetlere falan. Ya herkes işgal etmiş İran'ı ve herkes defolup gitmiş İran'dan. Böyle bakıyor adam meseleye. Dolayısıyla Amerikalılar da biraz işte gelir, onlar da biraz bizim üzerimizde, tepemizde boza pişirir. Ondan sonra onlar da giderler. Evet. Böyle bakıyorlar meselelere. Yani bu tarihsel arka plan insanlara biraz daha böyle bir tevekkül ve sabır şeyi de veriyor. Bu ilginç geliyor bana. Bu her toplumda olan şey değil. Fakat daha böyle somut materyal şeylere gelecek olursak, yani bu hayat pahalılığı meselesinden insanlar şikayetçi ve Mesut Pezeşkian da insanların oylarını alarak geldiği için yani adam bir şekilde bu sesleri duyurmak zorunda, yoksa ki seçimde seçilemez. Yani seni seçtik bunları düzelt diye gittin düzeltemiyorsun. Seni o zaman niye alıp, niye tekrar seçelim şeyine gelecek? Sistem açısından iki problemi var. Bir, geniş kitlelerin temsilini sıfırlayacak. Yani herhangi yerlerde %20'lere düşmüştü seçimlere katılım oranı. Bu çok korkunç bir şey. İran gibi bir ideolojik sistem açısından. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de %40'ları zorla geçti. 30 küsürlerdeydi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir, buna yol açabilir. İki, daha pragmatik ve reformcu kesimleri İran siyasetinden tamamen tasfiye edebilir. Yani çünkü muhafazakarlar mobilizasyonu sağlıyorlar sandıkta. Esas bu kesimler açısından, muhalif kesimler açısından onların insanları sandığa götürmeleri lazım. Götüremeyince de bu patlar yani. Şeyde içerideki yarılma açısından söylüyorum. Dolayısıyla böyle bir çok girift şeyler var. Çok girift dengeler var. O dengelerin içerisinde de İran durumu çok kolay görünmüyor benim gördüğüm kadarıyla.
1: Tabii.
0: Benim bir modellemem buydu. 90'lar Saddam. İkinci modellemem de 2010'ların Suriye'si. Hatırlayacak olursak Irak'tan, Saddam'ın Irak'ından farklı olarak 2011 Nisan'da işte Dera'da başlayan olaylar, hepimiz öyle başlıyoruz ya sözler. Irak'ta başlayan olaylar 2024 Aralık'ta bir şeyle 8-10 gün içinde Suriye'nin çöküşüyle sonuçlandı. Fakat o 14 yıl içinde yaşanan şey ne? Periferide etnik ve mezhepsel isyanlar, silahlı savaşçıların ülkeye girişiyle, artık ne derseniz adına özgürlük savaşçıları, terörist, herkes kendi meşrebince bir şey söylüyor. Bunların girişiyle Suriye'de istikrarsızlık yaratılması, devlet otoritesinin sıfırlanması, hatta kapılarına gelinmesi, birkaç sefer Esad'ın düşme tehlikesi geçilmesi falan, 2013'lerde, 15-16'larda falan. Ve bunun arkasından da 14 sene boyunca sanayinin çökmesi, ticaretin çökmesi, tarımın çökmesi, zaten dışarıya bir şey satamıyordu, kendi petrolü bile Kürt bölgesinde kaldı, onları da kullanamadı vesaire. Günün sonunda ne oldu? Birkaç gün içerisinde 20 bin tane silahlı adam İdlib'ten çıktı ve kendilerini de beklemediği, şaşırdığı bir şekilde birkaç gün içinde kendi Şam kapılarında buldular. Şimdi 14 sene sürdü bu çürüme, içeriden bu ağacın kendi halinde içeriden çürümesi 14 sene sürdü ve birkaç gün içinde çöktü. Şimdi burada Amerika'nın ve bölge ülkelerinin nasıl davrandığına bakarsak, İran için ben bu iki modelden birinin veya ikisinin birden işletilmeye başlandığını düşünüyorum. Şu an biz içindeyken bunu çok anlamıyor olabiliriz ama bugünlerin tarihi yazılırken bundan 10 sene, 20-30 sene sonra muhtemelen denecek ki 8 Aralık 2024'te İran'ın en büyük müttefiki Suriye düştükten 6 ay sonra İran'a dönük şey başladı. İşte Akif Koç'un da söylediği gibi 4 faz, 5 faz, 10 faz, 20 faz neyse oldu. 10 yılın sonunda, 20 yılın sonunda da işte İran'daki İslam Cumhuriyeti yönetimi çöktü gibi bir şey çıkabilir karşımıza. Yani biz şu an içindeyken bunu çok anlamıyor olabiliriz ama günün sonunda böyle bir hikaye çıkabilir karşımıza. Ben Suriye ve Irak örneklerini Amerika'nın ve uluslararası sistemin ve İsrail'in bu tür meselelerde nasıl davrandığını örnek vermek için söyledim.
1: Evet, doğru doğru. Şablon aynı zaten burada da. Haklısınız yani.
0: 90'larda 8 sene Clinton hükümeti vardı. Sonra George Bush hükümeti vardı. Cumhuriyetçi fark etmiyor. Yani Irak'a karşı kol saati işledi. Suriye zamanı da başta Obama hükümeti vardı 2016'ya kadar. Sonra Trump geldi, Biden gitti bilmem ne. Yine değişmedi yani Cumhuriyetçi Demokrat yine aynı
1: tabii,
0: hikaye.
1: Tabii.
0: Oysa Amerika'nın kafası biraz böyle çalışıyor. İsrail'de de mesela hükümetler değişti ama dış politikadaki bu şey değişmedi. O yüzden ben İran'a dönük uzun vadede, uzun vade demeyelim de orta vadede, 30 yıla kadar orta vade. Ben orta vadede böyle bir şeyin başlatıldığını düşünüyorum. Ve bunun da ekonomik ambargo ile birlikte sağın solun sürekli bombalanacağı, sürekli nokta atışı suikastler olacağı, altyapının sürekli vurulacağı bir senaryoyla periferideki etnik mezhepsel isyanların kışkırtılacağı, şehirlerdeki ekonomik kriz kaynaklı huzursuzlukların çatışmalara döneceği böyle bir kaos senaryosunu daha olası görüyorum maalesef. Yani şey iş yapış tarzı Batılıların vesaire.
1: Peki bir şey sorabilir miyim? Vaktim kalmadı ama yani çok az, bir iki dakikam en fazla
0: Çin
1: var.
0: Çin ve Rusya'nın rolünü soracaksanız hiçbir rolü yok.
1: Hayır hayır, onu sormayacağım. Başka bir şey soracağım. Bu çatışmayı İran canlı tutarsa, İran ordusu aynı şey olur mu?
0: İran ordusunun canlı tutması için şunları yapması lazım. Bir, bölgedeki herkesi sürekli vurması lazım. İki, bölgenin dışına da çıkartıp Kıbrıs'ı, Yunanistan'ı sağa solda vurması lazım. Şimdi bunu sürekli yapmanız çok mümkün değil. Bir noktada tıkanacaksınız. Şimdi bakın mesela ben Ement Dağı diye bir dağ var. Tebriz'in hemen dışında 10 kilometre kadar kuzeyinde. Bu granit dağlar diyorlar ya, içi füze dolu olan, füze deposu
1: Piksaj
0: olan.
1: Piksaj mı? Piksaj mı? Piksaj dağları diyorlar. Neyse buyurun.
0: Evet evet, granit dağları. Şimdi ben onu da gördüm. Tebriz'de en fazla vurulan yer orasıydı. Şimdi burasını nasıl vurmuşlar size anlatayım. Bunların
1: sihalar. Özet. Özet. Çok az vakit kaldı.
0: Dağın 4-5 tane girişi var ya. 4-5 girişi evet. Vurup füzeleri çıkarmalarını engellemişler. Yani sizin her bir şeyinize karşı, adımınıza karşı artık teknoloji o kadar gelişti ki size mütakip, mukabil adımlar atabiliyorlar. Dolayısıyla bu savaş meselesi İran'ın da sürdürebileceği takatinin aşan bir noktaya gelebilir. Çünkü deveden büyük fil var. Yani askeri gücün ötesinde daha büyük bir askeri gücü yığarlarsa İran'daki yönetimi evet değiştirebilirler. Yani şu an bunu uygulamamış olmaları bunu yapamayacakları anlamına gelmiyor işin şeyi. Uluslararası sistem açısından ben bunları böyle olumlayarak söylemiyorum. Sadece realist bir okumayla
1: söylüyorum.
0: Yani 3 birimlik bir güçle evet yıkamadılar. Venezuela'da yarım birimlik güçle yıktılar. Burada 3 birimle yıkamadılar. 10 birimlik güç yıkarlarsa yıkar. Dolayısıyla bunu biraz bu çerçevede görmekte fayda var benim kanaatim. İran'ın askeri kapasitesi evet bir yere kadar direnecektir. Fakat bir yerden sonra çöküşü engelleyemeyebilir. Çökse bile, ya daha uzun vade, çökse bile Afganistan tarzında 2001'de delirdikleri adama 2021'de ülkeyi teslim edip çıktılar Afganistan'da. Böyle aptal stratejisi var ama. Dolayısıyla şu an yapılan şey 3-5 yıl sonra, diyelim çöktü bugün, 3-5 yıl sonra tekrardan 79 devrimine benzer bir devrimle gelebilir şu anda. Evet. Yani. O yüzden evet, daha uzun vade analizleri yapmamız lazım, projeksiyonları yapmamız lazım. Güncelde evet, çok fazla kaybolmadan diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Keşke vaktim bitmeseydi ama zaten mutlaka bir takip söyleşisi yaparız. Çok sağ olun. Çok teşekkür.
0: Memnuniyetle. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, Sayın Doktor Mehmet Akif Koç'la konuş. İran'da D-Day, ekonomik D-Day saldırısı başlıyor. Amerika'nın öyle. Bakalım birkaç saat sonra Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı ne diyecek? İranlar ne yapacak? Hep beraber göreceğiz, takip edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Dünyadan gelişmelerle hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Balıkesir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge gönderdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş da Baki Nugay örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından beraat etti. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat da 52 suçlamanın 18'inden beraat etti. İhaleye fesat kırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Balıkesir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD 3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün 6 Eylül olduğunu belirtti. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya girildi. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge gönderdi. Süreç kapsamında okullarda milli birlik, anayasal vatandaşlık ve kardeşlik hukuku başlıklarında yıl boyunca etkinlikler düzenlenecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın ikinci başvurusuna ilişkin kararını yarın açıklayacak. Karar Kavala'nın 2019 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonraki tutukluluğuyla ağırlaştırılma ve hapis cezasıyla sonuçlanan yargılama sürecine ilişkin ihlal başvurusunu kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun dün gece gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Kiev rejiminin çocukların değerli olduğu şeklindeki açıklamalarının her yaştan çocuğun öldürüldüğü gerçekleriyle çeliştiği belirtti. Rus diplomat, Kiev rejiminin ellerindeki çocuk kanını görmeyen dünya medyasına yazıklar olsun ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki ekonomik duruma ilişkin paylaşımına ABD'deki açlık ve gıda güvencesizliği verileriyle yanıt verdi. Amerika'yı yeniden aç bırakın başlıklı görseli paylaşan Kalibaf, yenilgileri asılsız iddialarla örtbas edemezsiniz dedi. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 71 ilde son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 843,5 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 312.455 uyuşturucu hapı ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 1368 şüpheliden 807'si tutuklanırken 187 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine eve giden ekipler yaklaşık 100 kediyle karşılaştı. Yabancı uyruklu bir kadın tarafından bakılan kediler Yenişehir Belediyesi Hayvan Bakımı Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. İSKİ Eyüp Sultan'da yer alan Mimar Sinan eseri 470 yıllık tarihi Eğrikemer'deki restorasyon çalışmalarını 171 milyon liralık yatırımla tamamladı. Projenin sonraki etabında çevre ve peyzaj düzenlemesine geçilecek. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa şansında 3. maçında Macaristan'la kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Süper Lig'in ikinci haftası Kocaeli Stadı'ndaki Kocaeli Spor Ahmet Spor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Mücadele 21.30'da.
0: Ekonomi.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadeleri kullanıldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.533 puan seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 8 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.214, çeyrek altın 11.770, tam altın 46.898, ata altını 47.762 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Pençe kilitte artık Türkiye dağlık alanda kontrol altına aldığı coğrafyada teröristlerle mücadeleye odaklanırken Irak güvenlik güçlerinin de yavaş yavaş PKK terör örgütü militanlarına yönelik operasyonel süreci hızlandıracağı yönünde meslektaşlarımızın yazdığı bilgiler, aktardığı bilgiler vardı. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi denince ilk akla gelen noktalardan bir tanesi de tabii ki Suriye sahasında. Türkiye'nin terörle mücadelesi nasıl yürüyecek? Tabii ki Suriye sahasında çok farklı bir denklem söz konusu. Türkiye'nin orada KCK, PKK terör örgütü, Suriye ayağı olduğu örgütsel dokümanlarda da çok net bir şekilde yazılan PYD, YPG'nin varlığı ve Amerikan desteğiyle varlığı tabii ki Türkiye'yi rahatsız ediyor. Çünkü oradan bir tehdit algılaması var.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere, Ukrayna'da uzun menzilli Scalp füzelerinin üretimine başlanabilmesi için bu füzelerde kullanılan İngiliz bileşen kendilerine ilişkin gizli teknik verileri Kiev yönetimiyle paylaşma kararı aldı. Londra söz konusu paylaşımın Ukrayna ile Fransa'nın Ukrayna topraklarında yerel füze üretim hatları kurma planı kapsamında gerçekleştirileceğini açıklarken Rusya kararı kışkırtıcı bir adım olarak değerlendirdi. İngiltere Başbakanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada İngiliz savunma şirketi MBDA'in Scalp uzun menzilli füzelerinde kullanılan İngiliz bileşenlerine ilişkin gizli bilgileri Ukrayna'ya devretmesine onay verildiği bildirildi. Açıklamada teknik veri paylaşımının Ukrayna ve Fransa'nın Ukrayna'da yerel füze üretim hatları kurma planları doğrultusunda yapılacağı kaydedildi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın 24 Ağustos'ta Kiev'e gerçekleştireceği ziyaret sırasında bu kararı resmen ilan etmesi bekleniyor. İngiltere'nin kararına ilk tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Rodion Mirochnik'ten geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mirochnik, kararın duyurulma biçimini eleştirerek şu ifadeleri kullandı. İngiltere Başbakanı Scalp füzesine ait gizli bilgileri Kiev'e devredeceklerini açıklayacağını bildiriyor. Gizli verileri gizli bir şekilde aktaramazlar mıydı? Şüphesiz aktarabilirlerdi. Dolayısıyla buradaki asıl amaç bilginin kendisini paylaşmak değil, bu duyuru üzerinden Londra'nın süreçteki kışkırtıcı rolünü ön plana çıkarmaktır. Moskova yönetimi batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah ve askeri teknoloji sağlamasının krizin çözümünü zorlaştırdığını, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini ve bunun ateşle oynamak anlamına geldiğini savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargo ve sevkiyatın Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef teşkil edeceğini belirtmişti. İngiltere, Ukrayna'da Scalp uzun menzilli füzelerinin üretimine destek amacıyla gizli teknik verileri Kiev yönetimiyle paylaşma kararı aldı. Rus sezamı bilgi paylaşımından çok Londra'nın süreçteki kışkırtıcı rolünü öne çıkaran bir provokasyon olarak değerlendirdi ve Batı'nın askeri desteğinin çatışmayı daha da derinleştireceğini savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Avrupa Ligi organizasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa'da yer alacak. Fenerbahçe Tarfin ve Yunanistan ekibi Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son 2 yılın şampiyonları olarak İspanya temsilcisi Real Madrid, geçen sezonun finalisti ve Dubai Basketbol'da ev sahibi unvanıyla organizasyonda mücadele edecek. Yarı finalde 18 Eylül Cuma günü Olympiakos Fenerbahçe Tarfin ve Dubai Basketbol Real Madrid maçları yapılacak. Final ve üçüncülük müsabakaları ise 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Süper Kupa'da 4 maçın tamamını kapsayan biletler 143 ila 359 euro arasındaki fiyatlarla satışa sunuldu. Tek günlük maç biletleri ise 55 ila 256 euro arasında değişen fiyatlarla 31 Ağustos'ta satışa çıkarılacak. Basketbolda ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol 18-19 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek Süper Kupa yer alacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda erken Tunç Çağı'na ait yaklaşık 5500 yıllık yaşam izleri araştırılıyor. Otbiçer Mahallesi'nde 7 yıl önce keşfedilen höyükte yürütülen kazılarda Urartu öncesi dönemlere ait yerleşim izleri ve buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılarda arkeolog, antropolog ve sanat tarihi uzmanlarının yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip görev yapıyor. Höyükte farklı dönemlere ait izlerin tespit edilmesi, ortaya çıkarılan buluntuların bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve bölgenin geçmişine ilişkin verilerin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bulguların erken Tunç Çağı'na ait yaklaşık 5500 yıl önceki yerleşim yapısına, günlük yaşama ve kültürel hayata ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor. Kazının bilimsel danışmanı Profesör Doktor Hanefi Biber, höyüğün Urartu öncesi dönemlere ilişkin bilgilerin elde edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Biber, İremir Höyüğü'ndeki kazılar genelde Karaz ya da Erken Transkafkasya dediğimiz döneme ait. Bu da Erken Tunç Çağı'na tekabül ediyor. Bu seneki çalışmalarımıza bir hafta önce başladık. Daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız mimari bulgular üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda bir açmamızda depo binaları bulmuştuk. Depo binalarının yayılım alanını tespit edebilmek için bu yıl farklı alanlarda yeniden çalışma başlattık, dedi. Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde sürdürülen kazılarda erken Tunç Çağı'na ait yaklaşık 5500 yıllık yaşam izleri araştırılıyor. Çalışmaların dönemin yerleşim yapısı, günlük yaşamı ve kültürel hayatına ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: atrás.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi. Yan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İki sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aktaş hakkında 280 yıl hapis sistemi bulunan örgüt kurma suçundan beraat etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a toplam 15 yıl 2 ay 15 gün, eşi Yeşim Akpolat'a ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verilirken aracı ve 3 evine de el konuldu. Davada etkin pişmanlıktan yararlanan Baki Nugay için de örgüt kurma suçundan beraat kararı verildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara bütün suçlardan beraat ederken Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Hükmü geri bırakıldı. Özer hakkında özel belgede sahtecilik suçundan da beraat kararı verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Temmuz 2026 tarihinde görevinden uzaklaştırılan CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi. Yiğit hakkında rüşvet verme suçundan soruşturma yürütülüyordu. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Partisinin üye sayısının 400 bini aştığını belirten Emre, yaklaşan ilçe kongreleri öncesi yurttaşlara demokratik sürece katılım çağrısı yaptı. Süleymancılar Cemaati Lideri Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldı. Firari Hilmi Tuna Kuruş'un kaçında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aynı yapıyla irtibatlı Ömer Sipahi adlı şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken Ömer Yücel adlı şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. TMSF hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında yaşayan gazeteci Can Dündar'ın mal varlığının yönetimine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Can Dündar adına 5 taşınmaz olduğunu tespit etti. Kiraya verilmiş taşınmazlardan Dündar'ın hissesine düşen kira gelirlerinin de Emanet Banka hesabına yatırıldığı bildirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki paylaşımlarının ardından gözaltına alınarak tutuklanan ve yaklaşık 2 ay cezaevinde tutulan emekli albay Orkun Özeller halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. X hesabından paylaşım yapan Özeller beraat kararının üst mahkeme tarafından da onandığını kaydetti. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahla ateş eden zanlıyla ona yardım ettiği değerlendirilen şüpheli tutuklandı. Şüpheli KS'nin ifadesinde Belediye Başkanı Yıldız'la aralarında husumet olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesi, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babasına 5,1 milyon liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, ebeveyn sorumluluğunu vurgulayarak babanın tüm mal varlığına ihtiyati haciz koydu. Kararda, reşit olmayan çocukların yol açtığı zararlarda ebeveynlerinin hukuki ve mali sorumluluğu bulunduğu söylendi. Mezzeke Dans Grubu'nun eski üyelerinden Aynur Kambur'un 2016 yılında İstanbul Şişli'de öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili hazırlanan iddianame kabul edilmesi talebiyle İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara'da dün kent genelinde 121'i ot, anız ve ormanlık alan yangını olmak üzere 140 yangın çıktığı bildirildi. Yangınların çoğunun çıkış sebebinin ise insan kaynaklı olduğu öğrenildi. Hollanda kamu yayıncısı Avrotros 2027'de Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını duyurdu. Avrotros özellikle İsrail'in Gazze'deki savaş nedeniyle devam eden uluslararası tartışmalara rağmen yarışmada yer almasını gerekçe gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD ve İsrail'in ülkedeki ayrılıklardan yararlanmaya çalıştığını belirterek milli birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Öte yandan Pezeşkian, ekonomik sorunlarının çözülmesinin de hükümetin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Dünya okyanuslarının kutupları dışındaki ortalama yüzey sıcaklığı 21,1 dereceye ulaşarak ölçümlerdeki en yüksek seviyeye çıktı. Bilim insanları ısınmanın deniz seviyesini yükseltebileceği

0: Kocaeli Stadı'ndaki Kocaeli Spor Ahmet Spor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.
1: Ekonomi.
0: Benzine zam geliyor. Benzinin fiyatı 2,74 lira yükselecek. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. Fest işlem limiti %200 yükseliyor. Fest işlem tutar limitleri 26 Ağustos itibarıyla 3000 liraya yükseltilecek. 300 bin liraya yükseltilecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.533 seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 8 kuruş, euro 56 lira 13 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7.220, çeyrek altın 11.777, tam altın 46.911, at altını ise 47.775 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB tarifi haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Hasta ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Şimdi bu isimler muhalefet tarafından bakanlık yaptıkları dönemde Hüseyin Çelik de Sadullah Ergin de en fazla eleştirilen isimlerdi. Çünkü biri o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde milli eğitimle ilgili çok fazla tartışmaların olduğu dönemde çok eleştiriliyordu. Sadullah Ergin de 2009-2013 tam bütün o kumpas süreçlerinin olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığı yaptı. Ve o dönemde de o operasyonlar devam etti. Şimdi bu isimlere muhalefet kanadının iktidarı eleştirdiği için ya da iktidara dair bir şeyler söyledikleri için tepkisel anlamda çıkıp sürekli başvurmaları biraz ilginç geliyor. Şöyle yani hani düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir kavrama bürünmek hani biraz da bir siyasi etik de olmalı değil mi? Çünkü bakanlık yaptıkları dönemde en fazla siz eleştirdiniz. Ama bugün bakıldığında muhalefet kanallarında da bu isimleri sıkça görüyoruz. O yüzden bunu bir hatırlatma ihtiyacı duydum.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve Perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fahri trafik müfettişleri 7 ayda 487 bin tutanak düzenledi. Fahri trafik müfettişlerinin 2026 yılının ilk 7 ayında düzenlediği trafik kuralı ihlali tespit tutanaklarında seyir halinde cep telefonu kullanımı ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde görev yapan 27.092 fahri trafik müfettişi Ocak-Temmuz döneminde toplam 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenledi. En fazla ihlal seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını eline alarak kullanan sürücülerde tespit edildi. Bu kapsamda 76.371 tutanak düzenlendi. İkinci sırada 55.407 tutanakla kırmızı ışık ihlali yer alırken 51.150 tutanakla trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme üçüncü sırada yer aldı. Trafik işaret levhaları, cihazları ve yol işaretlemelerinde belirtilen kurallara uymayan sürücüler için 33 bin, zorunlu haller dışında emniyet şeridi veya banket kullanan sürücüler içinse 25 bin tutanak düzenlendi. Listenin devamında koruyucu ekipman kullanmama nedeniyle 23 bin, emniyet kemeri takmama nedeniyle ise 22 bin tutanak yer aldı. Tek yönlü karayollarında ters yönde araç kullanan sürücülere 21.357, şerit değiştirmeden önce girecek şeritteki araçların güvenli geçişini beklemeyen sürücülere ise 16.693 tutanak düzenlendi. Görevli ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan, trafik işaretleriyle belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında da 14.171 tutanak tutuldu. İlk 10 sıradaki ihlaller kapsamında toplamda 340.227 tutanak düzenlendi. Böylece bu ihlaller yılın ilk 7 ayında kesilen tüm tutanakların yaklaşık %70'ini oluşturdu. İllere göre dağılımda ise İstanbul ilk sırada yer aldı. Yılın ilk yılında İstanbul'da 118.243 trafik ihlal tespit tutanağı düzenlendi. Böylece Türkiye genelindeki fahri trafik müfettişlerince kesilen tutanakların yaklaşık %24,3'ü İstanbul'daki ihlallerden oluştu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068 ile İzmir, 30.433 ile Antalya ve 26.651 ile Konya takip etti. Bu 5 ilde toplamda 272.934 tutanak düzenlendi. Kayıtlı fahri trafik müfettişi sayısında ise Ankara 3.569 müfettişle ilk sırada yer aldı. Ankara'yı 3.457 müfettişle İstanbul, 1.622 ile İzmir, 1.430 ile Konya ve 1.421 ile Antalya izledi. Fahri trafik müfettişliğine ilişkin iş ve işlemler, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında merkezde trafik başkanlığı, illerde ise trafik denetleme birimlerince yürütülüyor. 2026'nın ilk 7 ayında fahri trafik müfettişleri tarafından 487.270 trafik kuralı ihlali tespit edildi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere düzenlenirken kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirmede ilk sıralarda yer aldı. İller bazında ise en fazla tutanak İstanbul'da kesildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Ayrıca İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespiti.
2: Peki AK Parti'nin kurucu kadrosuna yer alan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin, 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yer ettiği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazısı göndermişti. Şahin'in hafızaları kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Pasinler'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine gelmenize çok sevinim diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim demişti. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i Sayın Bakan bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz diye eleştirmişti.
3: Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bakalım. Bir oyna bakalım. Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çal bakayım.
2: İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dilenecek yanı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazları ile ilgili olmuştu. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor sözlerine beklerim diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa 20 dakika geç binmesine manşetlere taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapının adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştiri gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz demişti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 8 Ağustos 2012'de şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelmiş, o dönem yapılan terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Şahin, hiç istenmese de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var demişti. 19 Ağustos 2012'de ise Şahin taşlı saldırıya uğradı. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp taş attı. Polis olaylara müdahale etti. 24 Eylül 2012'de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "Yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek," dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
4: "Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına."
2: 19 Ocak 2013'te Bakan Şahin, Uludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara "Yukarı doğru kayabiliyor musunuz?" diye sormuş. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin korumasına "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu," dedi. Daha sonra Saadet Partisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkan adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, son günlerdeki uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır, açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek "Bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum," dedi. Şahin ise yanıt olarak "Kaset derken benim ordunun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır," yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte soluğu Samanyolu TV binasına almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, dönemin AK Parti milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye yargılanan polisleri desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimine araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti. 19 Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oyu alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Gaflarla istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri eski bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin'in aracı yurt dışına kaçmaya hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülükle de suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi.
1: Eski İçişleri Bakanı İdris Şahin bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yakalanan iki şüphelinin taşınmasında kullanılan aracın Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Ayrıca Şahin adına tahsisli olan iki aracın daha tahsis amacı dışında suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edildi.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağçoğlu, Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail Devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artarken Radyo Sputnik'e konuk olan emekli Tümamiral Yankı Bağçoğlu şunları söyledi.
2: Suriye'deki saldırıdan sonra yeni bir saldırı cephesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir mi? Doğu Akdeniz jeopolitiğine İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırgan politikaları nasıl etki eder?
3: Elbette NATO bizim yıllardır bütün taahhütlerini yerine getirdiğimiz, destek sağladığımız ve Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat açısından diğer tüm devletlerden bir kademe daha ileride olduğu bir savunma organizasyonu. Elbette biz taahhütlerimizi yerine getirirken onların da taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz.
2: Evet.
3: Ama biz P-16 blok 70 veya P-35 Sayın Trump'ın iki dudağın arasından çıkan bir onayla veya kongrenin tasarrufuna bağlanmış projeler, ben onların geleceğini kısa ve orta vadede pek mümkün görmüyorum. Çünkü karşımızda dehşet bir işte Rum lobisi var, İsrail lobisi var. Bunlar bize karşı zaten görünsüz olan bazı Amerikalı senatörleri işte etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bundan itibaren milli projelere ne bu? Kaan Milli Muharebe Uçağı. Tamam, göz bebeğimiz. Herkes evet. Bunun farkında. Ama ihtiyaç duyulan her şey ona kaynak aktarılmalı. Denizaltılar. İlk sınıfı yeni tip denizaltılarımızla şu anda geliştirilen milli denizaltının bir an önce bakın bu Almanya'nın örtülü ambargosu yüzünden yeni tip denizaltılar oldukça gecikti. Bizim NATO'dan ziyade bunları öncelikle konuşmamız lazım. Bir kere Netanyahu bu iç politikaya oynadığı çok açık şu anda. Muhalefette de Demokratlar Partisi eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı bunu açıkça Netanyahu'yu bu konuda da ikaz etti. Şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Hayalleri ve hedefleri kabiliyetleriyle, imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici. Dolayısıyla yani ulaşamayacağı hayaller ve eylemlerle böyle iç politikaya mesaj vermeye çalışıyor. Ama bu demek değildir ki hazırlıklı olmayacağız. Yani bakın kaplumbağanın sırtında dereyi geçip ondan sonra onu sokan akrep misali. Yani Netanyahu, ben tabii ki İsrail toplumu, İsrail milletine genel olarak bir şey söylemiyorum. Şu anda bizim eleştirdiğimiz yöneticileri İsrail'in.
2: Evet.
3: İsrail'i Netanyahu ve onun zihniyetindeki yönetici arkadaşları, işte sağcılar, faşistler neyse o Ben Gvir tipli adamlar. Bunlar yüzünden İsrail zaten dünya üzerinde yalnızlaştı. Ve Yunanlar da ve Rumlar da şunu bilmeli. Bir şekilde kendilerine bir hayat alanı açmaya çalışıyorlar. O hayat alanı açıldıktan sonra akrep gibi kaplumbağayı bunlar sokarlar. Bunun Yunan toplumunun da açıkça farkında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İsrail'e silah götürecek gemileri hatırlayın. Yüklemelerini engellemeye çalıştılar, şey yaptılar. Dolayısıyla iki tarafta da bu Abdi Selim galip gelmeli. Çatışma devam ederse buna NATO'nun dahil olmaması hiçbir neden yok normal şartlar altında.
2: Evet.
3: Bunu işte 6. maddedeki coğrafi sınırlama yok ülkesine bir saldırı olmadı gibi gündeme getirmeye çalışan devletler de olabilir. Hı-hı. Ama ben şunu açık açık söylüyorum Ceyhun Bey. NATO'nun eğer öyle bir şey olursa Türkiye herhangi bir şekilde saldırıya uğrayıp diğer devletler tarafından kolektif bir savunma sağlanmazsa NATO'nun Fransa Devlet Başkanı'nın söylediği beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti ya hani evet. Birkaç sene önce. NATO fiziken ölür, toprağa verilir, üzerine toprak atılır.
1: Ceyhun Bozkurt'ta Bölgenin Kalbi programına konuk olan eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağçoğlu, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. Netanyahu'nun hayalleri ve hedefleriyle imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici diyen Bağçoğlu, NATO'nun Türkiye saldırıya uğradıktan sonra savunma sağlamazsa NATO'nun beyin ölümü değil fiziki ölümü gerçekleşir, üzerine toprak atılır ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5,5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip adalarında yaşar. Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: 4 saat aşan yolculuklarda pıhtılaşma riski artıyor. Yaz aylarında artan uzun süreli kara ve hava yolu seyahatlerinde hareketsiz kalmak, özellikle risk grubundaki kişilerde bacak toplar damarlarında pıhtı oluşmasına ve hayati tehlikeye yol açabilen akciğer embolisine neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle 4 saat ve üzerindeki yolculuklarda hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, bir süre hareketsiz kalmanın bacak toplar damarlarındaki kan dolaşımını yavaşlatabildiğini belirtti. Bu durumun özellikle risk grubundaki kişilerde derin ven trombozu gelişmesine zemin hazırlayabildiğini söyleyen Altay, bacaklarda oluşan pıhtıların dolaşımla kalbe, oradan da akciğere ulaşabileceğini ifade etti. Altay bu durumun akciğer embolisine yol açabileceğini ve önemli ölçüde ölümlere neden olabilecek ciddi bir tablo oluşturabileceğini vurguladı. Derin ven trombozu açısından kesin bir süre vermenin doğru olmadığını belirten Altay, genel kabulün 4 saat ve üzerindeki yolculukların risk faktörü oluşturduğu yönünde olduğunu söyledi. Risk grubundaki kişiler için daha kısa sürelerinde etkili olabileceğine dikkati çeken Altay, genç ve sağlıklı bireylerde ise daha uzun sürelerin herhangi bir sorun oluşturmayabileceğini ifade etti. Uzun yolculuklarda özellikle yaşlılar, hamileler, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği ve KOAH gibi kronik hastalıkları bulunanların daha dikkatli olması gerekiyor. Yakın zamanda kalça ameliyatı geçirenler, hareket kısıtlılığı bulunanlar, kanser hastaları, daha önce pıhtılaşma bozukluğu veya akciğer embolisi geçirenlerle genetik pıhtılaşma bozukluğu bulunan kişiler de risk grubunda yer alıyor. Genç kadınlarda doğum kontrol hapı kullanımının da pıhtılaşmaya yatkınlığı artırabileceği belirtiliyor. Yolculuklarda hareketsizliğin yanı sıra yetersiz sıvı tüketimi de pıhtılaşma riskini artırabiliyor. Altay, bazı kişilerin tuvalet ihtiyacını azaltmak için daha az su içtiğine dikkati çekerek, kanın akışkanlığının korunması açısından yeterli sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Özellikle alkol tüketiminin vücutta su kaybına neden olabileceğini belirten Altay, çay ve kahvenin de idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı ihtiyacı karşılamak için yeterli olmadığını ifade etti. Derin ven trombozunun önemli belirtilerinden biri ise ani gelişen tek taraflı bacak şişliği. Şişliğe ağrı ve kızarıklık da eşlik edebiliyor. Uzmanlar özellikle risk grubundaki kişilerin bu belirtileri ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor. Altay ayrıca bacak şişliğinin yalnızca pıhtılaşmaya bağlı gelişmediğini, kalp ve böbrek yetersizliği, karaciğer hastalıkları, hipotiroidi, lenf ve toplar damar hastalıklarıyla bazı ilaçların yan etkilerinin de şişliğe yol açabileceğini belirtti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süreli yolculuklarda hareketsiz kalmanın özellikle risk grubundaki kişilerde pıhtı oluşumuna ve akciğer embolisine yol açabileceğini belirterek, 4 saat ve üzerindeki seyahatlerde hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyor.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iki üst sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar okunuyor. Çankırı merkezde 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. Trump, Kanada'ya yönelik tarife yükseltme kararı aldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 2 üst sanığın yargılandığı davanın duruşmasında karar okunuyor. Davada Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt kurma, evrakta sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarından beraatına karar verildi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 22 yıl 11 ay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay, Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, Kadir Aydar ise 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Özel belgede sahtecilik suçlamasından beraat eden Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Özer'in memuriyetinin yasaklanmasına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından kamu görevlisine hakarette bulunduğu tespit edilen Kuzey Rumuzlu Instagram hesabı kullanıcısı hakkında resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Çankırı merkezi 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. İkisi yurt dışında bulunan 8 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Trump, Kanada'ya yönelik tarife yükseltme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelik üzerindeki gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağını bildirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın askeri kapasitesini, askeri fabrikalarının neredeyse tamamını ve nükleer programını yok ettiğini savunan Bessent, şimdi son oyuna giriyoruz. Şafak'ta bir düşmana karşı bugüne kadar düzenlenmiş en büyük mali saldırı günü başlıyor ifadelerini kullandı. Fransa'da liselerde cep telefonu yeni eğitim öğretim yılında yasaklandı. Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu'nda kabul edilen yasa Anayasa Konseyi tarafından da onaylanmıştı.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Cuma günü etki alanını genişletecek yağışların hafta sonu İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede etkili olması öngörülüyor. Yarın İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 39, Bursa ve Antalya ise 35 derece olacak.
2: Spor.
1: Süper Lig kombine fiyatları belli oldu. 2026-2027 sezonu kombinelerinin en pahalısı 275 bin, en ucuzuysa 3 bin lira fiyatla futbol severlere sunuldu. Süper Lig'in ikinci haftası Kocaeli Stadı'ndaki Kocaeli Spor Ahmet Spor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Mücadele 21.30'da.
2: Ekonomi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Akıncı gişelerinde serbest geçiş sisteminin devreye alındığını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği 106 ücret toplama istasyonunun 35'i SGS'ye dönüştürülürken yıl sonuna kadar 8 istasyonda daha dönüşüm tamamlanacak ve toplam sayı 43'e yükselecek. Benzine zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 2 lira 75 kuruş yükselecek. Yeni tarife yarından itibaren geçerli olacak. İstanbul'da BIST yüz endeksi günü %0,09 değer kaybederek 14.501 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 8 kuruş, euro 56 lira 12 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 7.168, çeyrek altın 11.697, tam altın 46.598, ata altını ise 47.489 liradan işlem gördü.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun ilerlediğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.

0: Taşınırken herkes odaların büyüklüğüne, manzarasına ya da mutfağına bakar. Ama tecrübeli biri önce kapı komşusunu sorar, çünkü büyükler bilir. Ev alma, komşu al. Bu atasözü Türk toplumunun mahalle ve köy kültüründen süzülüp gelen bir hayat dersidir. Tarih boyunca insanlar evlerini inşa ederken sadece toprağa değil, yan komşularına da güvenerek yaşadı. Sözün kökeni, komşu hakkı ve komşu hatırı gibi Türk-İslam geleneğinde kutsal kabul edilen değerlere dayanıyor. Komşu, aileden sonraki en yakın sosyal çevredir. Bu yüzden iyi komşuluğun hayat için evin özelliklerinden bile daha önemli olduğu kabul edilir. Duvarı olmayan ev olmaz ama değerli komşu olmadan yuva da olmaz. Bugün ev alma, komşu al atasözünün köklü mesajını birlikte düşündük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bakın ben futbolu şundan dolayı önemserim. Futbol istenirse kaos çıkartılabilecek bir alandır aynı zamanda. Bakın sokaklarda hepimizi etkileyecek dinamikleri devreye sokabilirler. Çünkü futbol aynı zamanda milyonları peşinden sürükleyen bir kitle gücü aynı zamanda. Örnek vermiştim geçenlerde, hatırlatalım. Hafızayı beşer nisya ile malum. Yugoslavya'yı parçalamak için hazırlığı yapılan, altyapısı oluşturulan ilk savaşın fitili bir futbol maçında ateşlendi. Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız arasında Zagreb'de oynanan, yanlış hatırlamıyorsam 91 olması lazım. Hatta meşhur Hırvat futbolcu vardı, Boban. O zamanlar Dinamo Zagreb'de oynuyordu ve bizzat saha içinde başlayan kavgada etkili oldu. Kavganın içindeydi. O dönem iki takım futbolcular arasında başlayan kavga tribünlere sıçradı. Tribünlerden sokaklara sıçradı ve sokaklarda Sırplarla Hırvatların arasında başlayan çatışma daha sonra tüm Yugoslavya'yı ateş içine aldı.
1: Dediğim gibi futbol tabii ki Türkiye'de örnek değil ama futbol asla hiçbir zaman futbol değil.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
0: ...24 Ağustos 2026... Evet, saat 19.14... biraz gecikme, 19.07'yi yakalayamadık. 19.14'te sizlerle birlikteyiz. Biraz İstanbul trafiği biraz gecikmeye yol açtı. O yüzden kusura bakmayın, hakkınızı helal edin diyelim. Futbolla başlayalım yine. Bu sefer de Beşiktaş'ı doğramışlar, öyle diyorlar. Yani Beşiktaş'ın da hakkını savunalım. Kim haksızlığa uğruyorsa onun da hakkını savunalım. Sonuçta bizim rakibimiz ama çok kötü bir hakem. Art niyetli bir hakem olduğu yönünde çok ciddi verilerin olduğu söylenen bir hakem. Şimdi Mikail ile Caner de Beşiktaşlı ya. Şimdi onlar da hemen oradan işaret ettiler, işleri yanmış. Ya ben hep söylüyorum, Türk hakemlerine güvenmiyorum. Türk hakemlerinin, açık söyleyeyim yani, ya bunların sistemi şu. Ligi ilk muhtemelen bir 5-10 haftada şekillendiriyorlar. Doğrayacaklarını doğruyorlar. Ondan sonra zaten istedikleri hal olunca da şey yapılıyor. Türk futbolunda buradan TFF'ye, ondan sonra ilgili birimlere, ilgili bakanlığa, yönetime, Cumhurbaşkanlığı kabinesine buradan seslenelim. Yani bu hakemler, açık söyleyeyim, yarın öbür gün ulusal güvenlik problemi bile olurlar yani. Ben mesela Türkiye'de tribünler üzerinden bir şey planlasam hakem olmayı tercih ederim diye, hani FETÖ'cünün biri, bir terörist vardı ya, 15 Temmuz'dan bir ay önce bir şey söylemişti. Bunlar hakem olurlar, yarın öbür gün şey yaparlar. Açık söyleyeyim, hakemlerden her türlü şeyi bekliyorum ben. Bu sefer de Beşiktaş doğranmış. Salah'a gösterilen sarı kartı da anlamadım. Yani Salah'a da bir sarı kart gösterilmiş. Garip bir sarı kartmış. Yani ben gördüm kartı da, yani tamam ya, bir atma yok aslında orada, hatta şey bile tartışılır, tamam ağırlık penaltı değil dersin ama sarı kartlık bir şey yok yani orada. O da garip, adama direkt hadi tamam offside'lar, offside, iki tane gol attı adam, offside'lar, hatta ikincisi offside mi değil mi o konuda da şüpheliyim. Evet, göstermediler. İkinci golde, o ikinci offside'ında o şeyi de, çizgiyi de çekmediler, göstermediler de. Yani orada da şüpheliyim. Hakemler dün Trabzon'u bir doğrama girişimi yaptılar. Beşiktaş'ı da oradan doğradılar anladığım kadarıyla. Tabii ki bu Alanyaspor'un hakkını yemek anlamında söylemiyorum. Geçen hafta da söyledim. Gençler bir Fenerbahçe'yi yendi dedim. Onun hakkını yemeyelim ama iki tane penaltımız verilmedi dedim. Bu haftada öyle söylüyorum. Alanyaspor'un hakkını yemeyelim, tebrik edelim ama Beşiktaş'ı da doğradıklarını, hakemin doğradığını, hakemlerin doğradığını söyleyelim ki dediğim gibi hakemlere güvenmiyorum. Umarız hakemlere güvendiğimiz günleri yakında buluruz diyelim. Yani Türk futbolunda maalesef bu problemi hep konuşuyoruz. Hakemler hep ayrı bir problem. PFDK, işte MHK'nın da basın sorumlusu olan bir, yeni bir basın sorumlusu atanmış, fecaatmiş öyle diyorlar. Yani bir basın işlerini düzeltmesi, organize etmesi için atanan biri varmış. Belki bizi dinliyordur veya önüne raporlar gidiyordur. O da fecaat olduğu yönünde şey yapar. İnşallah hakkaniyetli bir idare sergiler. Biz buradan takipte olduğumuzu söyleyelim. Ama dediğim gibi Türk hakemlerine güvenmiyorum diyelim. Türk futboluyla ilgili her zamanki girişimi yapalım. Sonrasında bu arada gelen dostlara da selamlarımızı verelim. Ondan sonra iyi yayınlar diyen Şuayb Bey'e çok çok selam olsun, kendisine ve ailesine çok çok selam saygı. Diğer dostlarımıza da selamlar saygılar olsun. Ne konuşacağız? Yine bugün ağırlıklı olarak İsrail'i konuşacağız. Birçok boyutuyla konuşacağız. Çok kıymetli bir konumuz da olacak. Profesör Doktor Esat Arslan olacak. Aynı zamanda kendisi gazi bir general aynı zamanda. Esat Hoca'yla, Esat Komutan'la biraz o coğrafyayı da çok iyi biliyor. Çünkü Suriye'de ateşelik falan yaptı. Coğrafyayı, demografiyi, yapıyı çok iyi bilen bir isim. Programımızın ikinci diliminde 19.35 gibi onunla konuşacağız. İsrail'in ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacağız. İsrail'deki tepkilere bakacağız. Ondan sonra işte Haaretz gibi yayın organları, böyle muhalif, Netanyahu'ya muhalif yayın organları İsrail'i, Netanyahu yönetiminin ateşe sürüklediğini söylüyor. Ama Jerusalem Post'ta başka bir makale çıkıyor. Diyor ki İsrail savunma yerine Türkiye'ye taarruza geçmeli, Türkiye'ye karşı. Askeri dengeye bakacağız. İsrailliler biraz bu meselede askeri denge üzerinde de duruyorlar. İşte Türk ordusunun verilerini araştırmış bir tane yani YNET, YNET mi oluyor? İşte öyle bir sitesi var. Dün baktım detaylı bir şey de tabii Global Firepower'da ki veriler üzerinden bir şey yapmış, çalışma yapmış. Ama dediğim gibi İsrail artık gemi azıya almış diyebiliriz. Türkiye ne yapmalı onu konuşacağız. Yani İsrail'in ne yapmaya çalıştığıyla beraber Türkiye ne yapmalıyı da konuşacağız. Yani ben de düşüncelerimi aktaracağım. Daha sonra Hoca'yla da Esat Komutan'la da bunları konuşacağız. Şimdi tabii ki olayı şöyle özetlemek mümkün yani. Bakıldığı zaman İsrail'in gerçekten ben köşeye sıkıştığını düşünenlerdenim. İsrail bugün Netanyahu yönetimi bir kere Ekim'de gelen seçimlerde, yaklaşan seçimlerde çok ciddi bir şekilde sıkıntıda. Mesela dün bir haber okudum. İşte Netanyahu'nun biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde rakibi var. Eisenkot. Eisenkot eski genelkurmay başkanı. Yani Eisenkot'un kendi oyu mudur onu bilmem. Ama muhtemelen Netanyahu'ya yönelen tepki de bir anlamda Eisenkot'a yazılıyor şu an. Ve anketlerde Netanyahu'nun çok ciddi bir şekilde geriye düştüğünü görebiliyoruz. Eisenkot bir başvuru yapmış. Merkez Seçim Kurulu'na, İsrail'de Merkez Seçim Kurulu'na başvuru şu, güvenliğimi sağlayın diye. Yani düşünün, eski Genelkurmay Başkanı Netanyahu'nun rakibi ve güvenlik talep ediyor. Neden? Ki bu arada bunu haberleştiren internet yani haber merkezi aynı zamanda 94 müydü 95 miydi? Netanyahu'nun ilk başbakanlık adayı olduğu dönemdeki o seçimlerde Netanyahu'nun benzer bir başvuru yaptığını ve o dönemdeki başbakanın buna onay verdiğini, Merkez Seçim Kurulu'nun onay verdiğini, Netanyahu'ya koruma tahsis edildiğini o dönem söylüyor. O zaman Isaac Rabin galiba. Başbakan. Sonra bu Eisenkot'un başvurusu tabii ki normalde Shin Bet üzerinden yani İsrail İç İstihbarat Servisi üzerinden yürüyen bir süreç. Ama Shin Bet'te nereden onay alıyormuş? Yani İsrail İç İstihbarat Servisi de bir güvenlik problemine karşı bir siyasiye yönelik bir güvenlik problemi olmasın diye çalışmalara Merkez Seçim Kurulu'ndan onay gelirse başlıyormuş. Onlar da Merkez Seçim Kurulu'na şey yapıyorlar, soruyorlar. Merkez Seçim Kurulu, İsrail Merkez Seçim Kurulu onay vermemiş ilginç bir şekilde. Yani Eisenkot'un başvurusu reddedilmiş. Şimdi bunu aktaranlar şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya yarın öbür gün İsrail'de çok ciddi bir şekilde bir siyasi suikast gerçekleşirse ne olur? Şimdi bu soruya yanıt arıyorlar İsrail'dekiler. Bu açıdan şunu anlamaya çalışıyoruz işte. Netanyahu artık gözü dönmüş bir yaratığa dönmüş durumda yani. Bakıldığı zaman hani Hitler'in eşdeğeri haline gelmiş gibi. Şimdi Haaretz'in makalesinde de bunu görüyoruz. Haaretz diyor ki İsrail'i felakete sürüklüyor diyor. Türkiye gibi. Ya İsrail'i düşünün. Şimdi İsrail ordusu kimle savaştı şimdiye kadar? Yani hadi 60 işte 67 73'ü falan şey yapmayalım. O dönem Mısır ordusu, o dönem Suriye ordusu savaşlar yaptı ama ne kadar savaştığı da meçhul. O ayrı mesele. Zaten İsrail ordusunun arkasında her zaman bir Amerikan desteğini görüyoruz ama işte 80'lerde yaptığı saldırılar, Lübnan'a yaptığı saldırılar falan hep bakıldığı zaman ağırlıklı olarak silahsız siviller üzerinden gerçekleştirilen saldırıları görüyoruz. İsrail ordusu son 3 senede zaten Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor yıllardır. Ta 48'den bu yana, hatta daha öncesinde o Irgun, Haganah gibi terör örgütlenmelerini de sayarsak daha öncesi de var, o ayrı mesele. Ama 48'den itibaren var ama son 3 yıla bakalım. İsrail kimle savaşmış ya? İsrail Filistin'deki silahsız kadınlarla savaşmış. İsrail Filistin'deki silahsız çocuklarla savaşmış, bebeklerle savaşmış. Ya onların üstüne bomba atarak savaşmış ya. Ya karadan bile girememiş yani o insanların karşısına. Ben çünkü şöyle bir ifadeyi sevmiyorum, açık söyleyeyim. Ne diyelim? Masum siviller. Bana sorarsanız silahsız masumlar, işte siviller falan. Yok arkadaş, orada Filistin coğrafyasında eline silah almış, vatanını savunan insanlar da masumdur. Açık söyleyeyim, benim düşüncem bu. Yani orada vatan savunması yapan insanlar yok, masum değil. Öyle bir dünya yok. Birileri gelecek, vatanı işgal edecek, toprağını, coğrafyanı işgal edecek, sen ona karşı şey yapmayacaksın, direnmeyeceksin. O yüzden bana sor, yani benim düşüncem ki milyonların düşüncesi bu zaten aslında. Orada Filistin için direnen hangi düşüncede olursa olsun, bugün muhafazakar düşünce olsun, dindar olsun, sosyalist olsun, sol olsun, fark etmiyor. El Fetih de doğru bir politika izlemişti, Hamas da doğru bir politika izlemişti. Taktik hamleleri konusunda tartışmaya yaşarız. Ya şu hamle doğru olmadı, şu hamle doğruydu deriz. Ama bu onların genel çerçevede haklı olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani onlar da masum benim gözümde. Ama İsrail ordusu onların karşısına çıkmaya bile cesaret edemedi. Karadan girdiklerinde gördük, arka arkaya cenazeler verdiler. Ondan sonra ne yaptılar? İşte bir uçaklarıyla Gazze'de sivillerin yaşadığı yerleri bombaladılar. Lübnan'da hakeza yine öyle, Suriye'de yine öyle, silahsız sivil unsurları gördüğümüz saldırıya geçiyor İsrail ordusu. İran'a karşı savaşı bile Amerika'ya devretti, yani Amerika'ya gazı verdi. Amerikan unsuru içindeki paralel Siyonist devlet, paralel İsrail devletini harekete geçirdi. Bir anda İran'la Amerika savaşmaya başladı. İsrail'in savunmasını da Amerika yapıyor. Ya böyle bir, yani hani ne güzel İstanbul diye bir dizide bir replik vardı ya, yani tam o hesap, yani ne güzel memleket, ne güzel dünya yani. Her şeyi devrediyor finans kapitali üzerinden, Batı Avrupa'yı, işte emperyalizm dediğimiz işte Amerika'yı kontrol ediyor, istediği yere bunları sürüyor, kendi başına bela almıyor falan filan. Hiçbir zaman gerçek bir orduyla karşılaştı mı İsrail ordusu? Karşılaşmadı. Yani şimdi Türk ordusuyla İsrail'in, şimdi İsrail'dekilere ordu demek bir kere Türk ordusuna hakarettir. Yani ordu dediğin Türk ordusu gibi olur, gerçek ordular gibi olur. Yani 3000 yıla yakın bir mazisi, zaten bilinen tarihi, ya bilinen tarihi de değil aslında, daha öncesi de var da işte onluk sisteme geçiş, Meta'nın kurduğu sistemin başlangıcını baz aldığı için 2000 işte 300 yıl oluyor galiba, milattan önce 209 2235 yıl, 2235 yıl o sistemden itibaren baz aldığı için resmi tarihi diyelim 2235 yıl, daha öncesi de var. Yani yaklaşık 3000 yıllık bir tarih deyin. Şimdi böyle bir ordunun karşı kabilir mi? Çünkü askerlik sadece silah, işte benim teknolojim çok daha güçlü, benim teknolojim çok daha iyi. Teknoloji güçlü olsaydı İngilizler Çanakkale Boğazı'nı geçerdi. Teknolojin güçlü olsaydı Amerikalılar Vietnam'da bozguna uğramazdı. Teknolojin belirleyici olsaydı Irak'ta Amerika bataklığa saplanmazdı, Afganistan'da kaçar gibi ayrılmazdı. Teknolojiyle belirlenmiyor, insan belirliyor, insan faktörü, işte eşrefi mahlukat diyoruz ya, her şeyi belirleyen insandır. Şimdi askerlik de böyle bir şeydir. Askerliğin ne diyelim, bir ruhu vardır. Askerliğin kodları vardır, kökleri vardır. Medeniyetle bağlantılı, kültürle bağlantılı, inançla bağlantılı kökleri vardır. Şimdi İsrail ordusu, hani Türk ordu millet dediğimiz bir Türk doğduğu zaman elbette ki diğer işleriyle de uğraşır. Ama aynı zamanda vatan savunması söz konusu olduğunda en öne atılmak şeyle çocukluğundan itibaren motive edilir. Hepimiz öyleyizdir. Hiçbir şey yapamazsak ordumuza gideriz. İşte Çukur terörü döneminde bile anneler giderdi, gidiyorlardı, şey yapıyorlardı, biliyoruz yani. İşte ihtiyacı yoktu Mehmetçiğimizin ama gidiyorlardı, onlara yemek gönderiyorlardı, onlara işte atkı örüyorlardı, bere örüyorlardı. Yani hiçbir şey olmadı, cephe gerisinden bunu yaparsın. Şu an ihtiyacımız yok. 100 yıl önce ihtiyacımız vardı. Yine Anadolu insanı doğrudan cepheye gitmese bile askerinin arkasında durdu mesela. Şimdi böyle bir ruhu siz istediğin kadar elinde F-35'in olsun, istediğin kadar Merkava tankın olsun, bir kere böyle bir ruhla mücadele edemezsin. Bu ruh seni ezer, boğar. Bunun farkındalar. O yüzden her türlü provokasyonu da deneyebilirler. Şimdi Türk ordusunun işte bugün o bahsettiğim YNET sitesinde, YNET diyelim, NATO'nun ikinci büyük ordusu, binlerce tank ve insansız hava araçlarına oluşan bir güç merkezi, Türkiye'nin askeri gücü diye bir veri sunmuş. İşte Türkiye'nin aktif görevde bulunan 481 bin askeri, 2280'den fazla tankı, yaklaşık 1100 hava aracı, ondan sonra 3 harekat bölgesinde faaliyet gösteren neredeyse 200 gemiciden oluşan bir filosu var. Yani bunları artık İsrail konuşuyor. Konuşmak da anladığım kadarıyla artık konuşmaya da devam edecekler. Mesela işte Türkiye'nin 481 bin askeri gücü, işte asker gücü, 380 bin yedek personeli, 150 bin de seferberlik durumunda anladığım kadarıyla hemen cepheye görevlendirilebilecek. Belki de daha fazladır da bu Global Firepower sitesinden alınan, onlar paramiliter personel olarak şey yapıyor, tanımlıyor da daha fazla güçten bahsediyoruz ki, açık söyleyeyim yani İsrail Türkiye'ye bir taş atmaya kalksın bakalım. Tabii ki akıl, biz gazla da hareket etmememiz gereken bir süreçteyiz. Akılla bu süreci yönetmemiz gereken birden geçiyoruz. Onu da söyleyelim, hamlelerimizle bunu yapacağız ama İsrail'i boğacak gücümüz de var. İsrail de bunun farkında ama Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor. Netanyahu kendi için hazırlanan cehennemi, İsrail'de de hazırlanan, dünyada da hazırlanan cehennemi ötelemeye çalışıyor. Ama eninde sonunda o cehennemi yaşayacak. O Sabi Sübyanların ahı ve vebali, o masumların vebali onu boğacak, o kesin. Ama eli, yani bu Türklerin elinden mi olur, bütün güç dengeleriyle beraber birleşilir, hep beraber mi olur onu bilmiyorum. Ama en sonunda İsrail'deki o Siyonist vampir artık gidecek. Bundan eminim. Tabii ki Ebu Zuhur havalimanına saldırı bundan sonraki süreçleri de tetikleyecek. Birazdan şimdi kısa bir ara verelim. Birazdan Esat Hoca'yla şeyi konuşacağız. Yani Türkiye ne yapmalı? Askeri güç dengesi nedir? İsrail sahada ne yapıyor? Suriye-Türkiye ilişkilerinde hangi adımlar, askeri adımlar atılmalı? Bunları konuşacağız ama şimdi kısa verelim.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra şimdi tekrar birlikteyiz. Şimdi birazdan emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan'la görüşeceğiz. Neyi konuşacağız? Türkiye'nin yapması gerekenleri konuşacağız. Şimdi benim düşüncelerimi de aktarayım Esat Hoca'yla konuşmadan önce. Bir kere bu mesele, yani bir terör yapılanmasının varlığı ortada. Netanyahu'nun başında bulunduğu işte Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, İsrail Katz gibi elebaşlarının bulunduğu bir yapılanma var. Ve bu İsrail'i de çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. Şu an İsrail adım adım kuşatılıyor. Ve bu noktada Türkiye'yi de işte ateşe çekmeye çalışıyor. Türkiye akıllı hareket edecek bir devlet. Ama tabii ki artık reaksiyon vermenin de zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi Suriye özelini Esat Hoca ile konuşacağız. Suriye'de ne yapılmalı şeklinde. Hem siyasi boyutuyla beraber değerlendireceğiz. Hem askeri boyutuyla değerlendireceğiz ama şunu bir kere şunu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa üzerinde İsrail'in etkisini kullanmasını önlemek için bazı hamleler yapılması gerekiyor. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli bir öneriler yaptı. 7 maddelik bir öneri listesi sıraladı. Kudüs Pakti da dahil olmak üzere, işte küresel bağlamda da öneriler olmak üzere onları söyledi. Ben şunu söylüyorum. Bir kere TRÇ formülü, Türkiye, Rusya, Çin işbirliği formülü devreye girmeli. Bu Batı Avrupa ve Amerika'ya karşı da bir resttir. 15 Temmuz sonrasının hamlesidir. İkincisi Avrupa'nın Rusya politikalarına destek ver. Çünkü İsrail'in yanında yer alacaklar. Bu hamleleri yapacaklar. Şimdi Esat hocamız gelmiş. Şimdi onu bekletmeyelim. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan hocamız yayınımızda. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş buldum. Nasılsınız efendim? Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
2: Asansördeydim. Hemen şimdi yayınınıza katılmaktan büyük keyif alıyorum zaten.
1: Sağ olun, var olun hocam. Sağ olun, var olun. Şimdi siz de birazdan bir yayına katılacağınız için bu dar vakitte bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Çok fazla. 7-24.
1: Sağ olun, var olun. Hocam şimdi İsrail'in saldırganlığı var. Netanyahu yönetiminin bir saldırgan politikası var. En son Ebu Zuhur'da saldırı gerçekleştirdi. Boş pistleri bombaladı ama doğrudan da Türkiye'yi hedef aldığını söyledi. Türkiye-Suriye ilişkilerini ve Türkiye'yi. Bunu Netanyahu da söyledi. Netanyahu'nun ekibinden unsurlar da söyledi. Şimdi Türkiye buna karşı yani İsrail ne yapmaya çalışıyor? Önce bunu bir sorayım. Arkasından da Türkiye ne yapmalı? Onu bir sormak istiyorum.
2: Evet. Yani Türkiye'nin özellikle sizin de belirttiğiniz gibi bu mesaja aynı gece uçak kaldırarak cevap vermemesini de izlememiz lazım. Tek başına zayıflık mıdır değil midir onu sormak lazım. Bir kere şunu söyleyelim. Herhalde bir cızırtı var, bilmiyorum ses nasıl doğru
1: geliyor. Sesiniz çok net geliyor hocam.
2: Tamam. İsrail'in önleyici savaş anlayışı tam da burada kendi paradoksunu yaratıyor. Bu bir edebiyat olarak kabul etmeyin. Çünkü Tel Aviv gelecekte, bu biliyorsunuz preemptive strike dediğimiz Amerikalıların Tel Aviv şöyle bakıyor. Tabii siz onun çok da Netanyahu, Benjamin Netanyahu 27 Ocağı tamamıyla düzeltiyorum. 27 Ekim'e seçime odaklanmış vaziyette.
1: Evet.
2: Yani bugünkü meclisteki oy sayısı 120 kişilik Knesset'te ancak 32. Yani 7 parçalı bir koalisyonu yönetiyor. Şeyde de muhalif kanat da öyle. Yani İsrail'de özellikle Knesset'te 120-32 demek 4'te 1 demek. 61 oyla ancak şu anda ayakta duran 60 oyla şey yapıyor. Seçime gidileceği için efendim güven oynaması falan olmaz ve 27 Ekim'e kadar idare edecek. Çok patlıyor ses galiba da ben yanlış bir
1: şey yok hocam, sesiniz aslında bize çok gayet net geliyor.
2: Çok patlayarak geliyor, onun için şey. Peki şunu söylemeye çalışıyorum. Tel Aviv gelecekte tehdit oluşturabileceği düşündüğü her kapasiteyi bakın kapasite olarak kendisine çıkanı efendim daha ortaya çıkmadan yok etmeye çalışıyor. Tabii bu konuyu şöyle söylememiz lazım. Yani tehdit kavramı sürekli genişletildiğinde, ki genişletiyor, hep beraber biliyoruz. Savunma ile saldırı arasında bu sefer sınır da ortadan kalkıyor. Bakın, evet. Önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü İsrail'in bu jeopolitik yapmasında kendi sonunu hazırlıyor. Bakın Ceyhun Bey, siz de çok yakinen takip ediyorsunuz. Şu anda resmi olarak kayıtlara girdiğimiz zaman 270 bin vatandaş efendim İsrail'i terk etmiş vaziyette. Evet. Zaten çok kısıtlı imkanlarla duruyor. Yani bir yapay ulus devletine doğru giden, yani zincirle bağlanan bir ulus devleti ne doğru gidiyor. Ama dediğim gibi yani devletler bazen yanıldıkları için değil, kazandıkları savaşın sınırlarını göremedikleri için kaybederler. Yani bunun altını çizmemiz lazım. Hatta büyük harfle ifade etmemiz lazım. Yani askeri güç, aslında kullanmaya çalışıyoruz olduğu askeri güç, kendi hududunu tanımadığında caydırıcılık olmaktan çıkar. Bunu benim yılların tecrübesi olarak ifade etmeye çalışıyorum. Askerliğe girdiğimi tarihi söyleyeyim. 1959 yılı. Yani 66 yıl değil, 67 yıllık bir tecrübeyle ifade etmek istiyorum. Yani şunu söylememiz lazım. Yani bu caydırıcılık olmaktan çıkar da stratejik körlüğe dönüşür. Bakın İsrail'in yaptığı, özellikle bu Ebu Zuhur hava üstüne bıraktığı bombalar Suriye'de yalnızca bir pisti değil, siz de ifade ettiniz çok güzel bir şekilde, birkaç hangarı efendim tahrip etmedi. O bombalar İsrail güvenlik doktrinini giderek büyüyen çelişkisini de görünür hale getirdi. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmeye doğru yüz tuttuğu bir ortamda tek başına, bir başına, işte görüyorsunuz. Yani bir de Thomas Barak'ın arkasında bu bizim işte imkanlarımızı söylemiyor falan, görevden alın diye, aslında biliyorsunuz kendisi bir kariyer dışişleri büyükelçisi değil. Kendisi değil. Tamamen zengin, milyarder, öncelikle avukat olduğunu ve biliyorsunuz emlak komisyonculuğundan aynı tabii şeyin arkadaşı olduğunu söylüyorum. Çünkü nedir biliyor musunuz? İran'da tamamlayamadığı bir savaş var. Değil mi? Bu bekliyor. Türkiye'yi işletmeye çalışan bu devlet, devlet de diyemiyorum artık buna, jeopolitik, evet, jeopolitik yapbozuna yeni bir parça eklemiyor. Bakın çok önemseyerek söylüyorum, İsrail yönetimine söylüyorum, sonunu getireceği bir cepheyi kendi elleriyle kuruyor. Yani bu son derece tehlikeli bir olay. İsterseniz şunu söylüyorum, yani bu bir eskalasyon girişimi, hani eskalasyon değil yani tırmanma girişimi. Yani Türkiye'nin mesela şunlar da söylüyorum efendim, Türkiye işte bu mesaja aynı gece uçak kaldırarak cevap vermemesi, ama bu zayıflık değil efendim, bir kere bunu açıkça söyleyeyim.
1: Evet, onu da açalım yani, Türkiye'nin yanıtı nasıl olmalıydı da yavaş yavaş
2: Türkiye'de. Evet, hemen şunu söyleyeyim. Yani bir ülkenin havaalanını onarması, şimdi bakın bir egemen bir ülkeden bahsediyoruz, Suriye'den bahsediyoruz. Ordusunu yeniden kurması ve başka bir devletten eğitim desteği alması. Ki bizim 13 Ağustos 2025 tarihinde efendim 3 parçalı danışmanlık, eğitim ve teknik destek anlaşmamız var. Biliyorsunuz Ulaştırma Bakanımız gitti, oraya Savunma Bakanımız gitti, aynı gün Şam'a Genelkurmay Başkanımız gitti. Yani şunu söylemeye çalışıyor, gördüğünüz gibi bu çok ortaya koymamız lazım. Ya peki bunu yapamaz mı? Birlikte yapamaz mıyız? İsrail için savaş gerekçesine dönüşüyorsa, korunmaya çalışılan İsrail'in güvenliği değil, İsrail'in sınırsız saldırı özgürlüğüdür. Bakın bu son derece hatalı bir yaklaşıma doğru gittiğini ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, zamanımız da çok kısıtlı olduğu için söylemeye çalışıyorum. Hı. Bakın bir kere Türkiye çağrılı kuvvet değil, Rusya gibi. Rahatsızlık sadece orada değil, biliyorsunuz Rusya'da da. Rusya biliyorsunuz Hımeymi Müslüm, efendim çünkü biliyorsunuz 2024 8 Aralık'tan önce ve Beşar Esad tarafından çağrılı kuvvet. Çağrılı kuvvet nedir? Efendim çağırıyorsunuz, Birleşmiş Milletler'e mektupla bildiriyorsunuz. Yani ben diyorsunuz ki bugün için Türkiye maalesef bu aşamaya gelmedi.
1: Henüz bu aşamada değiliz biz.
2: bu değil, çağrılı kuvvet değiliz. Yani Rusya çağrılı kuvvettir. Bundan evvel biliyorsun, bugün şu anda biliyorsunuz eskiden Beşar Esad'dan bana bütün Rusya'nın hava sahası, düzeltiyorum, Suriye'nin hava sahası kim tarafından yönetiyordu? Biz zaten Rusya tarafından, evet. İşte bizim uçağımızın düşürülmesi falan, bütün de olaylar böyle. Bakın son olarak şunu söyleyeyim. Bakın herkes aklını başına devşirmesi lazım. Yani soğukkanlılıktan, efendim siz de dersiniz ki efendim biz ağırbaşlı ol, hani bizde vardır ya, ağır ol da molla desinler. Ama bu stratejik sessizliğe dönüşürse, buna devamlı olarak bu yap bozun içerisine Türkiye'yi sokar ki, Ceyhun sen de bunun biliyorsun ne kadar tehlikeli olduğunu.
1: Bedeli ağır olur.
2: Bedeli de çok ağır olur. Türkiye için de ağır olur. Türkiye ne yapması lazım? Türkiye'nin cevabı öfkeyle verilmiş erken bir şun olmamalıdır. Bunda mutabıkız. Siz evet. Bir şekilde aynı şekilde sen de aynısını söylüyorsun. Evet. Fakat cevap yalnızca diplomatik kınama olamaz kardeşim. Bu konu çok önemli. Sizin program vasıtasıyla bunu ortaya koymamız lazım. Suriye ile kapsamlı savunma işbirliği anlaşması kurulmalı. Mümkünse çağrılı kuvvet kurulmalı. Yani Şam kalkıp, Şam da burada ben yani tam olarak söylemiyorum ya, yani herkese mavi boncuk dağıtan bir ülke konumuna geçti. Ki bu fail state dediğimiz olay, yani başarısız ülkelerin yapmış oldukları olgu da budur. Yani şimdi Suriye'nin radar ve hava savunma kapasitesi güçlendirilmeli. İsrail uçaklarının kullandığı koridorlar da daraltılmalı. Bakın bunları hep seçerek söylüyorum. Bunlar yapılabilir mi? Evet, Türkiye ile ortak gelecek anlaşması ya da ortak savunma anlaşması, ortak gelecek.
1: Yani böyle bir anlaşmayla Suriye hava sahasının güvenliği
2: evet
1: sağlanabilir.
2: Tabii gayet tabii, yani şimdi bana sor bakalım hava sahasını kim kontrol ediyor? Amerika mı vesaire diye sormaya gerek yok. Hiç kimse. Bak onu söylüyorum. İsrail buraya konmak istiyor. Bu durumda Suriye'nin mutlaka İsrail uçaklarının kullandığı yerleri daraltacak tarzda bölge ülkeleriyle ortak güvenlik düzeni oluşturulmalıdır. Bakın ben bunları seçerek, biliyorsunuz uluslararası ilişkiler jargonu içerisinde ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu arada da şunu söylemekten imtina etmeyeceğim. Yani İncirlik ve Kürecik'in İsrail'i koruyan sistem içindeki konumu, bunu yani yeniden değerlendirilmeli diyeyim.
1: Bu çok önemli.
2: Bunu başka bir zaman açarız istersen.
1: Vallahi,
2: yani diplomasi, askeri kapasitenin özellikle ve önemli söylüyorum, alternatifi olamaz.
1: Yani bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne de 15 Temmuz sonrası verdiğimiz reaksiyonun bir benzerini vererek alternatif politikalar üretmek gerektiği noktasında anladığım kadarıyla bir şey söylüyorsun.
2: Yani evet, yani şunu söylememiz lazım. Diplomasi askeri kapasitenin alternatifi değil, o kapasitenin siyasete tercüme edilmesidir. Manşet olarak bunu vereyim size. Yani hakikaten savaş bir deneme değil tabii ki. Güç sırama oyunu da değil ya da geri dönüşü mümkün olmayan diplomasi yöntemi değildir.
1: Sayın Bahçeli zamanında TRC önerisi yapmıştı. Türkiye, evet, Rusya, Çin, evet, alternatif.
2: Evet, evet,
1: yani
2: evet.
1: Bugün tekrar gündeme gelebilecek bir öneri diyebilir miyiz buna?
2: Gayet tabii. Yani şimdi Türkiye, bakın ben demin söylediğim otantik ülkelerin ortak savunma anlaşmasının bir numunesi olarak Mekke Anlaşması ortaya kondu.
1: Evet.
2: Daha düşük, biz yıllar önce çalışmıştık buna, Levant 4 projesi diye. Nedir bu Levant 4 projesine ben söyleyeyim. Çalıştım, ben de çalıştım içerisinde. İsmi de çok da ben de o zamanki ismiyle tabii bir de geçerli olması lazım. Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan'la birlikte bir Levant 4 anlaşması yapılmalıdır. Anlatabildim mi efendim?
1: Evet.
2: Orada bir ortak savunma anlaşmasının otantik ülkeler içerisinde yapıldığı zaman gel bakalım demeli yani. Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Çok sahipsizliği ortaya koyan bir olay. Sen daha iyi, güzel bir şekilde Ceyhuncuğum şey yapıyorsun. Birinci Dünya Savaşı öncesi, İkinci Dünya Savaşı öncesi o parçalı yapıların küçük küçük parklar oluşturması gibi bir olguyu ortaya koyuyor ki herkes uyanması lazım. Şunu söylememiz lazım. Yani İsrail'in kendi çizdiği haritalar yani tamamlanmaya çalıştığı bu yap bozu biliyorsunuz son parçası da Yani korkarım ki kendi sonunda getirecektir. Bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Hı hı. Yani bir savaş olacaksa hiç kimsenin endişesi, kaygısı olmasın. Kazanan Türkiye olur. Ya bu İsrail'in çizmiş olduğu yayılmacı haritalarla birlikte haritadan silinmeye doğru giden bir İsrail'i sanki görür gibi oluyorum diyor.
1: Yani bu sürecin sonu İsrail'i haritadan silecek bir süreci başlatıyor. Yani,
2: evet efendim bu ama dediğim gibi Şam'ın da artık böyle şapkayı koyması lazım. Hı-hı. Herkese gülücük yok abi. Hı-hı. Anladın mı? Herkese gülücük yok.
1: Hocam zamanınız çok dar. O son olarak şunu söyleyeyim. Suriye sahasında Türkiye ile Rusya arasında bir iletişim söz konusu olabilir mi?
2: Bakın şimdi çok güzel bir soru. Biliyorsunuz seninle yapmış olduğumuz programlarda biz ne yapıyoruz? Legal framework, yani yasal çerçeveyi ortaya koyuyoruz. İki tane yasal çerçeve var bizimle. Bir, Adana Mutabakatı, devletler devamlıdır değil mi? Devletler adı. İkincisi nedir? Soçi Mutabakatı.
1: Evet.
2: Soçi Mutabakatı'nda biz ne yaptık değil mi efendim? Rusya ile beraber ortak bu işi sağlayacağız. Buradaki çünkü Türkiye'nin ve Rusya'nın önemli bir şekilde ortaya koymuş olduğu neydi? Terör kurdularını teröristlerini bitirdik zaten. Yani teröristlerini bitirmemizin sebebi de buydu. Yani hiç unutmasın ki Amerika Birleşik Devletleri, biliyorsun ben bir soru da seninle sorayım. NATO'nun güney kanadı neresidir? Suriye ve Irak sınırı.
1: Evet.
2: 2011 yılında değil mi? Suriye ve Irak sınırı. Şimdi bütün sevgili dinleyicilere bunu söylemeye çalışıyorum. Peki bu 2011'de iç savaş çıktığı zaman, ona biliyorsunuz Civil War deniyor.
1: Evet.
2: Ne yaptı? Beraber ne yapıldı? Efendim şey karargahında, tekrar söylüyorum, Brüksel'de, Mons'ta efendim Amerika, Rusya ve Türkiye bir araya geldiler. Eğit Donat planını kabul ettiler.
1: Evet.
2: Biz de gittik, alana gittik. Ne kurduk orada? Free Syrian Army. Özgür Suriye ordusu.
1: Evet.
2: Baktık ondan sonra Amerika ve ikinci rol oynayan Fransa bizi aldılar, gittiler. Ondan sonra da biz tek başına kaldık. Ne yaptık? Suriye Milli Ordusu yaptık. Unutmasın bak, Amerika Birleşik Devletleri. Burası dans ettiği yer NATO'nun güney kanadı ve burada NATO'da alınan 32 kilometre, yani 20 millik bir mesafede güvenlikli bölge oluşturulmuştur. Onu ortaya koyarak söyleyeyim. Yani bakın, nereden bakarsanız bakın, Türkiye kendi savunmasını bile, değil mi efendim, milli mücadelesini bile Anadolu ve Rumeli müdafaayı hukuk cemiyetlerine koymuştur.
1: Evet.
2: Türkiye hukuk devletidir. Çadır devleti falan değildir yani.
1: Aynen öyle. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Zamanınızdan 10 dakika sonra bir programdasınız biliyorum.
2: Evet, hadi görüşürüz.
1: Sağ olun, size de iyi yayınlar diyeyim. Sağ olun katkılarınız için. Emekli Tuğgeneral, Gazi emekli Tuğgeneral aynı zamanda, Profesör Doktor Esat Arslan hocamız, komutanımız, sağ olsun önemli katkı sundu. Yani Türkiye'nin sadece diplomatik hamlelerle yetinmemesi gerektiği, aynı zamanda askeri hamleler yapmasını, ama bu askeri hamlelerin de akılla, sabırla oluşturulması gerektiğini, incelik kürecikle ilgili ilginç bir detay söyledi, bu önemli. Sonuçta İncirlik Üssü Amerikalılarla yapılan anlaşma kapsamında İncirlik Üssü bize ait ama Amerikalıların da kullanımına açık. Aynı zamanda NATO müttefikleri de dönem dönem anlaşma çerçevesinde kullanabiliyor. Kürecik'teki radar da yine NATO kapsamında NATO üyesi ülkelere bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor ama Amerikalılar İsrail'e mutlaka, ne diyoruz, Amerika paralel İsrail devleti var Amerika içinde. Yani bir dönem nasıl Fethullahçı teröristler bizim devletimizin içindeki bilgileri Amerika'ya falan sızdırıyorsa, Amerikalılar da İsrail'e bilgi sızdırıyor. Hatta geçen konuştuk, ulusal savunma yetkilendirme yasası diye bir şey var. Pentagon'da bir tane İsrailli subay olacak. Ondan sonra bilgi paylaşımları yapacaklar falan filan. Şimdi bu noktada da Türkiye'nin İncirlik'te ve Kürecik'teki bilgilerin İsrail'e sızmaması noktasında önemli tedbirler alması gerektiği, yani Amerikalıları, özetle söyleyeyim, NATO üyesi ülkeleri uyarması gerektiği, bunlara karşı tedbir alması gerektiğini söyledi Esat Arslan hocamız. Önemli bir vurgu. Artı işte Rusya ile iletişim, işte Adana mutabakatıyla meşhur 98 miydi yanlış hatırlamıyorsam 98 Ekim ayıydı. Adana'da varılan işte hatta Adana polis evinde imzalanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Suriye ile varılan bir mutabakat var. Sonuçta orada rejim de değişse, sistem de değişse, yönetimler de değişse devletler arası ilişki devam eder. Yani yeni dönem Şara döneminde de sonuçta Adana mutabakatı geçerliliğini koruyor. Bu mutabakatla Türkiye Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının maddeleri üzerinden Türkiye, Rusya, Suriye ilişkileri çerçevesinde adımlar atılabileceğini söyledi Esat Hoca. Yine Suriye ile Türkiye arasında askeri iletişimin çağrılı kuvvet boyutuna varmakla yani varması da dahil olmak üzere daha da derinleştirilmesi gerektiği. Suriye hava sahasının artık bir güç tarafından kontrol edilmesi gerekti. Yani bir güç derken de İsrail'i önleyebilecek bir güç. O da çağrılı kuvvet bunu yapabilir. Türkiye bunu gerçekleştirebilir anladığımız kadarıyla. Bu noktada bir vurgu yaptı. Çok benzer düşünüyorum. Az önce Esat hocamı bekletmemek için ben de kendi önerilerimi, politik önerilerimi söylüyordum. Şimdi tekrardan onları da söyleyeyim. Aslında aklın yolu bir. Yani bir şekilde hepsi birbirini tamamlıyor düşüncelerimizin. Şimdi TRÇ formülü demiştik biliyorsunuz Türkiye ile Amerika arasında. Şimdi Trump döneminin belli noktalarda uyum noktaları var. Belli konularda Trump'la anlaşabiliyoruz işte örneğin onun bölgedeki temsilcisi Tom Barak'la bir iyi bir kötü de olsa bir şekilde belli konularda uzlaşı sağlayabiliyoruz. Ama Amerika'daki o terör devletinin oradaki yapılanmasının provokasyonları saldırıları devam ediyor. Şimdi buna karşı bir tavır koymamız gerekiyor ve bu terör yapılanması, Siyonist terör yapılanmasıyla Amerika Birleşik Devletleri içinde Pentagon'daki güç biliyorsunuz aynı zamanda Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde de provokasyonlar yapıyor. Hatta ellerinden gelse Avrupa ağırlıklı bunu yapmaya çalışıyor da Karadeniz'de de Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yani mavi vatanımızda hep bir emperyalist oyun var. Şimdi bu noktada Türkiye diyecek bu formülü bir kere şey yapacak. Rusya ile Çin ile oturacak. Aynen 15 Temmuz sonrasının gösterdiği reaksiyonu gibi bir reaksiyon vermeli. Zaten Sayın Bahçeli de şunu söylemişti. Elbette Batı ile diyalog yani bir Selçuklu Kartalı bir anlamda o metafor üzerinden söylemişti. Hem Doğu'ya hem Batı'ya bakan Selçuklu Kartalı üzerinden bunu söylemişti. Doğu ile ilişkilerimizi, Asya ile ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerektiğini söylemişti ve TRÇ olarak formülize etmişti. Bir kere TRÇ formülü tekrardan güçlü bir şekilde masaya konmalı ve Rusya ile Çin ile iletişime geçilmeli. Bu İsrail belası çünkü tüm dünyaya bela. İran'a saldırının perde arkasında İsrail'i görüyoruz. Siyonist terör örgütünü görüyoruz. İran'la Çin anlaşmalı. İran'la Rusya anlaşmalı. Türkiye Çin'le bir kuşak bir yolda proje ortağı aynı zamanda kendi ticari koridorları üzerinden kendisinin aktif olduğu ticari koridorlar üzerinden iletişim halinde daha başka şeyler var. Güvenlik meselesini az önce söyledik emperyalistler Türkiye ile Rusya'yı Karadeniz'de karşı karşıya getirmeye çalışıyor hamleler yapıyorlar. Ve Türkiye de diyecek ki kardeşim ben senin oyununa gelmiyorum bunu yapmayacağım. İkincisi Avrupa'yı açık söyleyeyim. İşte Avrupa biz Türkiye'nin güvenliği olunca Türkiye'nin karşısında yer alacak. Düşman kimse terörist başka bir güçse başka bir güç İsrail'se İsrail onun yanında yer alacak. Avrupa Rusya ile gerilim yaşadı biz Avrupa'nın yanında yer alamayız. Hayır biz kesinlikle Avrupa'yı savunmasız bırakmalıyız. Bakın Avrupa'yı savunmasız bırakmalıyız. Bize ne yani Avrupa her türlü pisliği yapacak şeyi yapacak biz ondan sonra Avrupa'ya desteğe gideceğiz. Bir kere bu desteğimizi de geri çekmeliyiz. Yani Rusya ile uzlaşı çerçevesinde az önce söylediğim TRT formülü çerçevesinde yapacağımız anlaşmalar kapsamında uzlaşı kapsamında Avrupa'yı yalnız bırakmalıyız. Bir kere bunu da söyleyeyim. Mekke ittifakının büyütülmesi veya ek olarak bir Kudüs paktı bununla bağlantılı. Hatta bu İran için İran'da konuşulabilir belki uzun vadede. İran'da da rasyonel bir akıl şey yaparsa. Çünkü maalesef orada da radikal bir yapı var. O radikal yapı garip garip işler yapıyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın organizasyon gücünü kullanmamız gerekiyor. Türkistan'ın, Türk dünyasının kalbi de beyni de motor gücü de Türkiye'dir. Türkiye zayıflarsa Türkistan coğrafyası zayıflar. Bunu anlatmak İsrail'le tabii ki bağımsız ilişkiler kuracaklardır. Ama bir şekilde Türkiye'nin önceliğin Türkiye olduğunu tüm dünyaya Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden haykırmak gerekiyor ve iç cephenin tahkim edilmesi gerekiyor. iç cephe tahkim edilirken ayrı kodlarında devre dışı bırakılması gerekiyor. Ben son işte belli yapılanmalar operasyonu bu şekilde değerlendiriyorum. Onların unsurlarını temizliyoruz gibi gözüküyor diyelim. Saat başına gidelim. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Şimdi son dakika var. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını yapmış. Biliyorsunuz Adalet Bakanı, işte İçişleri Bakanı falan, ondan sonra Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri var ve bu kapsamda ilk toplantıda muhtemelen son bilgiler incelendi, ele alındı. 3,5 saatlik süren toplantıdan sonra bir açıklama yapılır mı, onu takip edeceğiz, bakacağız. Ama şimdi İsrail'le mücadele ederken başka cephelere bakmak gerekiyor. Başka derken aslında bununla da bağlantılı. Sonuçta hatırlayın, İsrail'li bir tane sokakta görseniz Hacı amca deyip belki elini öpeceğiniz adam Mossad'da çalıştı, ortaya çıkmıştı. Başörtülü bir kadın Mossad'da çalıştı, ortaya çıkmıştı. Ben çok severdim. Yani hala da denk gelsem izlerim yani. Deli Yürek Bumerang Cehennemi diye bir film vardır. Bilmeyenler açısından şu, bilenler mutlaka hatırlayacaktır. Orada mesela rahmetli Osman Sınav'ın, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Osman Sınav'ın filmiydi. Orada bir tane mesela işte Kasap Hasan diye bir tip vardı. İşte örgüt ismi verilmeden Hizbullah kodlanmıştı orada. İşte bölge imamı olarak geçiyordu Kasap Hasan. Güya işte o bölgede, yaşadığı yerde kasaplık yapıyor ama aynı zamanda örgütün imamı falan. Sonra bir ortaya çıkıyor ki aslında Kasap Hasan diye biri yok. Güney Dakotalı David diye biri var. Bu işte güya Dakotalılar beden olarak bizim Kürtlere çok benziyormuş ve adamlar gelmiş ajanlarını sokmuşlar. Yani şu anlamda aslında yaşanmış şeyleri yansıtması bakımından çok çarpıcıydı. Şimdi bu yüzden iç cephenin tahkimatı da önemli. Bu iç cephenin tahkimatında az önce söyledim, iç cephe tahkim edilirken

kendileri dışında Müslümanları da kabul etmeyen ve onları yok etmeye yönelik de tırnak içi söylüyorum siyaset, nasıl siyasetse siyaset üreten unsurlar. İşte DAEŞ bu unsurlardan bir tanesidir. DAEŞ tekfircidir, selefidir. Şimdi Furkan Vakfı selefi bir yapılanma. Diyanet'in raporuna göre. Hoş kendileri işte başındaki adam Alparslan Kuytul dönem dönem biz selefi değiliz. İşte biz işte Suriye'ye çağrılar yapılmasına rağmen biz hep karşı çıktık. Çağrılar yapılmasına da karşı çıktık falan filan diyor ama öyle bir anlayışları var. Bir kere 15 Temmuz'dan önce 15 Temmuz'dan haberdarmış gibi bir konuşması var. Yaptığı işte o kendi ekibine, müritlerine seslenirken bunu yapıyor. Ondan sonra ve 15 Temmuz'dan önce bunu söylerken o yapılacak eylemi destekler bir dille. Tam cümlelerini hatırlamıyorum ama hatırlayacaklardır dinleyicilerimiz, bilenler. Bilmeyenler de kontrol edebilir. Öyle bir söylüyordu ki destekler mahiyette söylüyor. Yani bu iktidar yakında gidecek zaten. Rahat olun minvalinde, örnek veriyorum yani. Böyle konuşuyordu. Bu ne anlama geliyordu? Tam 15 Temmuz'dan bir hafta önce miydi? 10 gün önce miydi? Öyle bir şeydi. Şimdi ondan sonra da Fethullahçı teröristleri savunan bir çizgi izledi Kuytul. Konuşmalarında işte Baylok tutuklanmalarına, ondan sonra direkt, ya düşünün Baylok meselesi. Avrupa suç kartellerinin kendi özel iletişim, şimdi Ahim meselesi de hep gündemde tutuluyor. Avrupa'daki kartellerin, suç kartellerinin kendine özel iletişim sistemini takip edebiliyor. Bunlardan delil elde edebiliyor. Ama biz Fethullahçı teröristlerin, aşağılık teröristlerin ve ajanların, Türk düşmanlarının hepsi, bütün sıfatları, yani ne kadar olumsuz sıfat varsa hepsi yakışıyor bu Fethullahçı teröristlere. Ne kadar aşağılık sıfat varsa hepsi uyuyor bunlara. Bu aşağılıkların kendi aralarında özel olarak kurduğu iletişim sistemini Türk hukuku takip edemeyecek. Vay efendim, niyeymiş, tam delil olmuyormuş. Yalan söylüyorlar işte. Kuytul da bunu söyleyenlerden bir tanesi. FETÖ'cülere destek veriyor falan filan. Ondan sonra dönem dönem çıkıp provokatif konuşmalar yapıyor. Son olarak çıktı. Terör konusunda da Türkiye'yi böyle hedef alan açıklamaları var. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Devleti'ni falan açıklamaları var. Konuşmaları var. Açıklamalar demeyeyim de konuşmaları var. En sonunda diyor ki mesela, PKK diyor 40 yıldır kendisini var eden şey silahlı mücadele, niye silah bıraksın diyor. Yani PKK'nın silah bırakmasından rahatsız olmuş falan. Ek olarak şöyle bir şey var. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunlar politik eleştiri olarak kabul edilemez mi? Yani bir kere kabul edilemez de, hadi diyelim ki politik eleştiri. Ama ek suçlamalar da var tabii ki. Nedir? İşte bir iş insanını 2021'de kaçırıp zorla alıkoyup diyelim. Zorla alıkoyup işkenceyle, çeşitli baskılarla malına mülküne çökme var ki bu iş insanı daha sonra gitti, suç duyurusunda bulundu. Yine kendi işte Furkan Vakfı'nın içinde bulunan bazı kişilere benzer işkenceler, baskılar uygulandı söyleniyor. Ek olarak kurban bağış parası toplayıp kurbanların kesilmediği söyleniyor. Mafyavari yöntemlerle paralar toplandığı söyleniyor. Bir organizasyon yapısı oluşturduğu söyleniyor. Daha söyleniyor da söyleniyor. Yani bu veriler çerçevesinde zaten çıkan paralar falan da bunu gösteriyor. İlginç bir diyeceksiniz ki zengin olamaz mı? Ya dini bir yapı zengin olursa garip geliyor bana. Dini yapının içinde bir iş insanı vardır. O dini yapıya gider, işte gider bağış yapar, şunu yapar, bunu yapar. Ondan bahsetmiyorum. Ama bir iş insanı kadar, bir şirket kadar zengin olan bir dini yapı varsa oraya bir soru işareti koyun. Benzeri Alihan Kuruş yapılanmasında da görüyoruz. FETÖ bağlantıları, FETÖ ile ilişki iddiaları, FETÖ'cülerin sonuna kadar savunması Alihan Kuruş yapılanmasını, Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü, bir önceki lideri Süleymancıların, onların ifadesiyle Süleymanlılar, onlar öyle diyor. Süleymanlılar diyor kendilerine. Ama Süleymancılar diyelim. Süleymancıların bir önceki liderinin şüpheli bir şekilde ölmesi. Düşünün 36 saat ulaşılamıyor. Sonra bulunuyor 8 saat 8,5 saat işte acil yardım için hiçbir yer aranmıyor. 8-8,5 saat ölmesi mi bekleniyor? Demek ki ölmesini bekliyorlar. Yani insanın aklına bu geliyor. Ben kimseyi suçlamak açısından söylemiyorum ama yani bulunduktan sonra İlk yapacağınız iştir işte 112'yi arayıp ambulans çağırmaktır. İlk yapacağınız iş. Sağlık görevlilerini çağırmaktır. 8-8,5 saat aramıyorlar. Düşünün yani. Şimdi bunlardan dolayı bir kere o öyle.

0: ki söylenene göre, belki geçmiş programlarımızda bunu söyledik, tekrar hatırlatalım. Arif Ahmet Deniz Olgun bulunduğunda ağzından kanlı köpüğün çıktığı ve boynunda da izlerin bulunduğu söyleniyor. Şimdi değerli Kaan Arslan da çok çalıştı bu konuda. Belki onunla programımızda aktarmışızdır bu bilgiyi. Tekrar aktarmış olalım. Hafızayı beşer nisyan ile malulür hesabı. Şimdi zaten o şey de soruşturuluyor. Fetih kabir yapıldı biliyorsunuz. Yani kabri açıldı. Gerekli örnekler alındı. Muhtemelen inceleme neticesinde o mesele de karanlıktan aydınlığa çıkartılacak inşallah. Şimdi bu noktada Alihan Kuruş yapılanması da öyle. Yani karanlık bir yapıya doğru evrilen bir durum söz konusu. Şimdi iç cephe dediğimiz nokta bu işte. İç cephede provokasyon insan. Hani dedik ya az önce sakallı hacı diyebileceğimiz adam Mossad ajanı çıkıyor. İşte aynısı sadece dindar görünümlere bakmayın. Atatürkçü görünümlü çıkabilir, milliyetçi görünümlü çıkabilir, sosyalist görünümlü çıkabilir, sol görünümlü çıkabilir. Hiç unutmuyorum. Adam 2004'te 2003 müydü? 2003 de olabilir. Özür dilerim. Anıtkabir'de öğretim üyelerinin bir mitingi, o zaman AK Parti yönetimini eleştiren bir grup çıktı, ordu görevi diye pankart açtı. Hiç unutmuyorum, o mitingdeydim ben de. Ondan sonra takip ediyordum. Bunlar nasıl açtı falan filan derken, bakın tüm kumpas süreçlerinde bu pankart argüman olarak kullanıldı, bunlar darbeci diye. Ama o pankartı açanları almadılar. Sonra o pankartı açanların lideri FETÖ ile ilişkisi dolayısıyla içeri alındı adam. Güya Türk solu, tırnak içi. Yani güya solcuydular. Yani o açıdan sadece şey olarak bakmayın. Yani dindar görünümlü biliyor. İşte kasapasan dediğin böyle Hizbullahçı'nın Amerikalı çıkması gibi, o Bumerang Cehennem'deki filmdeki gibi Atatürkçü görünümde çıkabilir ki FETÖ'nün renklendirmesinde adam bir bakıyorsun Atatürk profilini Atatürk koymuş. Var bir tane avukat, ismini söylemeyeyim şimdi, adamın kod adı bile var, Baylok'ta kod adı bile var ya, adam Atatürkçülere kendini pazarladı, bizim Atatürkçüler de gayet güzel yiyor yani. Sırf niye? Muhalif görüntü. Vallahi kimse kusura bakmasın yani, bu kadar da olunmaz yani. Adam FETÖ'cü ya, Fethullahçı. Tamam, Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsin, AK Parti'yi sevmeyebilirsin, Cumhur İttifakı'nı sevmeyebilirsin. Yeni Parti'yi destekleyebilirsin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi destekleyebilirsin. Eyvallah, bu biz otururuz politik tartışırız, bu başka bir şey. Ama FETÖ'cüyü desteklemek nedir ya? Allah aşkına bu nedir ya? Yani bu nedir ya? Bir tane avukat var. Ondan sonra millet onun peşinde gidiyor. Adam renklendirme tekniği uyguluyor. Bunlar ajan, bunlar istihbaratçı, bunlar istihbarat eğitimi alıyor. Yani FETÖ'cülere sadece terörist demiyoruz, dikkat edin. Aynı zamanda ajan diyoruz. İstihbaratçı bunlar. Bir bakıyoruz Süleymancıların içinden çıkıyor. Bir bakıyoruz AK Partililerin içine de sızmış olabilir. Milliyetçi ülkücülerin içine de sızmış olabilirler. Her yere sızıyorlar. İktidar olsun, muhalefet olsun. Sosyalistlerin içine de sızıyor olabilirler. Hatırlayın, orman yangınında çıktılar ya. Adam iki tane benzin bidonunu aldı, gitti. Ormanı yakmış. Benzinlikten bidonla benzin aldı, gitti, yaktı. Her yerde çıkabilir. Bu kadar aşağılıklar bunlar. Bu kadar tehlikeliler. Şimdi bu noktada iç cephenin tahkimatı önemli. Şimdi terörsüz Türkiye hedefi de bu noktada önemli bir adımdır. Tabii ki kolay değil, riskleri de var ama desteklenmesi gereken bir adımdır. Türk güvenlik güçlerine de güvenmek gerekir. Yok işte PKK'lılar gelecek, burada cirit atacak, şunu yapacak, bunu yapacak, eylemlerini yok silahlı olarak yapamadıklarını siyasi olarak yapacaklar. Ya boş sözler bunlar, açık söyleyeyim. Yani Türkiye'ye bir güvenmeme, şey Türk güvenlik güçlerine, istihbarat birimlerine güvenmeme şeyi var. Yani silahlı olarak yapamadığını siyasi olarak nasıl yapacak ya Allah aşkına? Yapabilse Çukur terörünü uyguladığı dönem yapardı. Yapamadı. Bitti. Bitti gitti işte. Neyse, bununla da bitirelim. Virgül koyalım. Bütün konulara virgül koyuyoruz. Şimdi devamı var çünkü. Bugünlük bu kadar diyelim. Gecikme için de hakkınızı helal edin diyelim tekrardan. Çarşamba akşamı görüşeceğiz. O saatte görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi... Çarşamba ve Cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: kısa, gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri bir laf eder, sanki olacakları önceden sezmiştir. Henüz gökyüzü masmavidir ama o der ki, bu havadan yağmur çıkar. Sonra gerçekten gök gürler, bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. İşte tam böyle zamanlarda biri çıkar ve şöyle der, aptala malum olur. Peki kimdir bu aptal ve nasıl olur da ona malum olur? İşte bugün bu sözün izini süreceğiz. Evvel zaman içinde Anadolu'nun köy köy, diyar diyar dolaşan dervişleri vardı. Onlara aptal denirdi. Gönlü tok, gözü açık, dünyaya değil, hakikate kulak veren insanlardı. Aptallar bazen bir bağlamayla türkü söyler, bazen bir tekkeye varır, bazen bir köy meydanında halkı toplar, sohbet eder, öğüt verir. Ama hepsinin ortak özelliği vardı. Sezgileri kuvvetli, kalpleri geniş, akılları açık. Bu yüzden halk arasında onlara büyük bir saygı duyulur, hatta bazıları onlarda bir başka göz var derdi. İşte tam da bu yüzden sezgisi kuvvetli birinin öngörüsü gerçekleşince biz hala şöyle deriz, aptala malum olur. Yani bazı insanlar vardır, olacakları hisseder. Sebebini izah edemezsin ama söyledikleri çıkar. Şurada kavga çıkacak der, çıkar. Bu iş hayırla bitmeyecek der, bitmez. Ya da sadece göğe bakıp bu hava döner der ve döner. Bu atasözünde aptalların kullanılması boşuna değil. Çünkü halk bilgeliği sadece kitaptan değil, hayattan öğrenene de kıymet verir. Ve bilir ki tecrübe de bir ilimdir. Aptala malum olur demek sadece bir kehanet meselesi değil. Aynı zamanda sezgiye, tecrübeye ve kalp gözüne duyulan bir saygıdır. Ve işte bazı sözler vardır, geçmişin bilgeliğini bugünün diline taşır. Bugün aptala malum olur sözünün manasını kavradık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Saratay'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Overlapping fullback, kanatla birlikte hücuma çıkan bek. Futbolda çizgiler artık sadece sınır değil, stratejidir. Top çizgiye yakınsa orada bir karar alınır. Rakibi mi kovalarsın yoksa hücumu mu desteklersin? İşte bu karar anlarında devreye giren oyuncu sahadaki en çok mesafe kat eden savaşçıdır. Overlapping fullback, yani kanatla birlikte çıkan bek. Onlar futbolun iki yönünü birden taşıyan dinamik askerlerdir. Bir yandan savunmayı tutar, diğer yandan hücum hattını genişletirler. Yani hem bek, hem kanat, hem koşucu, hem asistçidirler. Overlapping beklerin temel görevi, top takımlarına geçtiğinde önlerindeki kanat oyuncusunun dışından bindirerek ilerlemek ve rakip savunmayı iki kişilik tehdit haline getirmektir. Bu koşullar sadece fiziksel katkı değil, aynı zamanda taktiksel bir yıpratma stratejisidir. Çünkü karşısındaki savunma oyuncusu iki oyuncu arasında karar veremez. Kanadı mı tutsun, beki mi? İşte bu kararsızlık anı hücumun kapısını aralar. Bu rolü oynayan bekler genellikle hızlı, dayanıklı ve ofansif becerilere sahip oyunculardır. En az bir kanat oyuncusu kadar orta yapma kabiliyeti, top sürme yetkisi ve saha görüşü olmalıdır. Çünkü ceza sahasına doğru yapılan bindirmelerden sonra ya tehlikeli bir orta yapması gerekir ya da pas trafiğini doğru yönlendirmesi. Kısacası bu rolü üstlenen bir bek sadece yapan biri değildir. Aynı zamanda sahadaki karar vericilerden biridir. Bu rolü oynayan oyuncunun en büyük avantajı takıma genişlik kazandırmasıdır. Rakip savunmayı açar, orta sahadaki sıkışıklığı dağıtır, zaman zaman ceza sahasına bile sarkar. Özellikle 4-3-3 ve 4-2-3-1 gibi kanatlı sistemlerde bu roldeki bekler takımın gizli hücumcularıdır. Ayrıca kanat oyuncusunun içe kat etmesini kolaylaştırır, böylece kanat oyuncusunu forvet gibi pozisyon alırken bek çizgiyi işgal eder. Ancak bu kadar hücum katkısı beraberinde büyük bir risk de getirir. Geride bırakılan boş alanlar. Eğer bu oyuncu topu kaptırırsa rakip çok geniş bir boşlukla kontra atağa çıkar. Bu yüzden overlapping fullback rolünü üstlenen oyuncunun geri dönüş hızı, pozisyon bilgisi ve fiziksel dayanıklılığı çok yüksek olmalıdır. Ayrıca takımın orta sahasından biri mutlaka onun yerine kademeye girmeli, yoksa savunma dengesiz kalır. Bu rolün dünyadan örneklerine bakalım. Bu rolü modern futbolun zirvesine taşıyan belki de en önemli isim Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'dur. Takım hücuma çıkarken sağ kanatta yaptığı bindirmeler, attığı milimetrik ortalar, attığı asistler ve oyun görüşüyle bu pozisyonu neredeyse yeni bir boyuta taşıdı. Onun zıttı kanatta ise Henry Robertson benzer katkılar verdi. İkisi birlikte Liverpool'un en etkili hücum hattı kanadı oldular. Bir başka unutulmaz örnekte Brezilyalı Cafu. 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'da sağ kanadı hem savundu hem de hücumda çizgiye sürekli destek vererek takımı taşıdı. Türkiye'den örnek verecek olursak Gökhan Gönül, Fenerbahçe ve Beşiktaş dönemlerinde bu rolün en etkili oyuncularından biriydi. Savunmada görevini yaparken hücumda yaptığı bindirmelerle asist alana bile aday olmuştu. Benzer şekilde Caner Erkin de özellikle sol bekte overlapping rolünü üstlenmiş, ceza sahasına yaptığı isabetli ortalarla birçok golün hazırlayıcısı olmuştur. Sonuç olarak kanatla birlikte hücuma çıkan bek, futbolun hem fiziksel hem de zihinsel açıdan en çok yük alan oyuncusudur. Dakikalar boyunca çizgiyi ileri geri kat eder, hem savunma yapar hem de gol pası kovalar. Onlar sahada hem aklı hem ayakları aynı anda kullanan ender oyunculardandır. Ve en iyi bir overlapping fullback takımı hem genişletir hem derinleştirir. Yani sadece çizgide değil, oyuncunun merkezinde fark yaratır. futbolun ansiklopedisinde bugün overlapping fullback yani kanatla birlikte hücuma çıkan bek oyuncuları konuştuk. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Türkiye Rusya'yla Çin'le kendi milli çıkarları çerçevesinde asgari müşterekte buluşarak tabii ki iletişimi güçlendirmesinin kime ne zararı var, kime ne zararı olduğunu söyleyeyim. Amerikan muhiplerine, İsrail Siyonizminin paralı elemanlarına bunlara zarar var. Joe Kent, Amerika'nın eski Trump yönetiminin ulusal terörle mücadele merkezi mi neydi? Onun direktörüydü adam. Ne dedi? Biz dedi NATO'dan şunun için hazırdı. Suriye sahasında orada Türkiye ile İsrail kapıştığında İsrail'e destek vermek için biz NATO'dan ayrılacağız dedi. Şimdi bunu söyleyen bir yapıya karşı Türkiye'nin alternatif işbirliklerini gündeme getirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fahri trafik müfettişleri 7 ayda 487 bin tutanak düzenledi. Fahri trafik müfettişlerinin 2026 yılının ilk 7 ayında düzenlediği trafik kuralı ihlali tespit tutanaklarında seyir halinde cep telefonu kullanımı ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde görev yapan 27.092 fahri trafik müfettişi Ocak-Temmuz döneminde toplam 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenledi. En fazla ihlal seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarını eline alarak kullanan sürücülerde tespit edildi. Bu kapsamda 76.371 tutanak düzenlendi. İkinci sırada 55.407 tutanakla kırmızı ışık ihlali yer alırken 51.150 tutanakla trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme üçüncü sırada yer aldı. Trafik işaret levhaları, cihazları ve yol işaretlemelerinde belirtilen kurallara uymayan sürücüler için 33 bin, zorunlu haller dışında emniyet şeridi veya banket kullanan sürücüler içinse 25 bin tutanak düzenlendi. Listenin devamında koruyucu ekipman kullanmama nedeniyle 23 bin, emniyet kemeri takmama nedeniyle ise 22 bin tutanak yer aldı. Tek yönlü karayollarında ters yönde araç kullanan sürücülere 21.357, şerit değiştirmeden önce girecek şeritteki araçların güvenli geçişini beklemeyen sürücülere ise 16.693 tutanak düzenlendi. Görevli ya da ışıklı trafik işareti bulunmayan, trafik işaretleriyle belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında da 14.170 tutanak tutuldu. İlk 10 sıradaki ihlaller kapsamında toplamda 340.227 tutanak düzenlendi. Böylece bu ihlaller yılın ilk 7 ayında kesilen tüm tutanakların yaklaşık %70'ini oluşturdu. İllere göre dağılımda ise İstanbul ilk sırada yer aldı. Yılın ilk 7 ayında İstanbul'da 118.243 trafik ihlal tespit tutanağı düzenlendi. Böylece Türkiye genelindeki fahri trafik müfettişlerince kesilen tutanakların yaklaşık %24,3'ü İstanbul'daki ihlallerden oluştu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068 ile İzmir, 30.433 ile Antalya ve 26.651 ile Konya takip etti. Bu 5 ilde toplamda 272.934 tutanak düzenlendi. Kayıtlı fahri trafik müfettişi sayısında ise Ankara 3.569 müfettişle ilk sırada yer aldı. Ankara'yı 3.457 müfettişle İstanbul, 1.622 ile İzmir, 1.430 ile Konya ve 1.421 ile Antalya izledi. Fahri trafik müfettişliğine ilişkin iş ve işlemler, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında merkezde trafik kanlı, illerde ise trafik denetleme birimlerince yürütülüyor. 2026'nın ilk 7 ayında fahri trafik müfettişleri tarafından 487.270 trafik kuralı ihlali tespit edildi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere düzenlenirken kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirmede ilk sıralarda yer aldı. İller bazında ise en fazla tutanak İstanbul'da kesildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Akademisyen doçent doktor Kemal Olçar, Ceyhun Bozkurt'ta bölgenin kalbi programının konu oldu. Saldırgan İsrail Devleti bu kez Suriye'nin kuzeyine saldırdı. İlk kez Türkiye sınırına bu kadar yakın bir bölgeyi vurması gerilimi artırmaya yönelik olduğunu kanıtladı. İsrail'in vurduğu bölgede can kaybı yaşanmadı ancak saldırıda Türkiye'nin hedeflendiği düşünüldü. Ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri ve Türkiye'deki barış süreci de ele alındığında yapılan saldırının önemi artarken Radyo Sputnik'e konuk olan Kemal Olçar şunları söyledi.
2: 70 kilometre hemen sınırımızın ötesinde bir saldırı gerçekleşti ve İsrail'den yapılan açıklamalar Suriye'yi zaten hedef aldıklarını söylüyorlardı ama doğrudan Türkiye'yi işaret ederek bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler, açıkladılar. Ne oluyor, bir Türk-İsrail savaşı Suriye sahasında başlıyor mu? Bunun askeri verileri nedir? Ne anlama geliyor bu saldırı?
3: Orada bizim kuvvetli birliklerimiz var. Sadece birlik yok orada, biliyorsunuz. Radarlarımız var, hava savunma sistemlerimiz var. Sınırımıza 70 kilometre mesafeye kadar yaklaşan İsrail unsurlarını bizim görmememiz mümkün değil. Bombalanan yer teknik olarak bir üst bölgesi değil. Eski bir üst bölgesi. Orada konuştuğu bir şey yok. Belli yerlerde keşifler yapılıyor. Belli yerlerde koordinasyon işbirlikleri yapılabiliyor. Eski bölgeler İHA SİHA üssü olarak kullanılabilir mi? Ya da uçaklara uygun hale getirilebilir mi? Hem Suriye Milli Ordusu'na katkı, hem Türkiye'nin sınırlarını güvenlikleştirmek, hem de o bölgede konuştuğu birlikleri güvenliğini sağlamak için. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre öteden Orta Doğu'daki bir askeri faaliyeti Amerikan topraklarından ihlal olarak görüyor. Amerikan topraklarını güvenliğini ihlal olarak görüyorken İsrail'de yapmış olduğu bu son hava harekatını kendi güvenliği için uygun görüyorsa eğer, tırnak içine söylüyorum, ve Türkiye'de daha güneyde bir hat çizmek zorunda. Ama İsrail tabii elbette ki bu yaptığı hava harekatının Türkiye tarafından not edildiğinin de farkında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu notları uygun olgunluk seviyesine geldiğinde bir reaktif harekette karşılık verecektir diye değerlendiriyorum. Ama bu karşılık bir daha yapılırsa bölgeye yakın bir noktaya, hele sınırlarımıza, üst bölgelerimizin yakınlarına, o çizmiş olduğumuz hattın hemen içine yönelmiş olursa, mevcut teyakkuzda bulunan hava savunma sistemleri, bizim uçaklarımız, hava kuvvetlerimiz, hava savunma silahlarımız, yani siper füzemiz, direkt söyleyelim, İsrail füzelerimiz tevcih edilmiş durumda. Bu tevcihte sadece bir siyasi talimat gerekli. Siyasi iradede şu anda böyle bir reaksiyonu gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Gayet de doğal. Tüm bunlar yapıldıktan sonra son çare, artık askeri bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bir kere yapar ve tam yapar.
1: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi programına konuk olan akademisyen doçent doktor Kemal Olçar, İsrail saldırganlığını ve Türkiye sınırına yaptığı saldırıyı anlattı. İsrail yaptığı harekatın Türkiye tarafından not edildiğinin farkında. Türkiye bu notları uygun olgunluk seviyesine geldiğinde reaktif harekette karşılık verecektir. Olçar, siyasi irade şu anda böyle bir reaksiyonu gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Bütün bunlar yapıldıktan sonra son çare, artık askeri bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bir kere yapar ve tam yapar ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Uepa! 1, 2, 3, un pasito.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kutlarda Zelenski gözlenmiş, kimse ilgilenmiyor. Komedyen olarak körfezle boy gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak hanım işi Ukrayna'nın İHA'ları Lego seti gibi tabirlerde bulununca bozulmuş. Zelenski kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Tehlikeli işler diyeceğim var. Ukrayna körfez savaşına atılmaya hevesli, gündemde kalmak için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş, bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler yapıyorlar diye.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün yeni bir haftaya başlıyoruz. 24 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftayı nasıl bitirdik? Donald Trump, Amerikan Başkanı, İran'a saldırılarda bir süredir sıcak aşamasına ara vermişti ve işi ekonomik olarak İran'ı boğma operasyonunu daha somutlayacak bir çıkışa vardırdı. D-Day, ekonomik D-Day, Normandiya çıkartması işte 2. Dünya Savaşı'nda böyle bir atıfla duyurdu. Tabii bunun işlemesi için İran'da ticaret yapan ülkelerin Amerikan tehditlerine boyun eğmesi gerekiyor. En çok İran petrolü alan Çin'den hemen açıklama geldi. Zaten yasaklamışlardı Amerikan yaptırımlarına boyun eğmeye. Tabii Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Aynı zamanda İranlılar açıklamalar yaptılar. Arka arkaya da Trump'ın başı ekonomiyle dertte. Hafta sonu herkesi şok edecek cumartesi akşam saatlerinde düştü. Tahvil piyasalarında büyük sıkıntı gözüküyor Amerika'nın. Trump sorular karşısında askeri müdahaleden bahsetti. Gerçekten enteresan gelişmeler yaşanıyor. Size aktaracağım. Tabii İran'da tartışmalar var. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a aktarmıştım size. Hazır el üstünlüğü elde etmişken bu işi burada kapatalım diyor. Tabii ki bu uzayan savaş İran ekonomisi, İran halkına zarar veriyor. İç tartışmalar var. Bugün programın son bölümünde biraz bu iç tartışmalara bakacağız. İran'dan hatta Irak'a da gitmişti yeni dönen Doktor Mehmet Akif Koç konuğumuz olacak. İran'daki tartışmaların boyutları, devrim muhafızları uyarıyor. Yönetimi reformcu tırnak içerisinde ılımlı kanat diye anılan kanadı Amerika ile anlaşma yapılamaz diyorlar. Yani bir kere boyun eğersek üstümüze gelecekler söylemi var. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu. Tabii diğer yandan geçen haftadan bu haftaya taşınan bir de İsrail Türkiye kapışması var. Türkiye sınırının burnunun dibinde İdlib'de, İdlib yakınlarında bir havaalanı Ebu Zuhur'u vurmuştu. O gün bugündür geçtiğimiz hafta boyunca bu haftaya taşındı. Tartışmalar devam ediyor. İsrail'den ve Türkiye'den kırmızı bülten çıkarmıştı Adalet Bakanı. İsrail'den çok ağır ithamlar geldi. Tom Barak, Amerikan Büyükelçisi, genel vali diye anılıyor. Onun uyarıları var ve devam ediyor tartışmalar. Bugün de oradan notlar var, aktaracağım. Tabii Ukrayna krizinden notlar var. Rusya'da artık 20 Eylül'de 18-20 Eylül 3 gün sürecek Birleşik Rusya Kongresi'nin toplantısı var. Ukrayna krizinde somut bir gelişme yok ama bugün Avrupa liderleri Kiev'e aktı. Aynı zamanda tabii 40 günlük Rusya'yı masaya oturtma operasyonu Rusya tarafında sivil kayıplara yol açtı ama herhangi bir sonuç getirmedi. Tam tersine Kiev yönetimi zorda gözüküyor. Avrupa kanadında uzun savaş Rusya'ya karşı kararlı gözüküyor. Aktaracağım notlarda. Trump'ın tabii aynı zamanda Kanada ile papaz olduğunu gördük. Ticaret anlaşması bir türlü yapılamıyor. Gümrük duvarları, resleşmeler. İşin Asya tarafında da Çin'den daha çok teknolojiyle ilgili haberler var. Ben de artık gözlerim fal taşı gibi açılmış. Çin'de robot konferansı ve ayrıca robotların maharetlerini ortaya koyduğu etkinlikler düzenleniyor. Nasıl bir dünyaya gidiyoruz diye insan bazen şaşırıyor. Kimileri çok beğeniyor tabii ki. Asya'dan da notlarım var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi programın son bölümünde de Sayın Mehmet Akif Koç konuğumuz olacak. İran'ı biraz konuşacağız. D-Day çıkışı sonrasında. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü tıklamanız yeterli. Telegram kanalına katılmanız yeterli. Ve X üzerinden de canlı yayınlar var diyelim ve başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, Amerika ve İran kapışması bitmiyor. Bütün dünyayı etkileyecek boyutlarıyla beraber devam ediyor. Bu yangını teskin etmeye çalışanların çabaları da yeniden hız kazanıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı bugün İran'da, Tahran'da 28 Şubat'ta Amerika ile İsrail'in İran'a saldırmasından bu yana üçüncü kez Tahran'ı ziyaret ediyor. Tabii telefon görüşmeleri vesaire arabuluculuk yapıyordu. Ama tabii bir gelişme var mı? Somut olarak henüz yok. Belki bu arabuluculuktan bir sonuç çıkacak. Göreceğiz hep beraber. Geçen haftayı nasıl kapattık? Geçen haftayı Donald Trump'ın Amerikan başkanının ekonomik D-Day, yani 2. Dünya Savaşı'nda müttefik güçlerin Avrupa'ya, Nazi Almanya'sına karşı çıkartma yaptıkları gün olarak anılan D-Day, İran'a karşı bir ekonomik çıkartma, boğma harekatı tehdidi savurdu. Tabii bu tehdit İran'a karşı değil, sadece İran'la ticaret yapan, can simidi uzatan hemen her ülke devasa ekonomik sonuçlarla karşılaşacak dedi. Donald Trump kim olduğunuzu biliyorsunuz dedi. Ekonomik D-Day olacak dedi. İran'ı tecrit edip ekonomik kaynaklarını tamamen kapatmak hedefleniyor. Şimdi

kalıcı yasak getireceklerini söyledi. Aynı zamanda tepki de gösterdi. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu dışişleri sözcüsü İsmail Bekai, tüm uluslara açılmış bir savaş, sadece İran'a değil. Yani hükümetler, bankaları, işletmeleri, üçüncü ülkelere meşru bağlarını koparma hakkına sahip, koparmaya zorlama hakkına sahip değil dedi. Ama tabii Batı bu ekonomik terörü, terörizmi, yaptırım terörizmini hem mali hegemonyası için kullanıyor, hem de tabii başka ülkeleri de zorda bırakıyor ve bundan da vazgeçmiyor. Çin tabii bunun karşısında güçlü ülke olmak gerekiyor. Ekonomik sisteminiz, mali sisteminiz eğer Amerika olmadan, Amerikan doları olmadan, Amerikan bankacılık sistemi olmadan çalışamıyorsa, o zaman işiniz zor hakikaten. Tabii Çin gibi ülkeler bu durumda değiller. Çin dışişleri sözcüsü aslında yumuşak da bir mesaj yayınladı ama son tarihte yaptırım uygulamak, baskı kurmak sorunun çözümüne yardımcı olmaz. Diplomatik ve siyasi yollar gerekir dedi. Çin tabii Amerikan yaptırımlarına uymayı kendi şirketleri ve banka men etmişti en son. Buradan nereye gidecek bilmiyoruz ama herkes de sıkışmış durumda. Hürmüz'den tabii ki, Hürmüz hem açık hem kapalı. İran bazı tankerlere izin veriyor. Amerika'nın kaçak olarak bazı tankerleri çıkarttığı söyleniyor. Yine de petrol piyasasında durum parlak değil elbette. Şimdi bütün bunlar tabii İran'ın durumunun kötülüğü üzerinden konuşuyoruz ama Amerika'da da sıkıntılar, Trump'ın ekonomik vaatleri düşünüldüğünde, iktidara geldiğinde giderek görünür oluyor ve İran savaşının da her ne kadar yapısal bir takım meseleleri olsa da etkileri var bütün bunlar üzerinde. Şimdi tabii Trump hafta sonu açıklamalar yaptı İran'la ilgili. Güney Carolina'yı ziyaret etti. Lindsey Graham, Şahin savaş yanlısı siyasetçi, hatta son derece faşizan bir isim diyebiliriz rahatlıkla. Onun ölümü sonrası tuhaf bir biçimde demokrasi beşiği Amerika'da kız kardeşi Darlene Graham yerini almıştı. Şimdi tabii ara seçimler var Kasım'da. Onun kampanyası için Trump Güney Carolina'ya gitti. Orada İran'la için doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller dedi. Biraz yumuşatmaya çalıştı. Ne yapmam lazım yani dedi. Geri dönüp bir daha mı bombalayayım dedi. Biraz yakındı içinde bulunduğu durumdan. Hatta işte ara seçimleri kaybederse hakkında azil davası açılabileceğini falan söyledi. Şimdi tabii Trump'ın sıkıntısı Amerikan ekonomisindeki gelişmelerle alakalı. Kamu borcu, geçen hafta aktarmıştım size, 40 trilyon doları aştı Amerika'nın. Hazine tahvili 30 yıllık faizleri %5.34'lere kadar çıktı. Sonra müdahale etmek durumunda kaldılar. 2007'den beri en yüksek seviye. Tabii enerji fiyatlarını hiç saymıyoruz. Dizel fiyatları 5 doları aşmış durumda. Hazine Bakanı tabii bir borçlanma maliyetlerini düşürmek için tahvil geri alımını devreye soktu. Ama piyasalar çok da mutlu gözükmüyor Amerika'da. Tabii ekonomi uzmanlarına ayrıca sormak lazım. Hükümetin kendi borcunu desteklemek için devreye girdiği bir dönem ABD'de. Dolayısıyla gazeteciler Trump'a Amerikan ekonomisinde, yani İran'a karşı D-Day başlattınız ama bir de bizim ekonomiye bakmak lazım diye bu konuda işte müdahaleden, piyasaya müdahale etti Amerikan hükümeti. Faizler tekrar yükseldi. Dolayısıyla Hazine Bakanı Scott Bessent'la başka tür bir müdahale hakkında konuştunuz mu diye soru yönelttiler Donald Trump'a. Donald Trump'ta birçok müdahale türümüz var. Nihai müdahale ordumuzdur. Eğer kullanmak zorunda kalırsak kullanırız. Yanıtı da verdi. Şimdi tabii herkes dalga geçti. Yani nasıl yani? Amerikan piyasalarına Trump askeri müdahale mi planlıyor diye. Tabii işin şaka tarafı, Trump'ın verdiği refleksif bir yanıt. Burada biraz da aslında Amerikan borçlarını, Amerikan devlet tahvillerini satın almayı bırakan, ellerindeki tahvilleri çıkartan ülkeleri tehdit ediyor. Ben öyle anladım, yani öyle olsa gerek, çünkü başka rasyonel bir açıklaması yok Trump'ın yaptığı sarf ettiği sözlerin. Tabii mali fiyatları düşürme, enerji maliyetlerini azaltma, bütçe açığını kontrol etme, bunlar Amerika'da probleme dönüştü. Yüksek bütçe açığı var, artan borçlanma ihtiyacı var, savaş kaynaklı enflasyon var, artık biraz da kalıcı hale geliyor öyle gözüküyor. Uzun vadeli faizler yukarıda Amerika'da. Trump faiz indirmek istiyor ama indiremiyordu bu koşullarda. Dolayısıyla çok dramatik bir durum çıktı ortaya. İran'a D-Day diyoruz ama Amerikan ekonomisinde de sorunlar var ve Scott Bessent kararlı bir biçimde

0: gördüğünüz gibi son oyuna giriyoruz. Ekonomik saldırı günü. Ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Bu hafta eğer fırsat bulursam biraz bu Amerikan ekonomisi, Amerika'dan da, Amerika'da olup bitenleri de konuşmak istiyorum. Ama tabii İran Savaşı'nda askeri cephede çok da başarılı bir görünüm sergilemiyor Amerikan yönetimi. İşte geçen hafta gördük, USS George Washington uçak gemisi taarruz grubu Asya'dan kalktı. USS Abraham Lincoln uçak gemisini kurtarmaya gitti. Çok uzun süredir denizdeydiler. İsyan haberleri geliyordu, intiharlar geliyordu. Bu haberlerle ilgili bu arada sızıntılar yüzünden meşhur Amerikan ordusunun Stars and Stripes gazetesinin yayın yönetmeni, 3 önemli ismini itaatsizlikten kovmuşlar. İfade özgürlüğü buraya kadar. Demek ki hep kazanmak gerekiyor bunların işlemesi için. Bulgaristan'da tanker uçakları vardı Amerika'nın. Terk etmişler erkenden. Neden bilmiyorum. Çünkü İran'a saldırırken bir takım Avrupa topraklarında kullandıkları ortaya çıkmıştı. Askeri cephede çok fazla bir şey yok. Ama tabii ki ekonomik cephe tartışılıyor. İran'da da tartışılıyor elbette. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hafta sonu boyunca pek çok açıklama geldi İran'dan. Ekonomik D-Day harekatı için dedi ki, yani biz bu filmi gördük. Biz bu senaryoyu biliyoruz. Obama döneminde de felç edici yaptırımlar devreye sokulmuştu. Bay Trump'ın ilk dönemindeki azami baskı politikasına ve şimdiki ezici yaptırımlara kadar her şeyi gördük biz. Bunlar bildik kabadayılıklar, eski bir film gibi dedi. Ve bu arada tabii meclis başkanı Galibaf açıklama yaptı. Komşu ülkelerden bize çok sayıda mesaj geliyor yeni güvenlik düzenlemeleriyle ilgili. Tüm varlıklarının tehlikede olduğunu onlar da artık biliyorlar. Amerika ile ters düştüklerinde korunamıyorlar zaten. İşte Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rıza'yı açıklama yaptı. Amerika'nın kendisine karşı bir ekonomik savaş başlattığı yorumu yaptı. Trump'ın saldırgan savaşının sadece Amerikan halkı değil, Japonya gibi ABD müttefiklerine de ağır bir borç yükü yüklediğini söyledi. Bayağı böyle ekonomik değerlendirmeleri var Rıza'yı'nın. Neyi büyük yaptı Donald Trump? Borçları büyük yaptı. 40 trilyonları aştı dedi. İşte 2020'ye göre 3.7 kat yüksek faiz oranıyla borçlanmak zorunda kaldı Amerika dedi. Yani doğru söylüyor aslında verdiği rakamlar, oranlar doğru. Dolayısıyla işte Japonya, ben size geçen hafta Japon yeni, bu carry trade için çok önemli bir ülke Japonya ve Japon yeni, işte Japonları kurtarmak için euro satıp, euroyu harcayıp Amerika'nın müdahalesi söz konusu olmuştu. Onları aktardım. Rıza'yı da bunlara atıf yapmıştı. Doğal olarak herkes bunlardan bahsediyor. Dolayısıyla bir yandan bu D-Day'in fikir babası da Trump değil, Netanyahu iddiasında bulundu Rıza'yı. Gitti Trump'a, sen bunu birkaç ay dene dedi. O da kabul etti dedi. Böyle bir çıkış. Tabii İranlar bir yandan da İran'a karşı bu ekonomik D-Day'e katılan ülkelere yanıt vermekten bahsediyor. Hafta sonu cumartesi günü Muhsin Rıza'yı ABD ablukası devam ederse Körfez petrolünün tek bir damlası bile hiçbir şekilde çıkmayacak dedi. Yani şimdi biz izin veriyoruz dedi. Henüz öyle bir eyleme geçmedik dedi. Eğer ekonomik savaşta işbirliği yaparlarsa o zaman biz de çıkarlarını hedef alacağız vurgusu yaptı. Tabii bunlar ne kadar ilerletilebilir? İşte programın son bölümünde İran'ın içinden İran'ı gidip gören bir isim Sayın Mehmet Akif Koç konuğum olacak, biraz soracağız. Burada kim dayanabilire varıyor iş? Mutlaka absorbe etme özellikleri önemli tabii İran'ın. Geçen hafta aktarmıştım yine size, Cumhurbaşkanı Pezeşkian, yani dış politika konusu onun konusu değil zaten, devlet güvenliği onun konusu değil ama içerideki ekonomik durum cumhurbaşkanlarının görev alanına giriyor. Ama sadece o da değil tabii, Galibaf'ın da açıklamaları oldu. Pezeşkian aslında tabii bir noktada bu savaşı bitirmemiz lazım, hani güç şu an elimiz güçlü pozisyondayken savaşı bitirmemiz daha iyi olur dedi. Ama tabii Amerika'ya karşı böyle şeyler söker mi tabii akla o düşüyor. İçeride tabii hafta sonu yine Pezeşkian'ın İran-Irak savaşı benzetmesi yaparak topyekun bir savaşla karşı karşıya oldukları uyarısı oldu. Galibaf tabii ne kadar askeri gücümüz olursa olsun, eğer halk açsa mali dolaşım, yani ekonomik büyüme, işte ulusal üretim yoksa o zaman dayanamayız. Hani biz savaşçılar en iyi barışın değerini savaşçılar bilir diye açıklamaları vardı. Devrim muhafızlarından da açıklama geldi. Başkomutan Vahi değil. Dedi ki yani düşman komplolarını asla durdurmayacak. Yani siz boyun eğmeye kalkarsanız bir kere bunun sonu gelmeyecek. Dolayısıyla da artık hem savunma hem saldırı gücünü arttırma stratejisini sürdürmek gerekiyor. Burada durmaz. Tabii İranlılar aynı zamanda biraz bu işi savunma odaklı askeri doktrinden saldırı odaklı doktrine kaydırdıkları mesajını da veriyorlar. Hani askeri olarak güçlüyüz, Amerika bize boyun eğdirmedi de diyor İranlı komutanlar. Ama tabii sivil anlamda sıkıntılar var. Dolar hafta sonu 200 bin tümene ulaştı serbest piyasada, haberleri geldi. Yıllık enflasyon %61.4. Aslında Türkiye ile kıyaslarsak bu kadar büyük bir savaşta acaba daha mı fazla? Belki resmi olan budur. Gıda fiyatları tabii %130'lara varan oranda enflasyondan bahsediliyor. Tabii bunların etkileri de mutlaka olacaktır. Evet, böyle bir resim var ortada. Tabii Körfez'dekiler daha sakin bekliyorlar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi ve Dubai'de petrol depolama tanklarına metal kafesler geçirmiş durumdalar. Dronlara karşı evet önleyici olabilir. Tabii füzelere karşı ne işe yarar sorusu var. Geçen hafta aktarmıştım size, hatta bir önceki hafta, İranlı pilotlar Mart ayında Katar'a esir düşen 3 pilottan bahsediyordu. İran şikayet ediyordu. Katar tarafı da yalanlamıştı. Yok o kadar bizde pilot, 3 tane pilot yok demiş, 3 pilot. Şimdi sanıyorum izin verilmiş, Doha Büyükelçisi'yle görüşecekler. O zaman Katar Dışişleri Sözcüsü niye yalan mı söylüyor yani? Sadece bir pilot var gibi bir açıklama hatırlıyorum. Neyse, böyle bir durum var. Tabii Hürmüz'ü konuşuyoruz ama aynı zamanda Ensarullah Hareketi, Husiler diye biliniyor, Yemen'de Suudi destekli güçleri vurmaya devam ediyor. Onlar da askeri güçlerini sergiliyorlar. Bölgede Irak tabii zorda olan ülkelerden birisi. Meclis Başkanı Galibaf 3 günlük bir ziyaret yapmıştı geçtiğimiz hafta sonuna doğru. Bağdat talepte bulunmuş ve Irak'ın bir dizi petrol tankerinin çıkmasına İranlılar izin vermişler. Dediğim gibi yani sürekli Hürmüz tamamen kapalı diyemeyiz ama tabii ki İran'ın onayına bağlı. Zaten İranlılar da tamamen kapattık demiyorlar. Sadece kontrol bizde diyorlar. Aynı zamanda Amerika'nın Irak'a tabii büyük baskıları var. Iraklar da arada kalmış durumda. Iraklar hatta Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Areci'nin ilginç bir önerisi hafta sonu oldu. İran ve Suudi Arabistan'la güvenlik krizini önlemek amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Konseyi kurulmasını teklif etti. Ukrayna'dan bir takım hücrelerin Irak'a gidip orada da Batı ve onları kullanıyor ve sahte operasyonlar, yanıltma operasyonları için, yani Irak istihbaratı öyle açıklamıştı, Ukraynalı hücre tespit ettiklerini. İşin içerisinde tabii İran ve Suudi Arabistan'ı dengelemede var elbette. Bir yandan Amerika'da, Irak'ta İran yanlısı grupların, İran'la yeri olan grupları silahsızlanmasına, Haşhidi grupları, halk seferberlik güçleri onun için bastırıyor. Yani Irak'ta bir Amerikan-İran dengesi işgalden beri var. O dengeyi bozmaya çalışıyorlar. Galibaf da ona karşı Irak'ı ziyaret etmişti ve böyle bir koordinasyon önerisi çıktı. Nereye gider bilmiyorum. Bu sıralar çok fazla böyle öneriler dolaşıyor. Mekke Anlaşması'nı geçen hafta Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında konuşmuştuk. Evet, şimdi gelelim Türkiye-İsrail meselesine. Geçen hafta aslında gündemi çarşamba gününden itibaren bu kapladı. Çünkü 18 Ağustos'ta İsrail ordusu, hava kuvvetleri İdlib'de Türkiye sınırının yaklaşık 60-70 kilometre ötesinde Halep kırsalında Ebu Zuhr üssünü vurdu. Türkiye'nin burada yerleşeceği iddiasıyla yaptılar. Tabii büyük gürültü koptu. Önce Amerika Büyükelçisi Tom Barak itiraz etti. Çok sert çıkışlar yaptı. İsrailliler çok sert çıkışlar yaptılar. Türkiye çok sert çıkış yaptı. Ve Ankara en son Netanyahu için Cuma günü Interpol'den kırmızı bülten soykırım suçlamasıyla talebinde bulundu. 12 ülke 18 Ağustos saldırısını kınadılar. Tabii Türkiye en başta. Cezayir, Endonezya, Filistin yönetimi, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün bir kınama yayınladılar. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün açık ihlali diye vurguladılar ve BM şartına atıf yaptılar. Ama tabii İsrail bunları çok da takmıyor kafaya. Netanyahu'nun hemen kırmızı bülten talebinden sonra Ankara'nın Adalet Bakanı Akır Gürlek duyurmuştu. Netanyahu'nun sert çıkışını İsrail Başbakanlık Ofisi yayınladı. Çok sert laflar tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kürtleri katleden, Hamas teröristlerini barındıran, Kıbrıs'ın yarısını işgal eden ve kendisine karşı çıkan gazeteci ve siyasetçileri hapse atan Yahudi karşıtı bir diktatör olarak böyle bir iddiayla sundular. Şimdi de İsrail'e yönelik saldırganlığın Suriye'ye yaymaya çalıştığı iddia edildi. Yani tabii bütün bu olaylar nerede geçiyor? Yani Türkiye sınırının dibinde gerçekten. İsrail'in buna müsamaha göstermeyeceği, İsrail'in Orta Doğu'daki tek gerçek demokrasi olduğu ve hiçbir şekilde yani Türkiye'yi böyle Türkiye'den bir düşman üretme çabası. Tabii bütün bunlar İsrail kamuoyunda da çok tartışılıyor. Ana muhalefet lideri Yair Lapid 27 Ekim'deki İsrail seçimleri öncesi Netanyahu'nun Türkiye meselesini malzeme yapmaya çalıştığı eleştirisi getirdi. Temelde aslında Orta Doğu'da gerektiğinde saldırı düzenlemek önemli ama saldırdıktan sonra sessiz kalmak lazım. Niye fazla gürültü kopartıyorsunuz demeye de getirdi. Ama Netanyahu yönetimini öfkelendirdi. Savunma Bakanı İsrail Katz çıktı. Tekrarladı geçen haftaki temayı, yani iddialarını daha doğrusu. İsrail ordusu istihbarat aldı. Birkaç tavsiyede bulundu. Biz de siyaseten karar verdik. Amerika'ya da ilettik dedi. Tom Barak da bu arada öfkeli. Tom Barak genel valisi, Suriye ve Irak valisi ve Türkiye Büyükelçisi Golan Tepeleri dahil olmak üzere, ki Trump'la hakikaten ters düşüyor. İsrail'e ait olmadığı Lübnan'la ilgili eleştiriler getirdi. Birazdan aktaracağım, tekrarladı bunları çünkü. İsrail yönetimi çok öfkeli Tom Barak'a. Hem muhalefete hem Amerikan Büyükelçisi'ne öfkeli. Tabii ki İsrail Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçüstü yakaladıkları iddia etti. Ya çok acayip hakikaten. Hatta muhalefet lideri Yair Lapid'e de çok öfkelenmiş, Erdoğan'ı kızdırmamak gerekiyormuş demek ki. Sanki hafif bir akşam rüzgarında yürüyüşe çıkmışız ve Erdoğan da Siyonizm sevdalısıymış gibi diye, hani niye Türkiye'ye karşı her şeyi yumuşatmamız gerekiyor tarzında bir eleştiri ortaya attı. İsrail Başbakanlık Ofisi videolar yayınladı. Videoda Suriye rejim değişikliğinin iki paydaşı ülke, Türkiye ve İsrail elbette, Ahmed El Shara, Ebu Muhammed Jolani'nin iktidara gelmesinde etkili iki ülke. İsrail Başbakanlık Ofisi kamu diplomasisi ekibi bir de video yayınladılar. Türkiye Suriye topraklarının %5'i kontrol ediyor. Biz sadece %0.1'lik bölümünü kontrol ediyoruz diye de bir de zeytinyağı gibi su yüzüne çıktılar diyebilirim. Erdoğan'ın açıkça İsrail'in yok edilmesi çağrısı yaptığına atıf yapıldı. Amerika'yı eleştirdiği yer aldı burada. Gerçekten çok sert söylemler. Hani sadece 27 Ekim seçimleri için bir oyun mu?
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Açıkçası pek öyle gözükmüyor. Onu belirtmek gerekiyor. İsrail medyasında da pek çok haber var. Bölgesel savaşı kışkırtıp Türkiye ile bir çatışma durumu olursa seçimi erteletebilir iddiaları ortaya atılıyor. Ama yetkililer, örneğin Jerusalem Post gazetesinde David Weinberg isimli bir makale bir takım güvenlik yetkilileriyle konuşmuş ve Doğu Akdeniz'e uzanan bir coğrafyada, sadece Suriye değil, somut kırmızı çizgiler çekmezsek Türk ordusu ve donanması İsrail'in kuzey ve deniz sınırlarına daha fazla tecavüz edecek gibi laflar var. Nereye tecavüz ediyor Türkiye, ben anlamadım doğrusu. Tam tersine Azerbaycan'dan İsrail petrolü akıyor yani. Türkiye istese bu petrolü keser. Tabii kendisine ait bir petrol değil. Transit ülke. İşin içerisinde tabii Azerbaycan var. Dolayısıyla tabii bu eleştiriliyor da, onu da belirtmek gerekiyor. Bu yazıda İdlib'den İstanbul'a kadar İsrail sadece kendini savunmakla yetinmeyecek, gerekirse saldıracak diye İstanbul'u vurma tehdidi bu yazıda gündeme alındı. Hakikaten yani çok acayip saldırganlık, yani sadece retorikten ibaret olabilir mi bu kadar sert sözler, bilmiyorum. Tabii Ankara daha sakin gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı seçim kazanmaya yönelik ucuz siyaset olarak nitelendirdiler. Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası olduğunu, hakikaten muhalefet de İran'dan sonra hedef Türkiye diyor bu arada, yani sadece Netanyahu değil, onu belirtmek gerekiyor. Tabii bir yandan dün pazar günü İsrail Kan, yani devlet kanalı, bir takım gizli görüşmeler yürütüldüğü Türkiye ile gerginliği önlemek için iddialarını ortaya atmıştı. Suriye ile gizli, daha doğrusu bugün yansıdı artık açıkça da, Dışişleri Bakanı Şeybani ile sanıyorum Mossad şefi görüşmüş durumda. Suriyeliler panikte, yani yeni Suriye diyelim, El-Kaide, eski El-Kaide, yeni Suriye başını derde sokmak istemiyor. Bütün Suriye üzerinde zaten yeterince kontrolleri yokken bir anda bu krizde ortada kalmış durumdalar. Ama tabii İsrail öte yandan da, yani benim yorumum bu, asla bir daha nizami, düzgün bir dış sınırları savunacak bir orduya sahip olacak bir Suriye'ye gelmeyecek. Yani ancak işte iç güvenlik için hani bir takım küçük silahlar barındıran bir orduyla sınırlı kalması ne istiyorlar, öyle geliyor bana. Neyse, bu uğurda tabii Tom Barak, Marion Anfal, siz de takip ediyorsunuzdur dünya ile ilgilenen herkes, yani ben de bakıyorum sürekli, bir sosyal medya yayıncısı, bir yer değiştirmediyse Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok sayıda muhalefet ismi dahil olmak üzere herkese röportaj yapıyor Marion Anfal. Burada Tom Barak'la da konuşmuş, bayağı uzun bir röportaj. Tabii ortalığı çalışıyor Amerikan Büyükelçisi. Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilirdi. Türk ordusu güçlü bir ordu. Geçmişte Rus uçağı da düşürmüşlerdi. Hani ya İsrail uçağını düşürselerdi demeye getiriyor. Askeri Türk askeri varlığı istihbaratı İsrail'in iddiasını yalanlıyor Tom Barak bu arada. Çatışmasızlığa geri dönülmesi lazım diyor. Böyle işte Türkiye'de artık algılar Büyük İsrail diye oturmuş. İsrail'de Osmanlı 2-0 diye oturmuş. Bunlar doğru değil. Katiyetle filan gibi laflar. Yani baya böyle telaşlanmış bir Amerikan Büyükelçisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan çünkü Suriye'de Trump'ın yeni nizamı söz konusu, ABD'lileri destekliyor. Terör örgütleri listesinden artık 45 günlük itiraf süreci de sona eriyor. Başvurmuştu yönetim, çıkartacaklar. Yani biz bu Suriye'de rejim değişikliği yaptık, o kadar. Esad'ı devirdik, yenile bu adamı getirdik. Türkiye'nin de büyük desteğiyle. Dolayısıyla şimdi bu denklemi bozmak istemedik mesajını Tom Barak veriyor. Bilemiyorum ne olacak, göreceğiz bu konuda, ama Mossad şefi Hasan Esad Şeybani ile yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı'yla bir araya gelmiş bugün itibariyle. Zaten söylüyorlardı, Azerbaycan'ın da bu işin içine girdiği söyleniyor. Gerilimi düşürmek için Yenet'in tabii haberi, İsrail kaynakları Bakü'nün de devreye girdiği haberleri var. Tabii İsrail Suriye'nin güneyinde istediği gibi at koşturuyor. Suikastlar vesaire Suriye kınamaya çalışıyor. Böyle bir bombalı saldırılar, çok da istikrarlı bir Suriye zaten ortada yok. İsrail de buna çok izin verecekmiş gibi doğrusu gözükmüyor. Yani onu net olarak söylemek gerekiyor. Evet, şimdi buradan gelelim. Hafta sonu bir de İran'ın Mekke anlaşmasına davet edildiği öne sürüldü. Resmi haber ajansı meclisinin, bunun başındaki Mehdi Rahimi'nin iddiası bu. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında biliyorsunuz Mekke Anlaşması Savunma Paktı saldırıya uğradıklarında ortak savunma içeren, İran'da davet aldı. İnceleniyor İran tarafından bu davet diye bir iddiada bulundu. Ama bugün tabii iddiayı tabii Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan doğrulamadığı gibi İran Dışişleri Bakanlığı yalanladı. Böyle bir davet yok. Sadece bölgesel güvenlik için bir takım görüşme teklifleri diyor. Bunu yanlış anlamış olsa gerek bu şekilde sunduğu için. Evet efendim, onun dışında yani Lübnan'da zaten gerginlik, Hizbullah'ı geçen hafta terör örgütü devrim muhafızlarına bağlı terör örgütü diye ilan etti. Hazine Bakanlığı Amerika'nın, Hizbullah tabii bir Lübnan hareketi, yani Şii dünyada bir yüzünü İran'a çevirmiş olabilirler ama yani siyasi parti olarak da varlar. Siyasi kanadı, askeri kanadı Lübnan'ın özel şartlarından kaynaklanıyor. Tuhaf tabii bu. İsrail'de bütün bunlar tabii 27 Ekim, her şey 27 Ekim seçimlerine kalmış durumda. Tartışmalar devam ediyor. Asla Filistin devleti olmayacak çıkışları Netanyahu'dan, rakibi eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, o da öyle, o da farklı bir şey söylemiyor. Asla Filistin, zaten Filistin devleti kurabilecek bir toprak parçası bırakmadılar her yerde. Tabii ki yerleşim projeleri, bir toprak bütünlüğü olan bir Filistin toprağı bırakmadılar doğrusu. Dolayısıyla nasıl olacak zaten. Bir de Gazze'den havalanan, yani çok tartışıldı bu iki gündür, yanan balon ya da işte uçurtma gibi şeyleri savaş sebebi sayacaklarını Savunma Bakanı İsrail Katz duyurdu. Çocuklar uçurma uçuruyor. İşte onları 7 Ekim travması diye izah etmeye çalışanlar var. Ama savaş sebebi nasıl sayacak? Uçurtma gördü mü, uçurtmanın dibini vuracak. Dibinde kim olabilir? Çocuklar olabilir tabii ki. Bu acayip bir şey tabii. Herkes şok geçirdi. Bu koşullarda bir de Filistin'de de seçimler yapılacağı duyuruldu. Aslında daha önce açıklanmıştı tabii ama 2021'de de yapılacaktı, olmamıştı. Şimdi nasıl yapılacak? Kasım ayı deniyor. Bilmiyorum mümkün mü? 28 Kasım diye bir tarih vermişler. Onu da not etmiş olayım sizlere. Evet, Trump dedik başta, tam bir piyasalarında sıkıntı dedik. İran'a açılan savaş dedik. Kanada ile papaz oldu Amerikan Başkanı. Tarife Kanada'ya %50 tarife, gümrük tarifesi kararını 3 gün ertelemişti ama görüşmelerde sonuç elde edilmedi. Yaklaşık 20 milyar dolarlık ürüne %50 gümrük tarifesi bindiriyor. Tabii burada Mark Carney, Kanada Başbakanı, çok sert çıktı. Biz de misilleme yapacağız dedi. Özellikle çok taviz verdik. Çelik, alüminyum, otomotiv gibi stratejik sektörlerde misilleme tarifelerimizi kaldırmaya da hazırdık. Ama Amerika bizim egemenliğimizden taviz vermemizi istiyor. Dolayısıyla bunu kabul etmeyeceğiz dedi. Yani yapısal bir kontrol talep ediyor Kanada'nın mali egemenliği üzerinde. Dolayısıyla şimdi ortalık kızışacak. Trump Kanada'ya çıkışıyor. Yani hakikaten çok acayip, Amerikalı çiftçilerden para aldığını iddia ediyor Trump. Tabii pek çok iktisatçı bunları takip eden bunların doğru olmadığını söylüyor. Hatta o kadar acayip ki Quebec'teki Fransızca diline yönelik korumanın da ortadan kaldırılmasını talep etmiş iddiaya göre. Amerikan tarafı ne alakaysa, eyaletler var tabii Quebec'te, herkes İngilizce konuşmuyor. Fransızca da konuşuyorlar. Niye bu kadar bunlara karışıyorlar bilmiyorum. Amerika Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin yalnız sözleri çok çarpıcı. Fox News'a konuşmuş Kanada ile ilgili olarak. Orası ordusu olmayan bir ülke. Ötenazi onların oranları rekor seviyede. Dolayısıyla Donald Trump'la savaşa gireceklerini ve ABD'ye karşı bu savaşı gerçekten kazanacaklarını düşünmek bence onların açısından aptalca. Böyle diyor. Kanada ile ilgili, yani Trump sadece İran'la falan kapışmıyor. Gördüğünüz gibi kuzey komşu Kanada'yla da papaz olmuş durumda. Nereye varacak bu ticaret kapışmaları? Mali, finansal açıdan zaten enerji kriziyle, sadece enerji derken petrol ve doğalgaz değil tabii, petrolden üretilen jet yakıtı krizi sonbaharda bizi bekliyor. Belki uçağa binebileceğiz, bilmiyorum. Ama bütün bunlar sadece bizim gibi ülkeler için değil, Amerika için de geçerli sorunlar haline geliyor. Orası açık. Buna rağmen tabii bırakın İran'ı, komşulara karşı bu şekilde politikalar yürütüyorlar. Evet, hal böyleyken şimdi biraz da Ukrayna'dan notlar aktaracağım. Karadeniz'de Kiev yönetimi habire tanker vuruyor efendim. Hafta sonu cuma gününden başladı. Gemlik'ten Novorossiysk limanına giden bir tanker, RMS Team konteyner gemisini uluslararası sularda vurdular. Bayağı yaralılar var, bir kişi kayboldu diye gördüm. Ondan sonra Volgabalt diye bir başka kuru yüklemişse hemen ardından bayağı bir ava çıkmış durumdalar sivil tankerler, ticari tankerler. Bir Roro gemisi Ural 18 deniciyi kurtarıyor. Necibe adlı bir kuru gemisi. Sonra Ural'ı da vuruyorlar. Yani kurta gideni de bu arada. Bir kişi ölüyor, 8 kişi yaralanıyor. Hakikaten bir Karadeniz avı çok tehlikeli. Ve ben bunun karşısında Türkiye'den ne yapıyorsunuz ya, böyle iş olur mu diye bir kınama bile görmedim. Çok şaşırtıcı. Dışişleri Bakanlığı da acaba kınama metni hazırlayacak kimse mi yok? Bu kadar ticari gemiler nasıl oluyor da böyle saldırıya uğrarken sessiz kalıyorlar, bilmiyorum doğrusu. Çok şaşırtıcı bu kadarı. Böyle bir durum. Rusya'da ne oluyor? Rusya'da 18-20 Eylül'de seçimler var. Genel seçimler var. Birleşik Rusya Partisi kongresi hafta sonu yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması vardı. Eski tabii partisi, artık parti üyesi değil kendisi ama tabii ülkenin zorlu koşullarda halk egemenliği ilkesinden geri adım atmayacağını vurguladı. Yani Zelenski tabii seçim olmadan, süresi dolmasına rağmen hala iktidarda. Batı'da demokrasiden bahsediyorlar elbette. Tabii Rusya'da öyle bir, Rusya'nın içlerinde Ukrayna'da bu arada tabii Donbas bölgesinde bütün bunlar, Harkov'dan falan böyle eğlence görüntüleri geliyor. Kiev'den, Lvov'dan, onu da unutmamak gerekiyor. Neyse, tabii yeni Duma ülkenin çıkarlarını kararlılıkla savunacak. Tabii bizim için önemli olan birliktir diyor Rusya lideri. Her türlü yani hiçbir zaman boş vaatlerde, partiyi de övecek şekilde boş vaatlerde bulunmadığı, cephede durum düşman için ne kadar zorlaşırsa Ukrayna ordusu o kadar barbar diyor. Yani bu sabah Krasnodar'da yine çocuk öldürmüşler, gerçekten rastgele çok fazla atış yapıyorlar. Yani tarihi kayıpları belki bir çatışmada anlayabilirsiniz. Yani bir hedef vurulur, etrafında siviller zarar görür. Ama doğrudan sivillerin hedef alınması tabii başka bir problem. Ruslar bu şekilde aktarıyorlar. Evet, tabii aynı şekilde bütün zorluklara rağmen ülkeyi geliştirmeye çalıştıkları, zafer bizim olacak diyen diyerek konuşmasını bitirdiği bir konuşma. Sadece bu da değil, Pavel Zarubin'e Rusya 24'ten konuşmuş Rusya lideri. 40 gün içinde Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı planladılar. İHA saldırılarıyla, füze saldırılarıyla bir maceraya giriştiler. Ama hiçbir dönüm noktası yaratmadı. Tam tersi sonuç verdi. Rusya, Ukrayna'nın Rus sivil hedeflerine yönelik saldırılarına yanıt olarak Ukrayna'daki işletmelere saldırılarını arttırdı dedi. Ve tabii Rusya vurduğu zaman daha büyük zarar veriyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi diyor Putin, çıkış yolu için tekrardan girişimde bulunuyorlar. Saygın arabulucular bir takım önerilerle geliyor. Ama bir kere Pandora'nın kutusunu açtılar ekonomik terörle. Fantastik, egzotik nitelikte öneriler, teklifler. Yine tabii acaba kimden gelmiş olabilir? Benim aklıma Lula da Silva geldi. Brezilya lideri Trump'la görüşmüştü. O da seçimlere hazırlanıyor. Acaba son teklif ondan mı geldi diye aklıma düştü. Neyse, Putin'in ifadelendirmesi, bize iletilen teklifler zaman zaman tabiri caizse egzotik nitelik taşıyor ve kabul edilemez tabii, bu şekilde ifade ediyor. Tahıl ihracatı da bir batıda, Ukrayna tahılı, artık Odessa limanı, ben size çok uzun zaman önce aktarmıştım. O kadar çok Azak denizinde Rusya'ya ya da Rusya ürünü taşıyan sivil tankere saldırdılar ki sonunda Odessa ve diğer limanlar gitti. Çıkamıyor o tahıl. Ama tabii Rusya'nın tahılı var. Ukrayna'nın 4 katı büyüklükte, ülke olarak da çok büyük elbette. Putin de bunu söylemiş. Bir şey değiştirmez demiş. Tahıl krizi çıkmaz demiş. Evet, özetle sağdaki gerçeklere dayalı bir barış görüşmesi yapılır. Onun dışında böyle egzotik önerilerle bir yere varılmaz diyor bu aşamada Rusya lideri. Dmitri Medvedev de bu arada hem Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı hem Birleşik Rusya'nın Genel Başkanı. Onun da çok renkli konuşması olduğunu belirtelim. Tabii neo-nazi banderacıları çok sert eleştiriyor. Özellikle de işte Melnik, Konovalets gibi böyle nazilerle, nazi işbirlikçisi aslında o dönemin nazileri tabii. Bunlar için anıtlar, yeniden gömülmeleri, kahramanlaştırılmaları vesaire, onları eleştiriyor Medvedev. Geriye sadece Kiev'de Hitler ve Mussolini için Pantheon inşa etmek kaldı diye de ifadeleri var Medvedev'in. İğrenç değil mi diyor. Ne de olsa bu alçakların her biri uyuşturucu bağımlısı kukla paçavrayı seve seve fırına atardı. Yahudi asıllı Zelenski'yi bu şekilde anıyor. Tabii AB ülkeleri, devletlerinin başkanları, liderlerinde yozlaşmışların, yozlaşmışlar olarak nitelendiriyor. Daha ağır lafları da var, hepsini söyleyemeyeceğim ama yani tabii bazı AB liderleri tabii doğrudan hakikaten Nazilerin torunları, babaları, dedeleri, Alman Nazi ordusunda görev yapmışların isimleri onları almış. Evet, Sergey Lavrov'un da açıklamaları var. Bugünün Avrupa'sında müzakere edilecek kimse yok diyor. Tekrarlıyor aslında, daha önce de söylemişti. Şimdi, bu arada en son Andriy Biletski'ye Zelenski efendim devlet nişanı vermiş, Ukrayna kahramanı. Biletski kim derseniz Nazi. Yani hakikaten açık açık daha önce geçmişte üye olduğu parti de öyle. Wolfsangel, bu SS tümenlerinin sembolünü oralardan geliyor. Ukrayna Sosyal Ulusal, Sosyal Nasyonel Parti'den, yani bildiğiniz. Daha sonra işte diğer ırkçı, sağ sektör gibi oluşumlara katılmış. İşte en son Avrupalılar, Batılılar tabii o kadar nazizmle iç içe bir şey ki bu siyasi hareketler. Bu Biletski başında bulunduğu Azak taburu, Nazi Azak taburunu üçüncü kolordu diye adlandırdılar ki hani böyle Naziler akla gelmesin. İşte en son o Biletski'ye Ukrayna kahramanı ünvanı vermiş. Evet efendim, bu koşullarda Amerika bir şey de yapamıyor. Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'ya gidecekti. Hikayeye dönüştü olay. Yine ertelenmiş. Zaten daha önce de ertelenmişti. Yuri Ushakov'u gördüm, Putin'in danışmanı. APEC zirvesi düzenlenecek. Yanılmıyorsam Kasım ayında olması gerekiyor. Eğer Rusya lideri katılırsa APEC zirvesine, Çin'de yapılacak. Belki Trump'la Putin'in bir görüşmesi olabileceği söyleniyor. Bu arada dikkat çekici bir haber bugün. Dün akşamdan beri Rusya'nın Birleşik Krallık, yani İngiltere Büyükelçisi'nin geri çağrılması. 7 yıldır görevdeydi Büyükelçi Andrei Kell'in. Çok da tanınmış bir isim, ara ara uyarıları, röportajlar yapıyor İngiliz medyası, laflarını çarpıtmadıkları zamanlarda okunabilir olan. Onu işte geri çekmişler. En son tabii İngiliz İHA'ları Rusya derinlerini vurmakta kullanılmıştı. Evet, tabii şimdi bu 40 günlük çatışma artık bitti. Rusya güvenlik servisleri Kiev yönetiminin uzun menzilli saldırıların giderek başarılı. Focus dergisi de benzerini söylemişti, aktarmıştım size geçenlerde. Başarısız olmaya başladılar. O yüzden küçük İHA saldırıları içeriden sabotörlerle gerçekleştirilen, bunlara yöneldiklerini tespit etmişler, bilemiyorum. Ama rafineriler özellikle tabii önemli bölgelerde faaliyetlere yeniden başlamış gözüküyor. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak bunu açıklamış durumda. Tabii hiçbir şey bitmiş değil. Ukrayna saldırıları, dediğim gibi Krasnodar'da ölen çocuklar, bugün gelen haberde olduğu gibi bunlar devam ediyor. Ama öte yandan cephe altında Ukrayna'nın durumu hiç parlak değil. Krasni Liman, Slavyansk, Konstantinovka ve güneyde Zaporojye, Orehov'da Rusya askerleri giderek inisiyatifi ellerine alıyorlar. Bunu belirtmek lazım. Zelenski'nin yardımcısı olan eski CIA'nin yetiştirdiği eski askeri istihbaratçı artık Cumhurbaşkanlığı idaresinin başında Yermak vardı. Yolsuzluktan görevden alınmıştı. Onun yerine geçti Budanov. Müzakereleri canlandırma arzularını dile getirmiş. Serbest ekonomi bölgesi askerleri çekip oluşturmaktan bahsediyor. Fantastik bir takım fikirler ortaya atmış. Bilmiyorum nereden çıkıyor bunlar. Durum dediğim gibi biraz tabii vahim. 27 milyar dolarlık savunma bütçesi açığından bahsediyor Ukraynalı yetkililer. Avrupalılar silah alımı için 6.1 milyar euroluk ödeneği tahsis ettiler. Gerçi bu tahıl çıkmadığı için yardım talep ediyor Kiev ve Avrupa Komisyonu reddetti. 220 milyon euroluk tarım yardımı talebinde bulunmuşlar. Olmaz demiş Avrupa Birliği. Onu bilemiyorum ama bugün bağımsızlık günü vesilesiyle herkes yine trenle Kiev'e aktı. Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul'u gördüm. İngiliz Başbakanı ilk yurt dışı ziyaretini Kiev'e düzenledi. %100 destekliyoruz, arkanızdayız dedi. Vadepul pek hava savunma sistemi vermekten bahsetmemiş. Ama son tahlilde veriyorlar. Yani Ukrayna bir aygıt haline geldi Rusya'ya karşı savaşları için. Alman İşleri Bakanı meselesi dedik de Zelenski kuzey akımı sabotajıyla bizim alakamız, hiç alakamız yok gibi laflar ediyor, bilmiyorum. CIA'nin işi olduğunu herkes biliyor ama işte bir iki Ukraynalıyı yakalayıp yargılamaca kendi kamuoylarına karşı tabii yani. Neyse. Evet, seçimler tabii, Zelenski seçimleri reddediyor. Yani artık görev süresi sona ereli 2 yılı geçti ama bu koşullarda seçim yapamayız. Tsunami olur diyor. Yani dolayısıyla ama karşısında da görevden aldığı savunma bakanı Fedorov var. Teknoloji milyarderleri batılı, onların Palantir dahil onların desteğini almış durumda. Fakat tabii Avrupa medyası Zelenski'nin işinin giderek zorlaştığını yazıyor. Sunday Times en son rüzgar tersine dönüyor diyorlar. Bilmiyorum yani, içeriden de sıkışacak. Aslında zaten yeni mi görüyorlar diyeceksiniz, bunları yazıyorlar, bilmiyorum. Evet, bunun dışında efendim birkaç not daha aktaracağım. İsviçre Alplerinde bir İsviçre basını yazmış. Alman Bild gazetesi de bunu aktarmış galiba. Brüning Pass yakınında bir Lungen köyü. Bunun altına yeraltı kasaları inşa ediyorlarmış milyarderler için. Süper otomobiller, altınlar, naçaraplar, efendim sanat eserleri falan. Hollywood filmlerindeki gibi bir dünyada facia yaratacaklar da kendileri buralara mı koşacaklar onu bilmiyorum doğrusu, ama en az 100 metre yerin altında oyulmuş 20 özel mahzen. Yani kendilerinde hayatta kalması lazım bir facia olursa, bunları buralara böyle koyuyorlar. İsviçre Merkez Bankası ile yarışacak düzeyde falan gibi, ki mahzenleri 99 yıllığına kiralıyorlarmış. 1 milyon İsviçre frangı, 1.23 milyon dolar ediyor bu. Böyle bir acayip bir iş var. Tabii bu zenginlerin işlerine akıl sır ermez. Öyle demek lazım. Evet, savaş çıkartacaklar mı bilmiyorum. Ömrümüz yeterse göreceğiz neler olacağını. Ama Avrupa'da hakikaten işler çok parlak değil benim gördüğüm kadarıyla. Yani gidişatı durduracak bir şey de yok. İşte Almanya'da sonbahardaki seçimlere bakmak gerekiyor. Friedrich Merz'in başı dertte bu arada, şansölye. Tatile çıkmış galiba bir aydır. Bütün Alman medyası yangınlar mangınlar, orman yangınları yaşandı. İşte hatta bir orman yangını alanını geç de olsa ziyaret etmiş Friedrich Merz'i, yuvalamışlar, ıslıklamışlar. Hani bir aydır biz burada yanıyoruz, ediyoruz, kuraklık var. Nehirlerin durumu vahip, ortada yoksun diye bayağı pankartlar taşımışlar. Merz de onlara kızmış. Bağırıp çağıranlardan etkilenmiyorum ben demiş. Bağırmayanlarla konuşuyormuş. Neyse. Tatil yapmış yani. Anketler var, istifa eder mi etmez mi diye. Papatya falları bakıyorlar Friedrich Merz için ama söyleyeyim yani hayatta zannetmiyorum istifa falan edeceğini. Almanya hızla bu arada zengin de bir ülke. Bir yandan tabii zorlukları var. Çin'in karşısında rekabet edemiyorlar. Eskiden tabii dünyanın en büyük ihracatçı gücüydü. Herkes övüyordu. Rekabet gücü falan diyorlardı. Şimdi Çinliler tabii oldular ama Çinliler tabii haksız kapasite fazlasıyla suçlanıyorlar. Onlara rekabetleri güçlü falan demiyor Batılılar. Bu uluslararası hukuk değil. Kurallar dedikleri Batı'nın kurallarına dayalı düzenin sembolleri işte bunlar. Evet, bir de İtalya Başbakanı papaz olmuştu Trump'la G7 zirvesinde, fotoğraftan ayakkabılık yaptı falan demişti Trump. Gerçekten çok acayip bir şey olmuştu. New York Times'la röportaj yapmış. Dur bakalım Trump'la görüşür müyüz? Belki görüşürüz. Ama İtalya güçlü olmalı böyle. Yani başkalarının yedek lastiği değiliz biz gibi röportaj vermiş New York Times gazetesine. Ermenistan'dan bir de not aktaracağım. Nikol Paşinyan yakında AB'ye üyelik müzakeresi yapacaklarını duyurmuş. Duyururken de tabii Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün parçası Ermenistan konumu itibariyle yani bizi bir üyelikten bıraksınlar gibi bir laf etmiş. Dimitri Peskov'un yorumu çok güldüm tabii, önemli tabii. Açıkçası yani Kolektif Güvenlik Anlaşması'ndan atılmak beni memnun ederdi ifadesi böyle Paşinyan'ın. Ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyorum diyor Peskov. Ermenistan'ın artık Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne ihtiyacı yoksa bu kararı verip örgütten ayrılmakta özgür, istiyorsa ayrılsın yani, kendi bilir. AB konusunda ise her zaman Türkiye'nin deneyimini hatırlamayı tavsiye ederim. 10 yıllar geçti, bir santim bile ilerleme kaydedilmedi. Hakikaten çok acı olmuş bu. Yani sen ta Kafkaslardan AB üyeliğine soyunabilirsin tabii ama kim bilir başınıza neler gelecek ve getirmiş durumda. Evet, insansı robot oyunları ya da robot konferansına Pekin'de fırsat kalmadı ama sosyal medyadan takip edin derim. Biz şimdi İran'a dönüyoruz. Doktor Mehmet Akif Koç'la İran'ı konuşuyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Doktor Mehmet Koç var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Ceyda Hanım merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerinize de selamlar.
0: Çok teşekkürler. Sizin tabii İran, Irak epey bir yerlerde gördüm, artık Twitter takip edilmez oldu. Biliyorsunuz algoritmalar insanları takip ettiğiniz insanların ne dediğini göremez hale geldik. Acayip işler yapıyorlar. Bir ara görmüştüm ama yakaladım. İyi olmuş çünkü bu son gelişmeler hakikaten biraz içeriden izlenime muhtaç gözüküyor. Şimdi biliyorsunuz D-Day diye bir şey uydurdu Trump. Ekonomik D-Day. Bugün Hazine Bakanı Scott Bessent duyuracak herhalde akşam saatlerinde. Büyük bir baskı, ekonomik baskı kampanyası. Bu tabii İran'a zaten var böyle bir baskı kampanyası. Daha çok herhalde üçüncü ülkeleri etkilemek için. Orada da tabii Çin falan reddediyor. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Türkiye'nin de bu arada İran'la ticareti artış göstermişti. Yaklaşık 5-6 milyar dolar deniyor. Yani fakat bütün resmi anlayabilmek için, buradan ne çıkarı anlamak için biraz İran'a bakmak lazım herhalde. Şimdi Trump yönetimi askeri olarak boyun eğdiremedi, o anlaşılıyor. Hürmüz Boğazı yani kendi doğası gereği stratejik bir yer ve onu ne kapalı ne açık İran'ın kontrolü altında. İşte arada kaçak petrol kaçırıyor Amerikalılar, öyle anlaşılıyor, ama kontrol sağlayamıyorlar. Dolayısıyla ekonomik boğma operasyonu. İran'da da sesler yükseldi. Pezeşkiyan geçen hafta duyduk, dedi ki artık elimiz güçlü, yani bunu bitirelim. Şunu soracağım, hafta sonu devrim muhafızlarından itirazlar tabii biraz yükseldi galiba. Siz daha iyi takip etmişsinizdir. Amerika çok anlaşma yapılabilecek bir ülke değil çünkü pek çoklarının gözünde. Neredeyiz şimdi bu D-Day kampanyası? Yani dolayısıyla şöyle sorarak başlayayım. D-Day, ekonomik D-Day tehdidi İran'da biraz da alay konusu oluyor bu filmi gördük diye, ama içten içe hissediliyor mu? Tam olarak oradaki dengeler nedir?
2: Şimdi iki tane çerçeve var. İki çerçeve içerisine bakıyorum ben bu meseleye. Birincisi şu, İran içerisinde bir politik şey var, yarılma var. Yani bu yarılma ta Hümeyni zamanından vardı, yeni bir şey değil. Yani bütün herkes tasfiye ettikten sonra piyasada sadece Hümeyniciler ve daha Hümeyniciler kalmıştı. İşte sol, sağ, milliyetçi, bilmem ne, İslamcı farklı fraksiyonları herkes tasfiye olduktan sonra. Şimdi aşağı yukarı benzer bir durum var. Hamaneyciler var, daha Hamaneyciler var. Üçüncü bir grup yok. Şimdi Pezeşkiyan'dı, Arakçı'ydı vesaire, Bunlar Hamaneyciler. Bir de bunlardan daha Hamaneyciler var. Daha radikaller var, daha muhafazakarlar var. Oysa İran içerisinde sanki böyle farklı bir şey varmış gibi, farklı bir politik muhalefet hattı varmış gibi bakmamak lazım. Bu kendi içlerindeki bir şeyden kaynaklanıyor. Güç mücadelesinden kaynaklanıyor. Bunun içerisinde de şu var. Hasan Ruhani döneminde daha saflar netleşti. Yani Hatemi döneminde de öyleydi, 97-2005 arasında. Ama 2013'ten 21'e kadar bu hatlar daha da netleşti. Yani yaptırımlar olmazsa bu şeyin İran ekonomisinin düzlüğe çıkamayacağını savunan daha teknokratlarla, yani bu Ruhani'ydi, işte Cevat Zarif vesaire, bunlar buna karşılık geliyor. Bir de daha ideolojik olarak şeye bağlı. Yani icabında yaptırımlar varsa da içeride işte ekmek zeytin yeriz, yine hayatımıza devam ederiz tarzında olaya bakan daha muhafazakar kesimler var. Yani bunlar daha devrimci, daha ideolojik bakan şeyler, usulcü, daha usulcü, ilkeciler falan. Diğerlerini de daha pragmatikler deniyor. Şimdi böyle bir hat var. Birinci mesele bu. Pezeşkiyan'la Arakçı'da bu Hasan Ruhani Cevat Zarif hattına biraz daha yakın duruyorlar. Şimdi olsa bu ayrışmada. Yani Hamaneye daha yakınlar ama o çizginin temsilcisiler, öyle diyeyim. Yani müzakere yapalım, pazarlık yapalım, bir şekilde şeyi kaldırmaya çalışalım. Şimdi ben de İranlı olsam, o ortamda yaşasam muhtemelen buraya daha yakın olurdum şundan dolayı. İkinci şeye geliyorum, ikinci çerçeveye geliyorum. İran'da ekonomi ciddi zorda, yani ciddi problem altında. Ve bugün dolar 200 bin tümeni geçti.
0: Evet.
2: 1 dolar 200 bin tümeni geçti, bu şu demek... Yani Türk lirası karşısında bile zayıflıyor İran riyali. Yani nasıl geliyor bilmiyorum ama Türk lirası biliyorsunuz dünyanın en zayıf paralarından bir tanesi. Zayıflayan paralarından bir tanesi. Ona karşı bile şey problem bir şey İran riyali. Ve bunun içerisinde de yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve korkunç bir yoksullaşma durumu var şeyde İran içerisinde. Yani size şöyle söyleyeyim, ortalama bir memurun maaşı 25 milyon tümen civarında. 25 milyon tümen dediğimizde Türk parasıyla 6 bin lira falan yapıyor. Evet, hayat şartları buna paralel ama nihayetinde şey değil bu. 6 bin tümenli bir insanın Tahran gibi bir yerde, Tebriz gibi bir yerde hayatını sürdürebilmesi mümkün değil yani. Bu başka bir takım problemlere yol açabilecek bir şey. Şimdi bu hayatın her alanına yansıyor. Böyle bir yüksek enflasyon süreci, yoksullaşma süreci ve esas İran'da şeyi devirebilecek olan, yönetimi devirebilecek olan bir şey varsa bu karasal işgal, İsrail'in füzeleri, bilmem neyin, gemileri falan değil yani. Daha
0: ziyade. O zaman Trump'ın D-Day'inin çok isabetli, yani rejim değişikliği bakımından isabetli oldu. Çünkü tabii bir de yani savaş altında şimdi bu koşullarda yani İranlılar şey diyebilirler mi? Aa, bizi tehdit ediyor. Dolayısıyla teslim olalım. Yani böyle bir şey olabilir.
2: Demezler. Şöyle, yani isabetli olması sınırlı ölçüde isabetli. Yani askeri ihtimale göre bu daha sonuç alıcı bir ihtimal. Bu kadar. Yoksa bununla kesin sonuç alırlar anlamında değil. İhtimal hesapları olarak diyorum. Yani askeri bir karasal işgal bile İran'daki yönetimi geçici olarak devirse de Taliban meselesinde olduğu gibi 20 sene sonra yine organize bir halde devleti ele geçirecekler. Dolayısıyla bu şey değil, çözüm değil. Amerikalılar da aptal değil, bunun farkındalar. O yüzden askeri şeyde çok fazla ısrar etmiyorlar şimdilik. İsrailliler onlara göre biraz daha şey, iş bilmez durumdalar. Şimdi ekonomik mesele şöyle. İçeride buna dair böyle kaynayan bir şey var, kazan var. Şimdi buna 2010'larda bu Suriye İç Savaşı devam ederken diyorlardı ki ya işte bizim paralarımızı Suriye'ye, Lübnan'a götürüp veriyorsunuz bilmem ne. İçeride biz yoksullaşıyoruz falan. Şimdi Suriye yok da yok. Yani Hizbullah ne?
0: Ama saldırı var. Amerika işte, saldırıyor.
2: İşte problem bu. Yapısal bir sorun olduğunu içeride muhalif kesimlerde anlamaya başladılar. Yani burada daha yapısal bir problem var. O yapısal problem de şu. Siz sanayileşmiş bir ülke değilsiniz İran olarak. Satabildiğiniz sadece petrol ve ham madde var ve bunların üzerinde de yaptırımlar var. Şimdi Türkiye, ben yüksek lisans tezimi hazırlarken Türkiye-İran ilişkilerinin güvenlik boyutu üzerine çalışıyordum. Bundan 15-17 sene önce. Şimdi o dönemde Türkiye gibi G20 ülkesi bir ülkenin petrolünün yaklaşık 1/4 İran'dan geliyor. Bu çok yüksek bir oran. 1/4. 2018'de Trump yaptırımları ilan edildikten sonra Enerji Bakanı geçen sene açıkladı bunu. 2019'dan beri dedi İran'dan aldığımız petrol miktarı sıfır. 2019'dan beri sıfır. Şimdi Türkiye sadece bir tane ithalatçı. Güney Kore çok büyük boyutta alıyordu, sıfırlandı. Japonya çok büyük miktarlarda alıyordu, sıfırlandı. Hindistan çok büyük miktarlarda alıyordu, sanayileşen bir ülke, sıfırlandı. Geriye sadece Çin kaldı. Çin alıyordu 2019'dan beri İran petrolünü. Tek alıcısı Çin'di yüklü miktarda alan. Yani bu şeydeki spot piyasadaki satışları kastetmiyorum. Onlar bir şeye yaramıyor zaten, ufak bir hacimli. Fakat büyük hacimlerde alan sadece Çin vardı. Çin de fiyatı öldürerek alıyor. Yani 70 dolarsa normal fiyat, 60 dolara indirerek alıyor. Bir de biliyorsunuz petrol endüstrisinde bu musluk değil. Yani musluğu açınca petrol akmıyor. Bunun için ciddi yatırım gerek. 70 dolar şeyi karşılayan bir para değil. Oradaki harcamayı karşılayan bir şey. Yani söylemek istediğim şey şu. 2019'dan beri İran petrol satamıyor. Ham madde zaten satamıyor. Yani işte demirdi, bakırdı, alüminyumdu vesaire, bunları zaten satamıyor. Asfaltı, bunları zaten satamıyor. Şimdi gelinen aşamada petrolün satılamadığı bir noktada bu ekonomiyi neyle çevireceksiniz? Yani orada otarşiye benzer bir şey var. Kendi kendine idare edebilen, kendi içinde üretip kendi içinde tüketen bir sistem var, doğru. Fakat 90 milyonluk eğitimli bir nüfus var. Bayağı eğitim nüfusundan bahsediyoruz. Yani mühendislik öğrencilerinin toplam öğrenciler içerisindeki payında dünyada 4. sıradalar mesela. Evet. Bayağı yüksek bir orana işaret ediyor. Şimdi şey var, eğitimli bir nüfus, 90 bin nüfus, şehirleşmiş bir nüfus büyük ölçüde. Şimdi burayı siz sadece kendi içinde böyle ne olduğu belli olmayan şeyleri üretip tüketerek şey yapamazsınız. Çeviremezsiniz, sürdüremezsiniz. Hı. Ve burada ciddi anlamda petrol satışı üzerindeki yaptırımların kalkması gerekiyor. Bu ekonomik incelemeler var buna dair. Yaptırımların İran ekonomisindeki etkilerine dair. Bunun ciddi bir enflasyon maliyeti var. Ciddi bir döviz kuru maliyeti var. Yani her açıdan yani döviz kuruyla alakalı en basitinden, yani nihayetinde dolar ve euro sürekli yükseliyorsa bunun yolu içeriye dolar ve euro girmesi. Yani bir şekilde ihracat yapmak. Nasıl yapacaksınız ihracatı? Bir şey satamıyorsunuz. Petrol üzerinde ambargolar. Yani bu kendi kendini böyle yok etmeye doğru götüren bir sürece evrilebilir. Şimdi bu iki çerçevenin dışında ben bu yüzden İran'la alakalı bu dördüncü faz geride kaldı. Benim fazlar modellememde Temmuz'da Trump buradayken, Ankara'dayken dördüncü fazı başlatmıştı. O da 20 gün civarında sürdü ve bitti. O da başarısız oldu. Şimdi ben 5. 6. 7. fazları bekliyorum. Fakat bunun ötesinde bunu da tamamlayacak bir şekilde son dönemde iki modelin üzerinde duruyorum. Ben İran'la ilgili Amerikan stratejisi ne olacakla alakalı. İşte Saddam Hüseyin'i biliyorsunuz 91'de Ocak'ta Kuveyt'ten çıkardıktan sonra Amerika devirmedi. Çünkü 3 yıl önce İran gibi bir bölgesel güçle savaştan yeni çıkmıştı. İran'ın önünü açmamak için 91'de devirmediler Saddam'ı, ama ne yaptılar? Dediler ki filanca paralelin yukarısına Kürt bölgesine gidemezsin. Filanca paralelin güneyine de Şii bölgesine inemezsin. Yani orta bölümde Bağdat ve civarıyla sıkıştırdılar. Sünni bölgeyle sıkıştırdılar şeyi Saddam'ı. Artı sürekli sağa solu bombaladılar. Altyapı tesislerini vurdular. Petrol ihracatını sınırlama getirdiler. Ve günün sonunda aradan 12 sene geçince Irak'tan geriye hiçbir şey kalmadı. Ve Basra'dan bir girdiler. 2 haftada Bağdat'a geçtiler. Yani orada 1000 kilometreden fazla mesafeden bahsediyoruz. Şimdi şu anda İran'a böyle bir senaryo uygulanıyor olabilir. Yani 12 sene sürmüştü. Biz şu an İran Savaşı'nın yaklaşık olarak 15. ayındayız. Bir yıl yeni bitti. Yani bu da 12 sene sürer anlamında.
0: Evet, ama biraz konjonktür farklı değil mi? Yani Amerikan tahvil piyasaları çöküyor. Amerika kendi kendine borçlanıyor. Ya idare eder, halleder mi diyorsunuz bunları?
2: Ben çok Amerika'da çöken bir şey görmüyorum açıkçası. Yani Amerika
0: çökmek anlamında söylemiyorum da Trump'ın iddialarının altını dolduramaması bakımından söylüyorum yani.
2: Evet. Trump biraz tüccar mantığıyla konuşuyor. Yani şimdi 80 liraya satmak istiyorsanız 100 liradan pazarlığı açarsınız falan. Yani o iddiaların altını dolduramaması biraz böyle. Ben Amerika'da çok çöken bir şey görmüyorum. İranlara da söylüyorum. Yani bunun üzerine hesap yapıyorsanız yapmayın. Diyorlar ki mesela Kasım seçimlerini. Ben İranlılarla konuşunca hayret ettim. Farklı bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Şimdi diyorlar ki mesela bir Kasım seçimlerinde Trump yenilecek. Trump yenilince İran üzerindeki baskıyı azaltmak zorunda kalacak ve İran rahatlayacak. Ya dedim, siz Amerika'daki sistemin ne olduğunun farkında mısınız? Yani şu an 53'e 47 bir denge var senatoda. Yani 53 cumhuriyetçiler, 47 demokratlar var. Diyelim ki Trump yenilse mesela 52-48, 53-47, 54-46 falan olacak. Yani Trump'ın impeachment'ı için, görevden alınması için yaklaşık 67'ye ulaşması lazım.
0: Tabii tabii.
2: İmkansız bir şey.
0: Kolay ağız edemezler. Doğru. Evet.
2: Buna ulaşamayacağı için de ya İran'a zaten savaş açmıyor adam teknik olarak, hukuki anayasal olarak. Diyor ki sınırlı askeri operasyon. Yani bu Şubat'ta 40 gün devam ettirdikleri şeyin adı sınırlı askeri operasyon. Bunun için Senato onayına falan gerek yok. Senato'da demokratlar çoğunluğu alsa bile bir şey kaybetmiyor.
0: Yani biraz katakulli var tabii orada, oralarda da. Neyse, Amerikan katakullisi var
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii tabii. Çünkü sistemi şey yapıyorlar. Yani anayasada bilmem ne yazıyor. Etrafından dolanıyorlar ya Türkiye'de. O da aynı şey geçerli. Yani.
0: Evet, tabii,
2: İki şeyi doğru. almışlar ilginç bir şekilde. Bir deep state kavramı, iki çalıyı dolanma meselesi.
0: Evet,
2: yani
0: evet.
2: Türkiye'den iki şeyi almışlar. Normalde daha iyiye özenirsin şeyde yönetimde ama neyse. Evet. Şimdi böyle bir durum var ve Amerika'da bir şey değiştirmeyecek bu. Yani Trump geçen sene Haziran'da İran Savaşı'nı başlatırken hangi motivasyonla hareket ettiyse yani şu an yine aynı motivasyonla hareket ediyor. Ve seçimleri kaybetseler bile bunun çok büyük bir şeyi yok. İran Savaşı'na çok büyük bir etkisi olacak. Ben 5. 6. 7. fazların yine devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki İran'ın absorbe etme bunları gücü konusunda fikriniz nedir? Yani biraz açtınız aslında eğitimli nüfus falan diye ama şimdi şuradan soruyorum. Yani şimdi Batı dünyasınlar zengin, alışmışlar, bir orta sınıf var,

0: İran'da böyle bir absorbe etme şeyi var mı sizce, ya da ne kadar vardır, ya da bu dediğim ne kadar
1: sınıflar
0: doğru?
1: Sınıflar meselesi Avrupa'da biraz daha oturmuş bir mesele. Sanayileşmeyle şehirleşmeyle doğrudan bağlantılı olduğu için. Fakat Orta Doğu'da sınıflar meselesi pek yok yani. Çok fakirler var, çok zenginler var. Ortada pek bir şey yok. Ortada pek bir kitle yok. Bu Gini koefficientle ölçüyoruz ya bunu, %20'lik dilimler halinde. Yani toplumun %20'lik dilimleri hangi şeyleri alır, gelirden ne kadar alırlar falan. Şimdi İran'da bu %20'lik dilimler yok. Yani çok zenginler var. Bunlar zaten piyasada değiller. Bir de çok fakir, geniş yığınlar var. Yani bu açlık sınırı, yoksulluk sınırının altında yaşayan ülkenin yarıdan fazlası var hakikaten. Fakat bunlar aşırı bir yoksullaşmaya da izin veriyor. Yani herkes bir şekilde hayatını devam edebiliyor. Bu eski kamucu sosyalist sisteme benzer bir şey var. Yani 3 kişinin yapacağı işi 23 kişi yapıyor. Ama yapıyor yani. Ücretler de ona göre düşük oluyor. Böyle bir kapitalist kar güdüsü falan da olmadığı için bir şekilde hayat devam ediyor. Yani bunu sağlıyorlar. Şimdi ben Tebriz'de gördüm onu. Çalışmak isteyen herkese iş var. Fakat maaş Türkiye parasıyla 4-5 bin lira falan. Ama çalışmak isteyen herkese iş var. Yani böyle hayatta kalır, ölmez o parayla ama bir şekilde iş var. Şimdi dolayısıyla bir böyle durum var. İki, herkesin taşrayla bağlantıları devam ediyor hala daha. Yani Türkiye'dekine benzer bir şey var. Yani bu destekleyici ağlar hala daha şeyde. Fakat bu daha eğitimli kesimlerde, yurt dışına çıkan, batıyla temaslı olan, dil bilen falan kesimlerde esas muhalefet zaten bu kesimlerde. Ama bunlar da geniş değiller. Örgütlenme şeyinden yoksunlar. Örgütlenme lüksünden yoksunlar. Lüks çünkü İran'da örgütlenmek. Özel televizyon kanalı, özel radyo, özel gazeteler bilmem ne falan, bunlar hayal. Gazete, dergi çıkıyor ama ikinci, üçüncü sayısı çekmiyor sansürden dolayı falan. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortamda tepkileri yönlendirmek de çok kolay değil. Fakat burada bütün kimlikleri kesen, bahsettiğimiz dinamikleri yatay kesen bir Şiilik şeyi var. Şiir kültürü var ve bu dindarlıkla alakalı bir şey değil. Yani Firuz Serbuzat'ın şiirlerine, Ahmet Şamlı gibi sosyalist bir yazarın şiirlerine bile yansıyan bir Şii kültürü var ve Şii kültürün içerisinde yani Kerbela'da 50-55 derecede yani İmam Hüseyin'le işte kardeşi Zeynep vesaire öldürülürken, esir edilirken vesaire bu kadar sıkıntılara katlanırken, yani şu dönemde şöyle bir sıkıntıya katlanılıyor olması çok büyük bir şey değil ve bu toplumun çok geniş kesimlerinin ortak kanaati. Şimdi biz genelde bu tür toplulukları okurken daha din batıya açık insanların kanaatleri üzerinden okuyoruz. Oradaki insanların kanaatleri üzerine. Evet. Fakat geniş kitleleri yansıtmıyor bunlar. Geniş kitlelerde gerçekten bir tevekkül meselesi var. Bir sabır meselesi var. Ve adam fakir de olsa, zengin de olsa, seküler de olsa, dindar da olsa bir şekilde yani başa gelen çekilir diye bakıyor. Bu da geçer diye bakıyor. Bir de tabii burada şey de var. Çok geniş bir tarihsel arka plan var. Yani İran'ı kimler işgal etmemiş ki? Yani İskender'den Romalılara kadar, oradan bilmem işte Araplara kadar, Türklere kadar, Moğollara, İngilizlere, Portekizlilere, Ruslara, Sovyetlere falan. Herkes işgal etmiş İran'ı ve herkes defolup gitmiş İran'dan. Böyle bakıyor adam meseleye. Dolayısıyla Amerikalılar da biraz işte gelir. Onlar da biraz bizim üzerimizde, tepemizde boza pişirir. Ondan sonra onlar da giderler. Evet. Böyle bakıyorlar meselelere. Yani bu ister arka plan insanlara biraz daha böyle bir tevekkül ve sabır şeyi de veriyor. Bu ilginç geliyor bana. Bu her toplumda olan şey değil. Fakat daha böyle soğuk materyal şeylere gelecek olursak, yani bu hayat pahalılığı meselesinden insanlar şikayetçi ve Mesut Pezeşkian da insanların oylarını alarak geldiği için yani adam bir şekilde bu sesleri duyurmak zorunda, yoksa bir sonraki seçimde seçilemez. Yani seni seçtik bunları düzelt diye gittin düzeltemiyorsun. Seni o zaman niye alın? Niye tekrar seçelim şeyine gelecek? Sistem açısından iki problemi var. Bir, geniş kitlelerin temsilini sıfırlayacak. Yani Tahran yerlerde %20'lere düşmüştü seçimlere katılım oranı. Bu çok korkunç bir şey İran gibi bir ideolojik sistem açısından. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de %40'ları zorla geçti. 30 küsürlerdeydi.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla bir buna yol açabilir. İki, daha pragmatik ve reformcu kesimleri İran siyasetinden tamamen tasfiye edebilir. Yani çünkü muhafazakarlar mobilizasyonu sağlıyorlar sandıkta. Esas bu kesimler açısından, muhalif kesimler açısından onların insanları sandığa götürmeleri lazım. Götüremeyince de bu patlar yani. Şeyde, içerideki yarılma açısından söylüyorum. Dolayısıyla böyle bir çok girift şeyler var. Çok girift dengeler var. O dengelerin içerisinde de İran

0: durumu çok kolay görünmüyor benim gördüğüm kadarıyla.
1: Tabii.
0: Benim bir modellemem buydu 90'lar Saddam. İkinci modellemem de 2010'ların Suriye'si. Hatırlayacak olursak Irak'tan, Saddam Irak'ından farklı olarak 2011 Nisan'da işte Dera'da başlayan olaylar, hepimiz öyle başlıyoruz ya sözler. Dera'da başlayan olay 24 Aralık'ta bir şeyle 8-10 gün içinde Suriye'nin çöküşüyle sonuçlandı. Fakat o 14 yıl içinde yaşanan şey neydi? Periferide etnik ve mezhepsel isyanlar, silahlı savaşçıların ülkeye girişiydi. Artık ne derseniz adına özgürlük savaşçıları, terörist, herkes kendi meşrebince bir şey söylüyor. Bunların girişiyle Suriye'de istikrarsızlık yaratılması, devlet otoritesinin sıfırlanması, Daesh'in kapılarına gelinmesi, birkaç sefer Esad'ın düşme tehlikesi geçilmesi falan 2013'lerde, 15-16'larda falan ve arkasından da 14 sene boyunca sanayinin çökmesi, ticaretin çökmesi, tarımın çökmesi, zaten dışarıya bir şey satamıyordu, kendi petrolü bile Kürt bölgesinde kaldı, onları da kullanamadı vesaire. Günün sonunda ne oldu? Birkaç gün içerisinde 20 bin tane silahlı adam İdlib'ten çıktı ve kendilerini de beklemediği, şaşırdığı bir şekilde birkaç gün içinde kendilerini Şam kapılarında buldular. Şimdi 14 sene sürdü bu çürüme, içeriden bu ağacın kendi haliyle içeriden çürümesi 14 sene sürdü ve birkaç gün içinde çöktü. Şimdi burada Amerika'nın ve bölge ülkelerinin nasıl davrandığına bakarsak, İran için ben bu iki modelden birinin veya ikisinin birden işletilmeye başlandığını düşünüyorum. Şu an biz içindeyken bunu çok anlamıyor olabiliriz ama bugünlerin tarihi yazılırken bundan 10 sene, 20-30 sene sonra muhtemelen denecek ki 8 Aralık 2024'te İran'ın en büyük müttefiki Suriye düştükten 6 ay sonra İran'a dönük şey başladı. İşte Akif Koç'un da söylediği gibi 4 faz, 5 faz, 10 faz, 20 faz neyse oldu. 10 yılın sonunda, 20 yılın sonunda da işte İran'daki İslam Cumhuriyeti yönetimi çöktü gibi bir şey çıkabilir karşımıza. Yani biz şu an içindeyken bunu çok anlamıyor olabiliriz ama günün sonunda böyle bir hikaye çıkabilir karşımıza. Ben Suriye ve Irak örneklerini Amerika'nın ve uluslararası sistemin ve İsrail'in bu tür meselelerde nasıl davrandığını örnek vermek için söyledim.
1: Evet, doğru doğru. Şablon aynı zaten burada da. Haklısınız yani.
0: 90'larda 8 sene Clinton hükümeti vardı. Sonra George Bush hükümeti vardı. Demokrat, Cumhuriyetçi fark etmiyor. Yani Irak'a karşı kulfati işledi. Suriye zamanı da başta Obama hükümeti vardı 2016'ya kadar. Sonra Trump geldi, Biden gitti bilmem ne. Yine değişmedi yani Cumhuriyetçi Demokrat yine aynı hikaye. Oysa Amerika'nın kafası biraz böyle çalışıyor. İsrail'de de mesela hükümetler değişti ama dış politikadaki bu şey değişmedi. O yüzden ben İran'a dönük uzun vadede demeyelim de orta vadede, 30 yıla kadar orta vade. Ben orta vadede böyle bir şeyin başlatıldığını düşünüyorum. Ve bunun da ekonomik ambargo ile birlikte sağın solu sürekli bombalanacağı, sürekli nokta atışı suikastlar olacağı, altyapının sürekli vurulacağı bir senaryoyla periferideki etnik mezhepsel isyanların kışkırtılacağı, şehirlerdeki ekonomik kriz kaynaklı huzursuzlukların çatışmalara dönüşeceği böyle bir kaos senaryosunu daha olası görüyorum maalesef. Yani iş yapış tarzı Batılıların ve İsrail'in...
1: Peki bir şey sorabilir miyim? Vaktim kalmadı ama yani çok az, bir iki dakikam en fazla
0: Çin
1: var.
0: Çin ve Rusya'nın rolünü soracaksanız hiçbir rolü yok.
1: Hayır onu sormayacağım. Başka bir şey soracağım. Bu çatışmayı İran canlı tutarsa, İran ordusu aynı şey olur mu?
0: İran canlı tutması için şunları yapması lazım. Bir, bölgedeki herkesi sürekli vurması lazım. İki, bölgenin dışına da çıkartıp Kıbrıs'ı, Yunanistan'ı sağ solda vurması lazım. Şimdi bunu sürekli yapmanız çok mümkün değil. Bir noktada tıkanacaksınız. Şimdi bakın mesela ben Ement Dağı diye bir dağ var. Tebriz'in hemen dışında 10 kilometre kadar yüzeyinde. Bu granit dağlar diyorlar ya, içi füze dolu olan, füze deposu
1: Piksaj
0: olan.
1: Piksaj mı? Piksaj dağları diyorlar. Neyse buyurun.
0: Evet granit dağları. Şimdi ben onu da gördüm. Tebriz'de en fazla vurulan yer orasıydı. Şimdi burasını nasıl vurmuşlar size anlatayım. Bunların SİHA'ları...
1: Özet, çok az vakit kaldı.
0: Dağın 4-5 tane girişi var ya, 4-5 girişinden vurup füzeleri çıkarmalarını engellemişler. Yani sizin her bir şeyinize karşı, adımınıza karşı artık teknoloji o kadar gelişti ki size mütakip, mukabil adımlar atabiliyorlar. Dolayısıyla bu savaş meselesi İran'ın da sürdürebileceği takatinin aşan bir noktaya gelebilir. Çünkü deveden büyük fil var. Yani askeri gücün ötesinde daha büyük bir askeri gücü yığarlarsa İran'daki yönetimi evet değiştirebilirler. Yani şu an bunu uygulamamış olmaları bunu yapacakları anlamına gelmiyor işin şeyi. uluslararası sistem açısından ben bunları böyle olumlayarak söylemiyorum. Sadece realistik okumayı
1: söylüyorum. Evet.
0: Yani 3 birimlik bir güçle evet yıkamadılar. Venezuela'da yarım birimlik güçle yıktılar. Burada 3 birimle yıkamadılar. 10 birimlik güç yıkarlarsa yıkardılar. Dolayısıyla bunu biraz bu çerçevede görmekte fayda var benim kanaatim. İran'ın askeri kapasitesi de evet bir yere kadar direnecektir. Fakat bir yerden sonra çöküşü engelleyemeyebilir. Çökse bile, yani daha uzun vade çökse bile Afganistan tarzında bir de delirdikleri adıma 2021'de ülkeyi teslim edip çıktılar Afganistan'da. Böyle aptal bir stratejisi var Amerika'nın. Dolayısıyla şu an yapılan şey 3-5 yıl sonra diyelim çöktü bugün. 3-5 yıl sonra tekrardan 79 devrimine benzer bir devrimle gelebilir şu anda.
1: Evet. Yani.
0: O yüzden daha uzun vade analizleri yapmamız lazım. Projeksiyonları yapmamız lazım. Güncelde çok fazla kaybolmadan diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Keşke vaktim bitmeseydi ama zaten mutlaka bir takip söyleşisi yaparız. Çok sağ olun. Çok teşekkür.
0: Memnuniyetle. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet, Sayın Doktor Mehmet Akif Koç'la konuştuk. İran'da D-Day, ekonomik D-Day saldırısı başlıyor Amerika'nın, öyle bakalım. Birkaç saat sonra Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, ne diyecek, İranlar ne yapacak, hep beraber göreceğiz, takip edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, dünyadan gelişmelerle hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Nemrut Dağı'ndaki heykelleri korumak için 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yer alan Nemrut Dağı tümülüsündeki anıtsal heykeller, zamana ve doğa koşullarına karşı nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla korunacak. Eserlerin özgün görünümünün korunacağı çalışmalar 5 yıllık program doğrultusunda sürdürülecek. Kültür ve Tıkanı Mehmet Nuri Ersoy, Komagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı tümülüsünde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının belirlenen yol haritası doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Ersoy, anıtsal heykellerin nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirildiğini, tüm çatlaklarınsa taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla doldurulduğunu açıkladı. Eserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen müdahalelerle Nemrut'un eşsiz değerlerinin zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alınması amaçlanıyor. Sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel değerler nedeniyle 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütülüyor. Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa koşullarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar taşla uyumlu kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor. Titizlikle uygulanan koruma yöntemleri eserlerin mevcut görünümünde herhangi bir değişikliğe yol açmadan taşların yapısal bütünlüğünü güçlendiriyor. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca sürdürülen çalışmaların ilk etabı 5 yıllık program doğrultusunda ilerliyor. Bilimsel analizler ve modern koruma tekniklerinin birlikte kullanıldığı çalışmalarla Nemrut Dağı'nın binlerce yıllık anısal mirasının özgünlüğü korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Nemrut Dağı'ndaki anıtsal heykeller, teknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla zamana ve zorlu doğa koşullarına karşı korunacak. İlk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla eserlerin özgün görünümünün korunması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Eli kulağında. Beklenen şey tam da kapıya dayanmış gibi ise herkes bir ağızdan der ki eli kulağında. Yani neredeyse oldu, sonra olacak. Peki bu söz nasıl anlam kazandı? İslamiyet'in ilk yılları. Müslümanların sayısının çoğaldığı ve ibadet düzeninin şekillendiği zamanlarda namaza çağrı için ezan okumasına karar veriliyor. Bu önemli görev için seçilen kişi ise güzel sesiyle bilinen Bilal-i Habeşi. Ama kolay olmuyor. Hazreti Bilal ezan okumaya başladığında müşrikler onu engellemeye çalışıyor. Hakaret ediyor, alay ediyor, çocukları gönderip ses çıkartıyorlar. Hazreti Bilal ise ezan sırasında bu sesleri duymamak için iki elini kaldırıyor ve ellerini kulağına kapatıp ezanı yüksek sesle okumaya devam ediyor. Birisi yanındakine ezan okundu mu diye sorduğu zaman eğer ezan çok yakınsa diğeri şöyle cevap veriyor. Hayır okunmadı ama eli kulağında. O günden sonra müezzinler bu hareketi sürdürmeye başlıyor. Böylece neredeyse olacak, olması çok yakında beklenen anlamına gelen eli kulağında deyimi ortaya çıkıyor. Bugün İslamiyet'in ilk yıllarından bugüne ulaşan eli kulağında deyiminin izini sürdük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 4 saat aşan yolculuklarda pıhtılaşma riski artıyor. Yaz aylarında artan uzun süreli kara ve hava yolu seyahatlerinde hareketsiz kalmak, özellikle risk grubundaki kişilerde bacak toplar damarlarında pıhtı oluşmasına ve hayati tehlikeye yol açabilen akciğer embolisine neden olabiliyor. Uzmanlar özellikle 4 saat ve üzerindeki yolculuklarda hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süre hareketsiz kalmanın bacak toplar damarlarındaki kan dolaşımını yavaşlatabildiğini belirtti. Bu durumun özellikle risk grubundaki kişilerde derin ven trombozu gelişmesine zemin hazırlayabildiğini söyleyen Altay, bacaklarda oluşan pıhtıların dolaşımla kalbe, oradan da akciğere ulaşabileceğini ifade etti. Altay bu durumun akciğer embolisine yol açabileceğini ve önemli ölçüde ölümlere neden olabilecek ciddi bir tablo oluşturabileceğini vurguladı. Derin ven trombozu açısından kesin bir süre vermenin doğru olmadığını belirten Altay, genel kabulün 4 saat ve üzerindeki yolculukların risk faktörü oluşturduğu yönünde olduğunu söyledi. Risk grubundaki kişiler için daha kısa sürelerinde etkili olabileceğine dikkati çeken Altay, genç ve sağlıklı bireylerde ise daha uzun sürelerin herhangi bir sorun oluşturmayabileceğini ifade etti. Uzun yolculuklarda özellikle yaşlılar, hamileler, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği ve KOAH gibi kronik hastalıkları bulunanların daha dikkatli olması gerekiyor. Yakın zamanda kalça ameliyatı geçirenler, hareket kısıtlılığı bulunanlar, kanser hastaları, daha önce pıhtılaşma bozukluğu veya akciğer embolisi geçirenlerle genetik pıhtılaşma bozukluğu bulunan kişiler de risk grubunda yer alıyor. Genç kadınlarda doğum kontrol hapı kullanımının da pıhtılaşmaya yatkınlığı artırabileceği belirtiliyor. Yolculuklarda hareketsizliğin yanı sıra yetersiz sıvı tüketimi de pıhtılaşma riskini artırabiliyor. Altay, bazı kişilerin tuvalet ihtiyacını azaltmak için daha az su içtiğine dikkati çekerek, kanın akışkanlığının korunması açısından yeterli sıvı tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Özellikle alkol tüketiminin vücutta su kaybına neden olabileceğini belirten Altay, çay ve kahvenin de idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını ifade etti. Derin ven trombozunun önemli belirtilerinden biri ise ani gelişen tek taraflı bacak şişliği. Şişliğe ağrı ve kızarıklık da eşlik edebiliyor. Uzmanlar özellikle risk grubundaki kişilerin bu belirtileri ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor. Altay ayrıca bacak şişliğinin yalnızca pıhtılaşmaya bağlı gelişmediğini, kalp ve böbrek yetersizliği, karaciğer hastalıkları, hipotiroidi, lenf ve toplar damar hastalıklarıyla bazı ilaçların yan etkilerinin de şişliğe yol açabileceğini belirtti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Servet Altay, uzun süreli yolculuklarda hareketsiz kalmanın özellikle risk grubundaki kişilerde pıhtı oluşumuna ve akciğer embolisine yol açabileceğini belirterek, 4 saat ve üzerindeki seyahatlerde hareket edilmesi ve yeterli su tüketilmesi uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
2: Bu adamın bu kadar gündem olduğunu da bilmiyordum. Yeğenim bir resim çekti. Dedi ki FD'ne benziyor. Ben zannettim normal bir film artisti falan zannediyorum.
1: Film artisti mi sandınız?
2: Bir manken, bir filmci, öyle zannettim. Diyor ki abi diyor ben senin yerinde olmak istemezdim diyor. Ondan sonra da abi resim çekinebilir. Dedim iki dakika içerisinde karar değiştirdi. Ben isterdim hani bir Brad Pitt'e benzeyelim, bir Tarık Akan'a benzeyelim, bir Cüneyt Arkın'a benzeyelim. Bunlar hoş şeyler ama bu...
1: Ona da mukadderat işte.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bireylerinin sorunla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor. 81 ilde yürütülen hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hizmetlerle aile bireylerinin yaşadıkları sorunları birlikte el ele almaları, birbirlerini daha iyi anlamaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve sorunlara çözüm yolları geliştirmeleri amaçlanıyor. Danışmanlık hizmetlerinde aile içi anlaşmazlık ve iletişim sorunlarının çözümünde karşılıklı anlayış, etkili iletişim ve birlikte çözüm üretmenin önemine dikkat çekiliyor. Uygulamayla aile üyelerinin sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin artırılması ve aile içindeki güvenin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ailelerin danışmanlık hizmetlerine nereden ve nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmesi ve hizmetlerin hangi durumlarda destek sağlayabileceğine ilişkin farkındalığın artırılması da planlanıyor. Danışmanlık hizmeti sunan meslek personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının sürdürülmesi, sahada görev yapan uzman insan kaynağının güçlendirilmesi ve ailelere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amaçlanıyor. Uzman meslek personeli aracılığıyla 81 ilde yürütülen danışmanlık hizmetlerinden ihtiyaç duyan aileler yararlanabiliyor. Hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Aile Danışmanlığı birimlerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Vatandaşlar, aile danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile içi iletişim sorunlarının çözülmesi, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlaması ve sorunlarla başa çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunuyor. Vatandaşlar hizmetten yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta, seslilik bu frekansta, gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: The thing I'm going to do called I'm bad, like Jesse James.

0: Tıklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Günün bereketi sabah serinliğinde saklıdır. Erken kalkan sadece işe değil, kazanca da erkenden başlar. İşte bu yaşam tecrübesini en tatlı haliyle anlatan bir sözümüz vardır. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Bu atasözü köklerini tarım toplumunun günlük ritminden alıyor. Güneş doğmadan tarlaya inen çiftçi daha serin havada çalışır, mahsulünü zamanında toplar, kazancını katlar. Erken davranmanın getirdiği birinlilik halk arasında böyle mecazi bir ifadeyle özetlenmiştir. Şeker kattım aşıma ifadesi hem mecazi hem de duygusal bir anlam taşır. Sabah erken işe başlar, gün boyu yaptığın iş daha verimli, kazancın da daha tatlı olur. Tatlı aş, sabahın bereketidir. Günün altın vaktini kaçırmayanın kazancı da yüzü de parlar. Bugün erken kalktım işime, şeker kattım aşıma sözünün güne erken başlayan hikayesini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine işaret etti. Araştırmada iki dil konuşanların beyinlerinin yaklaşık 6 yıl, 4 dil konuşanların beyinlerinin ise yaklaşık 13 yıl daha genç göründüğü belirlendi. Avrupa Sinir Bilim Toplulukları Federasyonu Forum 2026'da sunulan araştırmada çok dillilikle beynin yaşlanması arasındaki ilişki incelendi. Bilim insanları İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan ve İspanyolca, Baskça, Fransızca ile İngilizcenin farklı kombinasyonlarında 1 ila 4 dil konuşan kişinin verilerini değerlendirdi. Araştırmanın ilk aşamasında 728 kişinin verilerinden yararlanılarak beynin yaşını tahmin eden bir sistem oluşturuldu. Beyin hücrelerinin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çok zayıf manyetik alanlar ölçüldü, elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edildi. Daha sonra sistem 144 kişilik ayrı bir gruba uygulandı ve katılımcıların tahmini beyin yaşları hesaplandı. Sonuçlara göre iki dil konuşanların beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç göründü. 3 dil konuşanlarda fark yaklaşık 7 yıla çıktı. 4 dil bilenlerde ise beynin tahmini yaşıyla kişinin gerçek yaşı arasındaki fark yaklaşık 13 yıla ulaştı. Araştırmanın sunucusu Dr. Lucia Amoruso, daha fazla dil konuşan insanların beyinlerinin kronolojik yaşlarından beklenenden daha genç görünme eğiliminde olduğunu söyledi. Araştırmada yalnızca konuşulan dil sayısının değil, ikinci dilin daha erken yaşta öğrenilmesinin, dilde daha yüksek yeterlilik düzeyine ulaşılmasının da daha geç beyin yaşlanmasıyla bağlantılı olduğu görüldü. Araştırmacılar hesaplamalarda yaş, cinsiyet ve eğitim gibi faktörleri dikkate aldı. Ancak yaşam tarzı ve sosyal etkileşim gibi beyin sağlığını etkileyebilecek başka unsurların da sonuçlarda rol oynayabileceği belirtildi. Bilim insanları şimdi benzer sonuçların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara sahip kişilerde de görülüp görülmediğini araştırmayı planlıyor. Araştırma yabancı dil öğrenmenin beyni kesin olarak 13 yıl gençleştirdiğini kanıtlamıyor. Bulgular, birden fazla dil konuşmakla daha genç görünen beyin özellikleri arasında bir bağlantı olduğuna işaret ediyor. Yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma süreciyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre, iki dil konuşanların beyinleri yaklaşık 6, 4 dil konuşanların beyinleri ise yaklaşık 13 yıl daha genç görünebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar bazı balıkların basit toplama ve çıkarmayı öğrenebildiğini duyurdu. Balıklar için toplama ve çıkarma işlemleri zor görünebilir. Özellikle de saymak için parmakları olmadığını düşününce. Ancak yeni bir araştırma bazı balıkların basit aritmetik işlemleri yapabildiğini gösteriyor. Almanya'daki Bonn Üniversitesi Zooloji Enstitüsü'nden araştırmacılar ciklet ve vatoz balığını 1 ila 5 arasındaki sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları için eğitti. Araştırma daha önce arılarla yapılan benzer bir deneyin tasarımından ilham alınarak yürütüldü. Toplamda 8 ciklet ve 8 vatozla yürütülen deneylerde balıklar mavi rengin bir ekle, sarınınsa bir çıkar anlamına geldiğini öğrenmeleri için eğitildi. Eğitim sürecinde balıklara üzerine çeşitli sayılarda şekiller olan görseller gösterildi. Renk ve şekil sayısını ezberlemeleri için balıklara 5 saniye süre verildi. Ardından balıkların iki farklı seçenek arasından doğru olanı seçmeleri beklendi. Örneğin 4 mavi şekil gösterildiyse balığın 5 şekilli kapıyı tercih etmesi gerekiyordu. Doğru seçim yaptıklarında ödül olarak yiyecek verildi. Cikletler için pelet, vatozlar içinse solucan, karides veya midye. Araştırmacılar balıkların sadece görsel kalıpları ezberlemediğinden emin olmak için şekillerin boyutlarını ve sayılarını değiştirerek yeni testler uyguladılar. Örneğin 3 mavi şekil gösterilen balıklara 4 veya 5 şekil içeren seçenekler sunuldu. Balıklar yalnızca büyük sayıya yönelmek yerine tutarlı biçimde artı 1 kuralını izledi ve 4 şekil gösterilen öğelere yöneldiler. Bu durum sayı ilişkisini gerçekten kavradıklarını gösterdi. Sonuçta 8 cikletten 6'sı ve 8 vatozdan 4'ü eğitimlerini başarıyla tamamladı. Her iki türde toplama işlemini çıkarmaya göre daha kolay öğrendi. Cikletler daha hızlı öğrense de öğrenme kriterine ulaşmaları için vatozlara göre daha fazla seansa ihtiyaç duyuldu. İlginç şekilde başarılı olan vatozların sayısı cikletlerinkinden az olsa da bireysel performansları başarılı cikletlerinkinden daha yüksekti. Bu çalışma temel matematik becerilerinin yalnızca memelilere ya da kuşlara özgü olmadığını, bazı balık türlerinin de bu tür bilişsel görevleri başarabildiğini ortaya koyuyor. Kaynak natur.com. Yazar Dr. Kübra Hereda.
0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli müzikler
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıllık yaşam izleri araştırılıyor. Otbiçer Mahallesi'nde 7 yıl önce keşfedilen höyükte yürütülen kazılarda Urartu öncesi dönemlere ait yerleşim izleri ve buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Kazılarda arkeolog, antropolog ve sanat tarihi uzmanlarının yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip görev yapıyor. Höyükte farklı dönemlere ait izlerin tespit edilmesi, ortaya çıkarılan buluntuların bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve bölgenin geçmişine ilişkin verilerin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bulguların erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıl önceki yerleşim yapısına, yaşama ve kültürel hayata ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor. Kazının bilimsel danışmanı Profesör Doktor Hanefi Biber, höyüğün Urartu öncesi dönemlere ilişkin bilgilerin elde edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Biber, İremir höyüğündeki kazılar genelde Karaz ya da Erken Transkafkasya dediğimiz döneme ait. Bu da Erken Tunç çağına tekabül ediyor. Bu seneki çalışmalarımıza bir hafta önce başladık. Daha önceki yıllarda ortaya çıkardığımız mimari bulgular üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmiş yıllarda bir açmamızda depo binaları bulmuştuk. Depo binalarının yayılım alanını tespit edebilmek için bu yıl farklı alanlarda yeniden çalışma başlattık, dedi. Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde sürdürülen kazılarda erken Tunç çağına ait yaklaşık 5500 yıllık yaşam izleri araştırılıyor. Çalışmaların dönemin yerleşim yapısı, günlük yaşamı ve kültürel hayatına ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...24 Ağustos 2026... Pazartesi, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.11'i gösterirken. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabah da. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim ondan önce izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zaman da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X, Instagram, Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle yazarsanız söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Çok konu var, çok başlık var sizlerle paylaşacağım. O başlıklardan bir tanesi herhalde bu aralar son yıllar, son 5-6 yıl itibariyle en çok ekonomi başlıklarına, ekonomi konusunda sizlere anlattıklarımıza ya da dahası önemlisi bizim anlattığımız çok önemli değil de sizin yaşadığınızla ilgili başlıklar dikkatinizi çekiyor diye düşünüyorum. Gökhan günaydın. Bunu bir açıklamada bulundu. Daha doğrusu bir iddiada. Aslında yeni bir konu değil. Ben de daha önceden birkaç ay önce yanlış hatırlamıyorsam bu konu böyle hafif hafif ısıtılıyor demiştim. Neden bahsediyorum? Yeni Parti, tam titrini söyleyeyim. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Yeni bir iktidarın yeni bir asgari ücret modeli üzerinde çalıştığını iddia etti. Onu söyleyeyim, iddia etti ama dediğim gibi sadece Gökhan Günaydın'ı baz alarak söylemiyorum bunu. Daha önce de farklı isimler tarafından dile getirilmişti bu. Konu ne? Bölgesel asgari ücret açıklaması geldi. Bu yönde bir hükümetin çalışma yürüttüğüne yönelik bir iddia ya da bu yönde bir savunma diyebiliriz. Ben de size soruyorum, ülkede tablo ortadayken, hadi yönlendirmeyeyim çok fazla, orada hata yapmayayım. Sizin bölgesel asgari ücret konusundaki düşüncenizi merak ediyorum. Önemli. Neden? Çünkü zaten hepimiz, değil mi, asgari ücret, daha doğrusu %50 çalışanların neredeyse yarısı, hatta yarısından fazlası olduğu da belirtiliyor. Asgari ücret ya da işte bir tık üstü 2000-3000 liralık, işte 30 bin lira örneğin maaşlarla çalışıldığını biliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bölgesel asgari ücret modeli ülkede yaşanan bu tablo ortadayken derde deva olur mu diye de size soruyorum. Varsa eğer, hani bu konuda şöyle sıkıntılar ortaya çıkabilir ya da tam tersi, evet çok doğru bir yaklaşım olur eğer uygulanırsa şu dertlere deva olur diye düşünüyorsanız, bunu savunuyorsanız ya da eleştiriyorsanız gönderin, burada beraber düşünelim, beraber konuşalım. WhatsApp hattımızı bir kez daha, WhatsApp numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Nereden başlayalım? Nereden? Elbette bu açılım süreci, buna dair adımlar atılan adımlar, şimdi somut adımlar da biliyorsunuz. O çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı, resmi gazetede yayınlanması ve yürürlüğe girmesi. Tabii hayata geçirilmesi için o şartı unutmamak gerekiyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun, MGK'nın bir onayı önemli. Gelen bilgiler Eylül-Ekim aylarında. Eylül-Ekim, yani çok şunun şurasında ne kaldı ki bir buçuk ay sonra bu yasanın da devreye girebileceği yönünde. İşte biz o zaman göreceğiz terör örgütü üyelerinin silah bırakma süreci nasıl ilerleyecek. Biliyorsunuz o konuda da yine DEM Parti'den açıklamalar gelmişti. Nedir? İşte yaklaşık 3500-4000 tutuklu ya da hükümlünün bu çerçeve yasanın sağladığı imkanlardan yararlanacağı yönünde. İlk toplantıda gerçekleştirilecek. Nedir o ilk toplantı? Şöyle söyleyelim, çerçeve yasayla oluşturulan bir kurul, silahsızlanma ve siyasallaşma alt kurulu. Bu kurul toplanacak. Bu kurulda dikkat çeken konu, dikkat çeken başlık ne? Yani konusu şu, toplanma nedeni takip, koordinasyon ve uygulama kurulunda öngörülen bakanlıklar var. Katılması öngörülen bakanlıklar var. Bu kurulda terör örgütü lideri Öcalan'ın da taahhüt eden, tırnak içinde kullanıyorum bunu, taahhüt eden konumuyla ya da sıfatıyla bu kurulda yer alacağı yönünde bir bilgi yine var. Bugün toplanacak efendim bu kurul. Pervin Buldan DEM Parti İmralı Heyet üyesi, Van Milletvekili, o ilk olarak söylemişti. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı yardımcısından da bu bilgiye bir doğrulama gelmişti, onu söyleyelim. Kimler görev alacak silahsızlanma ve siyasallaşma alt kurulunda? Beştepe'de efendim gerçekleşecekmiş bu toplantı. Adalet Bakanlığı'ndan bir hakim ve savcı örneğin, Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçi düzeyinde bir diplomat, İçişleri Bakanlığı'ndan bir vali, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir general ve albay düzeyinde bir kurmay katılacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden de üst düzey bir yöneticinin ve tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da bir temsilcinin bu toplantıya, bugün gerçekleşecek toplantıya katılacak. Biz açık kaynaklardan da öğrendik. Bakalım bu ilk toplantı sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Cevdet Yılmaz bu bilgileri vermişti. Kimlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu katılacak kişilerle ilgili olarak işte adli işlemler nasıl ilerleyecek? Sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci nasıl ilerleyecek? Ne olacak, ne bitecek? Bu merak ediliyor. Tabii en çok hepimizin merak ettiği, hani Öcalan'ın da katılacağı ya da bu kurulda yer alacağı bilgileri vardı ya, ya da bu kurullardan birinde yer alacağı bilgisi vardı ya, somut olarak nasıl olacak? O fotoğraf karşımızda nasıl duracak ya da neler konuşulacak? Doğrusu bunu şu an itibariyle tam olarak öngörebilmek mümkün değil ama göreceğiz, hep beraber takip edeceğiz bu süreçleri. Bütün bunlar yaşanırken işte toplantının Beştepe'de bugün gerçekleşeceğini söylemiştim. Beştepe'den de sürece dair benim dikkatimi çeken açıklama. Hani nasıl ilerler? Eğer bir sorun çıkarsa ne olur bu süreçte? Açılım süreci ya da işte terörsüz bir Türkiye süreci olarak tanımlanıyor ya. İşte tam olarak da bu. Başdanışman, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yine bir yazı kalemi aldı. Yine Anadolu Ajansı bu yazıyı aboneleriyle ya da işte takipçileriyle paylaştı. Şu dikkat çekici çerçeve, çok uzun, çok detaylı bir metinden bahsediyorum ama böyle bir satırını sadece söyleyeceğim size. Devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Terör örgütünü kastederek bunu söylüyor Mehmet Uçum. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar ortaya çıkabilir ifadesi. Hani bundan sonraki süreçte bir yol kazası, bir terslik olursa neyi, işin nereye varabileceğinin ipucu. Net bir ifade değil, evet biliyorum. Hani biz net ifadeler bekliyoruz elbette bürokrasiden ya da siyasetten, ki o net ifadeler ya da yanlış ifadeler kullanıldığında nelere mal olabileceğini de biraz sonra konuşuruz onun başlıklarında. Mehmet Uçum, bir de Devlet Bahçeli göndermesi vardı Mehmet Uçum'un yazısında. Dedi ki Devlet Bahçeli cesur çıkışlarla pratik sürecin önünü açtı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi bu açıklamalar. Şimdi geçtiğimiz hafta biz bir şey konuşmuştuk, bir konuyu konuşmuştuk. Neydi o? Terör örgütü lideri Öcalan'la İmralı'da yapılan görüş, biliyorsunuz ailesi ve işte hukukçularla ya da

Ne oldu biliyor musunuz? Şu oldu. DEM Parti o tutanaklara itiraz etti. Nasıl bir itiraz biliyor musunuz? Şöyle dendi. Ekleme ve çıkarmalar yapılmış o tutanaklarda. Öcalan'ın ifadelerinin doğrusu da paylaşılmadı. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Bunlar demin açıklaması üzerinden aktarıyorum. DEM Parti heyeti ve devlet yetkilileriyle görüşmeleri tabii ki sır sonuçta son tahlilde ama bunlar da bir şekilde kamuoyuna yansımıştı. Şimdi şöyle söyleyelim, şöyle bir tabloda yok değil mi benim görebildiğim kadarıyla. Hani şimdi Öcalan'la görüşmeler, tutanaklar ki biz bunu 2013 sürecinden de hatırlıyoruz. Bu bilgiler dışarı sızdığında hani nelerin yaşanabileceğini de tanıklık etmiştik o süreçlerde. Bir gizlilik olması anlaşılabilir bir durum. Buna da itirazımız yok. Tamamdır ama asıl burada tartışılması gereken Öcalan'ın söylediklerinin doğru ya da yanlış aktarılmasından daha çok bu görüşmelere ilişkin tutanakların dışarıya sızması. Asıl mesele, asıl tartışılması gereken mesele de bu değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin en sıkı korunan cezaevinden bahsediyoruz. Herhangi birilerinin izni olmadan, herhangi bir cümlenin izni de demeyelim de ya da işte bir şekilde oluru olmadan ya da gizliyse de her neyse bir sözcüğün, bir cümlenin, bir satırın sızması dışarıya nasıl mümkün olabiliyor? Asıl bunun konuşulması ya da neden sızıyor, değil mi? İşimiz soru sormak ve bu sorulara yanıt bulmaya çalışmak. Şimdilik bu soruların yanıtı yok. Önümüzdeki dönem itibariyle de bu soruların yanıtını da hep beraber göreceğiz. Hep beraber bu sorulara da yanıtlarının nelere mal olabileceğine de tanıklık edeceğiz hep beraber. İki konu burada benim dikkatimi çeken iki konu. Dün hafta sonu meydana gelen bir olay. Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerine yönelik bir saldırı. Bu konuda mesela bakıyorum şöyle, Akın Gürlek Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. Bir adli soruşturmanın başlatıldığını belirtiyor Adalet Bakanı. Münferit bir hadise olarak değerlendiriliyor. Bakanın ifadelerinden ya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama üzerinden söylüyorum bunu. O tarım işçileri yönelik saldırı sonrasında sorumluluğu bulan kişiler hakkında hukukun gereği de yapılacaktır ifadesini kullanıyor. Zaten yapılmalı. Ona da söylenecek bir şey yok. Bu olayı bir kenarda tutun. Bir de MHP Genel Başkan Yardımcısı kimdir? Doğru ifade edeyim. Yaşar Yıldırım'ın bir konuşmasından bahsedeceğim size. Aslında o konuşmayı vereyim mi, vermeyeyim mi, o ses olarak paylaşayım mı, paylaşmayayım mı diye de yayından önce düşündüm. Yani aktarmakta fayda var. Çünkü gerçekten hani hep söylüyoruz bunu. Önce ne dedi onu söyleyeyim. Bu süreci eleştirenlere yönelik olarak bir eleştiride bulundu ama o eleştirinin dozu o kadar dikkat çekiciydi ki ne yeri ne de zamanı diyebiliriz. O kişileri eleştirirken süreci eleştirebilir herkes, değil mi? Bu tartışılacak. Yani savunan da var, eleştiren de var. Şimdi mesele bu değil. Mesele şu. Dedi ki şehit o eleştirenlere yönelik olarak şimdi de dedi daha önce şöyle kullandı, daha doğrusu daha önce seçimlerden önce işte şehir ittifakı, kent ittifakı biliyorsunuz meselesi gündeme gelmişti CHP açısından. Hani onu o dönemde yapanlar şimdi şehit ve gazi seviciliğine başladılar gibi oldukça, bence benim kişisel görüşüm, yanlış ve tuhaf bir açıklama yaptı. Hele bir de Ankara'da gazilerimiz şu an itibariyle ve şehit ailesi yakınlarımız günlerdir, haftalardır eylemdeler ki 43. günü bugün, onu da konuşuruz ama tam bu süreçler yaşanırken bir isim tarafından, bir siyasetçi tarafından bu ifadelerin kullanılmış olması oldukça, nasıl tanımlayalım, sıkıntılı. Şöyle, neden? İlk günden beri bunu aktarıyorum size. Çok ciddi bir sosyal ya da siyasal iletişim sorunu var. Bu süreç başladığından beri işte bunun nelere mal olabileceğini, siyasilerin ifadelerinin de nelere karşılık geldiğini görmek açısından çok önemli. Bu konuda siyasilerimizin özellikle kendisine bir çeki düzen vermesi gerektiğini de düşünüyorum. Bu iki olay, bu bir açıklama ve Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerine yönelik o saldırı, gerçekten söylediğim gibi bu sürecin
iletişim boyutunun hiç doğru yönü, ki size de sormuştum bunu, konuşmuştuk ve sizden onlarca yanıt gelmişti. O tamamı neredeyse bu süreç doğru yönetilmiyor, bilgilendirilmiyoruz, ne olduğunu ne bittiğini bilmiyoruz.

0: ifadeleriyle doluydu o mesajlar. İşte tam olarak da bunun nelere mal olabileceğinin de bir göstergesi olarak ben görüyorum, okuyorum, onu söyleyeyim. Belli ki bu konuyu daha konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu sürece dair açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye süreci böyle tanımlanıyor değil mi? Başlıklar, dikkat çekici başlıklar bunlar. Geçelim şu cemaatlere yönelik operasyonlar. Bir tanesi o Furkancılar, bir diğeri de Süleymancılara yönelik operasyonlar. Hani ilk günde konuştuk, belli ki çok fazla ayrıntı çıkacak ve çok konuşacağız biz bu konuyu demiştik. Şimdi şöyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda bir açıklama yaptı. Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen o soruşturmada 4 ilde, İstanbul, Ankara, Mersin ve Muğla'da yeni bir operasyon yine söz konusu cemaate ya da işte Alihan Kuriş suç örgütü. Böyle tanımlıyor savcılık. Hadi biz de öyle diyelim. Ama son tahlilde Süleymancılar cemaatinin de lideri bu kişi. Zaten bu sıfatıyla ne yaptıysa yaptı ya da iddialar. Hadi öyle yine böyle masumiyet karinesi diyoruz. İddialar bu yönde. Parantez içerisinde. O ikinci operasyonda da 13 şüpheli hakkında yakalama talebi oldu savcılığın. Gelen bilgiler şu dakikaya kadar 12 kişinin söz konusu ikinci dalga operasyonda yakalandığı yönünde bir bilgi, bir ayrıntı, bir detay var. Ve tabii eski lideri, cemaatin eski lideri ve aynı zamanda kendisi kimdi? Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilgili iddialar. 2016'daki şüpheli ölümü daha İlk konu, ilk bu operasyonun yapıldığı gün demiştik ki bu konu çok tartışılacak. 2016'da Deniz Ongun'un ölümü şüpheli bir ölümdü. Cemaat içerisinde, Süleymancılar içerisinde bu mesele çok konuşulmuştu ve çok tartışılmıştı. Hani ülke kamuoyunda ne kadar yer aldı almadı ama biz tabii işimiz gereği takip ettiğimiz için hafızamız o konuda sürekli yenilendiği için de hafızamızdaydı. Bu Süleymancılara yönelik olarak gerçekleşen ilk operasyonun ilk dakikalarında demiştik ki bu 2016'daki ölüm çok konuşulacak. Biliyorsunuz bir fethi kabir kararı çıkmıştı. Örnekler alındı. Kendisine işte Deniz Ongun'un cenazesinden kalanlardan örnekler alındı. Bu konuda Adli Tıp Kurumu'nun çalışmaları devam ediyor. Ama orada bir tartışma vardı. Görüntüler. Neden bahsediyorum? Ahmet Deniz Ongun'un otopsi görüntüleri. Yani 2016 yılında hayatını kaybettiğinde yapılan otopsinin görüntüleri. Bir parantez neden önemli? Çünkü o otopside yer alan isimlerden bir tanesi, bilim insanlarından bir tanesi daha sonrasında FETÖ nedeniyle yargılanmıştı, suçlanmıştı, meslekten ihraç edilmişti. Onu bir hatırlayalım. Görüntüler kayıptı. 10. yılda nasıl oluyorsa Deniz Ongun'un mezarının açıldığı 19 Ağustos günü savcılığa ulaştı bir şekilde. İlginç değil mi? Enteresan bir bilgi, enteresan, dikkat çekici bir detay. O kenarda dursun. Bakalım adli tıptan nasıl, hangi sonuçlar gelecek? Çünkü kendisinin bir cinayet sonrasında hayatını kaybettiğine dair iddialar o gün de gündemdeydi. Son dönem operasyon sonrasında bir kez daha gündeme getirildi. İşte boğulma ihtimali, işte ağır metaller var mı yok mu o toprak kalıntılarında. Şu an itibariyle Adli Tıp Kurumu da buna bakıyorlar. Bu arada hani dedim ya, bu Alihan Kuriş işte operasyon düzenlendi. Zaten Süleymancıların lideri olması sıfatıyla bu kadar şeyi de yaptığı görülüyor. Bakın, enteresan, MASAK'ın bir raporunda bahsedeceğim size. Akıl alır gibi değil. Alihan Kuriş'in ailesinden 4 kişi, yani babaannesi, babası, eşi ve bir kişi daha var. Bir isim daha var. Şöyle söyleyeyim, annesi. Doğrusunu ifade edeyim. Bu 4 isim adına tapu işlemi, kaç tapu varmış biliyor musunuz? 1818 tapudan bahsediyoruz. Bu 4 isim üzerinde 1818 tapu olduğunu öğreniyoruz. Hani bu cemaatler ve işte para ilişkisi, hep konuşuyoruz ya, yıllardır bu meseleleri anlatıyoruz. İşte bunun hani elle tutulur, gözle görülür hali olduğuna da tanıklık ediyoruz hep beraber. Bir detay daha, hani hiçbir şey saklı değil şeklinde savunmalar yapılıyor savcılıkta, poliste. Bakın bir ayrıntı, bu soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in kullandığı GSM hattıyla ilgili bir ayrıntı, bir detay. Neden sorusunu herhalde yanıtlayacaklardır kendisine. Kendisi Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu, o GSM hattının yasal sahibi Mersin'de ikamet eden ve dikkat %50 oranında zihinsel engelli raporu bulunan AK isimli bir kişi olduğunu biz yine bu soruşturmalar kapsamında öğreniyoruz. Hani hiçbir şey gizli saklı değildi ya da siz biz değil mi sıradan insanlar, ben hep bunu söylüyorum, hani bu haberleri konuşuyoruz, bu haberleri anlatıyoruz, bu haberlerdeki öznelere bakarak mutsuz oluyoruz ya, dünya bu kadar mı kötü diye. İnanın değil, öyle değil. Yani mesele şu, sizin ya da bizim hayatlarımız normal, sıradan hayatlar. Bu anlattıklarımız, bu konuştuğumuz haberlerin öznelerinin hayatları bir tuhaf. Bunu da aklınızın bir kenarında tutun. Hani çok da böyle umutsuzluğa kapılmamak lazım. Ne diyordu Çetin Altan, değil mi? Enseyi bu anlamda çok karartmamak gerekiyor. Ama şunları da konuşacağız elbette. Şimdi geçelim Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon. Burada da ilginç iddialar, ilginç detaylar var. Çok sayıda kişi, 32 kişi biliyorsunuz tutuklanmıştı o operasyon kapsamında. İlk günde konuştuk burada, yani söz konusu cemaatin sosyal medyayı çok iyi kullandığını aktarmıştım sizlere ki 400'e yakın sosyal medya hesabı da kapatılmıştı, onu söyleyelim. Yani bu cemaatle ilişkili olduğu düşünülen, yani bakıyorum gerçekten inanılmaz bir propaganda süreci de bir yandan sosyal medya savaşı, tırnak içinde kullanıyorum bunu, yürütülüyor. Bu da dikkat çekici ama bir FETÖ iddiası ya da bir irtibat, FETÖ ile irtibat iddiası benim dikkatimi çekti. Hafta sonu itibariyle medyaya yansıyan haberler üzerinden. Şimdi Alparslan Kuytul suç örgütü olarak tanımlıyor savcılık, biliyorsunuz yapılanmayı. Örgütün iddia yönde 9 sorumlusunun bağlantılarında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişi olduğu da görülüyor. Bu dikkat çekici. Yani bu 9 kişi Kuytul suç örgütü, Alparslan Kuytul suç örgütü olarak savcılık böyle tanımlıyor ya. Bu 9 kişi 24 farklı FETÖ üyesiyle ya da haklarında işlem yapılmış FETÖ'cüyle irtibat kurmuş. Geçmiş dönem itibariyle işte internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe vesaire, bu kayıtlar bir şekilde takip edilmiş. Şimdi işte örgütün varlığı iddia edilen örgütün farklı adreslerine yapılan baskınlarda ele geçirilen hard disklerde bu kapsamda, bu önemli, benim dikkatimi çeken, bir de bu kapsamda inceleniyor. Bu önemli, bu dikkat çekici. Şimdi bir yandan da şunu konuşmak önemli. Tabii bu işin siyasi boyutu nedir, ne değildir, bunlar çok konuşuluyor ya. Şimdi şunu da unutmamak gerekiyor. Döneceğim şu Alihan Kuriş meselesine. Olayın kendisini anlattık zaten, hani ona dair başlıkları size aktardım. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, biliyorsunuz yurt dışına kaçma çabası içerisindeyken zannediyorum Muğla'da ya da işte Ege sahilinde bir yerde yakalandı ve kullandığı aracın kime tahsisli olduğu ortaya çıktı. Eski bakan İdris Naim Şahin'e kendi üstüne kayıtlı işte bir araç olduğu tespit edildi. Şimdi kendisinin bir yanıtı var. Elbette onu da sizlerle paylaşacağım. Ama farklı tabii iddialar da var bu sürece dair. Yani o aracın kiralandığı, mesela şirketin sahibi kişinin de sicilinin oldukça geçmiş dönem itibariyle kabarık olduğunu, mesela FETÖ'den işlem kaydı olduğu yönünde bazı bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii sadece bu değil, onun üzerinden de tartışmak, onun üzerinden de konuşmak gerekiyor ama yani İdris Naim Şahin'den nasıl bir açıklama geldi buna, onu da söyleyelim. O hemen, onu da aktarmak gerekiyor elbette. Aracı bu kişilerin kullandığını basından öğrendiğini söyledi. Araç kiralama şirketi sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi. ilginç bir açıklama değil mi? Benim çok dikkatimi çeken bir açıklama, en azından aklınızın bir kenarında dursun. Hani siyaset bu işin neresinde diye tartışılırken yıllar sonra konuşulduğu zaman bu meselenin de gündeme geleceğini ya da hafızalarda kalacağını da söylemek gerekiyor. Onu da hatırlatmak gerekiyor ki o araç kaçarken, hani gerçekten ilginç, o araçla kaçılırken çok ciddi böyle nasıl tanımlanır, istihbarat örgütlerinin de kullandığı taktiklerini, cep telefonlarının işte konum belli edilmesin diye cep telefonlarının kapatılması vesaire, çok böyle teknik detayında yine yer aldığını da o süreç içerisinde hatırlatmakta fayda var. İdris Naim Şahin'in de açıklamasını elbette paylaşacağız, ama bütün bunları konuşuyoruz işte, yolcular, Süleymancılar. Yani şunları da unutmamak gerekiyor. Yani 100 milyar liralardan bahsediliyor mesela Süleymancılar açısından bakıldığı zaman, yurt dışına Almanya'ya 100 milyar dolar lira gönderdiler diye. İşte kayyum atanan firmalar ortada. 200 kilogram külçe altın değil mi? Nerelerden? Kasalardan, gizli kasalardan çıktı vesaire. Yani şunlara da bir bakmak gerekiyor. Holdingleşen cemaatler meselesinin sadece bunlar üzerinden değil, diğer cemaatler üzerinden de bir tartışmak, bir konuşmak gerekiyor. Bunların üzerinden tartışmak gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam hala şu an itibariyle de cemaatlerin ya da tarikatların yasaklayan maddeler hala yürürlükte değil mi? Ben doğru hatırlıyorum. Peki son bir not sizlerle paylaşacağım. Arkasından da bir kısa araya gideceğim. Rasim Ozan Kütahyalı biliyorsunuz serbest bırakılmıştı. Fatih Altaylı'nın Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili iddiaları devam ediyor. Rasim Ozan Kütahyalı da salıverilmişti biliyorsunuz. Dedi ki Fatih Altaylı, bakalım yanıt gelecek mi Rasim Ozan Kütahyalı kanadından. 3 kişinin diyor adını verdi. Bunlardan ikisi zaten tutuklu. Diğerinin de adı konuşuldu ama tutuklanmadı şeklinde de bir iddiası var. O itirafçılık iddiasını, Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olduğuna dair iddiayı daha önce de gündeme getirmişti Fatih Altaylı. Bir kez daha bu konuyu, bu meseleyi gündemine alıyor. Hani avukatı nın bir itirazı vardı bu iddialarına, Rasim Ozan'ın Kütahyalı'nın avukatının. Fatih Altaylı da şöyle bir tırnak içinde değişiklik yaptı cümlelerinde. İtirafçılık değil, ispiyonculuk olabilir şeklinde de bir ifadesi oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın serbest bırakılmasını dinleyicilerine aktarırken Fatih Altaylı, göreceğiz bakalım, enteresan bir soruşturma süreci orada da ilerliyor. Hadi bir kısa ara verelim, siyasetin günlüğüne bakacağız sonra.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Ben Güçlü Özgan. Gönderdiğiniz mesajlara baktım. Müzik arasına. Müzik demişken şunu da söyleyeyim. Ozi hazırladı bugünkü listemizi de. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bir de bir sorum var buradan Ozi'ye. Sana bir kargo göndermiştim. O kargoyu aldın mı almadın mı? Bana bir yanıt gönderirsen çok mutlu olurum. Aldım yazsan yeterlidir. Sevgilerimi tekrar gönderiyorum buradan. Sevgili Ozi. Ne sormuştum sizlere? Gökhan Günaydın. Yeni partili Gökhan Günaydın'ın bir iddiası. İktidar kulislerinde bölgesel asgari ücret sistemi hazırlanıyor. Asgari ücret sisteminde daha doğrusu bir değişikliğe gidilmesi yönünde bir hazırlık var dedi. Yeni bir tartışma değil bu. Onu yani programı düzenli takip eden dinleyicilerimiz daha önce de farklı boyutlarıyla bu meselenin gündeme getirildiğini ve bizim de bunu sizlerle paylaştığımızı, aktardığımı da hatırlayacaklardır. Ben de size sordum, bir derde deva olur mu bölgesel asgari ücret uygulaması diye sordum. Hani destekleyebilirsiniz. Yok hayır, şöyle sorunlara neden olabilir de diyebilirsiniz. Gerçekten de her iki düşüncede de mesajlar, her iki düşünceyi de savunan mesajlar da geldi. Tekrar hatırlatayım size. Hani mesajlarınızı atarken, gönderirken isminiz ve şehri de yazarsanız zor olmayacaksa sizler için bizim için daha pratik oluyor. Dönüp tekrar isme bakmak vesaire yayının akışı içerisinde bizler için biraz işimizi zor ulaştıran bir durum. Dediğim gibi adınızı ve istiyorsanız elbette böyle bir isteğiniz varsa adınızı ve yaz şehri de ya da ilçeyi de gönderirseniz biz de mutlu oluruz. İşimiz kolaylaşır. Günaydın diyor dinleyicimiz. Asgari ücret, bölgesel asgari ücret düşünüyorlar da peki bölgesel gıda fiyatlarını düşünüyorlar mı? Zaten gıda sektörü 3 harfli marketlerin eline geçmiş durumda. Bir yoğurt 200 lira. Ülkenin en ücra köşesinde de 200 lira. Nasıl olacak bu iş diye de soruyor. Aslına bakılırsa haklısınız. Güldüğüme bakmayın. Sinir bozukluğundan gülüyorum. Neden? Çünkü bütün anlattığımız hikayeler, yani haberlerden bahsediyoruz. Bütün bu öyküler, bütün bu başlıklar aslında sizin bu kullandığınız son cümleyi anlatıyor. Daha doğrusu onu yanıtlamak için nasıl olacak bu iş? Aslında o kadar doğru bir ifade ki Ali Ekber Ergen diyor ki asgari ücretin tatmin edecek bir şekilde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Asgari ücreti İstanbul'dan yazmış dinleyicimiz. Asgari ücreti iki katına da çıkarsalar ekonomi bu şekilde ve bu zihniyetteki kişilerin elinde olduğu sürece değişen bir şey olmayacak yanıtını vermiş. İyi haftalar dileklerini de göndermiş. Biz de buradan iyi ve sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere. Şöyle diyor dinleyicimiz, bir başka dinleyicimiz, doğru bulmam bu uygulamayı, böyle bir uygulama hayata geçilirse doğru bulmam. Hani ülkenin doğusunda kira artış oranı, yeniden değerlendirme oranı aynı batıyla. Çözüm size büyük şehirlerde bir veya iki konuttan fazla kişinin sahibi, bir ya da ikiden fazla konut sahibi olmaması gerekiyor. Doğru bir ifade şu, doğru diyor ki dün toprak ağaları toprak reformu istemedi, o toprak ağaları imara açılan topraklarda konut ağası oldu, şimdi de konut reformu istemiyorlar. Oysa ki diyor en önemli konulardan birine dikkat çekmiş dinleyicimiz, bir konut reformu şart şeklinde bir ifadesi var. Şöyle sorun sistem değil, paranın az olması, verilen paranın, ödenen ücretlerin az olması, dengeli bir düzenleme, zam yapılırsa alım gücümüz ancak o şekilde düzelir. Bu sistemle kafaları karıştırıp yeni bir şey gibi, yeni bir şeymiş gibi seçim çalışması yapıyorlar ifadesini kullanıyor. Dikkat çekici. Bakın Nezir Aykaç'ta diyor ki bölgesel asgari ücret Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla olacaksa, yani bu ücret o bölgelerde daha yüksek olacaksa bu yasayı onaylıyorum, bence onaylıyor olacağım diyor. Bu sayede büyük şehirlerden Anadolu'ya dönüş de başlayabilir. Elbette teşvikleri de tabii dikkat çekiyor burada. Yatırımcılar da o bölgeye, yatırımcıları teşviklerle o bölgeye yönlendirmek de gerekir diyor. Eşitsizliği arttırır diyor Suadiye'den. Koray Bey yazmış, asgari ücret, bölgesel asgari ücret iç göçü tetikler ve ucuz iş gücü tuzağı yaratır yorumu dikkat çekici. Şöyle bakıyorum, yani bir dinleyicimiz diyor ki ÖTV, KDV her yerde aynı olunca nasıl olacak bölgesel asgari ücret, nasıl olacak şeklinde de bir ifadesi olmuş benim dikkatimi çektiği kadarıyla. Ozi de mesaj göndermiş, kargoya almış, güle güle kullan kardeşim. Peki devam edelim biz şimdi siyasetin başlıklarıyla. Simge, sendeyiz.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Gelecek Partisi resmen feshedildi. Siyasi faaliyetlerine son verdi. Şöyle benim aklımda doğrusunu söylemek gerekirse benim eksikliğim, benim hatam, o hatamı eksiklik diye tanımlayalım olabilir ama ben Gelecek Partisi'nde Sayın Davutoğlu'nun dışında, diğer vekillere de elbette bir hani söyleyeceğimiz söz yok da, bir figür şöyle genel olarak hani taradığımda hafızamı ya da herhangi bir soruna dair somut bir net bir öneri vesaire kafamda doğrusu oluşmuyor. Benim görebildiğim, benim hatırlayabildiğim kadarıyla, bilmiyorum sizin aklınızda var mı ama neler var aklımızda onu söyleyeceğim. Partiden bir açıklama yapıldı, onu da aktarayım. Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz. Bugün aldığımız kararla bu karar bir vazgeçiş değil, inandığımız değerler ve siyasetin ahlaki zeminini koruma iradesidir. O zaman niye varlık yok edildi? Yani siyaset varlığı partinin, madem böyle bir kaygı var, ahlaki zemini koruma, inandığımız değerler değil mi? Herhalde başka bir mecrada mücadele edilecek benim görebildiğim kadarıyla. Belki mecra derken başka bir siyasi oluşumdan bahsediyorum benim görebildiğim kadarıyla. Ama sorularımız var mı? Elbette var. Bunlardan bir tanesi mesela 14 Mayıs 2023 seçimleri Millet İttifakı bünyesinde o seçime katılmıştı Gelecek Partisi. Kaç vekil meclise girmişti? Toplamda 10 milletvekiliyle mecliste temsil hakkı kazanmıştı. CHP listelerinden biliyorsunuz o vekiller girmişti. O vekillerden sadece dün hafta sonu itibariyle parti varlığını sonlandırdı ya. İşte sadece 2 vekil kalmıştı. Sema Silkin Ün ve Kani Torun. Sadece bu iki isim diğer partilere geçmedi. Bu 8 isimden sadece Doğan Demir CHP'ye geçti. Diğer isimlerde nerede? 6 isim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Bir isim de şu an şimdilik bağımsız olarak milletvekilliğini devam ettiriyor. Mesela benim aklımda Gelecek Partisi denince bu detaylar, bu ayrıntılar var. Bir de soru, işimiz soru sormak. Bu sorunun yanıtı şu an görebilmemize, bilebilmemize imkan yok. Süreç bunu gösterecektir. Hani şu Öcalan'ın itiraz edilen ifadeleri vardı ya, tutanaklar değil de işte görüşme notları, öyle tanımlayalım, tutanak değil tabi. Görüşme notları dışarıya sızdı, işte DEM Parti'nin itirazları vardı. Orada çağrı yapılan, gelsin görüşelim denilen isimlerden bir tanesi de kimdi? Ahmet Davutoğlu'ydu mesela. Hani acaba bu süreçte, o sürecin, çünkü Davutoğlu sık sık hani devletim görev verirse işte şunu yaparım, bunu yaparım değil mi, bu konularda hani o yaklaşımını, o samimi olduğunu da düşünüyorum bu arada. Hani burada bir samimiyetsizlik sezmiyorum, yani bir eleştiri olarak söylemiyorum bunu. Acaba bu çağrılarla, bu söylentilerle, öyle söyleyelim, bu sürecin bir ilişkisi var mı? Ne yapacağız? Her zamanki gibi profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak süreci hep beraber takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta bir haber paylaşmıştık. Kimin açıklaması üzerinden? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasını. Ne demişti MHP lideri? Yeni bir seçim sistemi gerekiyor ülkeye. Hatta işte sisteme dair bazı yenilemeler yapılması gerekiyor demiştik. Hatta şöyle yorumlanmıştı ama hayır doğru değildir şeklinde de bir analizim olmuştu naçizane. Hani başkanlık sisteminden vazgeçilmesi, parlamenter sisteme dönülmesi, işte 50 artı 1 sisteminden vazgeçilmesi yönünde bir değişiklik mi olacak, olmayacak bu tartışmalar. Biz de demiştik ki burada hayır, Bahçeli, bugüne kadar Bahçeli'nin söylemlerine bakılırsa parlamenter sisteme dönüş konusunda bir irade beyanı olmaz Devlet Bahçeli'nin, ya da 50 artı 1'den de vazgeçmez. Benim okuyabildiğim kadarıyla böyle bir gerçeklik var demiştim. Şöyle bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Tam da Bahçeli sisteme dair eleştirilerini ya da işte bazı şeyleri düzeltmek gerekiyor açıklamalarını yaptıktan sonra medya Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberi, emeğe saygı, onu da söyleyelim. Seçim sisteminde bir değişikliğe gidileceği yönünde, gidilmesi için daha doğrusu AK Parti içerisinde ya da şöyle söyleyelim Cumhur İttifakı içerisinde bir tür hazırlık yapıldığına dair bir bilgi, bir ayrıntı. İşte mesela resmi ittifak sisteminin korunacak olması, işte şimdi Cumhur İttifakı var mesela, şimdi karşıda bir ittifak yok. Milliyetçi kanatta bir ittifak süreci de bir yandan ilerliyor. Onu da konuşuruz zamanımız kalırsa, ama bu resmi ittifak sisteminin korunmasına yönelik bazı düzenlemeler ya da ortak listeler, biliyorsunuz farklı partilere mensup adayların tek bir partinin listesinden seçime girmesi. İşte az önce neydi? Gelecek Parti, çabuk unuttuk ya. Gelecek Partisi'nin kendisini feshetmesiyle ilgili süreci anlatırken de dile getirmiştim. Mesela ortak listeye bir sınırlama ya da seçime girme koşullarının, partilerin seçime girme koşullarının bir parça daha zorlaştırılması. Tırnak içinde kullanıyorum. Küçük parti olarak tanımlanıyor ya bazı siyasi, oy oranı itibariyle elbette. O küçük partilerin sisteme, seçime girişleriyle ilgili bazı süreçlerin zorlaştırılması. Yani ben bahsediyorum, teşkilatlanma koşullarının ağırlaştırılması mesela. İl ilçe örgütlenmesine ilişkin yeni ölçütlerin getirilmesi ya da hazine yardımı için aranan oy oranının değiştirilmesi gibi başlıklarında iktidar kanadında seçim sistemi değişikliği başlığı altında iktidarın gündeminde olduğunu da yine emeğe saygı bir kez daha tekrarlayayım. Cumhuriyet Gazetesi'nden Merve Kılıç'ın haberinden sizlere aktardım. Bu yönde bir çalışma olduğunu da okuyucularıyla paylaşmış Cumhuriyet Gazetesi. Dedim ya, milliyetçi kanatta bir yeni bir oluşum olur mu olmaz mı, ortaya çıkar mı çıkmaz mı? Şöyle söyleyeyim, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti Genel Başkanları Ankara'da hafta sonunda bir restoranda yemek yediler. Şu beşli masa ve o restoran, yemek, menüde ne var tartışmalarını hatırlıyor musunuz? Yani o zamanlar çok konuşuyorduk, kendi aramızda da gazeteciler olarak da konuşuyorduk. Hani o yemeklerin servis edilmesi, partiler tarafından o yemeklere anlamlar yüklenmesi, kimin memleketinden hangi tatlı geldi, hangi meyve geldi. Yani son tahlilde ortaya çıkan tabloyu bir an hatırladım da. Tuhaf bir durumdu o günler. Neyse, neler yaşadık, neler geçirdik. İttifak meselesi, ittifak başlığı altında bir şekilde bir araya gelirler mi bu partiler, bu beş parti tartışmasında, bu buluşma, Ankara'da gerçekleşen bu buluşmada bu soruları akla getirdi. Gerçi şöyle söyleyeyim, Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı örneğin dedi ki bir ittifak başlığıyla burada bir toplantıya katılmadık dedi, ama mesela Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da yeni bir ittifak ihtimali var mı yok mu diye sordu gazeteci arkadaşlarımız. Evet, evet dedi. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Yani siyasi parti liderleri yoksa niye bir araya gel ki? Yani çok eski dost değillerse, ki geçmişte elbette dostlukları, arkadaşları var, arkadaşlıkları vardır da, hani o dostluğu, eski günleri yad etmek için bir araya gelmediklerine göre siyasi partiler belli ki bu süreçlerin de konuşulduğunu biz görüyoruz. Ama mesela bir itiraz da var buna. Nereden var? Yine yelpaze, milliyetçi, yani siyaset yelpazesinin sağında yer alan İyi Parti'den mesela bir itiraz var. Hem bu Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi tartışmaları gündemde, hem de işte bahsettiğim bu ittifak tartışmaları gündemde. Ama mesela İyi Parti de diyor ki yani bütün bu tartışmalara bakılınca, yapılan açıklamalar, onun üzerinden konuşursak, yani stratejinizi rakiplerinize önceden açıklarsanız onlar da buna göre tedbir alırlar, hele diye de şöyle saptamada bulunuluyor, hele devletin bütün imkanları elindeyken rakibini böyle bir imkan vermemek gerekiyor şeklinde bütün bu görüşmelere, bütün bu toplantılara bir itiraz. Hani diyeceksiniz ki Güçlü, bu açıklamayı kim yaptı? Yani şöyle, İYİ Parti'den bu partiler, tabii aralarında bir temas sonuçta geçmiş dönem itibariyle de ilişkiler devam ediyor. Böyle bir uyarı gittiğine yönelik yönetimlerinden, yönetimler arasında böyle bir mesajın taşındığı yönünde de bir bilgi. Son simgede uyarıyor, son 3 dakikam. Hani bunu 3 dakikaya mı sığdırsam, hadi hızlanayım biraz. CHP'den istifa eden Ümit Dikbayır dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bir video bir paylaşım. Çok siyasette alışkın olduğumuz türden bir paylaşım değildi. Erdoğan'ın kendisine transfer teklifi, yani AK Parti'ye gel teklifinde bulunduğunu söyledi. Arkasından da ekledi. Ama dedi, buna Meral Akşener itiraz etti, Cumhurbaşkanı'yla görüşerek itiraz etti ve bu süreç durdu bu şekilde cümleleriyle anlattı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda. Ama çok daha detay, çok daha ayrıntı var. Hani çok uzun bir video, 5-6 dakikalık bir video paylaştı ama enteresandı. Hani mesela Erdoğan'ın bu teklifine nasıl bir yanıt verdiğini söylemedi mesela Sayın Dikbayır. Böyle bir yanıtın ne olduğunu, yanıtının daha doğrusu ne olduğunu açıkçası aktarmadı ya da seçmenlere yönelik açıkladığı bu mesajda buna dair çok da fazla bir şey söylemedi. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi bu transferden ya da işte bu geçişten tam olarak neden vazgeçti, gerekçeler neydi mesela, bunun üzerinden bir ifadesi, bir açıklaması olmadı. Benim dikkatimi çeken konu bu. Tabii burada şöyle bir durum da var, hani seçmenleri, Ümit Dikbayır'ın seçmenlerinin herhalde buna dair soruları vardır ve bu sorulara daha net, daha açık belki bir yanıt vermeliydi. En önemli yanıtı, en merakla beklenen yanıtı da bu karar kendisine aitse neden böyle bu yönde bir karar aldığını da açıklaması gerekirdi. Bir başka soru da, AK Parti'ye geçseydi eğer, biliyorsunuz her ay düzenli olarak gerçek enflasyon sepetini marketten yaptığı alışverişlerle açıklıyor kendisi. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçseydi o paylaşımlarını yapmaya devam edebilecek miydi diye de insan kendi kendine soruyor. Siyaset ve transfer, hep söylüyorum, bu süreçte daha biz çok konuşuruz ve bütün bunların hepsi aslında anayasa değişikliği. Bütün bu tartışmaları, bütün bu yaşananları, isimler değişir, partiler değişir, zamanlar, kişiler, özneler değişir ama işin arkasındaki tartışma aslında bakılırsa anayasa değişikliği hep. Neyse, bitirelim ilk bölümü. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Şöyle bir saati geride bıraktık. İşte yapılan operasyonlar, açılım sürecine dair başlıklar, siyasetin günlüğünde, siyaset günlüğünde ne var ne yok, bunları konuştuk. Ben size bir soru yöneltmiştim. O soruma da oldukça fazla yanıt geldi. Teşekkür ediyorum şimdiden. Neydi sorum? Biraz birkaç dinleyici yorumunda paylaşmak istiyorum. Yine CHP diyecektim. Yeni partili Gökhan Günaydın bir iddiası hükümetin bölgesel asgari ücret uygulamasına dair bir tür hazırlık içerisinde olduğunu iddia etti ya da bu konuda bir görüş bildirdi. Ben de size sordum, gerçekten bir derde deva olur mu ya da yani eleştiriyorsanız neden ya da hayır olmalı, evet böyle bir uygulama hayata geçirilmeye diyorsanız da bunun nedenlerini yazmanızı rica ettim. Dediğim gibi çok sayıda mesaj geldi, birkaçını paylaşacağım. WhatsApp hattığımızı hatırlatayım: 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan yazarsanız söylediğim gibi doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. İzmir'den Hakan Bey diyor ki, Hakan Candan, bölgesel asgari ücret çalışması günü kurtarmak ve oy devşirmek için beyhude bir çabadır benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Ayşe Celep her sabah bizimle, selamlar Ayşe Hanım, diyor ki bölgeler arası ayrım bir hatırlatma yapmış. Biz de aslında bakılırsa her gün yapıyoruz bu hatırlatmayı. Kendisi tekrarlamış, anayasaya aykırı değil mi? Eşit işe eşit ücret uygulaması o zaman ne olacak diye de sormuş. Çok makul bir ifade, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum, hedef saptırmaya dönük bir konu gibi geliyor bana demiş bir dinleyicimiz. İstanbul'da 25 sene çalışıp maaş primleri üzerinden emekli olan birisi Urfa'da yaşarsa ne olacak? Tüm işçiler asgari ücretin yüksek olduğu bölgelere gitmez mi, kaymaz mı diye de sormuş. Yine bir dinleyici, milletvekilleri maaşları da bölgesel olmalıdır diyor dinleyicimiz. Bu da önemli, bu da dikkat çekici bir öneri. Ben milletvekili maaşı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben daha radikal bakıyorum bu konuya. Yani sonuçta siyaset profesyonel bir iş değil, öyleymiş gibi algılanıyor bizim ülkemizde ama böyle ya da işte daha makul bir ödeme olabilir hani milletvekillerine, en azından eşit. Yani nasıl söyleyelim, vicdani olarak bizi rahatlatacak bir miktar olabilir. Nursin İnci diyor ki İzmir'den selamlar. Ümitlik Bayır'dan bahsetmiştik, hatırlayınız. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak hani bu işte geçiş olduysa, olacaksa da eğer AK Parti'ye bunu engellediğine yönelik, ya da engellemedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Meral Akşener diyor. Ama mesela Ümitlik Bayır kendi kararının ne olduğunu söylemiyor orada açıklamasında. Buna dair bir açıklama. Ümit Bey evet demiştir diyor Nursin İnci ama Meral Hanım ondan itiraz etmiştir. Hayır deseydi niye arasın ki Cumhurbaşkanını Meral Akşener diye de sormuş. Bu da benim dikkatimi çeken mesajlardan şöyle bir bakıyorum birkaçı. Hadi Simge, devam edelim mi?
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
2: Madencilerimiz 15 gündür Ankara'da hak arayışında. Oraya geleceğiz. Bir açıklamaları var. Yeni bir protesto şekli benimseyebilirler. Yapabiliriz eğer bakanlık, enerji bakanlığı daha fazla muhatap almamaya devam ederse yeni bir süreç başlatabiliriz dediler. Ama oradan önce bir cezaevi günlüğü, onu hatırlatalım. Komedyen Deniz Göktaş 51, Merdan Yanardağ gazeteci Merdan Yanardağ 301, Tayfun Kahraman 1585, Mine Özer'den 1585, Ali Çağatay, Radyo Sputnik programcısı Ali Çağatay bir tweet'i paylaşımı nedeniyle biliyorsunuz tutuklanmıştı. Sevgili Ali Çağatay da 58 gündür cezaevinde bulunuyor. Hatırlatayım, soruyorsunuz, çok sayıda mesaj geliyor Ali Çağatay ile ilgili olarak. Bu mesajlar iletiliyor kendisine ve ailesine elbette. Şunu da söyleyelim, hani 5 yıl hapis cezası talep edildi. Bekliyoruz efendim. Yani mahkemenin iddianameyi kabul etmesini ve bir gün, duruşma günü belirlemesini bekliyoruz. Ali Çağatay'ın da isteği, beklentisi bu yöndeydi. Biz de hatırlatmaya gideceğiz elbette. Buradan kendisine de sevgilerimizi, selamlarımızı ve elbette saygılarımızı da gönderelim. Madenciler, 15 gün oldu. 15 gün, çok daha öncesi var da. Bu son eylemler açısından kendine verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle 15 gündür Ankara'da bir hak arayışındalar. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Enerji Bakanlığı önündeki eylemlerine devam ediyorlar. Dediler ki dün yaptıkları açıklamada salı gününe kadar, yani yarını işaret ettiler. Eğer salı gününe kadar bir adım gelmezse, sözler, bize verilen sözler, üstelik o sözlere de bakanlıklar da neydi? Kefil olmuşlardı. O sözler yerine getirilmezse ne yapacaklar? Cumhurbaşkanlığına yürüyeceğiz şeklinde bir ifadeleri oldu. 24 saat nöbet protestoları da devam ediyor. Bunu da hatırlatalım. Onu da aktarmış olalım. Şimdi tabii şunu da aktarmak, şunu da söylemek gerekiyor. Madenciler demişken yine Ankara, bu kez Beypazarı, yine bir iş cinayeti. Bir işçinin hayatını kaybetti, 12 işçinin yaralandığı maden ocağındaki göçük. O göçükle ilgili olarak 9 kişi gözaltına alınmıştı. Onu da hemen hatırlatalım, madenciler dedik. O 9 kişiden 4'ünün tutuklandığını da hatırlatmak istiyorum. Çayıran kömür işletmelerine ait bir maden ocağıydı. O tavan bölümü çökmüştü. Tavan bölümünün çökmesi sonucu özür dilerim, bir göçük meydana gelmişti. Sonrasında Erdi Kahveci, maden işçisi Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 12 işçimiz de yaralanmıştı. Şu an tedavileri devam ediyor işçilerimizin. 4'ünün durumunun da ağır olduğu bilgisi de elimizde. Erdi Kahveci, maden işçisi, 33 yaşındaydı. 33 yaşındaydı, Bartınlıydı ve Bartın'da toprağa verildi. Rahmet dileyelim, ailesine de sabırlar dileyelim. Halkımızı biraz görelim diyoruz ya, halkımızı biraz görelim. Ne konuşuluyor bu çözüm süreci içerisinde? İşte bir kısmi af var mı yok mu, yasal düzenlemeler sonrasında 4000 tutuklu ya da hükümlüyle ilgili bir karar alınacak, bir iradede bulunacak biliyorsunuz. Bir genel af beklentisi de yok mu? Genel af beklentisi her zaman var. Cezaevlerinde çokça dinlendiğimizde biliyorum. Bu haberleri aktarırken de dikkatli bir dil kullanmaya çaba gösteriyorum. Sadece tartışılan konuları sizlerle paylaşıyorum. Burada bir umut tacirliği yapmanın da anlamı yok diye düşünüyorum. Hem cezaevinde bulunanlar açısından, elbette hem de aileleri açısından bunu da bir aktarmak istedim. Yeni bir böyle bir af yasası. Yani detayları çok belli olmamakla birlikte, hani bu infazda eşitliğin sağlanması amacıyla, işte 10 yıl hapis almış hükümlülerden cezasının yarısını çekenlere tahliye olabileceği yönünde bilgiler. Ben ediyorum, bunlar somut bilgiler değildir. Sadece tartışıldığı için ben de sizlere bunu aktarıyorum. Mecliste gündeme gelecek mi gelmeyecek mi? Söylenen şu: AK Partili hukukçu isimler bu meseleyi, bu düzenlemeyi meclis gündemine getirecekler. Ağır suçlara bir tahliye, hayır. İşte kadın, çocuk, anne, baba, kardeş katilleri örneğin, taciz, tecavüzcüler, bunlara yönelik hiçbir indirim, hiçbir tahliye olmayacak. Ama gelen bilgi özellikle bu iyi hal indirimi olarak tanımlanabilir. 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün mesela 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin olacağı yönünde. Hatta şöyle detaylar da var. Şartlı salıverme ya da kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olanların da takibine yönelik bazı adımlar atılacağı, hukuki adımlar atılacağı yönünde de işte ıslah, mesleki eğitim desteği gibi kastettiğimiz bunlar ya da onların iş bulmasını kolaylaştıracak bir adım olarak ortaya çıkıyor. Tabii bu genel af ya da olarak değerlendirilebilir mi? Bilmiyorum. Hani bu bir genel af değil benim görebildiğim kadarıyla. Hani geçmiş yıllardaki aflar hatırlanınca, afların boyutu hatırlanınca, işte mesela Rahşan affı değil mi? Çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılmıştı. Devlete karşı işlenen suçlar bunun dışında bırakılmıştı, onu da hatırlayalım. O diğer suçlara da bir erteleme kararı vardı. Burada gerçekten cezaevlerin 70 bin kişiydi o zaman cezaevlerinin kapasitesi, ne 40 bine kadar gerilemişti. Şimdi çok daha, yani %140'lık bir kapasite aşımı var. Bu bilgiyi de, hani bu tartışmaları yaparken bu bilgiyi de aklımızın bir kenarında tutmak önemli. Ama sonrasında ne oldu? Bir yandan da bu önemli. Yani sonraki süreçleri de hatırlamak gerekiyor. Evet, 70 bin cezaevlerinde 40 bine düşmüştü nüfus. Ama 3 yılda o affı takip eden 3 yıl içerisinde 20 bin kişi yine cezaevine girmişti. Yani yola çıkılan noktaya geri dönülmüştü. Hani bunu da bir hatırlatmak istedim sizlere. Hani bir çare olur mu, olmaz mı? Bundan sonraki süreç nasıl ilerler? Göreceğiz hep beraber. Sadece dediğim gibi böyle bir tartışma var. O tartışmayı ben sizlerle paylaştım. Simge, devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin bir dava biliyorsunuz. O davada bugün bir karar bekleniyor. 200 tutuklu var. Düzeltiyorum. 200 sanığın yargılandığı bir davadan bahsediyorum. 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı da yine bu dava kapsamında yargılanıyor. İlk operasyon bu suçlamayla ilişkin, suçlamaya ilişkin ilk operasyon Ocak 2025'te yapılmıştı. 13 Ocak 2025'te yakalanmıştı. Şöyle söyleyeyim, Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 42 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma, 4 farklı fiilden edinim ifasına fesat karıştırma gibi böyle uzun bir liste var. İşte rüşvet verme vesaire gibi suçlamalar var. 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor kendisi, ama tutuksuz yargılanıyor. Bunu da hatırlatalım, bunu da bir hatırlatmak gerekiyor. İşte diğer isimler: Esenyurt Belediye Başkanlığı döneminde Ahmet Özer, işte Utku Caner, Avcılar Belediye Başkanı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeyden Karalar yine aynı şekilde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gibi isimler de yine bu dava kapsamında yargılanıyorlar. İşte bugün son savunmalar alınacak, gelen bilgi bu yönde. Daha doğrusu mahkeme heyeti böyle bir açıklamada bulunmuştu. İşte bugün itibariyle Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında da kararın açıklanması bekleniyor. Yarın bu karar açıklanır ise yarın sizlerle paylaşacağız. Gün içerisinde bunu takip edeceğiz. Simge, devam edelim hadi.
5: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Tam olarak 43 gün oldu. Neden bahsediyorum? Gazilerimiz ve er şehit yakınlarımızdan bahsediyorum. Er gaziler ve er şehit yakınları özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara'daki eylemlerine de devam ediyorlar. Bunu da bir unutmadığımızı anlatabilmek adına, unutmamamız gerektiği için bir kez daha hatırlatıyorum. Hatırlatmam daha olacak tam bu konuyla ilgili olarak. Anayasa madde 41 diyor ki devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Anayasal görevi bu, hükümetin, devletin, bizlerin üzerine yüklenen bir sorumluluktur bu. Anayasa madde 61'i hatırlatmak istedim. Bu geride kalan 43 günde bu unutulmuş gibi görünüyor. Yine bu konuyla ilgili olarak hani ne yapabilirim diye düşünüyorsanız bunu hatırlatmaya devam edeceğim her gün. Change.org'da bir imza kampanyası başlattı. 43 günü geride bırakan gazilerimiz ve şehit aileleri diyorlar ki özlük haklarımız için mücadele ediyoruz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için vücutlarından bir uzvunu kaybetmiş olan gazilerimize borcumuzu ödeme vakti. Sen de imza vererek gazilerimize destek olabilirsin deniyor. Siz de söylediğim gibi hani ne yapabilirim diye düşünüyorsanız sadece o eylemleri takip televizyon kanallarında ya da işte bizim aktardığımız haberlerle takiple yetinmek istemiyorum, bir destek vermek istiyorum diyorsanız da bu imza kampanyasına katılabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Bir karar yine yani bir çözüm olarak gündeme getirildi ama yani çözümden daha çok soru işaretlerinin olacağı bir uygulama. Şimdi okullara 30 bin bahçe görevlisi

0: 2113 lirayı geçmiyor olması gerekiyor. Bu tutar deniyor. Aynı adreste yaşayan eş, çocuklar ve diğer hane bireylerinin toplam geliri olmalı. Ayrıca da böyle bir hatırlatma var. Şimdi hani okul bahçelerinde olası bir acil duruma karşı teyakkuz halinde olacak bu kişiler. Risklerin önlenmesi için okul idaresinin çizdiği rota doğrultusunda, sınırlar doğrultusunda hareket edecek. Başka ne yapacaklar? Okul bahçeleriyle giriş çıkış alanlarının gözetimini sağlayacaklar. Karakollarla sürekli temas halinde olacaklar. Acil bir durumda en yakın karakola ihbarda bulunacaklar. Şimdi buraya kadar hani her şey normal. Yani makul olarak görülebilir. Ama şimdi akıllara tabii başka sorular da geliyor. Başka soru işaretleri de geliyor ki sormak da bizim işimiz. Benim aklıma gelenleri sıralamak da benim işim. Mesela en temel konu güvenlik. Şimdi bu kişiler günün 8 saatini çocuklarla geçirecekler, değil mi? Aklımıza bu geliyor. Aynı bahçeyi, aynı koridorları, işte okul yönetimlerinin çizeceği o sınır dahilinde paylaşacaklar. Peki mesela bu alımlarda 30 bin kişiden bahsediyoruz. Bu alımlarda nasıl bir güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması uygulanacak? Yani şöyle söyleyeyim, sadece adli sicil kaydı, yani sabıka kaydı olarak biliyoruz ya biz bunu. Sadece adli sicil kaydının temiz olması mesela yeterli olacak mı? Çünkü biliyoruz ki günlük hayatın içerisinde de görüyoruz, işte hepimiz tanıklık da ediyoruz. Adli sicil kaydına yansımamış ya da henüz dava aşamasında olan pek çok durum olabilir. Davalar biliyorsunuz netleştikten sonra adli sicile kaydediliyor suçlar. Değil mi? Yani çocuklarla birebir temas halinde olacak kişilerin, aynı ortamda bulunacak kişilerle ilgili bir mesela bir psikolojik değerlendirme ve benim işte aklıma ilk gelen soru, detaylı bir güvenlik soruşturması yapılacak mı? Bu sorular bizim aklımızda. Yoksa hani okul çatısı altında, değil mi, neler yaşanıyor görüyoruz, işte geçmiş dönemde de maalesef tanıklık ettik. Tabii sadece bu değil. İlk akla gelen elbette güvenlik, çocuklarımızın güvenliği ve öğretmenlerimizin güvenliği tabii ki. Bir yandan da istihdam modeli ya da süreklilik mesela burada, değil mi? Çünkü bu kişilerle 9 aylık yanlış bilmiyorsam sözleşmeler imzalanacak. Tabii şimdi kısa süreli sözleşmelerden bahsediyoruz burada. Sürekli personel sirkülasyonu yaşanacak okullarda. Yani bu sene bitecek, bir sene bir 30 bin, bir 30 bin, o nasıl olacak? Bunu bir anlamak gerekiyor. Eğitim eksikliği, bu kişiler okul çatısı altında olan herkesten bahsediyorum. Yani sadece öğretmenler, işte yöneticiler, güvenlik personeli, kantinde çalışanlardan tutun da temizlik görevlilerine kadar. Yani çocuklarla iletişim, iş sağlığı güvenliği, okul içi acil durum yönetimi gibi konularda mesela benim aklıma gelenler, özel bir eğitimden geçirilecek mi bu kişiler, değil mi? Yani yoksa okul bahçeleri, yani bir park ya da sıradan bir kamu binasının bahçesi değil ki. Yani çocuk pedagojisi diye bir şey var. Buna uygun davranmayı öğrenebilecekler mi? Öğrensinler eğer böyle bir şey olacaksa. Soru 3. Bir güvenlik dedik, istihdam modeli dedik, değil mi? Bir de denetim mekanizması, yani okul idarelerinin üzerindeki yükü biliyoruz. Şimdi hele kayıt dönemi vesaire biraz daha da artacak. Özellikle mali sıkıntıların ne olduğunu da biliyoruz. Bu kadar büyük bir personel kitlesi için yöneticiler örneğin nasıl bir mesai harcayacaklar? Tutumlarını, davranışlarını nasıl denetleyecekler, değil mi? Bunu da görmek, bunu da anlamak, bu soruları daha doğrusu sormak mecburiyetindeyiz. Eminim ki Milli Eğitim Bakanlığımızdan da hani sadece istihdam sağladık, işte okullarda 30 bin kişi görevlendirdik denilerek yetinilmeyecektir. Bizim bu dile getirdiğimiz sorularda bir şekilde yanıtlanacaktır diye de düşünüyorum. Ne yapalım? Hadi bir müzik arası verelim. O aradan sonra diğer başlıklarla devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı, bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 1/4'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça altında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın. Daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
3: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Güçlü Özkan. Yeri ve Zamanın son bölümüne hoş geldiniz. Mesajlarınıza da bakıyorum bir yandan ki o haberi konuşmuştuk. Gökhan Günaydın, yeni partili Gökhan Günaydın'ın bir İddiası, bölgesel asgari ücret hazırlığı var iddiası, siz ne düşünüyorsunuz demiştim. Gerçekten çokça mesajınız geldi. Ali abiyle de ilgili, Ali Çağatay'la ilgili mesajlarınız da, destek mesajlarınız da geliyor. Söylemiştim, hani yine soranlarınız var. Bir kez daha söyleyeyim. Sağlığı saatiyle ilgili olarak hani bir sorun yok. Tabii ki cezaevi koşulları, hani bu çok rahat, çok keyifli diyecek halimiz yok elbette ama o şartlar dahilinde olabilen en iyi durumda. Bu mesajlarınız da kendisine iletiliyor. Bekliyor kendisi de hani mahkemenin iddianameyi kabulü ve ilk duruşma tarihinin belirlenmesi, bu kararı bekliyor sevgili Ali Çağatay. İzmir'den yazan bir dinleyicimiz diyor ki bölgesel asgari ücret sağlıklı koşullarda, yani diyor üretimin arttırıldığı, bölgesel kalkınmanın hedeflendiği durumlarda iyi bir fikir olabilir. Ama şu anda bu konuya kesinlikle güvenle bakamıyorum. Üretime, istihdama, eğitime yönelik proje olmadan bölgesel asgari ücrete neden konuşuyoruz? Bölgesel asgari ücret bölgelerdeki ağların ağzına bir parmak bal çalmaktır. Şartlarda, mevcut durumda ifadesini kullanıyor. Katılıyorum. Burada mesela başka bir dinleyicimiz Bahattin Şeker Bursa'dan yazmış. Bursa'ya da selamlar olsun. Yani bu da sınırların nasıl çizileceği çok önemli. Eğer böyle bir uygulama hayata geçirilecekse, bölgesel asgari ücret gibi uygulama, sınırlarının doğru çizilmesi gerekir diyor. Burada en çok Doğu Anadolu bölgesi kastediliyorsa, o da tıpkı bir önce İzmir'den yazan dinleyicimiz gibi demek ki herkes benzer şeyler düşünüyor. Önce oradaki feodal yapının kaldırılması, toprak reformunun yapılması gerekir ifadesini kullanıyor. Biliyor musunuz? Doğru. Yani bu çok konuşulmuyor. Konuşuluyor demek isterdim ama konuşulmuyor. Hani işte demokrasi, açılım, süreç, bunlar konuşuluyor. En önemli sorunlardan bir tanesi, yani Cumhuriyet'in ilanından beri devam eden bir sorundan öncesi de hatta da vardı. Hani devam eden bir sorun. Oradaki o bölgedeki feodal yapının bir şekilde çözülmesini sağlayacak adımların atılması hiç konuşulmuyor. Tıpkı o feodal ağlar gibi siyasetin ağları da, ki bazen hani aynı koltukta da oturuyor bazıları, yine bu süreçte bakıyoruz önde giden isimler haline gelebiliyor. Nasıl olacak, hani bir dinleyicimiz sormuştu ya, nasıl olacak bu işler diye sordurtan gelişmeler ya da gelişememeler, bütün bunlar diyebiliriz. Seçim çalışması için yapılıyor bütün bunlar. Bunlar birer reklamdan ibarettir diyen dinleyicimiz var. Eğer genel olarak insan zihniyeti değişmezse ne yaparsan yap çözüm üretemeyiz, çözüm olmaz diyen dinleyicilerimiz var. Bambaşkadır şeklinde bir yorumu olmuş. Böyle tam hepsinde atı bambaşkadır şeklinde bir yorumu olmuş. Böyle tam hepsi ne düşündüğünüzü de görüyorum, anlıyorum. Böylece konuştuklarımız, aktardıklarımızla ilgili de nasıl yorumlar getiriyorsunuz, inanın bu açıdan da çok önemli. Simge, devam edelim mi?
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası.
3: Programın başından beri konuşuyoruz. Bu Gökhan Günaydın'ın asgari ücretle ilgili düşünce ya da açıklaması. Orada benim dikkatimi çeken konu şu. Yani şimdiye kadar söylemedim bunu. Özellikle sakladığım için değil. Yeri ve zamanı geldiğinde söylerim diye. Burada dikkat çeken konu, mesela İstanbul'da yaşayan bir işçi 28 bin lira alsın. Çünkü İstanbul pahalı. Daha ucuz illerdekiler bunun daha altında alabilir şeklinde bir yaklaşım olduğunu da, bu düzenlemede böyle bir yaklaşım olduğunu da iddia ediyor Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Yani şu olabilir, elimizdekinden de olabiliriz eğer gerçekten böyle bir düzenleme olursa. Asıl sorun da zaten burada ortaya çıkıyor. Bir dinleyicimiz de İnce Mehmet boşuna mı yazıldı diye de benim az önce o toprak ağları vesaire bununla ilgili yaptığım yoruma çok yerinde bir hatırlatma yaparak karşılık vermiş. Devam edelim ekonomiye dair başlıklara. Asgari ücret demişken, yani HAKİŞ'ten bir açıklama geldi. Almanya modeli önerisi var. Mahmut Arslan, HAKİŞ'in başında olan isimden bir öneri var burada. Orada diyor ki, o öneride şöyle bir ifadesi var. Hani Almanya'da asgari ücret belirlenirken, yani gerçi karşılaştırma yapılırken hani nitelik karşılaştırması mı yapmalıyız, nicelik karşılaştırması mı yapmalıyız, doğrusu benim kafam karışık, siz karar verin. Yani orada patronlar ve işçiler karşılıklı otururlar. Hani bir ortak karara varırlar. Sadece açıklamayı hükümet yapar. Biz de Almanya tipi bir sistemi öneriyoruz diyor da. Yani bugüne kadar yapılan asgari ücret pazarlıklarını işte burada yıllar, sadece bu programda bile, yani Sputnik'te, Yeri ve Zamanı'nda bile yıllardır konuşuyoruz. Daha başta hepimiz de biliyoruz, o pazarlık masasına oturulduğu zaman hükümetin dediği olacaktır. Burada hani bütün bu tartışmalar vesaire, değil mi? Yıllardır bunları aktarıyoruz, aktarmaya çaba gösteriyoruz size. Sendikaların ne kadar yetersiz kaldığını da hep beraber görüyoruz burada. Yani benim görebildiğim kadarıyla, hani bir kere şuna bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Yani sendikalarla iktidar, bakın sendikanın ismi önemli değil. İktidarda hangi partinin olduğunun önemi yok. İdeolojik ve sosyolojik bir paralellik varsa, yani çatışma derken mücadeleden bahsediyorum, sendikal hak mücadelesinden bahsediyorum, hak alma ya da sosyal diyalog gibi başlıkları önde tutulursa eğer bir anlamda, nasıl olacak hak mücadelesi diye de soruyorum. Yani herkes böyle karşılıklı birbirlerini ağırlayıp kurabiyeler, çaylar vesaire, sonra da el sıkışıp masadan kalkıyor, değil mi? Yıllardır biz buna tanıklık ediyoruz. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim gerçeklik en azından bu. Ekonomi demişken, bakın hiç böyle rakamlar, asgari ücret, işte enflasyon verileri, TÜİK ne dedi, ENAG ne söyledi, hiç oraya gitmeyin. Ne mevsimindeyiz biz? Sosluk domates mevsimindeyiz, turşu mevsimindeyiz, değil mi? Kışa hazırlık mevsimindeyiz. Gerçekten şartların ne kadar ağırlaştığını bize gösteriyor. Üstelik size haberi nereden aktarıyorum biliyor musunuz? Türkiye Gazetesi'nden, emeğe saygı, Türkiye Gazetesi'nden aktarıyorum. Yani bakın, bu sosluk domates hepimiz için, bu topraklar için çok önemli. Turşu, sosluk domates ya da diğerleri. Yani fiyatlar bir anda 12 liradan 25 liraya kadar, 19-25 liraya kadar nasıl çıkabiliyor ki? Nasıl çıkabiliyor? Ya da bu hazırlıklar başladığı anda, ki bunun bir dönemi var. Ben de onu şuradan anlıyorum. Marketlere gittiğim zaman boş kavanoz ve kavanoz kapaklarını gördüğüm zaman, heh diyorum, tamam, bunun mevsimi gelmiş herhalde, bu yönde hazırlıklar da yapılıyor ama İşte hani bunu fırsata çevirmek ne kadar vicdanlı. İşte biber, kap yapı biber 45 lira. Geçen sene mesela 45 lirayken bu sene 100 liraya kadar çıkmış durumda. Geçen sene sivri biber 40-60 lirayken 110 liraya çıkmış durumda. Türkiye Gazetesi böyle çok yerinde bir karşılaştırma yapmış. İşte kavanoz tuz vesaire diyorum ya. Yani kaya tuzunun kilogramı geçen yıl 80 ile 130 lira aralığındayken bugün 140 lirayla 220 lira arasında. Cam kavanoz, boş cam kavanoz. Allah'ın kavanozu. Yani 15-45 lirayken 60 liraya kadar çıkmış olması, yani akıl alır gibi değil. Pazarlarla marketler arasındaki fiyat farkına girmeyeceğim bile. Yani oralara girersek hiç çıkamayız ama yani böyle dönemlerde bir şekilde bunun fırsata, tırnak içinde kullanıyorum bunu tabii, esnaf lehine bir, tamam onların da haklı olduğu ya, diyecekler ki vergiler, kiralar işte vesaire, akaryakıt, tamam da. Yani bir yandan da hepimiz buna tanıklık ediyoruz. O fiyatlar bu mevsimlerde nasıl yükseliyor, kabul edilebilir bir şey değil. Yani ekonomiye dair çok başlığım var aktarabileceğim ama biraz şöyle dünyada neler olup bitiyor kısaca onu da özetleyeyim. İyi haberlere de iyi, çok güzel, çok keyifli bir insan hikayesi. Aslı, özü bu zaten anlatmaya çalıştığımız şeyin. Onu sizlerle paylaşacağım. Ama şöyle dünyada neler olup bitiyor kısaca böyle çok hızlıca aktarayım. Suriye'de Sana Haber Ajansı, resmi devlet haber ajansı, geçiş dönemi yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin bir açıklamasını duyurdu. Ürdün'de İsrail istihbaratı, daha doğrusu bu yönde bir haber var Sana'da. Ürdün'de İsrail istihbaratı Mossad'ın başkanı Roman Goffman'la görüştüğünü belirtti Suriye devlet ajansı Sana. Başka bir açıklama daha gelmişti. Bu iki açıklama birbiriyle çelişiyor gibi geliyor bana. Havaalanı saldırısından sonra, biliyorsunuz ki çok konuştuk, o Suriye'deki İsrail'in gerçekleştirdiği havaalanı saldırısı. O saldırıdan sonra da İsrail'le bütün ilişkilerimizi kestik şeklinde, Ebu Zuhur havaalanından bahsediyorum tabii ki, kestik açıklaması da gelmişti. Yani dediğim gibi birbiriyle çelişen açıklamalar ya da birbiriyle çelişen gelişmeler. İran-Amerika geriliminde ne oluyor? Şöyle, Pezeşkiyan'dan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan bir açıklama var. Bizi Venezuela'ya benzetmeye çalıştı Amerika Birleşik Devletleri, ya da böyle olacağını düşündü ama İran bu saldırılar sonrasında diz çökmedi ve gücünü de giderek arttırdı, arttırmaya da devam ediyor açıklaması yine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan. Tam da hani müzakereler ne oldu, ne bitti, bir tür güç gösterisi tabii bu, o müzakere süreci içerisinde öyle değerlendirilebilir. Böyle bir açıklama da İran'dan, en üst düzeyden gelmiş durumda. Zelenski, Ukrayna lideri, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, daha öncesinde seçim yapılır mı yapılmaz mı ülkede, buna dair tartışmalar yapılıyordu. O tartışmalara kapıyı kapattı ki Rusya başlayan o süreç, biliyorsunuz 2022'de başlamıştı. O süreçte Ukrayna'da bir sıkı yönetim ilanı vardı. 2019'da Zelenski devlet başkanı seçilmişti. Normal görev süresi sona erdi. Hatta Trump ve hatta Putin tarafından da sık sık meşruiyet tartışmaları, Zelenski'nin meşruiyet tartışmaları tam da bu seçimle ilgili olarak, seçim meselesiyle ilgili olarak gündeme getiriliyordu. Vallahi dedi ki Zelenski, bu şartlarda yasalarda bizim seçim yapmamıza izin vermiyor. Zaten seçimlerin yapmamıza imkan yok. Seçimsiz devam ediyor ülkeyi yönetmeye. Ülkesinin kaderiyle ilgili kararlar alabiliyor, Zelenski'den bahsediyorum ve tekrar edeceğim bunu. Hem Trump hem Putin tarafından da eleştiriliyordu meşruiyet zeminini kaybettiği nedeniyle. Tabii farklı eleştiriler de var, seçimlerin yapılabilmesi için bir yol bulunabilir diyenler de var. Kim mesela? Zelenski'nin daha önce görevinden aldığı savunma bakanı Mihail Fedorov'dan bu konuda bir açıklama var. Yani bir yol bulunur. Pratikte evet zor olabilir bu gerilim, çatışma ortamında, ama istenirse bir yol bulunabilir açıklaması geldi. Ukrayna'nın eski savunma bakanı Fedorov'dan bu açıklama. Son bölüm spor, kadın voleybol milli takımı, söylüyorum, istikrarlı bir şekilde bizleri sevindirmeye devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı voleybolcularımız. Dün de Slovenya'yı 3-1 yendiler ve İki, dediğim gibi 2'de 2 yapmış oldular. Bugünkü karşılaşmaya bakarsak Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak bu karşılaşma. Voleybol milli takımımızın tüm maçları saat 19'da. Dediğim gibi bugün 7 Ağustos pazartesi saat 19 Macaristan, 26 Ağustos çarşamba Almanya ve 28 Ağustos cuma günü Polonya ile oynayacak kadın voleybol milli takımımız. Ben hiç tereddütüm yok, yani 5'te 5 yapacaklarından hiçbir tereddütüm yok. Sizin var mı bilmiyorum ama kadın voleybol milli takımımız buradan bu şampiyonadan en az final kesin zaten. Neyse, nazarda değdirmiş olmayayım bir yandan da ama ben kupayı da rahatlıkla kazanabileceklerini de düşünüyorum burada. Son özür dilerim. Son 5 dakikam. İyi haber yok mu güçlü? Vallahi 2 tane iyi haberim var. Bu 2 hikaye, 2 Anadolu öyküsü, Anadolu insanı öyküsü. Gerçekten istenince neler yapılabiliyor. Bunu anlatan 2 öykü. Bugün zannediyorum 4 dakikam var. Zannediyorum birini aktarabileceğim, diğerini de yarına. Isparta Eğirdir ilçesine bağlı Balkırık köyünde yaşayan bir kadın girişimci Hilal Çevik. Pazarlanamadığı için görüyor, bir üretim sorunu ve pazarlama sorunu var diyor. Üretim meyvelerden bahsediyorum. İsraf olma riski taşıyan meyveleri ne yapıyor biliyor musunuz? Geleneksel yöntemlerle kurutuyor ve katma değerli, ki bizim ülke olarak en önemli sorunlarımızdan bir tanesi, ki mesela fındıkta biz bunu yaşıyoruz değil mi? Başka ürünlerde de yaşıyoruz. Bunları katma değerli ürünlere dönüştürüyor. 2018 yılında İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden bir proje var. Müdürlüğünün yürüttüğü bir proje var. Tarımda genç kadın girişimciler güçleniyor projesi. Buraya başvuruyor, bir yarışma düzenliyor il müdürlüğü ve üçüncü oluyor ve sonrasında da bir ödül alıyor. Sonrasında reklamında ne olacak gibi, kadın girişimcinin reklamı. Hilal'in kuru meyveleri markasını oluşturuyor. Üretimini her geçen sezon geliştirerek yörede pazarlanamayan, yani halle gitmeyen meyveleri ekonomiye kazandırmaya başlıyor. Cennet hurması, elma, vişne, erik, şeftali gibi ürünlerden bahsediyoruz burada. Yaklaşık 2 kilo meyveden 1 kilo kuru meyve elde ettiklerini söylüyor. Asıl amacım diyor, asıl amacım gıda israfının önüne geçmek. Yani tüccar tarafından görünümü nedeniyle tercih edilmeyen ama tüketilebilir durumdaki meyveleri de değerlendirmek istiyorum ben diyor. Hani burada tüccarın vazgeçtiği, dediğim gibi ürünler üzerinden üretimini, kendi üretimini sürdürüyor. Sadece meyveyi mi? Hayır. Ekonomiye, kendi ekonomisine katkı sağlıyor. Sadece meyveyi değil, mesela kabuklarını da aynı şekilde sirke yaparak değerlendiriyor. Gerçekten bakın, maddi imkansızlıklar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle eğitim hayatını sürdüremediğini söylüyor. Buna rağmen üretim yapmaya da kendi ayakları üzerinde durma hayalinden hiç vazgeçmemiş kendisi ve şöyle söyleyeyim, 5 kilogramlık bir ürünle sadece. Hilal Çevik'in hikayesinden bahsediyorum. Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırık köyündeki bir kadının hikayesi, bir başarı hikayesi. İşte Hilal Çevik okuyamadım diyor. Ne yapayım? Yapacak bir şey de yok. Şartlar da bu. Anadolu'da kadının kaderi ve ilk dönemlerde ürünlerin sadece çevremdeki insanlara işte müşteri bulmaya çalışarak satmaya başladım ama daha sonrasında gerçekten büyük başarı da elde etmiş, böyle söylüyor. İnsanların diyor güvenini kazanmamın bu başarımda etkisi büyük oldu ve şimdi hedef, şimdi ülkenin pek çok kentine, ülkenin pek çok kentine ürünler gönderiyor ve diyor ki hedefim yurt dışı. Helal olsun buradan Hilal Çelik'e de, Isparta'ya, Eğirdir'e, Eğirdir'in Balkırık köyüne de buradan selamlarımızı gönderelim diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 24 Ağustos 2026 pazartesinin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masada Simen, editörlerim İrem Başköy, İknir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü öğrenmeler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrar yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Bakın, ben futbolu şundan dolayı önemserim. Futbol istenirse kaos çıkartılabilecek bir alandır aynı zamanda. Bakın, sokaklarda hepimizi etkileyecek dinamikleri devreye sokabilirler. Çünkü futbol aynı zamanda milyonları peşinden sürükleyen bir kitle gücü aynı zamanda. Örnek vermiştim geçenlerde, hatırlatalım. Hafızayı beşer nisyayla malum. Yugoslavya'yı parçalamak için hazırlığı yapılan, altyapısı oluşturulan ilk savaşın fitili bir futbol maçında ateşlendi. Dinamo Zagreb, Kızıl Yıldız arasında Zagreb'de oynanan, yanlış hatırlamıyorsam 91 olması lazım. Hatta meşhur Hırvat futbolcu vardı, Boban. O zamanlar Dinamo Zagreb'de oynuyordu ve bizzat saha içinde başlayan kavgada etkili oldu. Kavganın içindeydi. O dönem iki takım futbolcu arasında başlayan kavga tribünlere sıçradı. Tribünler sokaklara sıçradı ve sokaklarda Sırplarla Hırvatların arasında başlayan çatışma daha sonra tüm Yugoslavya'yı ateş içine aldı.
3: Dediğim gibi futbol tabii ki Türkiye'de örnek değil ama futbol asla hiçbir zaman futbol değil.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: ...24 Ağustos 2026. Evet, saat 19.14, biraz gecikme, 19.07'yi yakalayamadık. 19.14'te sizlerle birlikteyiz, biraz İstanbul trafiği biraz gecikmeye yol açtı. O yüzden kusura bakmayın, hakkınızı helal edin diyelim. Futbolla başlayalım yine, bu sefer de Beşiktaş'ı doğramışlar. Öyle diyorlar yani, Beşiktaş'ın da hakkını savunalım. Kim haksızlığa uğruyorsa onun da hakkını savunalım. Sonuçta bizim rakibimiz ama çok kötü bir hakem. Art niyetli bir hakem olduğu yönünde çok ciddi verilerin olduğu söylenen bir hakem. Şimdi Mikail ile Caner de Beşiktaşlı ya. Şimdi onlar da hemen oradan işaret ettiler, işleri yanmış. Ya ben hep söylüyorum, Türk hakemlerine güvenmiyorum. Türk hakemlerinin, açık söyleyeyim yani, ya bunların sistemi şu. Ligi ilk muhtemelen bir 5-10 haftada şekillendiriyorlar. Doğrayacaklarını doğruyorlar. Sonra zaten istedikleri hal olunca da şey yapılıyor. Türk futbolunda buradan TFF'ye, ondan sonra ilgili birimlere, ilgili bakanlığa, yönetime, Cumhurbaşkanlığı kabinesine buradan seslenelim. Yani bu hakemler, açık söyleyeyim, yarın öbür gün ulusal güvenlik problemi bile olurlar yani. Ben mesela Türkiye'de tribünler üzerinden bir şey planlasam hakem olmayı tercih ederim diye. Hani FETÖ'cünün biri, bir terörist vardı ya, 15 Temmuz'dan bir ay önce bir şey söylemişti. Bunlar hakem olurlar, yarın öbür gün şey yaparlar. Açık söyleyeyim, hakemlerden her türlü şeyi bekliyorum ben. Bu sefer de Beşiktaş doğranmış. Salah'a gösterilen sarı kartı da anlamadım. Yani Salah'a da bir sarı kart gösterilmiş. Garip bir sarı kartmış. Yani ben gördüm kartı da, yani tamam ya, bir atma yok aslında orada, hatta şey bile tartışılır, tamam ağırlıklı olarak penaltı değil dersin ama sarı kartlık bir şey yok yani orada. O da garip. Adama direkt hadi tamam offside, iki tane gol attı adam, offside'lar, hatta ikincisi offside mi değil mi, o konuda da şüpheliyim. Bir, evet, göstermediler. İkinci golde, o ikinci offside'ında o şeyi de, çizgiyi de çekmediler, göstermediler de. Yani orada da şüpheliyim. Hakemler dün Trabzon'u bir doğrama girişimi yaptılar. Beşiktaş'ı da oradan doğradılar anladığım kadarıyla. Tabii ki bu Alanyaspor'un hakkını yemek anlamında söylemiyorum. Geçen hafta da söyledim. Gençler bir Fenerbahçe'yi yendi dedim. Onun hakkını yemeyelim ama iki tane penaltımız verilmedi dedim. Bu haftada öyle söylüyorum. Alanyaspor'un hakkını yemeyelim. Tebrik edelim ama Beşiktaş'ı da doğradıklarını, hakemin doğradığını, hakemlerin doğradığını söyleyelim ki dediğim gibi hakemlere güvenmiyorum. Umarız hakemlere güvendiğimiz günleri yakında buluruz diyelim. Yani Türk futbolunda maalesef bu problemi hep konuşuyoruz. Hakemler hep ayrı bir problem. PFDK, işte MHK'nın da basın sorumlusu olan bir, yeni bir basın sorumlusu atanmış, feca etmiş öyle diyorlar. Yani bir basın işlerini düzeltmesi, organize etmesi için atanan biri varmış. Belki bizi dinliyordur veya önüne raporlar gidiyordur. O da fecaat olduğu yönünde şey yapar. İnşallah hakkaniyetli bir idare sergiler. Biz buradan takipte olduğumuzu söyleyelim. Ama dediğim gibi Türk hakemlerine güvenmiyorum diyelim. Futboluyla ilgili her zamanki girişimi yapalım. Sonrasında bu arada gelen dostlara da selamlarımızı verelim. Ondan sonra iyi yayınlar diyen Şuayb Bey'e çok çok selam olsun, kendisine ve ailesine çok çok selam saygı. Diğer dostlarımıza da selamlar saygılar olsun. Ne konuşacağız? Yine bugün ağırlıklı olarak İsrail'i konuşacağız. Birçok boyutuyla konuşacağız. Çok kıymetli bir konumuz da olacak. Profesör Doktor Esat Arslan olacak. Aynı zamanda kendisi gazi bir general aynı zamanda. Esat Hoca'yla, Esat Komutan'la biraz o coğrafyayı da çok iyi biliyor. Çünkü Suriye'de ateşelik falan yaptı. Coğrafyayı, demografiyi, yapıyı çok iyi bilen bir isim. Programımızın ikinci dilimde 19.35 gibi onunla konuşacağız. İsrail'in ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışacağız. İsrail'deki tepkilere bakacağız. Ondan sonra işte Haaretz gibi yayın organları, böyle muhalif, Netanyahu'ya muhalif yayın organları İsrail'i, Netanyahu yönetiminin ateşe sürüklediğini söylüyor. Ama Jerusalem Post'ta bir makale çıkıyor. Diyor ki İsrail savunma yerine Türkiye'ye taarruza geçmeli, Türkiye'ye karşı. Askeri dengeye bakacağız. İsrailler biraz bu meselede askeri denge üzerinde de duruyorlar. İşte Türk ordusunun verilerini araştırmış bir tane, yani YNET, YNET mi oluyor işte, öyle bir sitesi var. Dün baktım detaylı bir şeyde, tabii Global Firepower'da ki veriler üzerinden bir şey yapmış, çalışma yapmış. Ama dediğim gibi İsrail artık gemi azıya almış diyebiliriz. Türkiye ne yapmalı onu konuşacağız. Yani İsrail'in ne yapmaya çalıştığıyla beraber Türkiye ne yapmalıyı da konuşacağız. Yani ben de düşüncelerimi aktaracağım. Daha sonra Esat Hoca'yla da, Esat Komutan'la da bunları konuşacağız. Şimdi tabii ki olayı şöyle özetlemek mümkün yani. Bakıldığı zaman İsrail'in gerçekten ben köşeye sıkıştığını düşünenlerdenim. İsrail bugün Netanyahu yönetimi bir kere Ekim'de gelen seçimlerde, yaklaşan seçimlerde çok ciddi bir şekilde sıkıntıda. Mesela dün bir haber okudum. İşte Netanyahu'nun biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde rakibi var. Eisenkot. Eski genelkurmay başkanı. Yani Eisenkot'un kendi oyu mudur onu bilmem. Ama muhtemelen Netanyahu'ya yönelen tepki de bir anlamda Eisenkot'a yazılıyor şu an. Ve anketlerde Netanyahu ciddi bir şekilde geriye düştüğünü görebiliyoruz. Eisenkot bir başvuru yapmış. Merkez Seçim Kurulu'na, İsrail'de Merkez Seçim Kurulu'na başvuruşu güvenliğimi sağlayın diye. Yani düşünün, eski Genelkurmay Başkanı Netanyahu'nun rakibi ve güvenlik talep ediyor. Neden? Ki bu arada bunu haberleştiren internet, yani haber merkezi aynı zamanda 94 müydü 95 miydi Netanyahu'nun ilk başbakanlık adayı olduğu dönemdeki o seçimlerde Netanyahu'nun benzer bir başvuru yaptığını ve o dönemdeki başbakanın buna onay verdiğini, Merkez Seçim Kurulu'nun onay verdiğini, Netanyahu'ya koruma tahsis edildiğini o dönem söylüyor. O zaman Isaac Rabin galiba. Bakan sonra bu Eisenkot'un başvurusu tabii ki normalde Shin Bet üzerinden, yani İsrail İç İstihbarat Servisi üzerinden yürüyen bir süreç, ama Shin Bet'te nereden onay alıyormuş, yani İsrail İç İstihbarat Servisi de bir güvenlik problemine karşı, bir siyasiye yönelik bir güvenlik problemi olmasın diye çalışmalara Merkez Seçim Kurulu'ndan onay gelirse başlıyormuş. Onlar da Merkez Seçim Kurulu'na soruyorlar. Merkez Seçim Kurulu, İsrail Merkez Seçim Kurulu onay vermemiş ilginç bir şekilde. Yani Eisenkot'un başvurusu reddedilmiş. Şimdi bunu aktaranlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya yarın öbür gün İsrail'de çok ciddi bir şekilde bir siyasi suikast gerçekleşirse ne olur? Şimdi bu soruya yanıt arıyorlar İsrail'dekiler. Bu açıdan şunu anlamaya çalışıyoruz işte. Netanyahu artık gözü dönmüş bir yaratığa dönmüş durumda yani. Bakıldığı zaman hani Hitler'in eşdeğeri haline gelmiş gibi. Şimdi Haaretz'in makalesinde de bunu görüyoruz. Haaretz diyor ki İsrail'i felakete sürüklüyor diyor. Türkiye gibi. Ya İsrail'i düşünün. Şimdi İsrail ordusu kimle savaştı şimdiye kadar? Yani hadi 67-73'ü falan şey yapmayalım. O dönem Mısır ordusu, o dönem Suriye ordusu savaşlar yaptı ama ne kadar savaştığı da meşhur. O ayrı mesele. Zaten İsrail ordusunun arkasında her zaman bir Amerikan desteğini görüyoruz ama işte 80'lerde yaptığı saldırılar, Lübnan'a yaptığı saldırılar falan hep bakıldığı zaman ağırlıklı olarak silahsız siviller üzerinden gerçekleştirilen saldırıları görüyoruz. İsrail ordusu son 3 senede kimle zaten Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor yıllardır. Ta 48'den bu yana, hatta daha öncesinde o Irgun, Haganah gibi terör örgütlenmelerini de sayarsak daha öncesi de var, o ayrı mesele ama 48'den itibaren var ama son 3 yıla bakalım. İsrail kimle savaşmış ya? İsrail Filistin'deki silahsız kadınlarla savaşmış. İsrail

Bana soru, yani benim düşüncem ki milyonların düşüncesi bu zaten aslında. Orada Filistin için direnen hangi düşüncede olursa olsun, bugün muhafazakar düşünce olsun, dindar olsun, sosyalist olsun, sol olsun, fark etmiyor. El Fetih de doğru bir politika izlemişti, Hamas da doğru bir politika izlemişti. Taktik hamleleri konusunda tartışmaya yaşarız. Ya şu hamle doğru olmadı, şu hamle doğruydu deriz. Ama bu onların genel çerçevede haklı olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani onlar da masum benim gözümde. Ama İsrail ordusu onların karşısına çıkmaya bile cesaret edemedi. Karadan girdiklerinde gördük, arka arkaya cenazeler verdiler. Ondan sonra ne yaptılar? İşte bir uçaklarıyla Gazze'de sivillerin yaşadığı yerleri bombaladılar. Lübnan'da hakeza yine öyle. Suriye'de yine öyle. Silahsız sivil unsurları gördüğümüz saldırı geçiyor İsrail ordusu. İran'a karşı savaşı bile Amerika'ya devretti. Yani Amerika'ya gazı verdi. Amerika'nın unsuru içindeki paralel Siyonist devlet, paralel İsrail devletini harekete geçirdi. Bir anda İran'la Amerika savaşmaya başladı. İsrail'in savunmasını da Amerika yapıyor. Ya böyle bir, yani hani ne güzel İstanbul diye bir dizide bir replik vardı ya. Yani tam o hesap. Yani ne güzel memleket, ne güzel dünya yani. Her şeyi devrediyor. Finans kapitali üzerinden Batı Avrupa'yı, işte emperyalizm dediğimiz işte Amerika'yı kontrol ediyor. İstediği yere bunları sürüyor. Kendi başına bela almıyor falan filan. Hiçbir zaman gerçek bir orduyla karşılaştı mı? Karşılaşmadı. Yani şimdi Türk ordusuyla İsrail'in, şimdi İsrail'dekilere ordu demek bir kere Türk ordusuna hakarettir. Yani ordu dediğin Türk ordusu gibi olur, gerçek ordular gibi olur. Yani 3000 yıla yakın bir mazisi, zaten bilinen tarihi, ya bilinen tarihi de değil aslında, daha öncesi de var da işte onluk sisteme geçiş, Meta'nın kurduğu sistemin başlangıcını baz aldığı için 2300 yıl oluyor galiba, milattan önce 209 2235 yıl, 2235 yıl o sistemden itibaren baz aldığı için resmi tarihi diyelim 2235 yıl, daha öncesi de var. Yani yaklaşık 3000 yıllık bir mi? Çünkü askerlik sadece silah, işte benim teknolojim çok daha güçlü, benim teknolojim çok daha iyi. Teknoloji güçlü olsaydı İngilizler Çanakkale Boğazı'nı geçerdi. Teknolojin güçlü olsaydı Amerikalılar Vietnam'da bozguna uğramazdı. Teknolojin belirleyici olsaydı Irak'ta Amerika bataklığa saplanmazdı, Afganistan'da Amerika bataklığa saplanmazdı, Afganistan'da kaçar gibi ayrılmazdı. Teknolojiyle belirlenmiyor, insan belirliyor, insan faktörü, işte eşrefi mahlukat diyoruz ya, her şeyi belirleyen insandır. Şimdi askerlik de böyle bir şeydir. Askerliğin ne diyelim, bir ruhu vardır. Askerliğin kodları vardır, kökleri vardır. Medeniyetle bağlantılı, kültürle bağlantılı, inançla bağlantılı kökleri vardır. Şimdi İsrail ordusu, yani Türk ordu millet dediğimiz bir Türk doğduğu zaman elbette ki diğer işleriyle de uğraşır. Ama aynı zamanda vatan savunması söz konusu olduğunda en öne atılmak üzere çocukluğundan itibaren motive edilir. Hepimiz öyleyizdir. Hiçbir şey yapamazsak ordumuza gideriz. İşte Çukur terörü döneminde bile anneler giderdi, gidiyorlardı, şey yapıyorlardı, biliyoruz yani. İşte ihtiyacı yoktu Mehmetçiğimizin ama gidiyorlardı, onlara yemek gönderiyorlardı, onlara işte atkı örüyorlardı, bere örüyorlardı. Yani hiçbir şey olmadı, cephe gerisinden bunu yaparsın. Şu an ihtiyacımız yok. 100 yıl önce ihtiyacımız vardı. Yine Anadolu insanı doğrudan cepheye gitmese bile askerinin arkasında durdu mesela. Şimdi böyle bir ruhu siz istediğin kadar elinde F-35'in olsun, istediğin kadar Merkava tankın olsun, bir kere böyle bir ruhla mücadele edemezsin. Bu ruh seni ezer, boğar. Bunun farkındalar. O yüzden her türlü provokasyonu da deneyebilirler. Şimdi Türk ordusunun işte bugün o bahsettiğim YNET sitesinde, YNET diyelim, NATO'nun ikinci büyük ordusu, binlerce tank ve insansız hava araçlarına oluşan bir güç merkezi, Türkiye'nin askeri gücü diye bir veri sunmuş. İşte Türkiye'nin aktif görevde bulunan 481 bin askeri, 2280'den fazla tankı, yaklaşık 1100 hava aracı, ondan sonra 3 harekat bölgesinde faaliyet gösteren neredeyse 200 gemi oluşan bir filosu var. Yani bunları artık İsrail konuşuyor. Konuşmak da

Anladığım kadarıyla artık konuşmaya da devam edecekler. Mesela işte Türkiye'nin 481 bin askeri gücü, işte asker gücü, 380 bin yedek personeli, 150 bin de seferberlik durumunda anladığım kadarıyla hemen cepheye görevlendirilebilecek. Belki de daha fazladır da bu Global Firepower sitesinden alınan, onlar paramiliter personel olarak şey yapıyor, tanınıyor da daha fazla güçten bahsediyoruz ki açık söyleyeyim yani İsrail Türkiye'ye bir taş atmaya kalksın bakalım. Tabii ki akıl, biz gazla da hareket etmememiz gereken bir süreçteyiz. Akılla bu süreci yönetmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Onu da söyleyelim, hamlelerimizle bunu yapacağız. Ama İsrail'i boğacak gücümüz de var. İsrail de bunun farkında ama Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor. Netanyahu kendi için hazırlanan cehennemi, İsrail'de hazırlanan, dünyada da hazırlanan cehennemi ötelemeye çalışıyor. Ama eninde sonunda o cehennemi yaşayacak. O Sabi Sübyanların ahı ve vebali, o masumların vebali onu boğacak, o kesin. Ama eli, yani bu Türklerin elinden mi olur, bütün güç dengeleriyle beraber birleşilir, hep beraber mi olur onu bilmiyorum. Ama en sonunda İsrail'deki o Siyonist vampir artık gidecek, bundan eminim. Tabii ki Ebu Zuhur havalimanına saldırı bundan sonraki süreçleri de tetikleyecek. Birazdan şimdi bir kısa bir ara verelim. Birazdan Esat Hoca'yla şeyi konuşacağız. Yani Türkiye ne yapmalı? Askeri güç dengesi nedir? İsrail sahada ne yapıyor? Suriye-Türkiye ilişkilerinde hangi adımlar, askeri adımlar atılmalı? Bunları konuşacağız ama şimdi kısa bir ara verelim.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra şimdi tekrar birlikteyiz. Şimdi birazdan emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan'la görüşeceğiz. Neyi konuşacağız? Türkiye'nin yapması gerekenleri konuşacağız. Şimdi benim düşüncelerimi de aktarayım Esat Hoca'yla konuşmadan önce. Bir kere bu mesele, yani bir terör yapılanmasının varlığı ortada. Netanyahu'nun başında bulunduğu işte Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, İsrail Katz gibi elebaşlarının bulunduğu bir yapılanma var. Ve bu İsrail'i de çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. Şu an İsrail adım adım kuşatılıyor. Ve bu noktada Türkiye'yi de işte ateşe atmaya, ateşe çekmeye çalışıyor. Türkiye akıllı hareket edecek bir devlet. Ama tabii ki artık reaksiyon vermenin de zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi Suriye özelini Esat Hoca ile konuşacağız. Suriye'de ne yapılmalı şeklinde. Hem siyasi boyutuyla beraber değerleyeceğiz, hem askeri boyutuyla değerlendireceğiz ama şunu bir kere şunu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa üzerinde İsrail'in etkisini kullanmasını önlemek için bazı hamleler yapılması gerekiyor. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli bir öneriler yaptı. 7 maddelik bir öneri listesi sıraladı. Kudüs Parti de dahil olmak üzere, işte küresel bağlamda da öneriler olmak üzere onları söyledi. Ben şunu söylüyorum. Bir kere TRÇ formülü, Türkiye, Rusya, Çin işbirliği formülü devreye girmeli. Bu Batı Avrupa ve Amerika'ya karşı da bir resttir. 15 Temmuz sonrasının hamlesidir. İkincisi Avrupa'nın Rusya politikalarına destek vermeme. Çünkü İsrail'in yanında yer alacaklar. Bu hamleleri yapacaklar. Şimdi Esat Hocamız gelmiş. Şimdi onu bekletmeyelim. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan Hocamız yayınımızda. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş buldum. Nasılsınız efendim? Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
2: Asansördeydim. Hemen şimdi yayınınıza katılmaktan büyük keyif alıyorum zaten.
1: Sağ olun, var olun hocam. Sağ olun, var olun. Şimdi siz de birazdan bir yayına katılacağınız için bu dar vakitte bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Çok fazla. 7-24.
1: Sağ olun, var olun. Hocam şimdi İsrail'in saldırganlığı var. Netanyahu yönetiminin bir saldırgan politikası var. En son Ebu Zuhur'da saldırı gerçekleştirdi. Boş pistleri bombaladı ama doğrudan da Türkiye'yi hedef aldığını söyledi. Türkiye-Suriye ilişkilerini ve Türkiye'yi. Netanyahu da söyledi, Netanyahu'nun ekibinden unsurlar da söyledi. Şimdi Türkiye buna karşı hangi, yani İsrail ne yapmaya çalışıyor? Önce bunu bir sorayım. Arkasında da Türkiye ne yapmalı? Onu bir sormak
2: istiyorum. Evet, yani Türkiye'nin özellikle sizin de belirttiğiniz gibi bu mesaja aynı gece uçak kaldırarak cevap vermemesini de izlememiz lazım. Tek başına zayıflık mıdır değil midir onu sormak lazım. Bir kere şunu söyleyelim. Herhalde bir cızırtı var, bilmiyorum ses nasıl, doğru
1: geliyor. Sesiniz çok net geliyor hocam.
2: Tamam. İsrail'in önleyici savaş anlayışı tam da burada kendi paradoksunu yaratıyor. Bu bir edebiyat olarak kabul etmeyin. Çünkü Tel Aviv gelecekte, bu biliyorsunuz preemptive strike dediğimiz Amerikalıların Tel Aviv şöyle bakıyor. Tabii siz onun çok da Benjamin Netanyahu 27 Ocağı tamamıyla düzeltiyorum. 27 Ekim'e seçime odaklanmış vaziyette.
1: Evet.
2: Yani bugünkü meclisteki oy sayısı 120 kişilik Knesset'te ancak 32. Yani 7 parçalı bir koalisyonu yönetiyor. Şeyde de muhalif kanat da öyle. Yani İsrail'de özellikle Knesset'te 120-32 demek 4'te 1 demek. 61 oy, ancak şu anda ayakta duran 60 oyla şey yapıyor. Seçime gidileceği için efendim güven oynaması falan olmaz ve 27 Ekim'e kadar idare edecek. Çok patlıyor ses galiba da ben yanlış bir
1: şey yapıyorum. Yok hocam, sesiniz aslında bize çok gayet net geliyor.
2: İyi, çok patlayarak geliyor, onun için şey yapıyor. Peki şunu söylemeye çalışıyorum. Tel Aviv gelecekte tehdit oluşturabileceği düşündüğü her kapasiteyi, bakın kapasite olarak kendisine çıkanı efendim daha ortaya çıkmadan yok etmeye çalışıyor. Tabii bu konuyu şöyle söylememiz lazım. Yani tehdit kavramı sürekli genişletildiğinde, ki genişletiyor, hep beraber biliyoruz. Savunma ile saldırı arasında bu sefer sınır da ortadan kalkıyor. Bakın, evet. Önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü İsrail'in bu jeopolitik yapmasında kendi sonunu hazırlıyor. Bakın Ceyhun Bey, siz de çok yakinen takip ediyorsunuz. Şu anda resmi olarak kayıtlara girdiğimiz zaman 270 bin vatandaş efendim İsrail'i terk etmiş vaziyette. Evet. Zaten çok kısıtlı imkanlarla duruyor. Yani bir yapay ulus devletine doğru giden, yani zincirle bağlanan bir ulus devleti ne doğru gidiyor. Ama dediğim gibi yani devletler bazen yanıldıkları için değil, kazandıkları sandıkları savaşın sınırlarını göremedikleri için kaybederler. Yani bunun altını çizmemiz lazım. Hatta büyük harfle ifade etmemiz lazım. Yani askeri güç aslında kullanmaya çalışıyoruz oldu. Askeri güç kendi hududunu tanımadığında caydırıcılık olmaktan çıkar. Bunu benim yılların tecrübesi olarak ifade etmeye çalışıyorum. Askerliğe girdiğimi tarihi söyleyeyim. 1959 yılı. Yani 66 yıl değil, 67 yıllık bir tecrübeyle ifade etmek istiyorum. Yani şunu söylememiz lazım. Yani bu caydırıcılık olmaktan çıkar da stratejik körlüğe dönüşür. Bakın İsrail'in yaptığı, özellikle bu Ebu Zuhur hava üssüne bıraktığı bombalar Suriye'de yalnızca bir pisti değil, siz de ifade ettiniz çok güzel bir şekilde, birkaç hangarı efendim tahrip etmedi. O bombalar İsrail güvenlik doktrinini giderek büyüyen çelişkisini de görünür hale getirdi. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmeye doğru yüz tuttuğu bir ortamda tek başına, bir başına, işte görüyorsunuz. Yani bir de Thomas Barak'ın arkasında bu bizi bir şey imkanlarımızı söylemiyor falan, görevden alın diye, aslında biliyorsunuz kendisi bir kariyer dışişleri büyükelçisi değil. Kendisi değil. Tamamen zengin, milyarder, öncelikle avukat olduğunu ve biliyorsunuz emlak komisyonculuğundan aynı şeyin arkadaşı oluyor. Çünkü nedir biliyor musunuz? İran'da tamamlayamadığı bir savaş var. Değil mi? Bu bekliyor. Türkiye'ye doğru genişletmeye çalışan bu devlet, devlet de diyemiyorum artık buna, jeopolitik yapbozuna yeni bir parça eklemiyor. Bakın çok önemseyerek söylüyorum, İsrail yönetimine söylüyorum, sonunu getireceği bir cepheyi kendi elleriyle kuruyor. Yani bu son derece tehlikeli bir olay. İsterseniz şunu söylüyorum, yani bu bir eskalasyon girişimi, hani eskalasyon değil yani tırmanma girişimi. Yani Türkiye'nin mesela şunlar da söylüyor, efendim Türkiye işte bu mesaja aynı gece uçak kaldırarak cevap vermemesi, ama bu zayıflık değil efendim, bir kere bunu açıkça söyleyeyim.
1: Evet, onu da açalım yani, Türkiye'nin yanıtı nasıl olmalıydı yavaş yavaş.
2: Türkiye'de. Evet, hemen şunu söyleyeyim. Yani bir ülkenin havaalanını onarması, şimdi bakın bir egemen bir ülkeden bahsediyoruz, Suriye'den bahsediyoruz. Ordusunu yeniden kurması ve başka bir devletten eğitim desteği alması. Ki bizim 13 Ağustos 2025 tarihinde efendim 3 parçalı danışmanlık, eğitim ve teknik destek anlaşmamız var. Biliyorsunuz Ulaştırma Bakanı gitti, oraya Savunma Bakanımız gitti, aynı gün Şam'a Genelkurmay Başkanımız gitti. Yani şunu söylemeye çalışıyor, gördüğünüz gibi bu çok ortaya koymamız lazım. Ya peki bunu yapamaz mı? Birlikte yapamaz mıyız? İsrail için savaş gerekçesine dönüşüyorsa korunmaya çalışılan İsrail'in güvenliği değil, İsrail'in sınırsız saldırı özgürlüğüdür. Bakın bu son derece hatalı bir yaklaşıma doğru gittiğini ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, zamanımız da çok kısıtlı olduğu için söylemeye çalışıyorum. Hı. Bakın bir kere Türkiye çağrılı kuvvet değil, Rusya gibi. Rahatsızlık sadece orada değil, biliyorsunuz Rusya'da da. Rusya biliyorsunuz Hımeymi Müslüm efendim, çünkü biliyorsunuz 2024 8 Aralık'tan önce ve Beşar Esad tarafından Çağrılı kuvvet nedir? Efendim çağırıyorsunuz, Birleşmiş Milletler'e mektupla bildiriyorsunuz. Yani ben diyorsunuz ki bugün için Türkiye maalesef bu aşamaya gelmedi.
1: Henüz bu aşamada değiliz biz.
2: bu diyelim çağrılı kuvvet değiliz. Yani Rusya çağrılı kuvvettir. Bundan evvel biliyorsun bugün şu anda biliyorsunuz eskiden Beşar Esad'dan bana bütün Rusya'nın hava sahası, düzeltiyorum, Suriye'nin hava sahası kim tarafından yönetiyordu? Biz zaten Rusya tarafından. Evet. İşte bizim uçağımızın düşürülmesi falan, bütün de olaylar böyle. Bakın son olarak şunu söyleyeyim. Bakın herkes aklını başına devşirmesi lazım. Yani soğukkanlılıktan, efendim siz de derseniz ki efendim biz ağır başlı ol, hani bizde vardır ya ağır ol da molla desinler, ama bu stratejik sessizliğe dönüşürse, buna devamlı olarak bu yap bozunun içerisine Türkiye'yi sokar ki Ceyhun sen de bunun biliyorsun ne kadar tehlikeli olduğunu,
1: bedeli ağır olur,
2: bedeli de çok ağır olur, Türkiye için de ağır olur. Türkiye ne yapması lazım? Türkiye'nin cevabı öfkeyle verilmiş erken bir kurşun olmamalıdır. Bunda mutabıkız. Siz evet. Bir şekilde aynı şekilde sen de aynısını söylüyorsun. Evet. Fakat cevap yalnızca diplomatik kınama olamaz kardeşim. Bu konu çok önemli. Sizin program vasıtasıyla bunu ortaya koymamız lazım. Suriye ile kapsamlı savunma işbirliği anlaşması kurulmalı. Mümkünse çağrılı kuvvet kurulmalı. Yani Şam kalkıp, Şam'da ben olarak söylemiyorum ya. Yani herkese mavi boncuk dağıtan bir ülke konumuna geçti. Hı hı. Ki bu fail state dediğimiz olay, yani başarısız ülkelerin yapmış oldukları olgu da budur. Yani şimdi Suriye'nin radar ve hava savunma kapasitesi güçlendirilmeli. Hı hı. İsrail uçaklarının kullandığı koridorlar da daraltılmalı. Bakın bunları hep seçerek söylüyorum. Bunlar yapılabilir mi? Evet, Türkiye ile ortak gelecek anlaşması ya da ortak savunma anlaşması, ortak gelecek...
1: Yani böyle bir anlaşmayla Suriye hava sahasının güvenliği sağlanabilir.
2: Tabii gayet tabii yani. Şimdi bana sor bakalım hava sahasını kim kontrol ediyor? Amerika mı vesaire diye sormaya gerek yok. Hiç kimse. Bak onu söylüyorum. İsrail buraya konmak istiyor. Bu durumda Suriye'nin mutlaka İsrail uçaklarının kullandığı yerleri daraltacak tarzda bölge ülkeleriyle ortak güvenlik düzeni oluşturulmalıdır. Bakın ben bunları seçerek biliyorsunuz uluslararası ilişkiler jargonu içerisinde ifade etmeye çalışıyorum. Yani bu arada da şunu söylemekten imtina etmeyeceğim. Yani İncirlik ve Kürecik'in İsrail'i koruyan sistem içindeki konumu yeniden değerlendirilmeyi.
1: Bu çok önemli.
2: Bunu başka bir zaman açarız istersen.
1: Vallahi,
2: yani diplomasi, askeri kapasitenin özellikle ve önemli söylüyorum, alternatifi olamaz.
1: Yani bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne de 15 Temmuz sonrası verdiğimiz reaksiyonun bir benzerini vererek alternatif politikalar üretmek gerektiği noktasında anladığım kadarıyla bir şey söylüyorsun.
2: Yani evet, yani şunu söylememiz lazım. Diplomasi askeri kapasitenin alternatifi değil, o kapasitenin siyasete tercüme edilmesidir. Manşet olarak bunu vereyim size. Yani hakikaten savaş bir deneme değil tabii ki. Güç sırama oyunu da değil ya da geri dönüşü mümkün olmayan bir diplomasi yöntemi değildir.
1: Sayın yani Bahçeli zamanında TRÇ önerisi yapmıştı. Türkiye, evet, Rusya için evet, alternatif.
2: Evet,
1: yani
2: evet.
1: Bugün gündeme gelebilecek bir öneri diyebilir miyiz bunu?
2: Gayet tabii. Yani şimdi Türkiye, bakın ben demin söylediğim, hı-hı, otantik ülkelerin ortak savunma anlaşmasının bir numunesi olarak Mekke Anlaşması ortaya kondu. Evet.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Daha düşük, biz yıllar önce çalışmıştık buna, Levant 4 projesi diye. Nedir bu Levant 4 projesine ben söyleyeyim. Çalıştım, ben de çalıştım içerisinde. İsmi de çok da ben de o zamanki ismiyle tabii bir de geçerli olması lazım. Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan'la birlikte bir Levant 4 anlaşması yapılmalıdır. Anlatabildim mi efendim?
1: Evet.
2: Orada bir ortak savunma anlaşmasının otantik ülkeler içerisinde yapıldığı zaman gel bakalım demeli yani. Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Çok sahipsizliği ortaya koyan bir olay. Sen daha iyi, güzel bir şekilde Ceyhuncu bir şey yapıyorsun. Birinci Savaşı öncesi, İkinci Dünya Savaşı öncesi o parçalı yapıların küçük parklar oluşturması gibi bir olguyu ortaya koyuyor ki herkes uyanması lazım. Şunu söylememiz lazım. Yani İsrail'in kendi çizdiği haritalar yani tamamlanmaya çalıştığı bu yap bozu biliyorsunuz son parçası da yani korkarım ki kendi sonunda getirecektir. Bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Hı hı. Yani bir savaş olacaksa her hiç kimsenin endişesi kaygısı olmasın, kazanan Türkiye olur. Ya bu İsrail'in çizmiş olduğu yayılmacı haritalarla birlikte haritadan silinmeye doğru giden bir İsrail'i sanki görür gibi oluyorum diyor.
1: Yani bu sürecin sonu İsrail'i haritadan silecek bir süreci başlatacak. Yani,
2: evet efendim bu ama dediğim gibi Şam'ın da artık böyle şapkayı koyması lazım. Hı-hı. Herkes gülücük yok abi. Hı-hı. Anladın doğru. mı? Herkesin gülücük yok.
1: Hocam zamanınız çok dar. O son olarak şunu söyleyeyim. Suriye sahasında Türkiye ile Rusya arasında bir iletişim söz konusu olabilir mi?
2: Bakın şimdi çok güzel bir soru. Biliyorsunuz seninle yapmış olduğumuz programlarda evet. biz ne yapıyoruz? Legal framework yani yasal çerçeveyi ortaya koyuyoruz. İki tane yasal çerçeve var bizimle. Bir Adana mutabakatı devletler devamlıdır evet. değil mi? Devletler aldı. İkincisi nedir? Soçi mutabakatı.
1: Evet.
2: Soçi mutabakatında biz ne yaptık? Değil mi efendim? Rusya ile beraber ortak bu işi sağlayacağız. Buradaki çünkü Türkiye'nin ve Rusya'nın önemli bir şekilde ortaya koymuş olduğu neydi? Terör koridorlarını terörü oradan, teröristlerini bitirdik zaten. Yani teröristlerini bitirmemizin sebebi de buydu. Yani hiç unutmasın ki Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun ben bir soru da seninle sorayım. NATO'nun güney kanadı neresidir? Suriye ve Irak sınırı.
1: Evet.
2: 2011 yılında değil mi? Suriye ve Irak sınırı. Şimdi bütün sevgili dinleyicilere bunu söylemeye çalışıyorum. Peki bu 2011'de iç savaş çıktığı zaman ona biliyorsunuz Civil War deniyor.
1: Evet.
2: Ne yaptı? Beraber ne yapıldı? Efendim şey karargahında tekrar söylüyorum. Brüksel'de, Mons'ta efendim Amerika, Rusya ve Türkiye bir araya geldiler. Eğit donat planını kabul ettiler.
1: Evet.
2: Biz de gittik alana gittik. Ne kurduk orada? Free Syrian Army. Öldürme ordusu.
1: Evet.
2: Baktık ondan sonra Amerika ve ikinci tur oynayan Fransa bizi aldılar gittiler. Ondan sonra da biz tek başına kaldık. Ne yaptık? Suriye Milli Ordusu yaptık. Unutmasın bak Amerika Birleşik Devletleri. Burası dans ettiği yer NATO'nun güney kanadı ve burada NATO'da alınan 32 kilometrelik yani 20 millik bir mesafede güvenlikli bölge oluşturulmuştur. Onu ortaya koyarak söyleyeyim. Yani bakın nereden bakarsanız bakın Türkiye kendi savunmasını bile değil mi efendim milli mücadelesini bile Anadolu ve Rumeli müdafaayı hukuk cemiyetlerine koymuştur. Türkiye
1: evet.
2: hukuk devletidir. Çadır devleti falan değildir yani.
1: Aynen öyle. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Zamanınızdan 10 dakika sonra bir programdasınız biliyorum.
2: Evet. Görüşürüz.
1: Sağ olun size de iyi yayınlar diyeyim. Sağ olun katkılarınız için. Emekli Tuğgeneral Gazi emekli Tuğgeneral aynı zamanda Profesör Doktor Esat Arslan hocamız komutanımız sağ olsun önemli katkı sundu. Yani Türkiye'nin sadece diplomatik hamlelerle yetinmemesi gerektiği aynı zamanda askeri hamleler yapmasını ama bu askeri hamlelerinde akılla sabırla oluşturulması gerektiğini İncirlik Kürecik'le ilgili ilginç bir detay söyledi. Bu önemli. Sonuçta İncirlik Üssü Amerikalılarla yapılan anlaşma kapsamında İncirlik Üssü bize ait ama Amerikalıların da kullanımına açık. Aynı zamanda NATO müttefikleri de dönem dönem anlaşma çerçevesinde kullanabiliyor. Kürecik'teki radar da yine NATO kapsamında NATO üyesi ülkelere bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor ama Amerikalılar İsrail'e mutlaka ne diyoruz Amerika paralel İsrail devleti var Amerika içinde. Yani bir dönem nasıl Fethullahçı teröristler bizim devletimizin içindeki bilgileri Amerika'ya falan sızdırıyorsa Amerikalılar da İsrail'e bilgi sızdırıyor. Hatta konuştuk ulusal savunma yetkilendirme yasası diye bir şey var. Pentagon'da bir tane İsrailli subay olacak. Ondan sonra bilgi paylaşımları yapacaklar falan filan. Şimdi bu noktada da Türkiye'nin İncirlik'te ve Kürecik'teki bilgilerin İsrail'e sızmaması noktasında önemli tedbirler alması gerektiği. Yani Amerikalıları özetle söyleyeyim NATO üyesi ülkeleri uyarması gerektiği, bunlara karşı tedbir alması gerektiğini söyledi Esat Arslan hocamız. Önemli bir vurgu. Artı işte Rusya ile iletişim, işte Adana mutabakatıyla meşhur 98 miydi yanlış hatırlamıyorsam 98 Ekim ayıydı. Adana'da varılan işte hatta Adana polis evinde imzalanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Suriye ile varılan bir mutabakat var. Sonuçta orada rejim de değişse, sistem de değişse, yönetimler de değişse devletler arası ilişki devam eder. Yani yeni dönem Şara döneminde de sonuçta Adana mutabakatı geçerliliğini koruyor. Bu mutabakatla Türkiye-Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının maddeleri üzerinden Türkiye'yi, Rusya, Suriye ilişkileri çerçevesinde adımlar atılabileceğini söyledi Esat Hoca. Yine Suriye ile Türkiye arasında askeri iletişimin çağrılı kuvvet boyutuna varmakla, yani varması da dahil olmak üzere daha da derinleştirilmesi gerektiği. Suriye hava sahasının artık bir güç tarafından kontrol edilmesi gerekti. Yani bir güç derken de İsrail'i önleyebilecek bir güç. O da çağrılı kuvvet bunu yapabilir. Türkiye bu günü gerçekleştirebilir anladığımız kadarıyla. Bu noktada bir vurgu yaptı. Çok benzer düşünüyorum. Az önce Esat hocamı bekletmemek için ben de kendi önerilerimi, politik önerilerimi söylüyordum. Şimdi tekrardan onlara da söyleyeyim. Aslında aklın yolu bir. Yani bir şekilde hepsi birbirini tamamlıyor düşüncelerimizin. Şimdi TRÇ formülü demiştik biliyorsunuz. Türkiye ile Amerika arasında şimdi Trump döneminin belli noktalarda uyum noktaları var. Belli konularda. Trump'la anlaşabiliyoruz. İşte örneğin onun bölgedeki temsilcisi Tom Barak'la bir iyi bir kötü de olsa bir şekilde belli konularda uzlaşı sağlayabiliyoruz. Ama Amerika'daki o terör devletinin oradaki yapılanmasının provokasyonları, saldırıları devam ediyor. Şimdi buna karşı bir tavır koymamız gerekiyor ve bu terör yapılan Siyonist terör yapılanmasıyla Amerika Birleşik Devletleri içinde Pentagon'daki güç biliyorsunuz aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Adalar Denizi'nde de provokasyonlar yapıyor. Hatta ellerinden gelse Avrupa ağırlıklı bunu yapmaya çalışıyor da Karadeniz'de de Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yani mavi vatanımızda hep bir emperyalist oyun var. Şimdi bu noktada Türkiye diyecek bu formülü bir kere şey yapacak, Rusya ile Çin ile oturacak. Aynen 15 Temmuz sonrasının gösterdiği reaksiyonu gibi bir reaksiyon vermeli. Zaten Sayın Bahçeli de şunu söylemişti. Elbette Batı ile diyalog, yani bir Selçuklu Kartalı'nı bir anlamda o metafor üzerinden söylemişti. Hem Doğu'ya hem Batı'ya bakan Selçuklu Kartalı üzerinden bunu söylemişti. Doğu ile ilişkilerimizi, Asya ile ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerektiğini söylemişti ve TRÇ olarak formülize etmişti. Bir kere TRÇ formülü tekrardan güçlü bir şekilde masaya konmalı ve Rusya ile Çin ile iletişime geçilmeli. Bu İsrail belası çünkü tüm dünyaya bela. Şimdi İran'a saldırının perde arkasında İsrail'i görüyoruz. Siyonist terör örgütünü görüyoruz. İran'la Çin anlaşmalı. İran'la Rusya anlaşmalı. Türkiye Çin'le bir kuşak bir yolda, proje ortağı, aynı zamanda kendi ticari koridorları üzerinden, kendisinin aktif olduğu koridorlar üzerinden iletişim halinde, daha başka şeyler var. Güvenlik meselesini az önce söyledik. Emperyalistler Türkiye ile Rusya'yı Karadeniz'de karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Hamleler yapıyorlar. Türkiye de diyecek ki kardeşim ben senin oyununa gelmiyorum, bunu yapmayacağım. İkincisi Avrupa. Avrupa'yı açık söyleyeyim. İşte Avrupa biz Türkiye'nin güvenliği olunca Türkiye hep Türkiye'nin karşısında yer alacak. Düşman kimse, teröriste terörist, başka bir güçse başka bir güç, İsrail'se İsrail onun yanında yer alacak. Avrupa Rusya ile gerilim yaşadı. Biz Avrupa'nın yanında yer almayız. Hayır. Biz kesinlikle Avrupa'yı savunmasız bırakmalıyız. Bakın. Avrupa'yı savunmasız bırakmalıyız. Bize ne? Yani Avrupa her türlü pisliği yapacak, şeyi yapacak. Biz ondan sonra Avrupa'ya desteğe gideceğiz. Bir kere bu desteğimizi de geri çekmeliyiz. Yani Rusya ile uzlaşı çerçevesinde, az önce söylediğim TRÇ formülü çerçevesinde yapacağımız anlaşmalar kapsamında, uzlaşı kapsamında Avrupa'yı yalnız bırakmalıyız. Bir kere bunu da söyleyeyim. Mekke İttifakı'nın büyütülmesi veya ek olarak bir Kudüs Paktı bununla bağlantılı. Hatta bu İran için İran'da konuşulabilir belki uzun vadede. İran'da da rasyonel bir akıl şey yaparsa. Çünkü maalesef orada da radikal bir yapı var. O radikal yapı garip garip işler yapıyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın organizasyon gücünü kullanmamız gerekiyor. Türkistan'ın, Türk dünyasının kalbi de beyni de motor gücü de Türkiye'dir. Türkiye zayıflarsa Türkistan coğrafyası zayıflar. Bunu anlatmak, İsrail'le tabii ki bağımsız ilişkiler kuracaklardır ama bir şekilde Türkiye'nin önceliğin Türkiye olduğunu tüm dünyaya Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden haykırmak gerekiyor ve iç cephenin tahkim edilmesi gerekiyor. İç cephe tahkim edilirken ayrı kodlarında devre dışı bırakılması gerekiyor. Ben son işte belli yapılanmalar operasyonu bu çerçevede değerlendiriyorum. Onların unsurlarını temizliyoruz gibi gözüküyor diyelim. Kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 055 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 055 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimi. Şimdi son dakika var. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan takip ve değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını yapmış. Biliyorsunuz Adalet Bakanı, işte İçişleri Bakanı falan, ondan sonra Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri var ve bu kapsamda ilk toplantıda muhtemelen son bilgiler incelendi, ele alındı. 3,5 saatlik süren toplantıdan sonra bir açıklama yapılır mı, onu takip edeceğiz, bakacağız. Ama şimdi İsrail'le mücadele ederken başka cephelere bakmak gerekiyor. Başka derken aslında bununla da bağlantılı. Sonuçta hatırlayın, İsrail'i bir tane sokakta görseniz hacı amca deyip belki elini öpeceğiniz adam Mossad'a çalıştığı ortaya çıkmıştı. Başörtülü bir kadın Mossad'a çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ben çok yani hala da denk gelsem izlerim yani. Deli Yürek Bumerang Cehennemi diye bir film vardır. Bilmeyenler açısından söylüyorum. Bilenler mutlaka hatırlayacaktır. Orada mesela rahmetli Osman Sınav'ın, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Osman Sınav'ın filmiydi. Orada bir tane mesela işte Kasap Hasan diye bir tip vardı. İşte örgüt ismi verilmeden Hizbullah kodlanmıştı orada. İşte bölge imamı olarak geçiyordu Kasap Hasan. Güya işte o bölgede, yaşadığı yerde kasaplık yapıyor ama aynı zamanda örgütün imamı falan. Sonra bir ortaya çıkıyor ki aslında Kasap Hasan diye biri yok. Güney Dakotalı David diye biri var. Bu işte güya Dakotalılar beden olarak bizim Kürtlere çok benziyormuş ve adamlar gelmiş ajanlarını sokmuşlar. Yani şu anlamda aslında yaşanmış şeyleri yansıtması bakımından çok çarpıcıydı. Şimdi bu yüzden iç cephenin tahkimatı da önemli. Bu iç cephenin tahkimatında az önce söyledim, iç cephe tahkim edilirken belli yapılanmalara yönelik operasyonlar gündeme geliyor. İşte Alihan Kuriş yapılanması, işte Aparslan Kuytul yapılanması. Ya yani düşünün, şimdi Kuytul'a ele alalım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı tarikat cemaat raporunda Selefi olarak geçiyor. Selefi nedir? Bir kere Anadolu İslamı ile alakası olmayan bir, o Türk İslamı, Anadolu İslamı ile alakası olmayan bir inanç sistemi. Açık söyleyeyim, emperyalist sistemin İslam'ı bölme noktasında içimize soktuğu zehirlerden bir tanesi tekfirci olarak tanımlanır. Bu tekfirciler kendileri dışında Müslümanları da kabul etmeyen ve onları yok etmeye yönelik de tırnak içi söylüyorum, siyaset, nasıl siyasetse, siyaset üreten unsurlar. İşte DEAŞ bu unsurlardan bir tanesidir. DEAŞ tekfircidir, selefidir. Şimdi Furkan Vakfı selefi bir yapılanma. Diyanet'in raporuna göre. Hoş kendileri işte başındaki adam Alparslan Kuytul dönem dönem biz selefi değiliz. İşte biz işte Suriye'ye çağrılar yapılmasına rağmen biz hep karşı çıktık, çağrılara çağrılar yapılmasına da karşı çıktık falan filan diyor ama öyle bir anlayışları var. Bir kere 15 Temmuz'dan önce 15 Temmuz'dan haberdarmış gibi bir konuşması var. Yaptığı işte o kendi ekibine, müritlerine seslenirken bunu yapıyor. Ondan sonra ve 15 Temmuz'dan önce bunu söylerken o yapılacak eylemi destekler bir dille. Tam cümlelerini hatırlamıyorum ama hatırlayacaklardır dinleyicilerimiz, bilenler. Bilmeyenler de kontrol edebilir. Öyle bir söylüyordu ki destekler mahiyette söylüyordu. Yani bu iktidar yakında gidecek zaten, rahat olun minvalinde, örnek veriyorum yani. Böyle konuşuyordu. Bu ne anlama geliyordu? Tam 15 Temmuz'dan bir hafta önce miydi, 10 gün önce miydi, öyle bir şeydi. Şimdi ondan sonra da Fethullahçı teröristleri savunan bir çizgi izledi Kuytul. Konuşmalarında işte Baylok tutuklanmalarına, ondan sonra direkt, ya düşünün Baylok meselesi, Avrupa suç kartellerinin kendi özel iletişim, şimdi AHİM meselesi de hep gündemde tutuluyor. Avrupa'daki kartellerin, suç kartellerinin kendine özel iletişim sistemini takip edebiliyor. Bunlardan delil elde edebiliyor. Ama biz Fethullahçı teröristlerin, aşağılık teröristlerin ve ajanların, Türk düşmanlarının hepsi, bütün sıfatları, yani ne kadar sıfat varsa hepsi yakışıyor bu Fethullahçı teröristlere. Ne kadar aşağılık sıfat varsa hepsi uyuyor bunlara. Bu aşağılıkların kendi aralarında özel olarak kurduğu iletişim sistemini Türk hukuku takip edemeyecek. Vay efendim, niyeymiş? Tam delil olmuyormuş. Yalan söylüyorlar işte. Kurtul da bunu söyleyenlerden bir tanesi. FETÖ'cülere destek veriyor falan filan. Ondan sonra dönem dönem çıkıp provokatif konuşmalar yapıyor. Son olarak çıktı. Terör konusunda da Türkiye'yi böyle hedef alan açıklamaları var. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk Devleti'ni hedef alan açıklamaları var. Konuşmaları var. Açıklamalar demeyeyim de konuşmaları var. En sonunda diyor ki mesela PKK diyor 40 yıldır kendisini var eden şey silahlı mücadele. Niye silah bıraksın diyor. Yani PKK'nın silah bırakmasından rahatsız olmuş falan. Ek olarak şöyle bir şey var. Şimdi diyeceksiniz ya bunlar politik eleştiri olarak kabul edilemez mi? Ya bir kere kabul edilemez de hadi diyelim ki politik eleştiri. Ama ek suçlamalar da var tabii ki. Nedir? İşte bir iş insanını 2021'de kaçırıp zorla alıkoyup diyelim. Zorla alıkoyup işkenceyle, çeşitli baskılarla malına mülküne çökme var. Ki bu iş insanımız daha sonra gitti suç duyurusunda bulundu. Yine kendi işte Furkan Vakfı'nın içinde bulunan bazı kişilere benzer işkenceler, baskılar uygulandı. Söyleniyor. Ek olarak kurban bağış parası toplayıp kurbanların bilmediği söyleniyor. Mafyavari yöntemlerle paralar toplandığı söyleniyor. Bir organizasyon yapısı oluşturduğu söyleniyor. Daha söyleniyor da söyleniyor. Yani bu veriler çerçevesinde zaten çıkan paralar falan da bunu gösteriyor. İlginç bir diyeceksiniz ki zengin olamaz mı? Ya dini yapı zengin olursa garip geliyor bana. Dini yapının içinde bir iş insanı vardır. O dini yapıya gider, işte gider bağış yapar, şunu yapar, bunu yapar. Ondan bir şey, bundan bahsetmiyorum. Ama bir iş insanı kadar, bir şirket kadar zengin olan bir dini yapı varsa oraya bir soru işareti koyun. Benzeri Alihan Kuruş yapılanmasında da görüyoruz. Şimdi FETÖ bağlantıları, FETÖ ile ilişki iddiaları, FETÖ'cülerin sonuna kadar savunması Alihan Kuruş yapılanmasını, Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü, bir önceki lideri Süleymancıların, onların ifadesiyle Süleymanlılar, bunlar öyle diyor. Süleymanlılar diyor kendilerine. Ama Süleymancılar diyelim. Süleymancıların bir önceki liderinin şüpheli bir şekilde ölmesi. Düşünün 36 saat ulaşılamıyor. Sonra bulunuyor 8 saat, 8,5 saat nedir? İşte acil yardım için hiçbir yer aranmıyor. 8, 8,5 saat ölmesi mi bekleniyor? Demek ki ölmesini bekliyorlar. Yani insanın aklına bu geliyor. Ben kimseyi suçlamak açısından söylemiyorum ama yani bulunduktan sonra İlk yapacağınız iştir işte 112'yi arayıp ambulans çağırmaktır. İlk yapacağınız iş sağlık görevlilerini çağırmaktır. 8, 8,5 saat aramıyorlar. Düşünün yani. Şimdi bunlardan dolayı bir kere o ölüm şüpheli. Ki söylenene göre belki geçmiş programlarımızda bunu söyledik, tekrar hatırlatalım. Arif Ahmet Deniz Olgun bulunduğunda ağzından kanlı köpüğün çıktığı ve boynunda da izlerin bulunduğu söyleniyor. Şimdi değerli Kaan Arslan da çok çalıştı bu konuda. Belki onunla programımızda aktarmışızdır bu bilgiyi. Tekrar aktarmış olalım. Hafızayı beşer nisyan ile mağludur hesabı. Şimdi zaten o şey de soruşturuluyor. Fetih kabir yapıldı biliyorsunuz. Yani kabri açıldı. Gerekli örnekler alındı. Muhtemelen inceleme neticesinde o mesele de karanlıktan aydınlığa çıkartılacak inşallah. Şimdi bu noktada Alihan Kuruş yapılanması da öyle. Yani karanlık bir yapıya doğru evrilen bir durum söz konusu. Şimdi iç cephe dediğimiz nokta bu işte. İç cephede provokasyon dedik ya az önce, sakallı hacı diyebileceğimiz adam Mossad ajanı çıkıyor. İşte aynısı, sadece dindar görünümlere bakmayın. Atatürkçü görünümlü çıkabilir, milliyetçi görünümlü çıkabilir, sosyalist görünümlü çıkabilir, sol görünümlü çıkabilir. Hiç unutmuyorum. Adam 2004'te 2003 müydü? 2003 de olabilir. Özür dilerim. Anıtkabir'de öğretim üyelerinin bir mitingi, o zaman AK Parti yönetimini eleştiren bir grup çıktı, ordu göreve diye pankart açtı. Hiç unutmuyorum, o mitingdeydim ben de. Ondan sonra takip ediyordum. Bunlar nasıl açtı falan filan derken, bakın tüm kumpas süreçlerinde bu pankart argüman olarak kullanıldı, bunlar darbeci diye. Ama o pankartı açanları almadılar. Sonra o pankartı açanların lideri FETÖ ile ilişkisi dolayısıyla içeri alındı adam. Güya Türk solu, tırnak içi. Yani güya solcuydular. Yani o açıdan sadece şey olarak bakmayın. Yani dindar görünümlü de çıkabiliyor. İşte kasap Hasan dediğin böyle Hizbullahçı'nın Amerikalı çıkması gibi o Bumerang Cehennem'deki filmdeki gibi Atatürkçü görünümde çıkabilir ki FETÖ'nün renklendirmesinde. Adam bir bakıyorsun Atatürk profilini Atatürk koymuş. Var bir tane avukat, ismini söylemeyeyim şimdi. Adamın kod adı bile var. Baylok'ta kod adı bile var ya. Adam Atatürkçülere kendini pazarladı. Bizim Atatürkçüler de gayet güzel yiyor yani. Sırf niye? Muhalif görüntü. Vallahi kimse kusura bakmasın. Yani bu kadar da olunmaz yani. Adam FETÖ'cü ya. FETÖ'cü.